Dinler için mutlusunuz. Mutsuzlara ithafen bu konuşmayı dizayn ettik. Bütün mutsuz olanları mutluluğa davet ediyoruz. Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mutluluk sohbeti inşallah burada tamam oluyor. Etrafınızda kim varsa mutsuz olan, onlara bu kaseti verin. Dinlesinler. Sadece bir dilekle mutlak olarak saadetine, mutsuzluklarının sona ereceğini mutlaka o kişiler denemeliler. Denedikleri zaman görecekler ki gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğun anahtarını elde etmiştir. Öyleyse saadetimizin anahtarı Kur'an-ı Kerim ve sadece bir dilek. Geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Her şeyi size O sevdirecek. Hayatınız bir gül bahçesine dönecek. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, işte bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Unutmayın. Allah-u Teala'nın hepinizden ama hepinizden istediği tek bir şey var. Sizlerin mutluluğunuz. Allah-u Teala sizlerden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Ama diyeceksiniz ki tamam öyle diyorsun ama namaz kıl diyor, oruç tut diyor, zekat ver diyor, hacca git diyor, kelime-i şehadet getir diyor, zikir yap diyor. İstemiyor mu bunları bizden? İşte o istediği şeyler hep sizi mutlu edecek olan şeyler. Sizi cehennemden kurtaracak olan şeyler. Mutluluk adı verilen müessese ikiye ayrılıyor. Dünya mutluluğu, cennet mutluluğu veya eski adıyla kullanalım. Dünya saadeti, cennet saadeti. Dünya saadeti bu dünyada kazanılır, yavaş gelişen bir olaydır. Ama cennet saadeti bir anda tahakkuk eder. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti bu dünyada yaşanır, hemen elde edilir ama gelişmesi çok yavaştır. Hele daimi zikre ulaşmak, çalıştığınız zaman göreceksiniz. Zikrinizi çoğaltacaksınız, çoğaltacaksınız. Daimi zikre ulaşmak üzereyken bir sürü kesinti yaşayacaksınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, birinci kat cenneti elde ettiniz. Yetmez. Üçüncü kat cenneti de garanti ediyor Allah Teala size. Eğer diyor bana ulaşmayı dilerseniz diyor, ben diyor sizi mürşidinize ulaştırırım. İkinci kat cenneti garanti ederim. Sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Üçüncü kat cenneti de oluştururum. Bunu da garanti ederim diyor. Yani sizinle diyor, benim diyor bir alışverişim var diyor Allah Teala. Sizden istediğim şey sadece bir dilek diyor. Bana ruhunuzu ölmeden evvel ulaştıracağınızı söylüyorsunuz. Benden ruhunuzu bana ulaştırmak için destur istiyorsunuz. Müsaade istiyorsunuz diyor Allah Teala. Bu kadar. Siz ruhunuzu diyor bana ulaştırmayacaksınız diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım diyor. Bu görevi ben üstleniyorum diyor. Öyleyse görevlerimizi tanzim ettik diyor Allah Teala. Ayırdık diyor. Sizin diyor göreviniz bir dilek. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı benden dileyeceksiniz diyor. Göreviniz bitti diyor. Cennetin sahibi oldunuz. Bana gelince diyor, ancak sizin bu talebiniz varsa harekete geçerim diyor. Sizi mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştırırım. Yok talebiniz. Yoksa diyor, cehenneme gidersiniz. Bu dünyada da sonsuz bir mutluluğu, mutsuzluğu yaşarsınız. Kesintisiz bir mutsuzluk. Cehenneme girersiniz. Ebediyen de cehennemde kalırsınız diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, akıl var, mizan var. Bir insanın düşünmesi lazım gelmez mi? Ha benim canlarım, gönül dostlarım. Düşünmeniz gerekmez mi? Allah Teala beni bu kadar seviyorsa ben ne duruyorum yahu? Hemen Allah Teala'ya ulaşmayı dileyim. Bu iş bitsin. Öyle değil mi? Akıl için yol birdir. Şimdi gene karşımıza din adamları çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'i kurtuluş boyutlarından tamamen dışarıdaki boyutlarıyla tanıyabilen din adamlarımız. Bir başka ifadeyle kendilerine Kur'an-ı Kerim ne kadar tanıtıldıysa o kadar Kur'an-ı Kerim bilgisine sahip olan din adamlarımız
Ve diyorlar ki öyle insan ruhunun dünyaya Allah'a ulaşması diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir şey biliyor musunuz bu? Din öğretimiyle görevli olan insanların dinin Kur'an gerçeğinin öğretilmesine mani olacak pozisyonda bulunmaları şu anda bizim ülkemizdeki durum tam olarak bunu aksettiriyor. Din adamları şu anda hidayetin sizlere öğretilmesini bütün imkanlarıyla önlemeye çalışıyorlar. Yani hepinizi cehenneme göndermek için adamlar seferber olmuş durumda. Ve de dinlemiyorlar bile ne söylediğimizi. Yahu diyoruz, a benim aziz kardeşim, aziz profesör, cehenneme gideceksin. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Yetmez, başka insanlar da sana güvendikleri için gelip soruyorlar. Yahu falanca böyle böyle laflar ediyor, Allah'a ulaşmayı dileyen cennete girermiş. Sen ne diyorsun bu işlere? Kesinlikle olmaz öyle şey diyor. Öyle Allah'a ulaşmayı dileyen adamın cennete girmesi falan söz konusu değil. Zaten insan ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değil. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür. Sevgili kardeşlerim, bu kadar çok cehaletin bir arada bulunduğu bir ortam dinler tarihinde hiç yaşanmamıştır. Diplomalı din adamlarının bu kadar büyük bir cehalet içinde kalışının arkasında onların hataları yok sevgili kardeşlerim. Bu din adamları böyle söylüyorlar. Öğrendikleri o yanlış öğreti olduğu için böyle söylüyorlar. Ama şimdi şu anda da haklılar mı derseniz, hayır artık haklı değiller. Çünkü hepsine din adamı olarak geçinen kim varsa hepsine bilgisayarlarına Allah'ın Kur'an hakikatlerinin hepsini ihtarlarla gönderdik. Dedik ki onlara duyduk duymadık demeyin dedik. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz küfürdesiniz, dalalettesiniz, takva sahibi değilsiniz, şirktesiniz, gideceğiniz yer cehennem, hüsrandasınız. Allah Teala bütün kazandığınız dereceleri devreden çıkarmış durumda şu anda. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe de devreye koyması söz konusu değil. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman bütün günahlarınızı Allah Teala örtecek. Ve bütün bunlara rağmen sevgili kardeşlerim, bu insanlar hala bizim karşımızda. Biz onlar için ve sizler için bir nimetiz. Allah Teala dünyadaki 7 milyar insan içinden bir Türk'ü, bir Osmanlı'yı bizi seçmiş. O seçmiş. Ve de bize öğretmiş hidayetin ne olduğunu. Şimdi şu anda bir sual soruyorum bütün dünyaya. Eğer biz hidayetin ne olduğunu sizlere açıklamasaydık, bir başka alim bu söylediklerimizi açıklayabilir miydi? Kim ben zaten bunları biliyordum diyebilir? Bir kişi gösterebilir misiniz? Öyleyse bunları öğreten kaynağı dikkatle yerlerine oturdun. O Allah'tır. Eğer bizi seçtiyse bu ülke için, Türkiye için bir şeref değil midir? Osmanlı'nın ülkesi bir Osmanlı'yı Allah-u Teala'nın seçmesiyle şereflenmiştir. Gelecekteki büyük Türkiye'yi kurma görevini ona vermesiyle de şereflenmiştir. Ve bütün bunları Allah-u Teala'nın bir nimeti, bir lütfu olarak değerlendirecek olan kişiler, öyle değerlendirecek yerde bizim bir sahtekar olduğumuzu, boşuna
ispat etmeye çalışıyorlar. İskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekip duruyorlar zavallılar. Bu kadar bilgisizliğe bir de izansızlık karışıyor. Ölçüsüzlük karışıyor. Şeytanın emrinde düşmanlık karışıyor. Sevgili kardeşlerim, biz dünya için bir şerefiz. Allah Teala hidayetini bütün dünyaya öğretmek için bizi vazifelendirdi. Ve bunun adım adım bütün dünyaya yayılacağını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Hidayetten bahsediyoruz. Kim aksini iddia edebilir ki? Hidayeti bizden başka kim öğretecek? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha can dostlarım ve gönül dostlarım. İşte sizlere hidayetten bahsediyoruz. Biz hidayetin ne olduğunu açıklamadan evvel Kur'an-ı Kerimlerin 23'ünü de inceleyin. Orada gerçekten hidayetin tarifinin mevcut olmadığını göreceksiniz. Hidayet konusunda hiçbir bilginin olmadığı bir dünyada yaşıyordunuz. Neymiş hidayet? 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde doğru yolmuş. Bu yol nereye ulaştırılmış? Açıklama yok. Bilinmiyor. Bir doğru yol. Nasıl ulaştırılmış? Bilinmiyor. Hedef yok. Bu konudaki yaklaşım da mevcut değil. Sadece öyle bir kavram koydurmuş ki iblis ortaya, aslında bir hakikati anlatıyormuş gibi görünüyor. Doğru yol. Ama bu doğru yol nereye ulaştırır sualinin cevabı olmayınca kavram yok oluyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey bir çerçevede çevrilip insanlardan saklanmamıştır, gizlenmemiştir. Kur'an-ı Kerim tam aksine bütün insanlığa onları mutlaka saadete ulaştıracak olan muhteşem bir açıklama dizaynıdır. Allah-u Teala'nın Kur'an'ı indirmekten hedefi, daha evvel İncil'i, ondan evvel Tevrat'ı indirmekten hedefi, bütün insanları sonsuz bir mutluluğa ulaştırmaktır. Öyleyse bu mutluluğun yolu sadece hidayet adı verilen bir müesseseden geçer. Başka bir yol yoktur. Öyleyse hidayet nedir? Hidayet insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte mutluluk nedir? Mutluluk da budur. Gerçekten hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması mıdır? Hani doğru yoldu? O doğru yol diyenlere hep soruyoruz. Hay Allah razı olsun diyoruz. Doğru yol da bu yol nereye ulaştırır? Cevap yok. Neden yok biliyor musunuz? Çünkü deseler ki Allah'a ulaştırır, onu reddetmişler bir defa adamlar. Demişler ki ruh mu? Ruh insana hayat verir. Vücudunuzdan ayrıldı mı? Ölüp gidersiniz ha. Kendinizi koruyun. Sakın ruhunuz vücudunuzdan ayrılmasın. Bu saflar bilmezler ki ruhunuz günde yüzlerce defa vücudunuzdan ayrılır. Tekrar vücudunuza döner. Kılınız bile hissetmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuzun bir emanet olduğunu, mutlaka Allah'a dönmesi gerektiğini ve bu dönüşün hidayet olduğunu hiç unutmayacaksınız. İşte dizayna gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ne diyor Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi? İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak
Ve işte o el hüda, hidayettir. Ne diyor Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi? Men yehdullahi fe huvel muhted. Kim? Allah'a men, her kim, kim yehdullahi Allah'a ulaşırsa hüve işte o el hüda hidayete ermiştir. Men yehdillahi, affedersiniz, men yehdillahi fe hüvel muhted. Men o kişi ki yehdillahu Allah'a ulaşır. Hüve işte o el muhted hidayete ermiştir. Fe üstelik de o zaman, o takdirde o kişi hidayete erer. Men yehdullahu fe huvel muhted. Bir defa daha söyleyelim. Men o kişi ki yehdullahu Allah'a ulaşır. Fe o zaman, o takdirde hüve o el mühted hidayete ermiş olur. Öyleyse muhteva açık ve kesin. Peki nasıl bir olay bu? Allah'a ulaşmaktan bahsediyor. Kim ulaşıyor? Nasıl ulaşıyor? Allah Teala Zümer suresinin 13. ayet-i kerimesinde cevabını veriyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Anlıyoruz ki Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demekmiş. Ve kim de dilerse mutlaka Allah'a ulaşıyormuş. O zaman sormaz mıyız sevgili kardeşlerim? Bizden evvel bunlar var mıydı? Kim böyle bir iddiada bulunabilir? Biz Allah-u Teala'nın hidayetçisi olarak hidayetin ne olduğunu ortaya koymasaydık kim hidayeti bilebilirdi ki? Kur'an-ı Kerim'in bütün insanları kurtarıcı faktörleri birer birer asırlar boyunca devre dışı bırakılmış. İnsanlık İslam'ın 5 şartına itilmiş. Demişler ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Burası konunun %100 doğru. 5 şartı vardır. Hayır, 7 şartı vardır. Doğru değil. Ve de kim bu 5 şartı yerine getirirse o doğru posta cennete gider demişler. Ve de insanlar asırlardan beri bu eksik bilgiye doğru nazarıyla bakmışlar. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'ı kimseye öğretmemiş. Hidayeti kimseye öğretmemiş. Ve işte asırlar sonra bize öğretiyor Allah Teala hidayetin ne olduğunu. Herkese soruyoruz. Kim aksini iddia edebilirse herkesin içinde bize müracaat etsin. Bizden evvel hidayeti açıklayabilen bir başkası var mı? Kim bunu gösterebilir? Olmadığına göre bu devirde hidayeti ortaya çıkarının, Allah-u Teala'nın emriyle sizlere tebliğ edenin bizden başka hiçbirisi olmadığı konusu kesinleşir. Ve de bu hidayetin bugünkü sahibinin biz olduğunu ispat eder. Sevgili kardeşlerim, o din adamlarına bu kadar ihtar gönderdik.
Dedik ki Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ve de 12 tane faktör saydık onlara Kur'an-ı Kerim ayetleriyle. Hiçbirisi senin bu söylediklerin yanlıştır diyemiyor. Hiç kimse karşımıza çıkamıyor. Her ne kadar biz onun karşısına çıkmıyoruz ama biz ondan üstünüz, tenezzül etmiyoruz onunla karşılaşmaya diyenler de var ise de aslında neden çıkmadıkları hepinizin malumu. Hiç kimse hayır senin söylediklerin doğru değildir diyemedi bize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız, unutmayın. Hidayetse mutluluk demektir. Allah Teala üstelik bu mutluluğun dünya mutluluğunun yarısını, cennet mutluluğunun da üçüncü katını sizlere garanti etmiş. Bedava yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, hepiniz garanti altındasınız. Allah'ın sağlam garantisi altındasınız. Ey dostlar, duyduk duymadık demeyin. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse. Özenmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bir sualim var size. Şu Yunus'a, şu Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, şu Ahmet Yesevi'ye, şu Hacı Bayram Veli'ye, şu Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine, şu Eşref Rumi Hazretlerine, şu Hacı Bektaş-ı Veli'ye özenmiyor musunuz? Kim o insanlar? Onlara bizim halkımız ermiş diyor. Ermiş. Onlara sormuyor musunuz? Nereye ermişler bu insanlar? Cevap açık ve kesin geliyor. Allah'a ermişler. Öyleyse neden siz de Ya Rabbi ben de onlar gibi sana ermek istiyorum demiyorsunuz? Ermenin manası ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demek. Ya öyle söyleyin Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ya da onca ermişin ermiş olmuşlar. Sana ruhlarını ulaştırmışlar. Ben de onlar gibi ermiş olmak istiyorum. Onlar nasıl ermişlerse ben de onlar gibi ermek istiyorum. Bitti. Bunu söylemeniz erdiniz demektir sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala hepinize bu garantiyi vermiş. Kim Allah'a münaki olmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Yanlış. O kişi Allah'a ulaşmaz. Allah onu kendisine ulaştırır. Kişiye burada en ufak bir zahmet vermiyor Allah Teala. Sen diyor sadece bana ruhunu ulaştırmayı dileyeceksin. Ermiş evliya olmak için benden talepte bulunacaksın. Bana ruhunu ulaştırmak için talepte bulunacaksın. Hangi tarzda bulunursan bulun talepte ama önemli olan sende bulunan ruh adlı emanetimi bana iade etmen. Öyleyse kelime yapını kendin seç. Ama mutlaka ruhunu ölmeden evvel hayattayken bana ulaştırma dileğini mutlaka şuradan kalbinden bir dilekle bana iletmeye çalış diyor Allah Teala. Ben duyarım diyor. Hiç endişelenme. Sevgili kardeşlerim, onun rahmeti ve ilmi her şeyi kaplar, bizi de kaplar. Hepimizi kapladığı için de rahmetiyle ve ilmiyle aklımızdan geçeni daha geçtiği anda bilir. Bütün insanları sonsuz bir kontrol altında tutar. Acaba şu insanlardan, özenerek yarattığım şu insanlardan, bütün kainattaki en üstün varlık olarak yarattığım şu insanlardan, acaba kim, hangisi bana ulaşmak istiyor ki benim kulum olsun? Dikkat edin, Allah'ın kulu değilsiniz şu anda. Eğer Allah'a ulaşmayı diremediyseniz, profesör olmanız, doçent olmanız, Karun kadar zengin olmanız,
veya sahip olduğunuz herhangi bir şey, her neyse, başkalarından farklı özellikleriniz, hiçbirisi sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şaka etmiyoruz. Sadece bir tek dileğinizle, Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Veya Ya Rabbi Yunus nasıl sana ulaşmışsa, ruhunu ulaştırmışsa, ben de onun gibi ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi o Yunus'un mürşidi Tapduk Emre nasıl ruhunu sana ulaştırmışsa, nasıl ermiş olmuşsa, ben de öyle ermiş olmak istiyorum. Ruhumu sana erdirmek istiyorum. Hangi tarzda bir talepte bulunursanız bulunun ama bu onu ihtiva etmeli. Yani ruhunuzun Allah'ın insan olarak yarattığı birisindeki emanet olan ruhunuzun mutlaka onun gerçek sahibine iade edilmesine mecbur olduğunuzu, bununla vazifeli olduğunuzu hiç unutmayın. Allah da zaten emanetini geri istiyor. Ama bunu inanılmaz bir biçimde kolaylaştırmış. Sizin sadece Allah-u Teala'dan bir tek dilekte bulunmanız, böyle bir dilekte bulunmanız onun için yeterli. Derhal harekete geçer, ne yapar? Şeytanla olan ilişkinizi bıçakla keser gibi keser. Unutmayın. Allah Teala diyor ki Rum suresinin, affedersiniz, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o ona şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Şeytanın adımlarına herkes tabidir. Tabi, şeytanın adımlarına tabi olmaktan sadece bir tek şartla kurtulunur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse Allah Teala onunla şeytanın arasına öyle bir zırh çeker ki, öyle bir duvar çeker ki, oraya öyle bir engel koyar ki o kişi hayatı boyunca şeytanla, şeytanın kendisine tesir edebileceği bir standarda girmeyebilir. Kişinin elinde olmayan bir garanti nereye kadar devam eder? Allah'ın garantisi. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok edinceye kadar devam eder. Yani üçüncü basamakta başlar Allah'a ulaşmayı dilemek ve 22. basamakta sona erer. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemek konunun temelini teşkil eder. Dilediğiniz an şeytan size hiçbir şekilde yaklaşamaz. Hiçbir tesir icra etmesi mümkün değildir. Bu sebeple ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar geçecek olan 5-6 aylık bir zaman devresinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Neredeyse pencereleri açıp dışarıya bağırmak gelir içinizden mutluyum diye. İbadetler mi? Sizin için zevk haline gelmiştir. Namaz kılmak çok hoşunuza giden bir şey olmuştur. Zikir yapmaktan hoşlanmaya başlamışsınızdır. Oruç tuttuğunuz zaman her perşembe günü oruç tutacaksınız tabiyetinizden sonra. Açlık hissetmeyeceksiniz. Ve Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Ya Rabbi ben nasıl oldum böyle? Bu mutlulukları hayatım boyunca hiç yaşamamış olan ben, bunca yıl seni hiç tanımadan yaşayan, yanlış yollarda hayatını tüketen ben nasıl oldu da bu mutluluğa layık kılındım? Sevgili kardeşlerim, hepiniz buna layıksınız. Kim mutlu olmak istiyorsa kapılar ona da açık, denesin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra neden o kadar mutlu olduğunu o kişi anlayamaz. Ama mutluluğu enine boyuna mutlak olarak
yaşar. Ne zamana kadar? Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Bu süreç 5-6 aylık bir süreçtir. En mutlu o kişidir dünya üzerinde. Ruhu Allah'a ulaşana kadar. Çünkü şeytanla ilişkisi kesildiği için onu mutsuz edebilecek olan bütün hadiseleri Allah engellemiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı diler, Allah'a ulaşmayı diler. Bazı kardeşlerimiz biz böyle çabuk söylediğimiz zaman Allah'a ulaşmayı dileri, Allah'laşmayı diler olarak anlıyorlarmış. Haşa, hiç öyle bir şey söyler miyiz sevgili kardeşlerim? İnsan Allah'laşabilir mi? Hiçbir zaman insanın Allah'laşması söz konusu olmaz. O Allah'tır, yaratandır. Bizler hepimiz mahlukuz. O Halik'tir, yaratandır. Biz mahlukuz, yaratılanız. Öyleyse yaratılan hiçbir zaman yaratan olamaz. İşte böyle bir dizaynda Allah bizleri yaratmış ve de Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda şeytanla köprümüz atılmış. Artık şeytan bize hiçbir şekilde tesir edemez. Ne yapıyor Allah Teala? Hemen harekete geçiyor. 7 tane furkan veriyor bize ard arda. Rahim esmasıyla. Ve de kör, sağır ve dilsiz olan bizler gören, işiten ve idrak eden oluyoruz. Neye karşı kör ve sağır? Kime karşı kör ve sağır ve dilsiz? En azından devrin imamına ve bütün mürşitlere karşı. Kendi mürşidimiz olacak kişiye de daha Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ona karşı da

sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Ondan sonra Allah Teala özel işlemlerine başlıyor bizde. Acele kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsümüzü yarıyor. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Ve zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve faz nurları göğsümüzdeki o yarıktan geçerek kalbimize ulaşıyor. Ama zikir yaptığımız zaman kalbimize ulaşan bu nurlar kalbimizin içine %2'yi bulmadıkça huşu sahibi olamıyoruz. Nefsimizin kalbindeki rahmet %2'yi bulur. Bir önce işarettir. Bundan sonra kişi mürşidini seçme hakkına kavuşur. Yani seçme değil de sorma demek daha doğru. Çünkü seçim hakkı biz insanlarda değil. Allah Teala alallahu kastü sebil diyor. Sebillerin mürşitlere ait olan yolların, her mürşide ait olan yolun tayini ve tespiti bize aittir diyor. Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Kast etmek, tayin etmek, tespit etmek Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Peki gösterdi mürşidimizi, gittik, ulaştık, tabi olduk. Ne olur? Sevgili kardeşlerim, tam 7 tane nimet alırsınız. Her şey ne kadar güzel, öyle değil mi? İnsan bir tek dilekte bulunuyor. Allah Teala ard arda ona her şeyi yığıyor. Bu 7 tane nimet neymiş yani? Buraya kadar zaten 12 tane ihsan aldı kişi. Burada da 7 tane nimet alacak. Bir, o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. İki, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor. Bugün bu görev bizde. Bizim ruhumuz ulaşır. Bir gün onu zaten göreceksiniz. O zaman hiç şüpheniz kalmayacak. Ve de devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün yevmü talakın geldi, vücudu terk et. Dikkat edin, 3 olay oldu bile. Birincisi, kalbinize Allah-u Teala'nın imanı yazması. Mücadele 22. Aynı zamanda başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesi, yine mücadele 22. Mümin 15, gelen devrin imamının ruhunun yaptığı görev, sizin ruhunuzu Allah'a göndermek. 3 işlev. Sonra, o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor Allah-u Teala. Furkan suresinin 72. ayet-i kerimesi gereğince, tabi olan kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, günahlarınızın affedilmesi daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman gerçekleşir. Bütün günahlarınız örtülür. İşte Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onların günahlarını örtelim diyor. Ayet-i Kerime, Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki, Allah size furkanlar versin ve bütün günahlarınızı örtsün, sonra da size mağfiret etsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, Allah'laşmayı değil, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, yanlış anlaşılmasına mani olmak için hep bunu tekrar etmem gerekiyor gibi gelmeye başladı bana. Çünkü bazı kardeşlerimiz, iki oldu bu, Allah'laşmak diye sual soruyorlar bize. Haşa. Sevgili kardeşlerim, böylece ne oluyor kişi? Mutluluğu yaşamak için bütün şartların sahibi oluyor. Mutluluk. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşana kadar mutluluğu zaten yaşamıştır. Tabiyetinde
yeni unsurlar oluyor.

Dört oldu. Beşincisi, o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye sol göğsünün altında zikre başlıyor. 15.000'e kadar burada çekilir. Bu zikir boyunca o kişinin Allah'ın katından gelen rahmet ve faz nurları birinci ikili oluşturur. Rahmet ve salavat nurları ikinci ikiliyi oluşturur. Dört tane nur gelir. İki tane ikili nur gelir. O kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Yarıktan geçerek. Kalbine ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında iman kelimesine yapışmaya başlar. Bu nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbi adım adım bütün karanlıklardan kurtulmaya başlayacaktır. Nefsin kalbinde her %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde, %2 rahmetten sonraki her %7 fazıl birikiminde o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. İlk %7 nur fazıl birikimi, birinci gök katı. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci gök katı. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi. Yedinci gök katı. Yedinci gök katında 7 tane alem geçiş ve Sidret-i Müntaha'ya ulaşıp oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatında yok olmak. Burası 14. basamakta yola çıkan kişi 7 basamak daha alır. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur. Burası 22. basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bu söylediğimiz şeylerin hepsine ehildir, layıktır. Mutlaka ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracaktır ve Allah'ın zatında da ruhunu yok edecektir. Herkes böyle bir garantinin altında. Nefsin kalbinde ne olmuştur? %2 rahmet, 7 defa %7 fazıl %49 eder. Nefsin kalbi %100 afetlerle doluyken, yani şeytan o kişinin kalbinin bütününe tesir etmek imkanının sahibiyken, nefsin kalbinin yarısından fazlası artık nurlarla dolmuştur. %51'i. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Ve %51 nur biriktiği için kalbinde kişinin davranışlarının %51'i mutlaka artık pozitif davranışlardır. Çünkü orada hakim olan o nurlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta mürşidine ulaşıp da tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Burada o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ne olmuştu? Günahlarını örtmüştü Allah Teala. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman örtülen günahları bir defa daha affedildi. Yani günahları sevaba çevrildi. Sonra o kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yaptı ve Allah'ın zatına ulaştı. Öyleyse işte buraya kadar garanti altındasınız sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu üçüncü kat cennettir. Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaşır. Tabiyet ikinci kat cennete ihtiva eder. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü kat cennet ifade eder. Garanti buraya kadardır.
Öyleyse şimdi bana söyleyin bakalım, mutlu olmayı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istemiyorum diyorsanız, o sizin bileceğiniz iş. Ömrünüz boyunca mutsuzluğu seçtiniz demektir. Sakın başka insanları veya Allah'ı sorumlu tutmayın. O açıklamasını yapmış, bizim ağzımızda size ulaştırıyor. Biz de sizin gibi bir insanız. Sadece Allah Teala bize ne yapmamız lazım geldiğini sadece vahyetmiyor, yapılması lazım gelenleri yaptırıyor da. Şu anda onun yaptırdıklarını, onun söylettiklerini söylüyoruz. Onun yaptırdıklarını yapıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden en çok şu din adamlarına acıyoruz biliyor musunuz? Yakın bir gelecekte bütün hakikatler sadece bizim insanımız tarafından değil, bütün dünya tarafından öğrenilecek. Allah'a yakın olan herkes soracak ve mutlaka hakikati belirtmek mecburiyetinde kalacak Allah'tan aldığı emir gereği. O zaman şu anda karşımızda olup da bize bu kadar iftira edenlerin durumu nice olur bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Onların haline gerçekten çok acıyoruz. Şu anda 70 milyon insanın cehenneme doğru gitmesine nefslerindeki inat afeti yüzünden mani oluyorlar. Söylemiyorlar hakikati insanlara. Bakınız ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde. Onlar ki diyor Allah Teala, biz onlara kitaplar indirdiğimiz halde kitaplardaki hidayeti ispat vasıtalarıyla onlara açıkladığımız ve ispat ettiğimiz halde hem ayetlerimizi onlar hem de hidayeti bile bile gizlerler diyor. Allah da onları lanet eder diyor. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder. İşte şu andaki din adamları bu lanete muhatap olanlardır. Aralarından bile bile gizleyenler. Bir kısmı biliyor fakat susmayı tercih ediyor arkadaşlarından, etrafındaki insanlardan çekiniyor. Ama konunun başında olanlar, suyun başını tutanlar, onlar bize karşı açık bir düşmanlığın içindedir. Bunun hesabını elbette Allah'a vereceklerdir. Hiçbiri Allah'ın elinden kurtulamaz. Biz ise Allah-u Teala'dan aldığımız emirleri şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getiririz. Öyleyse yakın gelecekte hidayet bütün dünya tarafından öğrenilecektir. O zaman bunca karşımıza çıkan bu zavallı insanlar, dinlerini bilmeyen bu zavallılar, o zaman ne yapacaklar? Düşünün sevgili kardeşlerim. Ama bizim dağımız sizin mutluluğunuz. Kimseye karşı davacı değiliz. O hesap Allah ile onların arasında. Ama Allah'ın lanetine şu anda bizim hakkımızdaki bütün o iftiraları yapanlar Allah'ın katında Allah'ın lanetine muhatap olmuşlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin için. İşte ikinci kat cennet, işte üçüncü kat cennet. Mürşidine ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ama düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanlar hep suç işlerler, kabahat yaparlar. Ondan sonra da Allah-u Teala'ya hep yalvarırlar. Ya Rabbi, ben böyle böyle bir günah işledim. Ne olur beni affet.
Bu af dilemenin bir garantisi yoktur. Allah Teala affeder de, etmeyebilir de. Hem sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin diyen Allah Teala, bunu söyleyen Allah Teala, sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. Ama şunu da söyleyen Allah, o büyük günahları işleyenler var ya, onları da dahil olmak üzere, hiç kimse benim affımdan ümidini kesmesin. Her ikisi de var. Öyleyse Allah Teala'nın ne yapacağı hiç belli olmaz. Niye böyle söylemiş Allah Teala? Çünkü Kur'an'ın bütününü Allah Teala size öğrettiği zaman bakacaksınız ki o büyük günahları işleyen insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an o ulaşma dileği meseleyi kökünden hallediyor. O kişinin bütün günahları örtülüyor. Mürşide ulaşmak da otomatik müessese. Ulaştığı zaman bir de sevaba çevriliyor. Ve Allah Teala üçüncü kat cennete kadar o kişiyi götürüyor. Üçüncü kat cennete teslim ediyor eline. Al diyor, sen bana ulaşmayı diledin. Üçüncü kat cennetin sahibisin. İşte sevgili kardeşlerim, hepinize bütün kapılar ardına kadar açık. Neredesiniz? Koşun diyor Allah Teala. Yerleri, arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun diyor. Arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun diyor. Yedi kat cennet, yedi kat alemler, yedi kat da cennet. Sıfır kodun üzerindeki yedi kat, Allah'a ulaştıran yedi katlık bir yol, her katta Allah'ın bir cenneti. Aşağı doğru da yedi katlık bir yol, her katta Allah'ın bir cehennemi. Ah sevgili kardeşlerim, gözümüzün önünde 70 milyon insan cehenneme doğru yol alıyor ve din adamlarımız hala kendilerine düşen açıklamayı yapmıyorlar. 70 milyon insanın vebalini omuzlarında taşıyorlar. Arkasında sadece kibir var, gurur var. Bilmediklerini kabul ettikleri halde bunu açıklayamamak var. Halktan korkuyorlar. Madem ki doğrusu buydu, sen bize bunları niye anlatmadın diye soracaklar diye. Sevgili din adamları, bilmediğiniz bir şeyi nasıl öğretecektiniz ki? Eğer Allah Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeyecektik. O zaman biz de bilmeyenlerin arasındaydık. Biz sizin gibi alim değiliz. Biz sadece Allah'ın bize öğrettiklerini biliriz. Bizim ilmimiz onun tarafından verilen, kesbi olmayan, vehbi olarak bize verilen bir ilimdir. Öyleyse kim sizi suçlayabilir ki? Bilmediğiniz bir ilmi insanlara nasıl öğretecektiniz? Marifet, yol yakınken hatadan dönmek, hakikatleri herkese anlatmaya çalışmak. Hele bir takım zavallı din adamı olduğunu kıyafetleriyle ispat etmeye çalışan insanlar var. Ve de Kur'an'ı bir kenara bırakmışlar. Biz diyorlar, bizim ilmimiz bize yeter. Bunca asırdan beri alimler kitaplar yazmışlar. Biz o kitapları biliriz. Bunca asırdan beri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri var. Biz onları biliriz. Biz Kur'an'ı öğrenmek mecburiyetinde değiliz. Davranışları bunu ifade etmiyor mu? Kur'an'ı bir kenara bırakıp Kur'an'ın dışındaki her şeyle amel ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, o insanlar sizin mutluluğunuza mani olanlardır. Biz onlara yine de kıyamayız. Allah Teala'nın hepsini affetmesi için hep onlar için dua ediyoruz, biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onlar sadece birer
Zavallı. Allah'a karşı verecekleri hesap tüylerini diken diken ediyor. Gelin beraberce bu zavallı din adamlarının affı için Allah-u Teala'ya dua edelim. Ey Allah'ım diyelim, sen onları bağışla. Onlar nefslerinin kibir afeti sebebiyle senin hakikatlerini insanlara açıklamaktan kaçıyorlar. Gidecekleri yerin cehennem olduğunu bizden öğrenmelerine rağmen. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize veda ediyoruz. Sizden ayrılmak biliyoruz çok zor bir şey. Kalbimiz sizinle beraber. Sizin mutluluğunuz için varız. Sadece bunun için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize verdiği görev sizlerin hepinizin saadete ulaşmanız. Onlara rağmen hepiniz ulaşacaksınız. Onlar yakın bir gelecekte hatalarını öğrenecekler. Ve de büyük pişmanlıklar içinde gelip af dileyecekler sevgili kardeşlerim. Bu insanlara siz de bizim gibi sadece acıyın ve Allah'a dua edin bizim gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırması dualarımızda, dileklerimizde, sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Ve bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Sizi çok ama tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyoruz. Allah ise bizim sevgimizin sonsuz katı kadar sizi seviyor. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyor. Onun için size bu kadar kolay bir yolu gösteriyor Allah Teala ki gereğini yapın da hepiniz Allah'ın cennetine girin diye. Hala anlamayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Sizin için yaşıyoruz. Ey yüce Allah'ım, bizlere bu sohbeti nasip kıldığın için sana sonsuz hamd ve şükür olsun. İzleyenleri, dinleyenleri sana ulaşma dileğiyle teçhiz etmeni ve hepsinin sana ulaşmayı dilemelerini, hepsinin senin cennetine ulaşmasını senden diliyoruz yüce Allah'ım. Onlara acı, onlara yardımcı ol. Din adamlarını af buyur yüce Allah'ım. Sen her şeye kadirsin. En büyük affeden sensin. El-Fatiha me

الفاتحة والصلوات، اللهم صل على محمد الحمد لله رب العالمين. وعليكم وعلى الضالين. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bir defa daha bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Ona sonsuz şükrederiz ki artık bütün dünyaya ulaşmak gibi bir büyük imkanı bize ihsan eyledi. Kompütürler aracılığıyla. Ama sadece o kadar değil, inşallah bu yüzlerden yapılacak olan yayınlarla da yolumuza devam edeceğiz. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Biz gayretin içinde olursak, bir hedefe ulaşmak için Allah'ın bize verdiği bütün imkanları seferber edersek, görürüz ki mutlaka Allah Teala'dan yardım eli uzanır. Mutlaka Allah bize yolumuzu açarak yardım eder. İse sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar niçin yaşıyor? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz niçin yaşıyoruz? Bunlardan bir tanesi devreden çıksa, birincisi, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu tuvaya dikkatle bakın. Her şey en güzel standartlarda cereyan eder. Allah Teala herkesi mutlu olsun diye yaratmış ve yaşantımız insanların mutluluğuna yönelik. Düzeltin şunu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah-u Teala hep bize, bütün insanlara ihsanlarını sunar. Allah ile ilişkilerin en belirgin özelliği, Allah'ın talebinin hepimizin mutluluğu olmasıdır. Allah-u Teala bütün insanları şu saadet denilen şeyi yaşamaları için yaratmış. Bu konuda rivayet muhtelif. Derler ki Allah insanı ibadet yapsın diye yarattı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, araçlarla amaçları sakın birbirine karıştırmayın. İbadet amaç değildir. İbadet araçtır. Vasıtadır. Amaç yani hedef yani gaye nedir? Allah'ın insanı yaratmaktan gayesi insanın mutluluğudur. Bütün ibadetler mutlu olabilmenin sadece vasıtasıdır. Ve insan için hedef sadece cennet mutluluğunu elde etmek de değildir. Cennet mutluluğuna dünya mutluluğunu da eklemesi gerek. İnsanlar asırlar boyunca en doğrulardan başlayarak devamlı sapmalarla bir sürü yanlışı beraberinde getiren bir İslam hayatı yaşıyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki Allah sizi yarattı. Bir, sizi seviyor. İki, ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Üç, bu mutluluğu ikiye ayırabilirsiniz. Cennet mutluluğu, dünya mutluluğu. Zamanımızda cennet mutluluğu birkaç ayda ulaşılabilen bir muhtevayı ifade ediyor. Birkaç aylık, 5-6 aylık bir gayret insanın cennet saatini elde etmesi için yeterlidir. Ondan sonra da devamlı çalışmalıdır ki Allah-u Teala'nın bu ihsanını geriye çekmiş olmasın. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, güç olan, ulaşılması zor olan insanın bütün hayatında uğraşması gereken dünya saadetidir. Dünya saadeti adım adım elde edilebilen uzun bir yoldur. Ve
insanın giderek daha çok gayret göstermesini gerektirir. Bunun zikir açısından son noktasında zikri daim vardır. Zikri daimin arkası zikri küllidir. Onun arkası da tesbihtir. Öyleyse böyle bir dizaynı yerlerine oturttuğumuz zaman sevgili dinleyenler ve izleyenler, insanın mutluluğunun da zikirle paralel at başı gittiğini görürüz dünya saadetinin. Nefs tezkiyesi yolun yarısıdır. Nefsin afetleri yarı yarıya azalmıştır. Hala nefsin yarısı afetlerle doludur. Yani davranış biçimlerimizin bir kısmı pozitif, bir kısmı negatif, yarıya yakın bir şekilde dizayn olur. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün davranışlarımızın güzel edilmesi mümkün müdür? Mümkündür. Daimi zikirle. Ne olur daimi zikir olursak o zaman? Nefsimizin kalbindeki bütün afetleri Allah-u Teala yok eder. Bu afetlerin yerini ruhun hasletleri alır. Ve o hasletler faziletler adıyla nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafına yerleşir. İşte bu yerleşmenin başlayabilmesi mutlak olarak bir olayı gerektirir. Bu olay mürşide ulaşmaktır. Zamanımız İslam ideolojisinin en çok unutulmuş olan mefhumu. Ama vazgeçilmez mefhumu, olmazsa olmaz mefhumu. Olmazsa olmaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Olmazsa olmaz. Eğer mürşide ulaşmak yoksa kişi dalalette kalır. Eğer mürşide ulaşmak yoksa kişi küfürde kalır. Eğer mürşide ulaşmak yoksa kişinin gideceği yer onun bütün gayretine rağmen İslam'ın 5 şartını en güzel biçimlerde yerine getirmiş olsa ya da bizim alimlerimizin anladığı standartlarda yerine getirmiş olsa demek daha doğru olur. Gene de Allah'ın cennetine giremez. Size bir günlüğe sorayım mı sevgili dinleyenler ve izleyenler? Diyoruz ki İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Ama gene diyoruz ki İslam'ın bir tek şartı herkesi kurtarır. Çıkabildiniz mi bilmecenin içinde? Tekrar ediyorum. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Ama İslam'ın bir şartı herkesi kurtarabilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yanlış işitmediniz. Bütün problem şuradan kaynaklanıyor. 14 asırda iblis kavramları değiştirmeyi başarmış. Lügat manalarından hareketle insanları bir yerlere vardırmayı usul haline getirmiş onlara. Kabul ettirmiş onlara. İşte İslam'ın 5 tane şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve en kelime-i şehadet getirmek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kelime-i şehadet getirmek. Ne ifade eder? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bu cümle bir insanı kurtuluşa ulaştırır. Bu cümle başka birini kurtuluşa ulaştıramaz. Son derece basit izahı, eğer bu cümleyi Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşidin veya devrin imamının veya onun bir vekilinin önünde söylerseniz eğer, bu söyleme sizi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Ya da daha açık bir ifadeyle, bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyerek kelime-i şehadet getirmesi onu mutlaka kurtuluşa ulaştırır. İslam'ın 5 tane şartından bir tanesi. Neden?
sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kişi bunu yapabilmek için önce Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemek mecburiyetinde. Bu zaten bir insanı mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ise Allah-u Teala mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Bu kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği anda zaten kurtuluşu hak etmiştir. Kalbini bozmadığı takdirde safhaları bir ay daha geçecektir, mürşidine ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ilk safha, sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edecektir. İkinci safha, sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Üçüncü safha, ve nefsini Allah'a teslim edecektir. Dördüncü safha. Böylece Allah Teala'nın dizaynı içinde mürşidine ulaşan bir insan, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, mürşide ulaşmayı bir safha sayarsak, beş safha oluşuyor. Sevgili izleyenler, beş tane İslam'ın şartı, ama beşinci şartı nasıl değerlendiriyorlar? Bir insanın La İlahe İllallah Muhammedin Resulullah demesi, kelime-i şehadet getirmektir. Bunu insan nerede nasıl söylerse söylesin, mutlaka Allah'ın cennetine gider diyor bizim sevgili din adamlarımız. Allah-u Teala ise o kişinin bunu Allah'ın tayin ettiği mürşidinde söylemesi kaydıyla bu muhtevanın onu cennete götürebileceğini ifade ediyor. Cennete mutlaka götüreceğini ifade ediyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey son derece açık. Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorlar. Bilmedikleri için kurtuluşun nerede olduğundan da haberler değiller. İşte insanlar onların söylediklerini değerli buluyor, onlara inanıyor. Hiç kimsenin inancına biz karışmayız. İnsan kendi izniyle kurtuluşu seçer veya seçmez. Sonuca o katlanacaktır. Öyleyse ne olması lazımdır? İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Dilemişlerse mutlaka Allah onları kendi müşriklerini gösterecektir. Onun önünde Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan tövbe ettiği ve La İlahe İllallah Muhammed'in Resulullah dediği takdirde o kişi mutlaka Allah'ın cennetini hak eder. Hiçbir ibadet yapmadan bu kişi ölse ertesi gün Allah Teala gene onu mutlaka cennetine alacaktır. İşte bizim sevgili kardeşlerimiz burada fena halde bize içeriyorlar. Yani diyorlar ömür boyunca namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kendi kendine kimdir kaç bin defa La İlahe İllallah demiş olan bir insan kurtulmayacak da bir defa La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah demiş mürşidinin önünde Allah'a ulaşmayı diliyor diye bu adam kurtulacak, öyle mi? Aynen öyle sevgili izleyenler ve dinleyenler, aynen öyle. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun kurtuluşu mümkün değil. Böyle bir insan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka mürşidine ulaşacak. Onun önünde diz çöküp tövbe ettikten sonra da tövbe eder etmez el öptüğü sırada La İlahe İllallah Muhammedin Resulullah kelimesini, kelime-i şehadetini mutlaka söyleyecek. İşte bu söylediği kelime-i şehadet, bu şartlar altındaki kelime-i şehadet o kişiyi mutlaka cennete götürür. Bu kişi diyelim ki onu daha yeni öğrenmiş bu kelimeyi ve bir defa kullanmış ama onu cennete götürmeye yeterli. Öteki de binlerce defa kullanmış ama kendi kendine söylemiş, mürşide ulaşmamış, Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Öyleyse bu kelime bizatihi bir kurtarıcı değildir. Bu kelime-i şehadet müessesesinin belli şartlar altında söylenmesi ancak kapıları açar, o kişi içinde saadetine ulaştırır.
Öyleyse İslam'ın 5 tane şartı bugünkü alimlerimizin anladığı standartlarda hiç kimse yalan cennetini ulaştıramaz. Ama bir tek şartı kelime-i şehadet, eğer Allah'ın istediği şartlar altında tahakkuk etmişse o kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada kelime-i şehadetin geçtiği noktaya bakın. Bir mürşidin önünde tövbe ediyorsunuz. Sizi dalaletten kurtaran, hidayete adım attıran, sizi küfürden kurtaran, mümin olmak şerefine erdiren bir müesseseyle karşı karşıyasınız. Bir şart. Mürşide ulaştığınız andan itibaren irşat başlamıştır. Zannetmeyin ki irşat sadece mürşidin söylediklerini dinlemektir. İrşat eden aslında Allah'tır. Gönderdiği rahmetle, fazla salavatla sizi devamlı manen besler. Söylediklerinizi, söylenenleri hazmedecek, idrak edecek, vasıf kazandırır. Nefsinizin kalbini Allah nurlarıyla doldurur. Yapan hep O. Öyleyse bunların hepsi Allah'ın nimetleridir. Mürşide ulaştığınız anda başınızın üzerine mürşidinizin ruhunun gelmesi birinci nimet. Her şey bununla başlar. Ruhunuzun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması ikinci bir nimettir insanlar için. Nefs tezkiyesine başlamanız bir başka nimet. Yani nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının ulaşarak fazlıların iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlaması, bizatihi iman kelimesinin kalbinize yazılması hepsi ayrı bir nimettir sevgili izleyenler. Allah'ın o güne kadar size gönderdiği, size musahhar kıldığı, sizin için kullanılabilir hale gelmiş her gönderdiği şey bir ihsandır. Ne zamana kadar ihsanla sınırlık olur, mürşidinize ulaşıp önünüze çıkıp tövbe ettiğiniz noktaya kadar. Bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra nimet olur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu noktadan sonra başınızın üzerindeki mürşidinizin ruhunun nimet olması dahil olmak üzere her şey bir nimettir. Başınızın üzerinde bulunan mürşidinizin ruhu neden bir nimettir? Alimden 164 öyle olduğunu söylediği için. Ne diyor Alimden 164 sevgili izleyenler ve dinleyenler? Alimden 164'te Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Müminlerin üzerine, başlarının üzerine bir nimet olmak üzere biz bütün kavimlerde Resul rahatsız ederiz. Onlara Allah'ın ayetlerini okusunlar, anlatsınlar diye. Onların neslerini tezkiye etsinler diye. Onlara kitap öğretsinler diye. Onlara hikmet öğretsinler diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar, yani her köydeki insanlar apaçık bir delalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. Öyleyse insanların delaletten kurtulabilmesi olayı bir muhteva sergiliyor. Delalet müessesesinin bitmesi. Bu şarta bağlı bir olgudur. Birinci şart kişinin Allah'a ulaşmayı dilemiş olması. Buna dilediği takdirde o kişiyi Allah-u Teala mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaştığı takdirde o mürşidine diz çökecek, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek tövbe edip edecektir. Böyle bir dizaynda bu kişiye Allah-u Teala'nın tam bir tane nimeti
verilir. Birinci nimet mürşidin ruhu kişinin başımıza da gelir ve yerleşir. İkinci nimet o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Üçüncü nimet kişinin kalbine iman yazılır. Dördüncü nimet Allah Teala o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Beşinci nimet o kişi nefs tezkiyesine başlar. Altıncı nimet ona Allah Teala eskiden her sevabına 1'e 10 ihsanda bulunurken bu andan itibaren nimete dönüşen bu ihsan 1'e 100 olur. 10 kat birden artar. Ve Allah'ın 7. nimeti o kişiyi Allah Teala'nın rahmetle fazladan daha ötede rahmetle salavatla göndermesidir. O kişi zikir yaptığı takdirde. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'ın 7 tane nimeti insanların üzerine geliyor. O kişi bir tek şey yapıyor. Mürşidine ulaşıyor. Önüne diz çöküp tövbe ediyor ve el öpüyor. Arkasından ve la ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyor. Bu noktaya kadar Allah'ın o kişiye ihsanlarına bakalım, nimetlerine bakalım. Allah'ın 1. ihsanı sevgili izleyenler ve dinleyenler, o kişiyle irşat makamının arasında bir perde var. Allah Teala o perdeyi alıyor. Ne zaman? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala bunu görüyor, işitiyor ve biliyor. Aynı anda harekete geçiyor. O kişinin irşat makamıyla arasındaki hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi alıyor. Ondan nefret edenler ona karşı sevgi duymaya başlıyorlar. Bu perde alınmış olanlar ona karşı mutlak olarak sevgi duyarlar. Diğerleri ise şeytanın kesin terkinleriyle ona karşı nefret duyanlar. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, genel anlamda şeytanın tesiri altındaki insanlar hep çoğunluktadır. Onun için insanların çoğu cehenneme gidecek. Böyle olduğu için de Allah'ın vazifeli kıldığı Resullerin hangi kavme gönderilirlerse gönderilsinler, onlar tarafından mutlaka reddedildikleri ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, biz bütün kavimlere Resuller göndeririz. Bir bir ardından göndeririz. Arası açılmadan, bir aralık vermeden bir bir ardından göndeririz diyor. Sonra ne diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hangi kavme Resul gönderirsek o kavimlerin hepsi bu Resulleri reddederler. Hep reddettiler diyor Allah'a göre. Hepsi geçmiş zaman. Gelecekteki reddedilenler de geçmiş zaman. Bize göre geçmiş zaman, gene geçmiş zaman Allah-u Teala için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse muhteva muhakkak ki en güzel ifade ediyor. Allah-u Teala'nın ilminde onun ihsanları, kişinin kalbindeki hikmeti alması, yerine ihfat koyması, kulaklığındaki vakayı alması, irşat makamıyla
o kişinin arasında bulunan hicab-ı mesafeyi alması, bunların hepsi Allah'ın ihsanları. Bununla yetiniyor mu? Hayır, yetinmiyor. O kişinin kalbindeki şeytana dönük olan nur kapısını Allah-u Teala Allah'a dönük hale getiriyor. Beşinci ihsan. Sonra ne yapıyor? O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor Allah-u Teala, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Altıncı ihsan. Sonra ne yapıyor? Mürşidine ulaştığı zaman o kişinin kalbinin nurunu açıyor. Altıncı insan kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Yani kalbin içine imanı sokuyor Allah-u Teala. Dokuzuncu insan. Öyleyse bu arada kalbin huşuya ulaşmasını da buna eklersek 10 tane insan alıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz bana bir adım atın diyor Allah Teala, ben size 10 adım atarım. İşte bir adım attık, yürüyüşümüze ulaştık, önümüzü çöküp tövbe ettik. Arkasından Allah Teala bunu işitti, gördü ve bildi ve derhal harekete geçti. 10 tane ihsan verdi bize. Bu noktaya kadar bunların hepsi ihsandır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve mürşidimize ulaştığımız andan itibaren her şey değişir. Başımızın üzerine mürşidimizin, yani derin imamının ruhu gelip yerleştiği an her şey şekil değiştirir. Bir defa bu isimlerin hepsi bu noktadan itibaren Allah-u Teala'dan alınacak olan her hediye için nimet adını alır. İşte Allah'ın bu nimetleri bu noktadan itibaren gerçekleşecek. Üç nimet oldu burada. Birisi kalbin gözünün açılması, ikincisi kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması, üçüncüsü kalbin içine iman yazılması. Allah'ın üç tane nimeti. Böyle bir düzende bu nimetlerin ışığı altında değerlendirme yapmak durumundasınız. Bunlar Allah-u Teala'nın nimetleri. Kalbin yolunun açılması, kalbin içindeki küfür kelimesinin dışarıya alınması, kalbin içine imanın yazılması, Allah'ın nimetleri. Sevgili izleyenler, bu olduğu için kişi nefis tezkiyesi yapabiliyor. İşte Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi ve levla fadullahi aleyhim ve rahmetehu nazir kâminhum ebeden ehada, eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Öyleyse ebediyen nefsi tezkiye edecek olan bir metot olması lazım. Tezkiye olmaya başladıktan sonra tasfiyeye kadar ulaştıracak olan bir metot. Bu Allah Teala'nın zikridir. Kalp şartlarına sahip olduğunuz takdirde hedefe adım adım yürüyeceksiniz demektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz Allah'a doğru, Allah'a ulaşmayı dileyerek bir adım attık. Allah Teala onun üzerine terhal harekete geçiyor, söylediğimiz işlemleri birer birer vücuda getiriyor. Her birisi Allah'ın bizi adam etmek için, bizi
yüz seviyeyi sevgilisi yapmak için bizlere olan başlangıçta insanları, sonra nimetleri. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında Allah-u Teala'nın kalbimize gönderdiği rahmet, fazl ve salavat hepsi Allah'ın rahmetidir. Hepsi Allah'ın nimetidir. Fazl ve salavat Allah'ın gönderdiği rahmetin dışındaki nurlardır. Ama hepsi Allah'ın katından kalbe ulaşır. İşte bu minvan üzere bir seyir takip ediyor işler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın başımızın üzerine koyduğu neşenin ruhu bir nimettir. O ruhun başının üzerinde bulunan salah nuru, o da bizim insanlar için bir nimettir. Allah'ın o kişinin üzerine gönderdiği bütün emirler, yani fazl, rahmet, salavat, sekinet, feyz, hepsi Allah'ın nimetleridir. Bir insan mürşidine ulaşmadan evvel de zikir yapar. Zikir yaptığı zaman mutlaka göğsüne kadar Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşır. Ama bu rahmet ve fazl kalbin içine giremez sevgili izleyenler. Bu rahmet ve fazl kalbin içine giremediği gibi kalbe de ulaşamaz. Çünkü o kişinin göğsünden kalbine yol açılması lazım. İşte Allah'ın ihsanı, o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği diye dileyene yaptığı ihsan, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu Allah-u Teala'nın açmasıdır. Böyle bir düzende insan ruhunun Allah'a ulaşması, mürşide ulaştıktan sonraki 7 tane merhalede gerçekleşir. Nefsin tezkiyesine paralel bir gelişme katı, ruh açısından 1. katı, 2. katı, 3. 4. 5. 6. ve 7. katı aşmak, 7. katıdan da yatay bir yolculuk yaparak sesefi müntaha kadar ulaşmak, oradan dikey bir yolculukta ruhumuzun Allah'a ulaşması. Bu bir betyeledir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Vuslata ermek, bu da Allah'ın bir nimetidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın nimetine dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mürşide ulaşınca 7 tane nimet birden veriyor. Neler olduğunu biraz evvel saymıştık. Her biri Allah'ın bir başka güzelliğini simgeliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse insanoğlunun hayat yapısı içerisinde, hayat türküsü doğumundan ölümüne kadar söylenir. O bir türküdür sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün hücrelerinizin çıkardığı sesi duymuyorsunuz. Bütün hücrelerinizde devamlı bir titreşim söz konusudur. Bu titreşim kendi diliyle bir şarkının söylenmesidir. Allah'ın adının her zerrenizde tekrarı. Şu anda kainatta bütün noktalarda her şey Allah'ı tesbih ediyor. Bulunduğunuz mekana dikkat edin. Gördüğünüz fizikleri, fizik sistemlerinin ötesi görünmezdir. Yani havayı göremezsiniz. Ama hava bir cisimdir. Boşlukta yer kaplar ve hava da bir gazdır. Gaz olduğu için de muhtevasında elektronlar, protonlar ve nötronlardan oluşan bir sistemi içerir. Öyleyse görmüyorsunuz diye havayı yok sayamazsınız.
her nokta Allah-u Teala'nın bir ihsanının mutlaka bulunduğu bir noktadır. Bütün elektronlar, bütün protonlar, bütün nötronlar, bütün atomlar, hepsi birer birer Allah'ın ihsanlarıdır bütün insanlar için. Ama kim güçlerine ulaşırsa ihsanların hepsi nimet adını alır. Öyleyse Allah'ın nimetlerinin Allah Teala tarafından dizaynına beraberce bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepsinin aynı hedefe yöneldiğini göreceksiniz. Bütün nimetler sizi mutluluk dünyasından mutluluk dünyasına geçirmek içindir. Bütün bu nimetler Allah'ın bütün insanları ne kadar çok sevdiğini gösteren işaretler değil mi sevgili?

dizaynı farklı bir hüviyeti de içeriyor. Bu açtığı nur kapısından içe bir güzellik nişanı sevgili izleyenler dinleyenler. O kişinin mürşide ulaşması halinde Allah-u Teala hem kişinin kalbinin yönünü açacaktır, hem kalbindeki küfür kelimesini dışarı alacaktır, yok edecektir, hem de kalbin içine iman kelimesini yazacaktır. O iman ki, o kelime ki kişi dışarıda ulaştıracak olan kişiye bir özelliğin sahibidir. Çünkü ancak o kelimeyle her şey gerçekleşir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu hususu Hücurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O Allah'ın emirlerini değil de sizin taleplerinizi dinlemiş olsaydı, onları dikkate alsaydı, o zaman siz Allah'ın lanetine ulaşırdınız. Ama Allah size imanı sezdirdi. Kalbinize iman kelimesini koyarak yani o imanı sevmenizi sağladı. İman kelimesinin muhtevasını. Sonra fıskı, küfrü Allah Teala size şerih kıldı. Ne demek istiyor acaba Allah Teala burada? Çünkü mürşidinize ulaştığınız anda fısktan da küfürden de kurtulmuş oluyorsunuz. Onun için hatta size fıskı ve isyanı şerik verdi diyor. Ne kadar basit, ne kadar muhteşem bir anlatım. Bu anlattığım şeylerden haberdar olmayan insanlar için Allah size fıskı, küfrü kerih gösterdi sözü çok fazla bir şey ifade etmez. Fıskın ne olduğunu, küfrün ne olduğunu, nerede başlayıp nerede bittiğini insanlar bilmiyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bilmedikleri için de bu ayetlerin anlamını verebilmeleri, ayetlerin arasındaki ilahiyat rabıtasını bulabilmeleri hiçbir zaman söz konusu değil. Eğer bize de Allah Teala öğretmemiş olsaydı aynı şey bizim için de elbette geçerliydi. İşte bu sebeple İlahiyat Fakültesinden mezun olmadığım için bir defa televizyonda Allah Teala şükretmiştim de bizim Cevizoğlu Ceviz kardeşimiz fena halde işaretlemişti bu söze. Demişti ki ilimsizliğe sevinmek olur mu? Biz de demiştik ki eğer ilimsizlik faydasız ilimse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Faydasız ilim insana fayda getirecek yerde, onu Allah'a ulaştıracak yerde, onu mutlu edecek yerde faydasız ilim o kişinin mutsuz olmasına sebebiyet verir. İşte bakın şimdi size söylüyoruz. Diyoruz ki Allah'a ulaşmayan cehenneme gider diyoruz. Faydasız ilmin sahipleri diyorlar ki Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur. Ki dilemek olsun. Bir insanın ruhu ölümden sonra ancak Allah'a ulaşır. İşte gördünüz mü faydası dedim sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın her söylediğine ters çıkan bir ilim bugün İslam ilminin yerini almış. Yani sevgili izleyenler ve dinleyenler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gül bahçesini tarumar etmiş. Kimler? Yabani otlar. Gül bahçesinin güllerinin hayatını yok etmişler. İsterseniz deneyin. Bir gül bahçesi vücuda getirin. Bir yıl emek verin ona. Kıvamına sonra da onu bırakın yabancı tesirlere. Gül bahçesini yavaş yavaş otların sardığını göreceksiniz. Sarmakla kalsalar iyi. Bir süre sonra güllerinde hayat hakkı elinden alınacaktır. Yalani otlar arsızdır ve süratle çoğalırlar, süratle

asil olanların yerlerini alacaklardır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, asıllar ve parazitler, ağaçlar görürsünüz, bir de bakarsınız etraflarında düz şeyler dolanmış sarımsaklar, sarmaşıklar ve ağacın içine soktukları vantuzlarıyla ağacın kanını, ağacın suyunu emmeye başlamışlar. Bir süre sonra ağacın kuruduğunu görürsünüz. İşte faydasız ilim bir ağacın üzerine çıkıp da ona hiçbir zarar vermeyen bir sarmaşık değildir. Faydasız ilim ağaca askıntı olan, o asalak olan ve ağacın öz suyuna hemen onun hayatına var olan bir negatif muhtevadır. Öyleyse dikkat edin, 20 küsur yıldan beri bunları söyleriz. Hayır, 30 küsur yıl. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, 37 yıl. Böyle bir dizaynda, bir muhteva tayininde dikkatli olun sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın indinde her şeyi en güzele ulaştırmak söz konusudur. Eğer söz konusu olan şeytansa, o zaman da gene en kelimesiyle başlayan en kötüyle karşılaşacaksınız. Öyleyse Allah'ın dizaynı açık ve kesin bir dizayndır. Mutlaka şartlar ne olursa olsun Allah mutlu olmanızı ister. Etrafınızda Allah'ın vücuda getirdiği bütün şartlar aslında sadece sizin mutluluğunuz içindir. Ama siz onları anlayamazsınız. Fikir yapınıza, özellikle nefsinizin yapısına ters gelen her şey sizi sadece üzer. Ama o olgu sizin manevi olgunluğu kazanmanız için mutlaka gereklidir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne diyordu? Olaylar vardır sizi sevindirir. Onun için siz onlara hayır zannedersiniz ama onlar şerdir. Olaylar vardır sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz ama onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir. Diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ın size gönderdiği her şey, her emir bir nimettir. O nimetlerin kıymetini bilin sevgili izleyenler ve dinleyenler. O nimetler sizin için, Allah'ın size istediği yegane şey için, yani sizin mutluluğunuz için. Öyleyse Allah-u Teala sizin mutlu olmanız için kendisine düşenleri yapmış, size hayat vermiş. İnsanoğlunu şu dünya adı verilen gezegene indirmeden önce onu akılla, hayatla, ruhla, nefsle, beşerlik vücutla donatmış. Nefsin afetleriyle, ruhun hasretleriyle. İşte böyle bir dizaynda insan var sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanın muhtevasına dikkatle bakın. O muhtevada insanoğlunun Allah'ın önündeki en müstesna yere sahip olduğu çıkacak. İşte Hicret Suresi 7. ayet-i kerime, Allah size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Yani sizi fısk adı verilen, küfür adı verilen iki bataklıktan kurtardı. Ve kalbinizi size imanı sevdirdi. Ve kalbinizi
bu iman, bu kelimeyle, iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. Aydınlık kıldı, süsledi. Yani nurlandırdı, yani evvela nefs tezkiresini, sonra nefs tasfiyesini gerçekleştirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki Allah-u Teala'nın indinde bu muhtevayı en güzel standartlarda oluşturmak, o sizin elinizde. Sakın faydasız ilmin sahibi olmaya aday olmayın. Ya da böyle bir şey yaparsanız arkasından asıl ilmi öğrenip de onunla karşılaştırabilmek için yapın. Ki dünya ilim standartını, şu dünyada verilen gezegendeki İslam aleminin ilim standartlarını öğrenirsiniz. Sonra da Allah'ın doğrularını öğrenin ki faydasız ilimle faydalı ilmi birbirinden ayırın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri insanlar için. Bu güzelliklerin muhtevasında insanlar var. Diyelim ki mutluluk müessesesi insanlar tarafından bozulmuş. Ya rahate fid dünya sözü de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme atfedilmeye çalışılır. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey hiçbir zaman söylememiştir. Açıkça diyor ki benim söylediklerim tartışılacaktır. Kur'an'da olanlar sadece benim söylediklerimdir. Hiçbir söylediğim Kur'an-ı Kerim'e ters düşemez. O Kur'an-ı Kerim ki Allah-u Teala orada bütün insanların hem dünya saadetine ulaşmasını istiyor hem cennet saadetine. Sizi dünya saadetine de cennet saadetine ulaştıracak olan şey, her iki saadetine ulaştıracak olan bir tek şey vardır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın nimetleri. Nimet. Yalnız nimetler sizin için hedefe ulaştıracak, çözüm icap ettirecek özellikler taşır. İşte böyle sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her güzel şey sizin içindir. Sizin için yaratılmış. Arkasında sadece ve sadece sizin mutluluğunuz var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. İşte bu saadete dikkatle bakın. Bu saadet ancak nimetlerle mümkündür. Mürşit bir nimettir. Olmasa mutlu olamazsınız. Ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaşamazsınız. Başın üzerindeki o mürşidin ruhu, devrin imanının ruhu bir nimettir. Allah-u Teala nimet olduğunu söylüyor. Sonra Allah'ın gönderdiği rahmeti, fazlı, salavatı hepsi birer nimettir. Sekineti, feyzi birer nimettir. Allah'ın yolunda olan insanlara verdiği ecir, manevi ücret, fevz, manevi mükafat, has, sonsuz bir saadet hali, hepsi Allah'ın ayrı nimetleridir. Öyleyse Ecrü'l-Azim, Şevzü'l-Azim ve Hazü'l-Azim selam makamının müntesiplerine, selam makamına erişebilmiş olanlara Allah'ın üç nimetidir. Bunlar bir kişinin salaha ulaştığının kesin delilidir. Tövbe-i Nasuh müessesesi, o da Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Bir tebliğ olayıyla karşı karşıyasınız. Orada sizin için irşat makamının sahibi olmak söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için bir muhteva var. O muhtevaya dikkat edin. İşte
Böyle bir dizayn söz konusu olan bu sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için şunu görüyorum. Allah'ın yolunda mutlu olmak isteyen insan için öylesine kolaylıklar koymuş ki Allah-u Teala, şeytan da insanların gözüne öyle bir perde çekmiş ki insanlar bunu göremiyorlar. Bir müessese düşünün, iki ayrı yönü var. İnsanın şeytanla ilişkili tarafı, nefsinin kalbi. Bu nefsin kalbinde, şeytanla alakalı kesimde ne bir mühür, ne bir engel, hiçbir şey yok. Kapı ardına kadar açık. Şeytan oradan bütün karanlıkları nefsin kalbine devamlı gönderiyor. Herkesin nefsinin kalbine. Ama Allah'ın yoluna geldiğiniz zaman Rabbani yola, Rabbani yolda engel var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Rabbani kapı mühürlü. Allah-u Teala tarafından mühürlü. Allah-u Teala tarafından mühürlenmiş bir kalp kapısı. O mühürü açacak mı? Gene Allah'tır. Kalbinizdeki mühürün açılması elbette Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Çünkü mürşid din ruhu başınız üzerine gelmiştir. Artık nimet almaya başladınız. Bu birinci nimet. Sonra bir başka dizayn, nefsinin kalbinin içindeki küfür kelimesinin Allah-u Teala tarafından alınması belki de nimetlerin en büyüklerinden bir tanesi. Artık Allah'a göre de küfür hüviyetinden çıkıyorsunuz, mümin hüviyetine giriyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda bir başka hüviyetten daha çıkış var. Dalaletten çıkış ve hidayete adım atış. Her birisi Allah'ın ayrı bir güzelliği. Ama hepsinin olgunlaştırıcı meyvesi hep nimet, hep nimet, hep nimet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hülyasa mürşidinize ulaştığınız andan itibaren sizin kemal derecelerinde olgunlaşmanızı temin eden, nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini temin eden sistemlerin hepsi ayrı bir nimettir. Allah-u Teala o nimetlerle sizi dizayn etmiş. Kalbinize yazdığı iman kelimesi bir nimettir ki Allah'ın onu kalbinize yazmasıyla olgunlaşır. Bunu yazması için ise mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman ancak mürşidinize ulaştığınızda devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşecektir. İşte o zaman başınızın üzerinde bir nimet olduğunu idrak edeceksiniz. Salahın kulluk muhtevasını aşar da kölelik mertebesine ulaşabilirseniz, Allah'ın kulu olduktan ötede Allah'ın kölesi olabilirseniz, çok daha fazla şeylerden vazgeçmeniz icap edecektir bu. Netice mi? Çok daha büyük mükafatlara nail olmanız. Vazgeçtikçe Allah-u Teala her vazgeçtiğiniz negatif şey için size pozitif olarak mükafatını kat kat öder sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün bu muhteva içerisinde Allah-u Teala'nın indinde her şey en güzel standartlarda tahakkuk eder. Evvela şunu kesin olarak kendine oturtmalısınız. Allah mı? O sizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla sever. Zaten o yüzden insanların çoğu mutsuz. Hep kendi iradelerinin, akıllarının
mantıklarının süzgecindeki mutluluk köşeleriyle Allah-u Teala'ya ulaşırlar. Kimisi der, ben zengin olursam mutlu olurum, Allah'tan servet diler. Kimisi etrafındaki insanlarla kavgalıdır, onlarla hoş geçindiğim takdirde mutlu olurum der. Bu kulluk talepte bulunur Allah-u Teala'ya. Hiç kimsenin aklına gelmez ki o Allah'tır, bizi bizden daha iyi bilir. Ona dese ki ya Rabbi ben sana tabiyim, benim için uygun olan neyse onu yap, benim için uygun olan neyse bana da onu yaptır, onu yaptırmam için yol göster, onu uygulamam için yol göster. Bu Allah'a teslimin ilk adımıdır. Ne zaman ki kendinizden tamamen vazgeçeceksiniz, ya Rabbi her şeyim senin, ben senin azatsız kölen olmak kararını aldım, benim irademi bağla dediğiniz andan itibaren Allah-u Teala harekete geçer. Bunu gerçek anlamda söylemeniz asıldır. Söylemediğinizi düşünelim, dudaklarınızdan bunlar çıkıyor ama kalbinizde böyle bir olay yok. Allah-u Teala'nın tabiatıyla bunu gerçekleştirmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü kalbinizden geçeni bilir, işitir ve görür. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, o ne kadar ona teslim olabilirseniz sizi o seviyede bir mutluluğa mutlaka ulaştıracak olan bütün imkanların sahibidir. Bütün hazineler onundur. Almadan vermek mi sadece ona mahsustur. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, onun hedefinin, gayesinin sadece sizi mutlu etmek istediğini hiç unutmayın. Bütün sunduğu nimetler sizin için. Bana söyleyebilir misiniz? Siz Allah'a hangi iyiliği yapabilirsiniz? Veya kötülük yapmak isteyen bir şeytanın dostu Allah-u Teala'ya hangi kötülüğü yapabilir? Herkesin yaptığı şey ya kendisine iyilik etmektir ya da kötülük etmektir. Ama gene kendisine. Öyleyse biz sizi kendinize iyilik etmeye, bunun manası Allah'a teslim olmaktır, Allah'a teslim olmaya çağırıyoruz. Allah-u Teala sizin mutluluğunuzun yegane mimarıdır. Her şey sadece ona yardımcı olur. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu dünya hayatını yaşarken Allah-u Teala'nın bu tavsiyesini düşünün. Kendi başınıza buyruk olmak yerine neden Allah'a teslim olmayı hedef ittihaz etmiyorsunuz? Allah'ın nimetleri sizin Allah'a tesliminiz için temelleri oluşturur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a selam ve rahmet eylesin.

0: عليهم وعلى الطالبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız, en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiye veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen İblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacağım. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü, rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %50 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %50 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuza asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki Nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz, arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz, gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Onu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Domatesi olgunluğa götüren siz değilsiniz. Sizin dışınızda bir kuvvet her şeyi hedefine ulaştırır. İşte sizin manevi tekamülünüz de bu istikamette gelişen bir şeydir. Bir otomobil gibi A'sından Z'sine kadar her şeyi siz dizayn edemezsiniz. Zaten etmek yetkiniz de yok. Nefsinizin kalbine rahmeti, fazla salavatı siz göndermiyorsunuz. Siz sadece onu çekecek olan şifreyi kullanmakla vazifelisiniz. Toprağa odayın ekilmesi olayı. Şifreyi kullandığınız geri kalanı Allah'ın için. Rahmeti, fazlı ve salavatı sizin kalbinize gönderen, kalbinin içine imanı yazıp da iman kelimesindeki çekim gücüyle o nurlardan fazlı kalbinizdeki iman kelimesini tabla toplayan siz değilsiniz. Siz sadece Allah'ın gönderdiklerini alabilecek olan şifreyi kullanırsınız, o kadar. Geri kalanı sizin işiniz değil, geri kalanı Allah'ın işi. Kalbinizin nurlanması, pırıldaması, etrafa nur saçmaya başlaması sizin işiniz değil, Allah'ın işi. Siz sadece zikir yapacaksınız, onunla mükellefsiniz. Allah'ın bütün insanların kalbini pırıl pırıl yapmak için kullanılmasını emrettiği şifreyi kullanmak görevimiz. Öyleyse ne kadar bahtlı olduğunuzu bir düşünün. Sadece şifreyi kullanmakla görevlisiniz. Geri kalan bütün güzellikleri size sağlayan Allah. Sizi ne kadar çok seviyor ki sizinle de meşgul. Siz şifreyi kullandığınız zaman otomatik olarak Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını kalbinize çekmek yetkisinin sahibisiniz. İnsan olarak yaratıldınız. Bu muhteşem olayı yaşamak sizin de hakkınız. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Ama sakın elinizin tersiyle Allah'ın sizin için verdiği nimeti içmeyin. İnsanları benzetmeniz gerekirse şuna benzetebilirsiniz. Bir eczane düşünün, raflar var. Raflarda sizi mutlu edecek olan her şey var. Elinizin tersiyle o her şeyi itiyorsunuz. Benim diyorsunuz, bunlara ihtiyacım yok. İşte rahmet, fazla salavat böyle. Sizin emrinize Allah Teala tarafından sunulmuş. Sadece zikir yapmanızı bekliyor. Yani elinizi uzatıp da o rafta bulunan sizi mutlulaştıracak olan her şeyi almak, o kadar. O raftaki şeyleri siz hazırlamadınız. Onları Yüce Allah hazırladı. Rahmeti, fazla ve salavatı sizin kalbinize göndermeye hazır. Kalbinizin içine imanı yazmaya hazır. Siz mürşidinize ulaşacaksınız ve zikrinizi yapacaksınız. Öyleyse zikirle virdi de birbirine karıştırmamanızı istiyorum. Virt, belli sayıda her gün yapmanız lazım gelen ve o belli sayıyı tamamladığınızda vazifeniz biten bir olaydır. Yetmez. Virdi, vücudunuzun her safhasında ayrı ayrı yapmak mecburiyetindesiniz. Yani kalp, sır, hafî, ahfâ, itaif-i nefs, itaif-i kül. Bunların bu 7 tane kesimin her birinde zikir yapmak mecburiyetindesiniz. İşte o zikri yaparken, Allah Allah derken adına zikir diyoruz. Bunu bu muhtelif kesimlerde, vücudunuzun her alanında kullanmak, onun adı zikir değildir. Onun adı söylediğimiz gibi virttir. Virdiniz 47 bine kadar ulaşabilir. Oradan sonrası yok. Ama zikriniz sonsuz olmak mecburiyetinde. kendinizi buna mecbur hissediyorsanız mecbur olmazsınız. Mecbur. Hedefe gitmek için yapmak durumundasınız. Yani sonucu mu istiyorsunuz? Mutluluğun sonunu mu istiyorsunuz? En üst noktasını mı istiyorsunuz? Nereyi istiyorsanız ona göre davranacaksınız. Eğer daimi zikre ulaşırsanız siz ulul elbapsınız. Daimi zikre ulaşırsanız siz sabikunsunuz. Daimi zikre ulaşırsanız siz ebrardan birisiniz. Daimi zikre ulaşırsanız ihlas sahibisiniz. Daimi zikre ulaşırsanız salah sahibisiniz. Bütün bu saydığım şeyler Allah Teala tarafından bedava verilmiyor kimseye. O vermeye hazır ve onları size vermek için büyük bir zevkle bekliyor sizin o güzel günlere ulaşmanızı. Her ulaştığınız makam Allah Teala'yı sadece çok büyük ölçüde mutlu eder. Bu arada hasetinden çatlayan başka birisi var. İblis. Siz bu makamları birer birer aldıkça İblis kudurur. Biliyor musunuz onun şu anda dünyadaki en büyük düşmanı biziz. Çünkü hepinizi onun elinden triyadan tıkım çeker gibi aldık. Çok fena bozuluyor bu işe. Ama o bozulmaya devam etsin. Eskiler çok güzel bir söz söylemişler. İt yürür, kervan yürür. Öyleyse bu kainattaki en büyük düşmanınızın nefsinizle işbirliği halinde olan şeytan olduğunu bilin. En büyük düşmanınızı hiçbir zaman atamazsınız başınızdan. O sizin içinizde, sizde bağımlı bir mağlup, nefsiniz. Hangi sıkıntılara duyarsanız, neyin sıkıntısını duyuyorsanız, bir iki dışınızda sizlerden kaynaklanan bir olguyla karşı karşıyasınız. Siz kendinizin en büyük düşmanısınız. Yani ne yapsanız daimi zikre ulaşana kadar nefsinizden kurtulamazsınız. Nefsiniz hep düşmanınız olarak karşınıza çıkacak. İşte bu düşmanlığı azaltmak, azaltmak, azaltmak ve sonunda sıfıra ulaştırmak sizin elinizde olan bir şey. Oranlar zikrinize göre. Allah'ın sevmenizin oranları zikrinize göre. Allah'ın sizin sevmesinin oranları gene zikrinize göre. Her 24 saatlik bir zaman parçasını %100 olarak kabul ederseniz bu zaman parçasının ne kadarında zikir yapıyorsunuz? 2.4 saatinde zikir yapıyorsunuz. Her gün 2.5 saat zikir yapıyorsunuz. Sonuç ne? Siz Allah'ı sadece %10 seviyorsunuz. %90 hayır. Allah'ın da sizi sevgisi eğer %100 üzerinde 100 ise toplam sevgisi sadece %10 ile bakıyor size. Öyleyse onu sevmek sizin fedakarlığınıza bağlı. Sevgi neyi sağlar? Sizin mutluluğunuzu sağlar. Unutmayın. Ne yaparsanız yapın. Siz Allah'a bir iyilikte veya siz Allah'a bir kötülükte bulunamazsınız. Allah'a hiçbir kötülük yapamayacağınız gibi ona bir iyilik yapmak yetkisinde de değilsiniz. Hepiniz bizim gibi netice itibariyle bir mahluksunuz. Ve Allah-u Teala ile ileri makamlarda kendinizi mukayese edeceksiniz. Ve kocaman bir sıfır göreceksiniz kendinizi. Allah'ın 99 esmasının her birinde tamlığı ve mükemmelliği temsil ettiğini göreceksiniz. Sizin de sıfırı. Bu o makamın işaretidir. Köleliğin en üst noktasına ulaştığınız, köleliğin en üst noktasında hürriyetin en üstünü tattığınız yer. İki ters kavram orada gerçek anlamını bulur. Hiç kimsenin de aklına ermez. Köleliğin en üst noktasında en büyük hürriyetin varlığı. İşte size bir bilmece. Gerçekten tasavvuf öyle bir sistemdir ki sizi köleliğin en üst noktasına ulaştırır. En derinine ulaştırır. Azat kabul etmez bir köle olursunuz Allah-u Teala'ya. Azapsız köle. Ben dersiniz Allah'a zekatım. Ben dersiniz Allah'ın azap kabul etmez kölesiyim. Hayatım da dahil olmak üzere bana ait olduğunu zannettiğim eskiden, bana ait olduğumu zannettiğim her şey artık öğrendim ki bana değil. ona Allah'a aitmiş. O mülkünde dilediği gibi tasarruf eder, benim üzerimde de. İşte bunu söylediğiniz zaman küreğin en uzun, en üstün noktasına ulaştınız. En derin köle oldunuz Allah-u Teala'ya. Mükafatının sonsuz süreye. Çünkü o zaman Allah-u Teala'nın size bütün kainatı açtığını, cehennemi de gösterdiğini, ama cenneti de gösterdiğini göreceksiniz. Evet, üstelik size ait olan bölümü de. O arada hangi şartlar altında yaşayacağınızı da. Bunun ne kadar muhteşem bir şey olduğunu gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Onunla dostluk bu dünyada satın alabileceğiniz her şeyin o kadar ötesindedir ki onu kelimelerle anlatmak hiçbir şekilde mümkün olmaz.
1: Allah'ım!
0: Ama göreceksiniz ve yaşayacaksınız ve çok şükredeceksiniz Allah-u Teala'ya. Allah size onları ihsan ettiği zaman ve pencereleri açıp etrafa bağırmak gelecek içinizden. Mutluyum! Bütün insanlar benim mutluluğumu duysun diye bağırmak gelecek içinizden. İlk uçmaya başladığınız zaman, nefs tayin mekanı olduğunuz zaman bunun ne kadar muhteşem bir olay olduğunu bütün dünyaya haykırmak gelecek içimizden. Ama sır saklanmasını öğrenmedikçe Allah-u Teala sizi tanıdığınız alanlarda bu hedefe hiç bir zaman ulaştırmayacaktır. Belki o zevki yaşamanız için hiç tanımadığınız dünyanın belki güney yarım köresinde herhangi bir köye sizi gönderip orada gezdirebilir, uçurabilir. Ama tanıdığınız bir alanda asla. Ne zaman olayların tesirinden tamamen sıyrılabilirseniz, olaylar hangi şekilde cereyan ederse etsin, sizin üzerinde bir tesir oluşturmazsa, bir, gördüğünüz şeyi başkalarına asla söylememeyi, kesinlikle gerçekleştirebilecek seviyeyi tutabilmişseniz, iki, ve Allah'a, Allah'ın ölçülerine göre liyakatiniz sabit olmuşsa, üç, bu standartlar içinde nefs sayı mekanı sizin olur. O zaman görürsünüz ki bir insanın bir yerden başka bir yere gitmek için bir uçağa, Ay'a gitmek için bir füzeye ihtiyacı yoktur. Allah-u Teala insanı o kadiri mutlak olarak her şeye kadirdir. İnsanı da her şeye kadir olanın hükmü altında kadir kılmıştır. Ne demek istiyorum? Hadi gelin beraber bakalım. Bak ne diyor Allah-u Teala. وَالْسَحَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُمْ. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı. Bütün göklerde diyor ve bütün arzlarda diyor. Bütün dünyalarda. Bu zavallı dünyamızda hayat olan yegane yer sanmayın. Bütün arzlarda diyor Allah Teala. Hayat olan her yerde. Bütün göklerde diyor. Yedi kat gök buna dahil. Eğer oralara gidemiyorsanız nasıl olur da sizin için sihredilmiş olur? Her gece gidiyorsunuz. Ama farkında değilsiniz. Bir gün gene gideceksiniz. Rüyalar görürsünüz. Allah Allah dersiniz. Bu insanlar beni neden görmüyor acaba? Göremezler. Çünkü onlar fizik vücutlarıyla siz de nefsiniz misiniz? Üzerlerinden uçarsınız, aralarında yaşarsınız ama sizi göremezler. Biz milyonlarca insanın arasında her gece milyonlarca uyuyan insanın nefsi de gezinir. Ama biz onları bu gözlerle görmek istiyorsak hiçbir zaman göremeyiz. Bir gün başka bir gözünüze bakacaksınız. O zaman aramızda başkalarının da olduğunu göreceksiniz. Şimdi olduğu gibi. Zannetmeyin ki bu odada bu evde yalnız sizler varsınız. Hanımlar tarafında ayrı misafirler var. Hanım misafirler. Erkekler tarafında ayrı misafirler var. Erkek misafirler. Bir şeyi daha unutmamızı istiyorum. Biz ne zaman size...
1: Allah!
0: mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizimle beraber. Bir gün onu göreceksiniz. Ne kadar birbirimize benzediğinizi hayretle bir şey. Bütün güzellikleri yaşayacaksınız. Ve tasavvufa girdiğiniz için, Allah'ın yolunda olduğunuz için her gün Allah-u Teala'ya sonsuz şükürler ve hamdler edeceksiniz. Bu zevkleri yaşamadıkça bu sonsuz şükrün ve hamdin yapılmamasını tabii karşılıyoruz. Ama şunu da unutmayın, ne kadar çok şükürlersiniz, Allah'ın size olan insanlarla o kadar çabuk menzilinize erersiniz. O Allah, müracaat merciğiniz, her zaman müracaat etmenizi bekler ve ister. Sakın şöyle düşünmeyin. Allah benim kalbimden geçenleri bilir mi? Bilir. Öyleyse niye ben Allah'a salat isteyeyim? Zaten ne isteyeceğimi biliyor. Eğer Allah-u Teala sizin gibi bir insan olsaydı haklı olabilirdiniz. Ama o insan değil, insanı yaratan. Tek yaratıcı. Zaman itibariyle ne kadar geriye giderseniz gidin, Allah hep vardı. Zaman itibariyle ne kadar ileri giderseniz gidin, Allah hep var olması devam edecektir. Onun olmadığı bir an düşünmek mümkün değildir. O hep vardı. Var olduğunuzdan ettiğiniz her şey onun tarafından yaratıldı. Yaratılmadan evvel Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Sadece yokluk vardı. Yani hiçbir şey yoktu. Ama Allah vardı. Yokluktaydı. Bütün bir kainatı yarattı Allah Teala ve gene yoklukta. Çünkü Allah'ın yarattığı kainatta bir sığınma makamına, bir sığınma yerine ihtiyacı yoktur. Onu çok seveceksiniz. Sizi mutlu kıldıkça ona sevginiz her geçen gün biraz daha artacak. Saadeti bütün boyutları yaşayacaksınız. Ve başkaları size hep imrenecekler. Davranışlarınızla onlara mutlu bir insanın nasıl yaşayacağını göstereceksiniz. Bütün problemleri olgunlukla karşılamasını öğreneceksiniz. Nefsinizdeki afetler azaldıkça problemlerin üzerinizdeki yükü giderek hafifleyecek. Hiç üzülmeyecek misiniz? İnsanlara acıyacaksınız. Onlar için üzüleceksiniz. Ama eğer siz bir zekatsanız kendiniz için üzülmek konuda bile gelmeyecek. Sizin için hep başkaları söz konusu olacak. Size ait olan her şeyin aslında onların olduğunu, onların ihtiyacı için size verildiğini, her vazifenin başka insanlara hizmet etmek için bir vesile olduğunu öğreneceksiniz. Bu öğrendiğiniz tatbikatı geçirdiğiniz sürece o tatbikatın artış oranınca mutluluğunuz artacak. Siz başkalarına ne kadar mutluluk verebiliyorsunuz? İşte o kadar mutlusunuz. İnsanın saadeti getiren asıl şey başkalarına verebileceğiniz mutluluk seviyesidir. İşte bunu kendinize şiar edinirseniz, hedef edinirseniz, akşam olduğu zaman yatağınıza yatarken ben bugün başkalarına ne kadar hizmet edebildim? Anlamını mı soruyorsunuz bunu? Anlamı ben dedim Allah'a ne kadar hizmet edebildim demek. Ne demek istiyorum? Hakkınızda bir Allah-u Teala. Hanginiz diyor bir borç verir ki bir başkasına? Bu bir karz-ı hasen olsun, Allah'a verilen borç olsun. Ne demek istiyor? Borcu Allah-u Teala'ya vermiyorsunuz parayı. İhtiyaç sahibi olan kişiye veriyorsunuz. Küçücük bir kaide koymuş Allah-u Teala, istemeyeceksiniz. Vereceksiniz ve unutacaksınız. Bunu yaptığınız zaman ne olur? Parayı o adama vermiş görmüşsünüz. Ama hayır, aslında ona vermediniz. Allah'a verdiniz. Allah Teala sizin dışınıza sizden çıkan, sizin olduğunuzu zannettiğiniz her şeyin Allah'a verilmiş olduğunu kabul eder. Öyleyse Siz varsınız, başkaları var, Allah var. Başkalarını ekleyin Allah'a. Siz varsınız ve Allah var. Daha üst kademede siz de yoksunuz. Başkaları da yok. Sadece Allah var. Ne zaman nefsinizdeki bütün afetleri nefsinizin kalbinden kazıdığınız zaman. Nefsinizdeki bütün afetleri sonsuz zikirle, daimi zikirle yokluğa gönderdiğiniz zaman siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Eğer Allah-u Teala emir verirse hep beraber aslı saadeti yaşayacağım. O gün ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Mutluluktan uçacaksınız. Ve Allah-u Teala'ya her an secde etmek gibi sonsuz bir şükürle ona şükretmek gelecek içinizden. Unutmayın, iki hedef de sizin için sonsuz mutluluğu ifade eder. Bir, üçüncü dünya savaşında şehit olmak. İki,

Yürüyorsun. Yürüyorsun Allah Teala. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Bu üçüncü gruba tabi olanlar adına tabi'in deniyor. Sahabe tamamen rahmetli olduktan sonra tabiine, onlardan sonra gelen nesle tabi olanlar, onları tebe-i tabi'in adını alıyorlar. Tabiine tabi olanlar. Ve böylece tabi olanlar, tabi olanlar, tabi olanlar bize kadar geliyor sıra. Siz de bize tabi oluyorsunuz. Ve yeni bir nesil doğuyor. Asırlardan beri devam ede gelen bir güzel sistem, Allah'ın emirleri geçerli. İşte bugünün insanının en büyük sorunu bu. Kur'an-ı Kerim'de Allah sana neyi emretmiş? 14 asır evvel sahabe ne yapmış? 14 asır sonra biz bütün dünyanın İslam'ı yaşadığını zanneden zavallı insanları neler yapıyorlar? Unutmayın, sahabe temel hedeflere giderken ulaşması lazım gelen hedef noktaları birer birer gözden geçirelim. Bir, hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. İki, hepsi mürşitlerine ulaşmış. Üç, hepsi ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırmışlar. Nefslerini tezkiye etmişler. Fizik vücutlarını Allah'a kullanmışlar. Dört, hepsi bu ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Beş, hepsi nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Ve ihlas makamını aşıp selam makamına ulaşmışlar. 14 asır sonra yaşayan İslam alimi mi? Bu saydığım temel şartların hiçbirisini gerçekleştirmemişler. Gerçekten İslam'ın şartı 5. Ama onlar bu 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek diye anlamışlar. İşte bir tek bundaki yanlışları onları bugünkü kötü duruma getirmiş. Kelime-i şehadet getirmek deyince bir insanın kendi kendine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesini yeterli görmüşler. Bugünün insanlarından bahsediyorum. Ama 14 asır evvel sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini öpüp de kalplerine iman yazıldığı zaman o zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişler. Ve Allah Teala o zaman kalplerine imanı yazmış. Ne zaman başladığınızda ölçüde bir ulaşmış? Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre onların üzerine diyor, başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz. O ruhu onların başlarının üzerine göndeririz. Ve onunla yed ederiz. Destekleriz. Ve onların kalplerinin içine iman yazarız diyor Allah-u Teala. Bütün sahabenin kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazmış. Ne zaman demişler? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ne zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tövbe edip elini öptülerse o zaman söylemişler. Ondan sonra da hep söylemişler artık La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye. Ama onları mümin yapan şey sonradan söyledikleri kelime-i şehadet değil. Tövbe ederken söyledikleri ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu başlarının üzerine gelir gelmez Allah-u Teala'nın hediyesiyle noktalanan kalplerine iman yazılması hediye. Noktalanan husus. 14 asır evvel onlar kelime-i şehadetten bunu anlıyorlardı. Bugünse insanlar kendi kendine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derlerse o hedefe ulaşmış olacaklar. Öyle düşünüyorlar. Çok büyük bir hata. Zaten İslam bugün bir hatalar ilkesi olmuş. Allah'ın bütün söyledikleri unutulmuş. Ve gelmişiz İslam'ın 5 şartı diye namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet takılmışız. Kelime-i şehadeti böyle anladığımız sürece, bir insanın kendi kendine La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demesi şeklinde anladığımız sürece hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Bu 5 şartı istediği kadar insanları yerine getirsinler, hiç kimse cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşamaz. Ama eğer kelime-i şehadeti, hacet namazını kılarız, mürşidimizi buluruz, Allah gösterir bize,
Gideriz mürşidimizin önünde diz çökeriz. Tövbe ederiz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deriz.

diye düşünüyorsanız o zaman kurtulabilirsiniz. Çünkü bunu yaptığınızda kalbinize iman yazılmıştır. Anlamı mümin oldunuz. Mümin olduysanız suyu içtiniz demektir. Yani kurtuluşa erdiniz. Neden? Çünkü Mümin suresinin 40 numaralı suredir. 40. ayet-i kerimesi. 40'a 40. Onlar ki müminlerdir, kadın olsun, erkek olsun, Allah onları mutlaka cennetine alacak ve hesapsız cezalandıracaktır. Allah Teala diyor ki müminler cehenneme girmezler. Müminler doğrudan doğruya cennete alınırlar. Zavallı insanların üzerine diyorlar ki ya bizim bu kadar günahımız var ama Allah'a inanıyoruz, müminiz. Öyleyse Allah bizi cehennemine atıp hafif tutup kavurduktan sonra oradan alacak, o bizi cennetine atacak. Bu bir hayal. Hiçbir zaman gerçekleşmesi mümkün değil. Tekrar ediyorum. İslam'ın bugün anladığımız standarttaki 5 tane şartıyla kurtuluşa ulaşacağını zannediyorsa insanlar çok büyük bir yanılgının içindeler. Hiçbir zaman kurtulmaları mümkün değil. Ve Allah Teala'nın indinde önemli olan şeye dikkatle bakın. İslam'ın 5. şartına bakın. Bir mürşide mutlaka ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ulaşamadınız. Niçin ulaşamadınız? Çünkü Allah Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz. Allah Teala'ya ulaşmayı dileseniz her şey kökünden halledilecek. Dilemiyorsunuz. Tabiatıyla mürşide de ulaşmıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dileseniz kurtulacaksınız. Mürşide ulaşmayı dileseniz yine kurtulacaksınız. Çünkü mutlaka ulaşırsınız. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için de mürşide evvela ulaşırsınız. Kalbinize iman yazılır, zaten kurtuldunuz. Ama yetmez, hayatta kalırsanız mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Bir defa daha kurtuluşa ulaşacaksınız. Onlar bundan 14 asır evvel bütün güzellikleri yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci şart. Mürşide ulaşmayı dilemişler. İkinci şart. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Üçüncü şart. Nefslerini, pardon, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmeyi dilemişler. Dördüncü şart. Nefslerini de Allah'a teslim etmeyi dilemişler. Beşinci şart. Hepsini de gerçekleştirmişler. Böylece İslam'ın, Allah'ın hedef gösterdiği 5 tane şartı gerçekleşmiş. Unutmayın, arkada çok dikkat edin. Hiçbir zaman vasıtalarla hedefleri birbirine karıştırmayın. İslam'ın söylediğimiz 5 tane şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi sadece vasıtadır. Asla amaç değildir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmayı dilemek ve ulaşmak, Allah'a ruhun ulaşmasını dilemek, ulaştırmak, yani Allah'a ruhu teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek ve nefsi Allah'a teslim etmek, bunların da hepsi ama hepsi amaçtır, hedeftir. Öyleyse vasıtalarla hiç kimse kurtulamaz. Arabaya bindiğiniz zaman bir yere gitmiş olmuyorsunuz. Araba hedefiniz değildir. Araba sizi o hedefe götürecek olan vasıtadır. İşte namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte bu vasıtaları ifade eder. Bunlardan faydalanmazsanız amacınıza asla ulaşamazsınız. Ama tekrar ediyorum, İslam'ın bugün dünya üzerinde kullanılan İslam'ın 5 şartı amaç değildir. Hedef değildir, gaye değildir. Bunlar sadece vasıtalardır. Amaçsa söylediğim 5 tane amaç. İslam'ın amaçları. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide ulaşmak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek ve en son nefsi Allah'a teslim etmek. İşte burada kullandığınız araçların başında ne yazık ki o 5 tane aracın içinde bulunmayan en önemli şart şeytan tarafından gizlenmiştir. Onun adı zikirdir.
dünya üzerinde düşünebileceğiniz araçların, vasıtaların en önemlisi. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Utlu uhiye minel kitabi. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Ve inne salatı tenhevne anil fahşai vel münkeri ve ala zikrullahi ekber. Ne diyor Allah-u Teala? Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onu onlara oku. Tilavet et, anlat. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Namazdan da daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor. Ve İslam'ın 5 şartını bir defa daha bakalım. Namaz, oruç, hac, kelime-i şehadet, zekat. Zikir. 5 şartın içinde yok. Zikir farz mı? Besmele ismi Rabbike diyor. Müzemmil 8. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Evet. Ve sözlerimizin sonuna geliyoruz. İşte bugünün dünyasının eksikliği burada. Allah'ın bir insanı cennet saadetine götürecek olan unsurlarına bakalım. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka kurtuluşa ulaştırır. İki, mürşide ulaşmak mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Üç, ruhunuzu Allah'a teslim etmek, ulaştırıp teslim etmek mutlaka cennet saadetine ulaştırır. Dünya saadetine ulaştıracak olan şartlar, fizik vücudunuzda nefsinizi Allah'a teslim etmek. Böylece daimi zikrin sahibi olarak bunları yapmak ve irşada ulaşmak. Bunlar da sizi cennet saadetine ötesine dünya saadetine ulaştırır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu söylediğim her şeyi gerçekleştirmişler. 14 asır sonra insanlar bunları gerçekleştirmek şöyle dursun, defterden silmişler. Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen bugün insanlar bunların hiçbirini gerçekleştirmiyor. Öyleyse hepinizin bunları gerçekleştirerek Kur'an-ı Kerim'i bilmenin, onu yaşamanın şuuru içinde o cennet saadetinin ve o dünya saadetinin sahibi olmanız, çift kanatlı olmanız, zilcenahain olmanız, Allah-u Teala'ya bu istikamette dualar ederek sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kimdir Allah'ın evliyası? Evliyaullah kimdir? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de evliya olanların takva sahibi olduklarını söylüyor. Amin olduklarını söylüyor. Onları cennete ve dünyada da güzel olduğunu söylüyor. Öyleyse bu açıdan meseleye baktığımız zaman Allah-u Teala'nın indinde bir sonuç görüyoruz. İşte bütün dizayn bu standartlar altında cereyana girer. Kim Allah-u Teala'nın evliyası olur? Bu basamaklar açısından meseleye baktığımız zaman 22. basamağı ifade ediyor. Yani 21. basamaktan sonraki 1. evliyalık makamını, fena makamını. Öyleyse başkalarıyla arasında ne fark var evliyanın? İşte bu evliyalara sövenler, evliyalara küfür edenler, bu 28 tane basamağın ancak ikincisinde bulunabilirler. Hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkmaları söz konusu değildir. Oysa ki evliya adını verdiğimiz kişiler 22. basamağa ulaşmışlardır. Allah-u Teala'nın kolaylaştırma stratejisi en büyük kolaylığı sağlar bir şekilde tecelli etmiş. Allah-u Teala diyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse biz onları mutlaka kendimize ulaştırırız. Kimi de diyor kendimize ulaştırmışsa mutlaka onları cennetimize alırız. İşte evliyalar onlardır ki bütün evliyalar cennet ehlidir. Tağut da onlardır ki hepsi küfür ehlidir. Hepsinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Şimdi 28 basamağın birincisinde ve ikincisinde bulunanlar ki herkes bulunur, hepsinin gideceği yer açık ve kesin bir şekilde cehennemdir. İşte bu Allah-u Teala'nın evliyalarına çatanlar da onlar sadece ikinci basamakta bulunabilirler. Birinci ve ikinci basamaklarda üçüncü basamağa çıkmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Öyleyse ne demek istiyoruz? Basit. Birinci basamak Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde olayları yaşamaktır. Herkes olayları yaşar. İşte ne yazık ki yaşanan olayların genellikle yanlış değerlendirildiği Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde dizayn edilmiş. Allah-u Teala diyor ki olaylar vardır, sizi sevindirir. Ve siz onları hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Olaylar vardır, sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onlar hayırdır. Demek ki biz insanlar büyük bir hata yapıyoruz olayları. Bizi sevindirdiğine göre veya bizi üzdüğüne göre hayır ve şer olarak dizayn ediyoruz. Allah'ın dizaynıysa eğer bir olay derece kazanmamıza sebebiyet veriyorsa onun adı hayırdır. Salihattır. Hasenattır. Sevaptır. Hangi olayda derece kaybetmemize sebebiyet veriyorsa o şerdir. Seyyiattır. Günahtır. Öyleyse olayları herkes yaşar. Birinci basamak. Ve sıra gelir olayların değerlendirilmesine. Herkesin aklı var. Kendi aklının sanatları içinde herkes etrafında yaşadığı olayları değerlendirir. İşte program buradan başlar. Olayların değerlendirilmesinin bizi bir yerlere götürmesi lazım. Allah-u Teala Deher Suresinin, İnsan Suresinin 3. ayet-i kerimesinde diyor ki biz insanların
hidayete nasıl ereceklerini gösterdik. Dileyen, yani hidayete ermeyi dileyen şükredenlerden olur. Yani hidayete erer ve şükredenlerden olur. Dilemeyenler ise onlar hidayete ermeyi dilemeyenlerdir. Onlar da kafirlerden olur diyor. Öyleyse hidayete eremeyen herkesin kafir olduğunu söylüyor Allah-u Teala. İşte konumuz o. Hidayete ermek veya ermemek. Hidayete eren Allah'ın evliyasıdır. Eremeyen evliya olamamıştır. Ama eremeyenlerin hepsi cehenneme gidecek diye bir olgu yok. Çünkü daha evvelki kademelere ulaşıp da ölen birçok insan hayatları müsait olmadığı için Allah'ın emirlerini yerine getirebilecek kapasitede olmalarına rağmen Allah-u Teala onları öldürdüğü için onu başaramamışlardır. Bu sebeple Allah-u Teala onları mutlaka cennetine alacaktır. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Peygamberden sahiden bir çocuğa diyor, güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız, nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. İşte Allah inanılmaz bir kolaylık getirmiş insanın cennete girmesi için. Allah'ın bir insanın cennete girmesini bir tek şarta bağladığını görüyoruz. Bir dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaşır. Ulaşır mı? Allah Teala öyle söylüyor. Evvela tersinden hareket edelim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ne olur diye bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme girer. İşte Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِنْ حَيَاتَ الشِّيَا وَاسْمَاَنُ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar ki bize mülaki olmayı, dünya hayatını yaşarken bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8. Onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gideceği yer cehennem. İşte bunun için ikinci basamak son derece önemli bir basamaktır. Bu basamakta olayları değerlendiririz. Değerlendiririz ve bir sonuca varmak mecburiyetindeyiz. İşte Allah'ın evliyasına tağut diyenler, Allah'ın evliyasına yedek ilahlar diyenler, Allah'ın evliyasına küfredenler, sövenler, evliya olmanın temel faktörü Allah'a ulaşmaktır ve onlar buna inanmıyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyorlar. Azrail Aleyhisselam gelir diyorlar, ruhumuzu alır, ölürüz. Aldığı ruhu da Allah'a götürür. Hiç kimsenin de ruhu Azrail Aleyhisselam tarafından alınmadan Allah'a ulaşmaz. Yani hiç kimsenin ruhu o kişi ölmeden Allah'a ulaşması mümkün değildir. Allah-u Teala ise evliya olmayı onların mümkün görmediği bu hususa bağlıyor. Kimin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşırsa o evliyadır diyor. İşte bu insanlar bu sebeple ikinci basamaktan öteye geçemezler. Nehir suresi, insan suresi 3. ayet-i kerime ne diyordu? Biz insanlara hidayet yollarını, hidayete erme nasıplarını, hidayete nasıl ereceklerini söyledik, gösterdik. Hidayeti anlattık, öğrettik. Dileyen şükredenlerden olur.
Ki bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dileyen küfredenlerden olur. Bunlar da Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için küfrü dilemiş oluyorlar. Öyleyse dikkat edin. Hidayetin yolu Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar küfürde olanlardır. İmma şekura diyor Allah Teala, imma kefura diyor. Aslında biz Türkçe'ye dileyen şükredenler olur, dileyen küfredenlerden olur diyoruz ama bu yanlış bir ifade oluyor. Allah'ın gösterdiği yolu Allah'a ulaşmayı dileyenler şükredenlerden oluyor. Ama dilemeyenler küfredenlerden oluyor. Onun için bu Beyş Suresinin 3. ayet-i kerimesindeki olay dileyen ve dilemeyen şeklinde tecelli ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafir. Neden kafir? Zaten doğuştan itibaren herkes kafir. İnsanların kaderi iki ayrı açıdan değerlendirme tarihine tabi tutulmuş Allah Teala tarafından. Bir, kalplerine Allah'ın iman yazdıkları, yani nefslerinin kalbinde iman yazılanlar. İki, onların dışındakiler, doğuşlarından itibaren mürşitlerine ulaşıncaya kadar bütün insanlar, mürşitlerine ulaştıktan sonra fıska düşen bütün insanlar, hepsi küfürde, hepsinin kalplerinde küfür yazıyor. İşte kim üçüncü basamağa dolaşamazsa o kişi ikinci basamaktadır. Mürşidine de ulaşmayı dilememektedir. Allah'a ulaşmayı da dilememektedir. Ve ebediyen ikinci basamakta kalmaya mahkumdur. Üçüncü basamak mı? Üçüncü basamak kurtuluş basamağıdır. Kişiyi evliya yapmak ama cennet sahibine mutlaka ulaştırır. Hadi sizinle beraber gidelim üçüncü basamağa bakalım. Üçüncü basamakta ne var ne yok. Üçüncü basamakta ikinci basamaktaki düşünce sisteminin mukayesenin karşılaştırmaların, değerlendirmelerin ışığında bir sonuca varmış olanlar bulunabilir. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ikinci basamakta kalmaya mahkumdur. Gideceği yerde cehennemdir. Allah'ın evliyasına kim tağut diyorsa, Allah'ın mürşidine kim tağut diyorsa, Mehdi Aleyhisselam'a Allah'ın Resulü'ne kim tağut diyorsa, işte o insanların hepsi, istisnasız olarak hepsi ikinci basamaktadır. Neden? Çünkü mürşide tağut diyor adam. Böyle bir insanın mürşide ulaşıp da önünde de çıkıp tövbe edebileceğine ihtimali verebilir misiniz? Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşması yoktur diyor. Böyle bir insanın ruhunu Allah'a ulaştıracağını düşünebilir misiniz? Evvela ruhun vücudundan ayrılabilmesi için mutlaka bir şeyle ulaşmak lazım. Bunların hepsi de kendilerini mümin saflarında görürler. Göğüslerini gere gere biz müminiz derler. O gerdikleri göğüslerinin içindeki kalpleri var ya, nefslerin kalbi, o kalbin içinde de küfür yazar. Ve bu zavallılar da kendilerini mümkünler etmekte devam ederler. Öyleyse üçüncü basamak, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar buraya yükselebilirler. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse, ki dilediği zaten kalbinde bu talebin oluşmasına bağlıdır. Neden öyledir? Çünkü Allah kalbinize bakar. Allah Teala o kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebinin var olduğunu veya yok olduğunu bilir. Maddedir. Allah'a ulaşma talebini görür. Maddeyim ki Allah'a ulaşma talebini işitir. Madde 3. Öyleyse Allah'ın gördüğü, işittiği ve bildiği bir vaka var ortada. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bugünün din adamları,
daha evvel de söylediğimiz gibi insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel faktörleri Kur'an-ı Kerim'de farz olmasına rağmen yok etmişler. Bunlardan birincisi Allah'a ulaşmayı dilemez. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların kalplerini gibi talebi işitiyor, biliyor ve görüyor. Gördüğü anda da rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecelliye başlıyor. Allah'ın rahim esması rahmet gönderme esması. Ve bu bir tecellidir. Allah Teala Yusuf Suresi'nin 53. ayet kelimesinde Hazreti Yusuf'a şöyle söylüyor. وَمَا اُبَرُّوا نَفْسِي اِنَّ نَفْسَلُ اَمَارَةٍ لِسْرُوِي اِلَّا مَا رَحِمَا رَبِّي Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temizlemiş olamam, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi söz konusu. Kimlerde tecelli ediyor? Allah'a ulaşmayı dileyenlerde. Peki bu tecellinin o kişiyi Allah'ın tecelliye başladığı dördüncü basamağın ötesine taşıması söz konusu. Bundan sonraki bütün basamakları o kişiler Allah'ın yardımıyla çıkacaklardır. Ve burada Allah'ın yolunda kurtuluşa zaten böyle bir kişi Allah-u Teala kimin üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlamışsa o kişi zaten kurtulmuştur. Çünkü rahim esmasıyla tecelliye başladığı anda birkaç saniye içinde Allah-u Teala o kişinin üzerinde üç işlem birden gerçekleştiriyor. Bir, nefsinin kalbinde bulunan ekinliği alır. İki, kulaklarında bulunan vakayı alır. Üç, kalbindeki ekinliğin yerine ihbatı koyar. Ve o kişiyle irşat makamının arasında bulunan hicabı, mestureyi, yüzlü perdeyi, mürşitten nefret etmeye götüren şeyi alır. Allah'ın mürşitlerine bu kadar diş bileyen bu insanlar mürşitleri sevdiklerinden mi böyle yapıyorlar? Hayır, onlardan nefret ediyorlar. İşte bu nefret edenlerin münafıklar olduğu, nefret edenlerin insan ruhunun Allah'a ulaşmasına inanmayanlar olduğu İsra Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde yer alıyor. Allah Teala biliyor ki Habibim sen Kur'an'da Allah'ı anarak onlara Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuduğun zaman, tilavet ettiğin zaman onlarla senin aranda hicab-ı mestur adlı bir perde vardır. Bu sebeple onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında vakra vardır. Kulakları senin söylediklerini duyar ama onların zihni işitmez. Duyduklarının manasına uğramaz. Onların kalplerinde ekinlet vardır. Söylediklerini hiçbir zaman fakir edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman Habibim, onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Hangi sebeple nefret ediyorlar? Hicab-ı mestur adlı bir perde var mürşitler aralarında. Bu perde sebebiyle onlar nefret ediyorlar irşat makamından. İşte Allah-u Teala irşat makamına onları ulaştırmaya söz verdiği için irşat makamına ulaştıracak onları. Ve bunun için ilk yapması lazım gelen şey ne? İrşat makamına karşı olan nefreti kaldırmak, nefretin yerine sevgiyi koymak. Bu sebeple o kişilerin irşat makamıyla aralarında bulunan hicab-ı mestur adlı perdeyi Allah Teala alıyor. Dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği bu insanlarda, beşinci basamakta Allah'ın
hekimiyeti aldığını, beşinci basamakta irşat makamıyla onların arasında bulunan hicab-ı mesuleyi aldığını, altıncı basamakta onların kulaklarındaki vakayı aldığını, yedinci basamakta ise kalplerindeki hekimiyeti aldığını ve yerine ihbat koyduğunu görüyoruz. Yani idraki önleyen bir kompütür sistemi o kişinin nefsinin kalbinden alınıyor, yerine idraki sağlayan başka bir kompütür sistemi konuluyor. Öyleyse idrakin kalpteki idrak müessesesinin oluşması bu kişinin kalbindeki ikimetin alınmasıyla gerçekleşir. Böyle bir dizaynı Allah-u Teala en güzel standartlarda gerçekleştiriyor. Ve böylece kişi 7. basamağa ulaşıyor. Burada dikkat edilmesi lazım gelen bir şey var. Allah-u Teala bu insanları sırat-ı müstakime ulaştırmayı garanti ediyor. Sırat-ı müstakimin ne olduğunu tekrar açıklayalım. Nisa 175. Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Dikkat edin, Allah-u Teala insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırdığını söylüyor. Bu sahtekarların hepsi insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Sırat-ı müstakim doğru yoldur. Öyle insanları Allah'a götüren bir yol falan değildir diye sırat-ı müstakime 40 tane kılıf giydirmeye çalışıyorlar. Nitekim onlara ait olan yazıları, onların yaptıkları açıklamaları okursanız sayfalar dolusu sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu değil, sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olmadığını ispat etmeye çalışıyorlar. Allah Teala diyor, Allah onları kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Bunlar da kesin şekilde iddia ediyorlar ki sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol değildir. Zaten insan ruhunun Allah'a ulaşması da söz konusu değildir hayattayken. Öldükten sonra ulaşır. Şimdi evliya kimdir? Evliyanın düşmanı kimdir? İşte buradan belli oluyor. Onlar Allah'ın ve evliyanın düşmanları. Bu konulardan haberdar olmayan insanlara Allah'ın evliyasını tağut yani şeytan olarak, insan ve cin şeytanları olarak, şeytanın dostları olarak lanse ediyorlar. Öyleyse yedinci basamağın bir işareti var. Allah-u Teala Haç Suresinin 54. ayet-i kerimesinde onların kalplerindeki ekinliği aldığını, onların onun yerine ihfat koyduğunu ve koymasının sebebi de onların irşat makamının söylediklerinin hakten helal sözler olduğundan kesin olarak emin olmalarını temin etmek için olduğunu söylüyor. Bir önemli konu daha, yine aynı ayette Haç Suresinde Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırmayı garanti ediyor. Öyleyse kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu sebeple Allah'ın kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekinleti, irşat makamıyla aralarında bulunan hicab-ı mestur altı perdeyi aldığı insanlar. Niçin alıyor perdeyi? Allah-u Teala o kişiyi mürşidine ulaştırsın diye. İşte 7. basamak burada tamamlanıyor. 22 basamağın 7.sindeyiz. Allah o kişiye söz vermiş. Onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracak. Allah onların kulaklarındaki vakayı almış, kalbindeki ekinleti almış, yerine ifat koymuş ve onların irşat makamıyla aralarında bulunan hicab-ı mesul altı terbiyeyi kaldırmış. Niçin? İrşat makamına duydukları nefreti kaldırsın da sevgiyi, muhabbeti koysun diye. İşte bundan sonrası mürşide ulaşmak. Bu adamlar tabiatıyla Allah'ın mürşidine ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyenler. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan evliya olamaz. Şimdiye kadar anlattığım bu 7 basamağı aşan birisi
hiç ibadet yapamadan öldü. Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'ın kalbindeki talebi gördü ve kişi öldü. Nereye gider? Allah Teala'nın mutlaka cennete gideceğini söylüyor. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet kelimeleri gelince kulaklarında bakıyor olan, kalbinde ikindet olan ve hicab-ı mestire olan kişinin cennete gitmesinin mümkün olmadığı ama bunlar olmayan kişilerin de mutlaka cennete olacağı Mülk 8-9-10'da Allah Teala tarafından anlatılmış. İşte Allah Teala neden bu kişiye sırat-ı müstakime ulaşma garantisi veriyor? Çünkü onu kendi zatına ulaştıracak. Onu mürşidine ulaştıracak. Mürşidine ulaşmaktan iki tane muradı var Allah-u Teala'nın. Bir, o kişiyi zararetten kurtaracak. İki, o kişiyi küfürden kurtaracak. Sekizinci basamakta Tegazi Suresinin 11. ayet kelimesine göre şunlar olur. Hemen yürümün billahi Allah-u Teala diyor yehdi kalbehu. Allah kim Allah'a amel olursa, Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi olursa o zaman onun kalbine Allah'ın ulaşması söz konusudur. Allah'ın sünnetine ulaşır. Ne olur ulaşırsa o kişinin kalbinin nur kapısını Allah kendisine çevirir. Çünkü nurlarını yukarıdan aşağı gönderecek. Bu kapının Allah'a çevrilmesi Kaf suresinin 33. ayet kelimesini anlatıyor. Onlar kalpte Rahman'a koşu duyanlardır diyor Allah'a. Onların kalpleri Allah'a dönmüştür. Böylece kalpleri Allah'a dönük olan bu insanlar söz konusu. Kalpleri Allah'a dönük insanlar. Onuncu basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nurlarının girmesi için bir yol açıyor. İşte Allah-u Teala'nın açtığı yol burada ortaya çıkıyor. Enam suresinin 125. ayet kelimesi فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ لِيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendi zatına ulaştıracaksa, hidayete erdirecekse onların göğsünü teslimi açar diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala onların göğsünü, insanların göğsünü teslimi açıyor. Kimlerin? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların. Göğsünü teslimi açması neyi ifade eder? Bunun neyi ifade ettiğini Zümer Suresinin 22. ayet kelimesinde görüyoruz. Sadece Allah'ın göğüslerini teslimi açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nurunun ulaştığını söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse 10. basamakta Allah kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmış. Kişi burada zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmet ve fazl göğsüne geliyor. Göğsünden şifre yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Ama kişinin kalbi bütün insanlar gibi mühürlü ve içinde küfür yazıyor. İşte böyle bir düzende kalbi mühürlü olan bu insanın Allah-u Teala'nın yolunda kendisine işini yapması söz konusu. Ve kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmetle fal kalbine kadar ulaşıyor. Mühürlü kalpten içeri giremeyen rahmetle fazdan rahmet içeriye sızabiliyor. İşte bu sızıntı %1, daha sonra da %2 kadar bir nur oluşturuyor kişinin nefsinin kalbinde. Bu nokta kişinin huşuya ulaşma noktasıdır. Burası 12. basamak. Allah-u Teala bu hususu Hadis Suresinin 16. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor.
Işığa ulaşan bu kişinin kalbinde Allah-u Teala'nın dizaynı söz konusu. Kişi huşuya ulaştığı zaman kalbinde yüzdeki nur birikimi tamamlanmıştır. Allah ona bir hak veriyor. Kim huşuya ulaşmışsa bana mutlaka mürşidini söyleyeceğini, mürşidinin hacet namazını kıldırtasını, mürşidini göstereceğini söylüyor. İşte vesteyni bis sabri ve salatı inne hele kibiretin illa alel haşi'in. Allah'tan sabır ve hacet namazıyla istihaneye yardımı isteyin, mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir diyor insan Allah-u Teala. Ve de 12. matematikte kişi huşuya ulaşmış, hak kazanmış hacet namazını kıldığı zaman mürşidini görmeye. Hacet namazını kılıyor, Allah da ona mürşidini gösteriyor. Burası 13. matematik. Mürşidini gören kişi mürşidine ulaşıyor, önünüzü söküyor, tövbe ediyor. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah diyor. Kim Allah'ın evliyası olmuşsa o kişi mutlaka bu söylediğimiz istihalelerin hepsini geçirmiştir. Mutlaka mürşidine ulaşmıştır. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan ruhu vücudundan ayrılamaz. Ve kişi nefs tezkiyesine başlayamaz. Ve kişi fizik vücudunu şeytanın kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edemez. Öyleyse mürşidine ulaşıp, önünüzü çöküp, tövbe edip, Allah'a ulaşmak dileğiyle el öpen, La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyen bu kişi, mürşidinin önünde bu tövbeyi yaptığı, el öptüğü an, o kişi kurtuluşun yeni bir safhasına ulaşır. Burada bu kişi dalaletten kurtulmuştur. Madde bir. Küfürden kurtulmuştur. Mümin olmuştur. Madde iki. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. İşte sadece açıklama yapmadan ayetleri veriyorum. 1. ayet kasas edildi. Habibim senin davetine icap etmezlerse bil ki onlar nefslerine tabidirler. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? 2. Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Size hidayetimiz ve hidayetçimiz gelecek. Kim hidayetimize tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar. 3. ayet-i kerime Kehf 17. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse o kişi için bir veli mürşit, bir evliya mürşit bulunmaz diyor Allah-u Teala. 4. ayet-i kerime Yasiye 23. O nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun Habibim? Allah onları onların yüzleri üzerine dalalete bırakır. Onların kalpleri mühürlüdür. Yani kalplerinin içinde küfür yazmaktadır. Onların kalplerindeki seni hastası da mühürlüdür. İşitme hastası. Onların kalplerindeki basar içini görme hastası. Üzerindeki şahit adlı bir perdeyle örtülüdür. Cuma 2. 5. ayet-i kerime. Müminlerin arasında Resul beyaz eden vazifeli kılan o Allah'tır. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hizmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. 6. ayet-i kerime Ali İmran 164. Bütün kavimlerde insanlar onlara tabi olsunlar da mümin olsunlar ve başlarının üzerinde bu müşterilerin, resullerin ruhları oluşsun, nimet oluşsun diye Allah bütün kavimlerde resuller bahseder.
O kavimlerdekiler Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, onların neslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler diye, onlara hikmet öğretsinler diye. Bu resimlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir denayet içindeydiler. Nail 36, biz bütün kavimlere resimler göndeririz, bahat ederiz. O kavimlerdekileri şeytanı kovmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayet verdi. Bir kısmının sözlerine dalaya takıldı. 9. ayet-i kerime Zümer 54. Zümer suresi 23. ayet-i kerime. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Ahkâf 32'de Allah-u Teala diyor ki o Allah'ın davetine tabi olmayanlar var ya, onların Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir zararet içindedirler. 10. ayet-i kerime Arap 186. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah dilediğini zararete bırakır. Kimi de zararete bırakmışsa onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Ne görüyoruz? 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin belayette olduğunu hiçbir tevhide imkan vermeyecek kadar net olarak söylüyor. Şimdi bu Allah'ın düşmanları da hiç gözetimin mürşidi reddettiklerine göre, mürşid tağuttur dediklerine göre hiç gözetinin mürşidine ulaşmanın söz konusu değil. Bunlar hepsi belayette. Belayette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. 7 grup ayet-i kerimede işte bunlardan üçü. 1. Araf 178. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini hidayet verdirir. Dilediğini de dalalete bırakır. Kim dalaletteyse onlar hüsrandadır. Hüsranda olurlarsa ne olurlar? Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gidecekleri yer cehennemdir. Allah Teala diyor ki o gün kıyamet günü mizanları kurarız. Kimlerin günahları sevaplarından çoksa onlar cehenneme girerler. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Demek ki bütün dalaleti olanlar, hüsranda olanlar yani cehenneme gidecekler. Araf 179, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onlar hayvanlardan daha çok dalaleti olanlardır. Ve Nisa 167, 168, 169, bu ayet-i kerime dalaleti olanların sadece cehenneme gideceğini değil, aynı zamanda küfürde olarak cehenneme gideceklerini de söylüyor. Doğuşlarından itibaren bütün insanlar dalalettedir. Mürşitlerine ulaşacakları güne kadar ve kim dalaletteyse onların hem kafir olduğunu hem de cehenneme gideceğini ifade ediyor Allah-u Teala. Nisa 167, 168, 169 şöyle buyuruyor. İnnellezîne keferû vessâdû an sebîlillâhi katlâni dalâlen mahîdâ. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْيَهُمْ طَر۪يكَ اِلَّا طَر۪يكَ جَهَنَّمَ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَوَدًا. Allah Teala diyor ki onlar muhakkak ki kafirdirler. Çünkü onlar Allah'ın yolundan saptıranlardır. Sırat-ı müstakimden saptıranlardır. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Yani onlar dalalettedirler. Onlar kafirdirler, muhakkak ki kafirdirler ve aynı zamanda da zalimdirler. Niçin zalimdirler? Başka insanların da hidayetine mani oldukları için, kendileri hidayete değillerdir. Başka insanların da hidayetine mani olmaktadırlar. Allah onlara asla mağfiret etmez. Müşriklerine ulaştılardı. Allah onların günahlarını sevaba çevirecek. Yani onlara mağfiret edecekti. Ama böyle yapmadıkları için Allah onlara asla mağfiret etmiyor. Günahlarını sevaba çevirmiyor. Ve Allah onları asla sırat-ı müstakime, tarik-i müstakime, Allah'a ulaştıran yola ulaştırmaz. Nereye ulaştırır? Ancak cehennem yoluna ulaştırır. Ve onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. İşaret net olarak yani kim bu insanlar? Bu insanlar
İşte Allah'ın dostlarına tağut diyenler, Allah'ın dostlarını düşman ilan edenler, insanlara karşı şeytanın dostları diye Allah'ın dostlarını takdim edenler, bunlar üçkağıtçılar. Allah'ın hikmetlerini sattıkları için. Görüyoruz ki bunlar hem kafir hem de dalalette. Ama mürşitlerin ulaştığı gün bunların hepsi geçiyor. Dalaletten kurtuluyorlar. Kafirin içine de Allah-u Teala imanı yazdığı için mümin oluyorlar. Bunların ise mürşitlerin ulaşmak diye bir niyeti hiçbir zaman olmadığı için onların ebediyen ne yazık ki hep dalalette kalmaları söz konusu, hep küfürde kalmaları söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde artık kesin bir sonucu ifade etmek söz konusu. Allah'ın evliyası olmayacak olan insanlar, biz burada 14. basamaktan bahsediyoruz. Onlar Allah'ın evliyası olmayacak olan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler 2. basamakta kaldılar. Gidecekleri yer Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehennem, mürşitlere ulaşmadıkları ve bu sebeple dalalette oldukları için cehennem, mürşitlere ulaşmadıkları ve bu sebeple kalplerinde küfür yazdığı, kafir oldukları için cehennem. İşte 14. basamaktaki oldu bu. Evliya olmak ruhun Allah'a ulaşmasıyla mümkün. Ne bakıyoruz? 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Açık ve kesin bir şekilde Rahat Suresinin 20-21-22 ayetleri bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah ile olan ahitlerini, yemin misaklı ahitlerini yerine getirirler. Onlar nefslerinin Allah'a verdiği, ruhların Allah'a verdiği misaki asla bozmazlar, mutlaka yerine getirirler. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Onlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor Allah'tan. Zümer Suresinin 18. ayeti kerimesi bütün sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhunu Allah'a ulaştırdığını söylüyor. Ve ölmeden hemen ulaştırmışlar. Allah'ın evliyası olmuşlar. Kimdir Allah'ın evliyası? Allah'a ulaşanlar. Kimdir Allah'ın evliyası? Ulaşmadan evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah'a ulaşanlar. Görüyorsunuz ki bu insanlar bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hidayete ermişler. Hidayet erenlerinde hepsinin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu ifade ediyor Allah-u Teala. Öyleyse 14. basamak, mürşide ulaştığımız basamak, burada kim mürşidine ulaşmışsa kalbine iman yazılır. Mürşidin ruhu, Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesi gelince kişinin başının üzerine gelir. Kimin başının üzerine Allah katından bir ruh göndermiş de o ruhla onu desteklemişse o kişinin kalbinin içine imanı yazar, mücadele girmeyecek. Öyleyse bu kişi kalbinin içine iman yazılandır. İman yazılmasaydı ne olacaktı? Kafir olacaktı, mümin olamayacaktı. Ama kalbine iman yazıldığı için mümin olmak şerefine erdi. İşte bu söz konusu olan diplomalı cahiller hiçbir zaman Allah'ın zatına ruhlarını ulaştıramayacak olanlar, hiçbir zaman mürşitlerine ulaşamayacak olanlar, bu yüzden Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehenneme gidecek olanlar, zalalette oldukları için cehenneme gidecek olanlar, kafir oldukları için cehenneme gidecek olanlardır.
Biz onları ait oldukları yerde bırakalım. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mürşidine ulaştıktan sonra ne yapar? Çok zikir yapar. Bütün ibadetleri en üst seviyede yapar ama özellikle zikir yapar. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü zikir yaptıkça nefsinin kalbinin içine Allah'ın nurları gelir. Ne olmuştur? Allah Teala bu kişinin kalbini açmış, kalbin içindeki küfür kelimesini çekip almış, yerine iman kelimesini yazmıştır. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve rahmet ve selavat, o kişinin nefsinin kalbindeki mühürü kalbin içine doğru iter, zulmani kapıya kadar indirir, zulmani kapıyı mühürler. Zikir boyunca karanlıklar giremez o kişinin kalbine. Buna karşılık rahmani kapıdan Allah'ın demin saydığım nurları, rahmet, fazl ve selavat nurları girerler ve kalbi tamamen doldururlar. İman kelimesinin etrafında fazıllar yuvalanmaya, toparlanmaya başlarlar. İşte bu toparlanmaya başlayan fazıllar %1-2 derken %7'yi bulurlar. Bunun adı nefse emmaredir. Nefsin %100 şerre emrettiği noktadan kişiyi uzaklaştırıyor. İşte Yusuf 53, Hazreti Yusuf Bekşalatlara, ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefsim bana şerre emrediyor. %100 nefsin şerre emrettiği deme, %7 eksilmekle o kişi nefs-i emmareyi aşıyor. Ruhu, mürşidin ruhu başın üzerine geldiği an vücudundan ayrılmıştır. İşte bu ruh kişiyi evliya yapmak üzere Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefs-i

Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlemeyi istemiyor. Ama ne yazık ki buna rağmen nefsi ona bu kötülükleri yaptırıyor. Ve kişinin ruhu ikinci katta. Fela uksumu bin nefsi levvameti kıyame iki. O nefse o levvame nefse kasem ederim ki diyor Allah-u Teala. Sonra kişi %7 daha zor birikimini sağlıyor nefsinin kalbinde. Nefsi mülhime fe elhamaha fücurâ ve takvâha. Fecr suresi 28. Fecr suresi 8. ayet-i kerime. O nefse Allah'ın takvasıyla şeytanın fücuruna ilham edilir. Ve ruh üçüncü gök katında, ikinci katta suvarılma işlemi yapılır. Üçüncü katta secde işlemi vardır. Ve kişi daha çok zikretmeye başlar. Ve %7 daha nur birikimi nefsi mutmainne. Ya eyyetüven nefsi mutmainne tüm. Fecr 27. Ey mutmain olan nefs, ruh nefs burada mutmain olmuştur. Doyumalaşmıştır. Ruh da dördüncü defa %7 nur birikimiyle dördüncü kata ulaşmıştır. Kişi daha çok zikrediyor. Ve radiye kıdemesine ulaşıyor. Nefs Allah'tan razı oluyor. Radiyeten var diye diyor Fecr 28'de Allah Teala. Allah'tan razı oluyor. Ruh 5. gök katında. Daha sonra da Allah da o kişiler razı oluyor. Bir yüzyıldan bir birikimi. Ruh 6. gök katında. Sonra bir %7 daha nur birikimi. Nefsi tezkiye. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye etmiştir. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Bu kadar açık bir şekilde Allah-u Teala hem her katta geçen olayları hem de insan ruhunun 7 tane gök katını aşarak Allah'a nasıl ulaştığını anlatıyor. Ve kim nefsini tezkiye ederse, yani nefsinin kalbinde 7 defa 107 nur birikimini sağlarsa, 2 de huşudan gelen nur varsa, o kişinin nefsinin kalbine %51 nur oluşmuştur. Karanlıklar ise %100'den %49'a düşmüştür. Böylece %2 nur birikimi farklılığı oluşmuştur. Ve nurlar şeytanın karanlıklarını aşmıştır. İşte böyle bir noktada Allah-u Teala'nın dostları bir hedefe ulaşmıştır. Ruh, 7. gök katının fetih kapısına gelmiştir. Fetih kapısı zemin kattaki altın kapıyla aynıdır. Bu kapıya elindeki bir kılıçla ulaşan Allah'ın evliya namzedi, kapının önünde bulunan 7 vakıra oluşan bir altın zincire, elindeki zincirle bir defa vurur. Zincir ikiye ayrılır. O kapıdan içeriye Allah'ın evliya namzedi uçarak girer. İşte burası fetih kapısıdır. Fetih müyesser olmuştur. 7. kapısı açılmıştır. Burada 7 alemde tecrübe sahibi olacaktır ruh. Kader hücrelerinde, ümmi kitapta, başka alemlerde ve nihayet en son zikir hücreleri bölümünde bir tecrübenin sahibi olacaktır. Ve 4. katta Mescid-i Aksa'nın aslında secde eden, 5. katta Mescid-i Haram'ın aslında secde eden ruhu, 6. katta suvarılma işlemine, 6. katta Allah'ın boyasıyla boyanma işlemine tabi tutulmuştur. Ve rengi normal renginden açık yeşil beyaza dönmüştür. Ve vücudu artık oradaki nur sebebiyle çatlamamaktadır. Bu sebeple fethi ile olmuş,
eline kılıcı verilmiş ve

şey kapısından içeriye girmiştir. Tüm katlarda gerekli dersleri alarak. Kader yücelerini görmüş, arkadan bir kitabın altındaki o kocaman kürsüde, 50-60 kişinin içinde o da bulunarak oradaki süresini de tamamlamış. Zikir yücelerinde zikir süresini doldurmuş ve Sittetül Müntaha'ya ulaşmıştır. Kim Sittetül Müntaha'ya ulaşırsa o artık Allah'a doğru ulaşmak için hazırdır. Ve Sittetül Müntaha'dan yukarıya doğru yükselir. Rabbini görmüştür, Rabbine ulaşır, Rabbinin zatında ifna olur, yok olur. Ve işte Allah'ın zatında ifna olduğu zaman Allah'ın zatı bu kişinin ruhuna mehap olur, sığınak olur. Allah-u Teala takva sahiplerini tarif ettiği Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki ve uzlifetil cenneti lil muttakine gayri bayit haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunan cennet budur. Yani hadi girin oradan içeriye. Kimler için bu cennet? Açıklama getiriyor Allah Teala. Hafiz olanlar için ve evvab olanlar için. Hafiz başının üzerinde mürşidinin ruhunu taşıyanlar, muhafaza altında olanlar. Bunlar biliyorsunuz ki bu mürşitlerine ulaşmadan evvel de Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren kurtuluşa ulaşmışlardı. Ama daha üst kademede mürşitlerine ulaşıp mürşitlerin ruhu onların başının üzerine geldi ve hafiz oldular. Ama 21. basamağı yükselebilenler oradan sonra Allah'ın zatında ruhları ifna oldu. Allah'ın zatı onlara mehap oldu. İşte kim bu mehaba ulaşırsa, mehaba ulaşanların adı evvaptır. Allah-u Teala bütün evvap için cennetin yaklaştırıldığını, onların cennete gireceğini söylüyor. Başlarının üzerinde de mutlaka mürşitlerinin ruhu var. Acaba Allah-u Teala ne demek istiyor? Bakınız Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne söylüyor hepimize? Diyor ki vallahi indehu hüsnü mev ve Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Demek ki Allah-u Teala bir sığınak. Neyin sığınağı? Ruhun sığınağı. Fizik vücudumuz, ruhumuz Allah'a ulaşmadan evvel ruhumuzun sığınağıydı. Sonra ruhumuz, vücudumuz başımızın üzerine girip yerleştiği an kendisinden daha çok bu işe ehil olan bir ruh orada vazife aldığı için vücudumuzdan ayrılıyor. Çünkü mürşidimizin ruhu ona diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hadi bakalım sen Allah'a doğru yola çık. İşte Yevmit Talak adı verilen Allah'a ulaşma gününün geldiğini emrini alan ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Söylediğimiz seyri sülükü yapıyor ve Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında ihya oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatı ona ne yapılıyor? Ve bu sebeple de evvap adını alıyor. Allah'ın cennetine ehil oluyor. Bu Allah-u Teala'ya yapılan bu yolculukta, Allah'a doğru yapılan seyri sülük adı verilen bu yolculukta ruhun Allah'a ulaşması keyfiyeti söz konusu. İşte böyle bir dizaynın nasıl gerçekleştiğini kalın çizgilerle Allah Nebe 39'da anlatıyor. Nebe 38 bir mürşidin önünde yapılan tövbe merasimini gösteriyor. Nebe 38. Nebe 39 bu merasimden sonra insan ruhunun nasıl Allah'a ulaştığını şöyle anlatıyor. Zâlikel yevmül hakkı. İşte o gün hak günüdür. Neden? Hakka ulaşma günüdür. Çünkü mürşidin ruhu geldi başımızda ne dedi? Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hadi bakalım Allah'a doğru yola çık. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıktı. İşte bu yola çıkışı anlatıyor Nebe 39. İşte o gün hak günüdür. O kişi için hakka ulaşma günüdür. Mürşidinden ruhu Allah'a ulaşma emrini aldığı için. Ve o gün Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol ittihaz eder. Temenşah, ittihaz ve
ila rabbihi sebila. İla rabbihi me'aba diyor. İşte Allah'a doğru yola çıkan bu ruh, Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatı bu ruha me'ab olur, sığınak olur ve bu ruh o zaman evvap adını alır. Allah'ın zatına ulaşan adını alır. Ve böylece Allah'ın zatına ulaştığı için Allah'ın zatı ona me'ab olmuştur, sığınak olmuştur. Nebi 39'da kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı ona sığınak olur. Tarzında bir mealen açıklama geliyor. Öyleyse burada ruh Allah'a ulaşmıştır. Kur'an-ı Kerim'de tam 73 tane vuslat ayeti kerimesi var. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşma ayeti kerimesi. Ve Allah Teala bu hususu bize tam 9 defa farz kılmış ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. İşte Allah'ın bu 9 defa farz kıldığı ruhumuzun Allah'a ulaşma keyfiyeti burada tamamlanmıştır. Ve o kişi Allah'ın evliyası olmuştur. İşte şimdi bakalım Allah Teala'nın evliyalar için Allah Teala'nın ne dediği. Ela illa evliya Allahu la hafun aleyhim ve la yakhum yasunun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayati dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve dikkat edin sözüme ve onlar takva sahibi olmuşlardır. Yani Ruh 31'e göre minibine ileyhi ve yetekun, ona dön, ruhunu Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol. Ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları için takva sahibi olmuşlardır. Allah'ın üzerlerine 9 defa farz kıldığı bir yazimeyi yerine getirmişlerdir. Bu 9 tane farz ayeti kerimesini 1. bölümde anlatmıştık. Ama 3. bölümde bir defa daha anlatmayı düşünüyoruz. Burada 2. bölümde de sözlerimizin tamamlanma zamanı geldi. Ama konumuz bitmedi. Allah'ın evliyaları 1 saatte, 2 saatte anlatılabilecek olan bir konu değil. Bir tarafını anlatıyoruz, başka bir tarafı mutlaka eksik kalıyor. Ama şu Allah'ın düşmanları var ya, onlara Allah'ın dostlarını hangi standartlar bulursa olsun mutlaka anlatacağız. Bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Hepinizin Allah'ın evliyaları olmanızı, Allah'ın evliyaları olarak Allah'ın cennetine ve sonra da Allah'ın dünya saadetine mutlaka ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepimizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah.

0: Tamam.
1: Bir kısmında inşallah doğru düşünme alışkanlığını anlatmıştır. Onun sonucunda kişilerin dağılış düşünmenin nasıl olacağını inşallah size kadar Allah size alayım.
0: Allah senin razı olsun. El Fatiha ve Al-Fulevat. Allah'a emanet.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. İnsanoğlunun Allah'ın indiki normal standartlardaki en yüksek mertebesi salah makamıdır. Daim zikrin üçüncü kesimidir. Bu ulul elbab daim zikrin birinci makamı. İhlas daim zikrin ikinci makamı. Salah daim zikrin üçüncü ve en üst makamı. Daha önce de başka bir makam yok Allah-u Teala'nın evliyası. İşte ihlaslı olan, salatlı olan bir insan daimi zikrin nefsindeki bütün adetleri yok etmesi sebebiyle bir hataya sürüklenmesi söz konusu değildir. Her yaptığı onu ve etrafındakileri rahatlatan, onlara huzur veren davranışlardır. Öyleyse bunun anlamı ne diye sorarsanız bunun arkasındaki nefsindeki bütün afetlerin yok olması söz konusudur. Daimi zikir nefsin kalbindeki bütün afetleri yok eden bir faktördür. Neden yok eder? Çünkü daimi zikir olarak zaman zaten kişinin kalbinde 109 karanlık kalmıştır. Bu daimi zikir tatbikatı geçtiği anda itibaren daimi zikir sebebiyle aşağı inen mührün, ki o mühür rümani kapıyı kapatmıştır. Bu mührün üzerine sonsuz bir şekilde, kesintisiz bir şekilde o kişi ölene kadar devam eder bu. Kesintisiz bir şekilde Allah'ın nurları ulaşır ve bu nurlar rahmet fazla selavat içindeki bu üç nur mührün üzerinde o kişi yaşadığı sürece hiç kesilmesinin baskılarını devam ettirirler. Bunun manası hiçbir şekilde mührün zulmani kapıdan ayrılması söz konusu değildir. Aşağıdan şeytanın karanlıklarının baskısı hiçbir zaman üç nurun yukarıdan yaptığı baskıyla eşit değildir. Karanlıkların gücü daima çok zayıftır. Üç nura göre bu sebeple mühür asla olur ayrılmaz. Ayrılmazsa ne olur? Hiçbir zaman bu kişinin kalbine yeniden karanlıkların gelmesi ve o nefsin kalbini doldurması mümkün değildir. Daha gecikme başladığı zaman kişi Allah-u Teala'nın nurları sonsuz bir şekilde geleceği, karanlıkta hiç giremeyeceği için daha gecikmenin başladığı noktada nefsin kalbinde birazcık karanlık kalmışsa o karanlıklarda gelen nurlarla dışarıya atılır. Bir daha o nefsin kalbinin içine karanlıkların girmesi, yani orada yeniden afet oluşturması mümkün değildir. Neyse ne olur? Bu kişinin bütün davranışları hayra dönüşür. Hep hayrı ifade eder. Yani bütün davranışları ruhu istikametindedir. Neden? Çünkü ruh zaten hayrı emretmektedir. Nefs de bu noktadan itibaren devamlı olarak hayrı emredecektir. Bir zaman şerri emretmeyecektir. Aklın iki tane müşaviri var. Birisi nefs, birisi de ruh. Her ikisi de ayrı talep ettiği için bu talep sebebiyle sonsuz bir şekilde kişi hep hayır işler. Bu hayır sebebiyle devamlı derecat kazanır ve hem kendisi mutludur hem de etrafındaki insanlar bu sebeple mutlu ve huzurludur. Peki bundan evvelki kademelerde böyle bir huzura kavuşulamaz mı? Bu derece olmasa bile buna yakın bir huzura her zaman kavuşmak mümkündür. Arkasında ne var? Arkasında o kişinin doğru düşünme alışkanlığı, o kişinin davranış biçimleri dediği. Öyleyse davranış biçimleri dediğimiz zaman burada durun. Davranış biçimleri bize çok şeyler söylemeli. Davranış biçimlerinin olabileceği merhale neresidir? İhlastaki ve ferahattaki bir kişinin davranış biçimleridir. Yani ne demek istiyoruz? Yani
her an ruhunun emrinde olan bir insan. Yani bunun manası her an Allah'ın emrinde olan bir insan. Öyleyse bir kişi daimi zikre ulaşmadan da Allah'ın emrinde olabilir mi? Olabilir. Çok büyük ölçüde olabilir. Belki %100 tamamlanamaz. Bu mümkün değildir ama büyük ölçüde bu iş gerçekleşebilir. Kişinin gayretleriyle. Öyleyse davranış biçimleri bu açıdan önem taşır. Kişi daimi zikre ulaşmadığı halde yine de daimi zikirdikindir kişinin yaşadığı hayata yakın bir mutluluğu yaşamak imkanını sahibidir. Ne yapması lazım? Nefsiyle devamlı mücadele halinde olması lazım. Ne yapması lazım? Çok zikretmeye çalışması lazım. Kişinin davranış biçimleri nefsinde ne kadar afet varsa o kadar negatife dönüştür. Başlangıçta nefsinizin kalbi tamamen afetle bulunur. Bu yüzden kişi şeytandan da aldığı bir takım tercihlerle devamlı yanlış yapar, hatalı işler ve bu hataları günahları sebebiyle devamlı insanlar için kuruluşsuzluk verici davranışlarda bulunur. İşte Allah'ın hikmetlerinden haberdar olan, Allah istikametinde harekete geçen bir insan eğer nefsine hakim olmayı öğrenirse, nefsiyle devamlı bir savaş içinde bulursa, iğrençteki bir kişinin davranışlarına yakın bir güzelliği sergileyebilir. Bu iradesini ne kadar devreye sokabilirse o kadar güçlü bir davranış biçimlerimizi ifade eder. Öyleyse insanoğlunun sosyal bir mahluk olduğundan bahsedelim. Yalnız yaşamaz. İnsanlar cemaat halinde yaşarlar. İnsanlar birbirine muhtaçtır. Herkes sahip olduğu şeyle başkalarının sahip olduğu şeye ortak olur. Eskiden Trump devrinde herkes bir şey üretirmiş, ayakkabı üreten, gömlek üretenle ayakkabıyı değiştirmiş, gömlek üreten pantolon üretenle değiştirmiş, böylece mallar arasında bir Trump'a söz konusuymuş. Gene herkes başka bir şey üretiyor ama birbirine ulaşma para atı bir vasıta kullanmadan konuşuyor. Sonra para devreye girmiş ve tüm malların temel karşılığını teşkil etmiş. Bu insanların ihtiyaç içinde olmasını değiştirmemiş. İnsanlar o zaman olduğu gibi bugün de birbirlerine karşı ihtiyaç içindedir. Herkes ihtiyaç sahibidir. Sabahtan akşama kadar bir düşünün. Yemek yemek mecburiyetindesiniz, giyinmek mecburiyetindesiniz. Her türlü ihtiyacınızı temin etmek mecburiyetindesiniz. Bunun için para kazanıp onu harcamak mecburiyetindesiniz. Öyleyse siz yaşamak için başka insanların ürettiklerine muhtaçsınız. Muhtaç olmayan var mıdır? Vardır. Allah. O her şeyin sahibidir. Ama Allah'ın dışında hepimiz başka insanların ürettiklerine muhtaçız. Öyleyse her şeyden çok Allah'a muhtaçız. Ve başka insanlara muhtaçız. İşte böyle bir dizayn içinde cemaat halinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Herkes kendi ürettiğini başkalarına sunar, onların ürettiği de ona sunulur. Böylece herkes bütün ihtiyaçlarını temin eder. İşte böyle bir dizaynda başkalarına muhtaç olduğumuz bir vaka olarak karşımıza çıktığında beraber yaşamak bir zarara sahne alır. Ve de insanlar şehirler kurarlar, insanlar bir arada yaşarlar. Sebep, üretim noktalarının birbirine daha yaklaştırılmasıdır. Hal böyleyse, insanlar birbirine muhtaçsa, cemaat halinde yaşıyorlarsa, birbirlerine karşı davranış biçimleri önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
Allah-u Teala insanlara irade vermiş. Üç türlü irade var. İrade-i ilahi, Allah'ın iradesi. İrade-i külli, Allah'ın sünnetullahının iradesi. İrade-i cüz'i, insanların her birinin iradesi. Ve Allah-u Teala'nın indinde serbest irade mukaddestir. Allah-u Teala kimsenin iradesine karışmaz, bu kanunlaştırmış. Siz kendinizi Allah'a teslim etmek istemedikçe Allah sizi teslim almaz. Teslimiyetin en üst noktasında felah makamı vardır. Felah makamının en üst noktasında tasarruf mevzesi vardır. Allah'ın tasarrufuna ise her devirde sadece bir tek kişi görebilir. Zamanın halifesi o kişi. Aynı zamanda zamanın imamıdır. Peygamberler devrinde bu görevi hep peygamberler yaptı. Peygamberlerin bulunmadığı ara devrelerde, fetret devirleri diyordu o devirlere, bu görevi Allah'ın evliyaları yaptı. Onlardan hilafet makamını işgal edenler yaptı. İşte böyle bir dizaynda en üst nokta felah noktasıdır. Felahın en üstü bir tek kişiye nasıl olan tasarruf mevzesidir. Öyleyse standartları ait olduğu yere oturttuğumuzda şunu görüyoruz. Bütün insanlar için söz konusu olan şey iradi yapının onun davranış biçimlerine bir tesir derecesi var. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın indinde bir serbest irade sahibi olmak söz konusudur. Sonsuz bir irade. Hudut koymuyor Allah-u Teala. Kişi dilediğini yapmak serbestliğinin sahibi. Hudut koyuyor Allah-u Teala başkasının hudut koymuyor. Neden koymuyor? Sen dilediğini yapabilirsin. Başkalarına zarar da verebilirsin. Ama cezasına katlanmak kaydedir. Öyleyse Allah-u Teala'nın verdiği sonsuz irade, sonsuz cüz'i iradenin hudutları realitede bir yere kadar varıyor, ondan sonrası yok. Ondan sonra cezayı gerektiren tatbikat başlıyor. Öyleyse insan sonsuz hür iradenin sahibi diye başkalarına zarar vermek yetkisinin sahibi mi kılınmış? Asla. Kendi iradesinin devam ettiği süreç başkasına zarar verdiği yere kadardır. Başkasına zarar verdiğiniz anda başkasının sahasına top koyuyorsunuz. Allah'ın buna şu açıdan bir tanesi yok. Sizi üzmemek, sizi cezalandırmamak için. Öyleyse kim başkalarına zarar verecek bir davranış biçiminin sahibi olursa bu zarar evvela kendi tarafından ödenir. Hem de iki defa ödenir. Kim başka birine zulmederse, ne demek bu? Başka birine zarar verecek bir davranışın sahibi olursa, o zarar verdiği kişi, zulmettiği kişi, bu davranış biçiminden nasıl bir üzüntüye düşmüşse, o üzüntünün aynını o kişiye zarar veren evvela yaşamış. Geçmez. Arkadan ruh, bu hususu gerçekleştiren nefse azap edecektir. Ve bu kişi ikinci defa huzursuzluğu yaşayacaktır. Öyleyse başka birine bir zarar ifa ettiğiniz zaman bunun karşılığını iki defa ödersiniz. Allah-u Teala size iki defa ödetir. Şu dünya hayatını yaşarken ödetir Allah-u Teala. Yeter mi? Hayır, yetmez. Mezarda öldüğünüz zaman üçüncü defa ödeyeceksiniz. Kabir azabı öyle bir meclisidir ki herkes tarafından yaşanır. Hayat filminiz kıyamet kâfi melekleri tarafından size gösterilir. Ve gösterilen hayat filminizin negatif faktörleri ne kadarsa o kadar derecelik günahın karşılığını manevi azap çekerek mutlaka ödemek mecburiyetindesiniz. Etik.
aynı mezarda karşılığı da var mı bunun? Yani başkalarına yaptığımız her hayır bize mutluluk olarak geri dönüyor mu mezarda? Evet veriyor. Kiranın çatının melekleri bize hayat temizliği gösteriyorlar doğumumuzdan ölümümüze kadar neler yapmışlar? O yaptığımız her şey bizlere gösteriliyor. Ve mizanda onun derecesi görülür görülmez kiranın çatının melekleri bize azabı uyguluyorlar veya inşirah verici, ferahlık verici bir his geliyor içimize. Öyleyse her yaptığımız şeyin bedelini mutlaka ödüyoruz. Mükafat olarak ödüyoruz, bize mükafat veriliyor. Ceza olarak ödüyoruz, ceza veriliyor. Ne zaman ceza, ne zaman mükafat? Allah'ın bir emirleri var, Allah'ın bir de nehiyleri var, yasakları var. Ne zaman Allah'ın emirlerine uygun davranışların sahibiysek, o zaman biz her bu güzel davranışımızın karşılığında mezarda da mutluluğu yaşarız. Dünya üzerinde birisine bir güzelliği yaşattığımızda, ona bir mutluluk verdiğimizde, o kişi hangi mutluluğu yaşamışsa, hangi ölçüde yaşamışsa, onun arkasından biz de hemen yaşarız. Allah-u Teala bunu usul haline getirmiştir. Deneyin. Kime bir iyilik yaparsanız, kimi mutlu edersiniz, aynı mutluluğun sizin de yaşadığınızı, içinizden bir sevinç fırtınasının koptuğunu göreceksiniz. Her gün etrafınızdaki bütün insanlar sizlerin mutluluğunun bir vesilesidir. Onlara yapabileceğiniz en küçük bir güzellik, onlarda uyandırabileceğiniz en küçük bir sevinç, en küçük bir mutluluk verici davranış size mutlaka derhal yansır. Allah-u Teala iç dünyanızda bir ferahlık verir size. Arkadan ruhunuz ve size inşirah verecektir, ferahlık verecektir. Yeniden mutlu olacaksınız. Kalbinizde küçük kıyametiniz kopmuştur. Nasıl asıl kıyamet günü kiranen katilin melekleri size hayat gününüzü gösterecekse, mezarda da gösterecekler. Kiranen katilin melekleri size hayatınızın her safhasını orada gösterecek. Bu olaylar ikiye ayrılır. Allah'ın emrettiği fiilleri yapmışsanız onun karşılığında mutluluk yaşayacaksınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmışsanız onun karşılığında huzursuzluğu yaşayacaksınız. Size manevi azap çektirilecek. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemişseniz gene size manevi azap çektirilecek. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeyi başarmışsanız o zaman gene mutluluğu yaşayacaksınız, huzuru yaşayacaksınız. Öyleyse insanlar hayatları boyunca en güzele doğru bir davranış biçiminin sahibi olmalılar. İşte cemaat halinde yaşadığımız için etrafımızda daima başkaları var. İstesek de istemesek de başkalarıyla beraberiz. İstesek de istemesek de onlar bize karşı bir takım davranışlar sergileyecektir. Onlar da istese de istemese de biz de onlara karşı bir takım davranışlar sergileyeceğiz. İnsanların bilmediği husus, mutsuzluklarının sebebini başkaları zannetmeleridir. Kim mutsuzsa bilsin ki mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sadece kendisi var. Kim mutluysa o da bilsin ki mutluluğun arkasında başkası yok, kendisi var. Zaten bu ikinci söylediğimin bilinmemesi söz konusu değil. Çünkü mutlu olanlar, daimi zikre olacaklar, bu söylediklerimizin hepsini bilenlerdir. Öyleyse onlar zaten mutluluğu yaşayanlardır. Mutluluk merkezisi sizin Allah'ın emrettiği istikamette davranmanıza bağlanır. Her güzel davranışınız sizin eserimiz zannedersiniz. Aslında Allah'ın size ulaştırdığı bir inisiyatin neticesinde oluşur.
Ama bazı insanlar Allah'ın dinleri, sebebini dinlerler, tatbik ederler. Çünkü ruhları onlara onu emreder. Bazı insanlar da nefsinin dediğini yaparlar. Arkalarında şeytan varmış. Yani işte bütün güzel davranışları, yaptığınız bütün güzel davranışları aslında Allah mutlaka size bir şey rica ederek yapmanızı istemiştir. Ve ruhunuz bunun öncüsü olarak aklınıza bunu emretmek ister. Nefsiniz de şeytanın üzerindeki tesiri sebebiyle hep yanlış davranışlar sergilemek, hep başka insanları kutsuz etmek, kendi üstünlüğünü herkese kanıtlamak ister, ispat etmek ister. Halbuki tevazu gösterebilse, aklım o zaman üstün olduğunu ispat edebilecek. Ama insanlar Allah'a bu hakikatinden haberdar değiller. İşte insanın davranış biçimleri iki ayrı merkeze yönelik. Ya şeytanın tesiriyle sizi karanlıklara, bataklığa götürecek olan davranış biçimleri ya da Allah'ın tesiriyle sizi Allah'a ulaştıracak olan, mutluluğa ulaştıracak olan davranış biçimleri. Nefsiniz mi? Onun afetlerini dinlediğiniz ve yaptığınız her olayda sizi mutsuz eder, huzursuz eder, sıkıntıya sokar. Ruhunuz mu? Onu dinlediğiniz her olayda arkasında mutlaka Allah tarafına selamet verecek. Onun arkasından da ruhunuz nefsinize ayrıca ferahlık verecektir. Her iki tesir de sizi mutlu kılacak olan, huzura ulaştıracak olan davranış biçimlerine yarar. Öyleyse ne yapmamız lazım? Ruhumuzun sesini dinlememiz lazım. İşte burada bu. Çünkü iblis ve nefsiniz ruhunuzun sesini dinlememeniz için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. İblis ezelden beri insanların en büyük düşmanıdır. Bir tek isteği vardır sizden, mutsuz olmanız. Bu dünya için isteği. Bir tek isteği vardır sizden, cehenneme gitmeniz, ahiret için isteği. Öyleyse dünya hayatı ve ahiret hayatı şeytanın hedeflediği görüntü içerisinde sizin dünyada mutsuz olmanızı, ahirette de mutlaka şeytanla beraber cehenneme gitmenizi. Onu isteyen bir düzen içindedir. Ama Allah ile olan ilişkilerinizin mürtevasına baktığınız zaman bunun mutluluğa dönük olduğunu görecek diye yaşayacaksınız. Allah kainattaki her şeyi sizler için yaratmış. Ve Allah-u Teala'nın sizden istediği tek bir şey var. Sizin mutluluğunuz, sizlerin saadeti. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey şu dünyada mutlu olmanız, ahirette de mutlaka Allah'ın cennetine girmeniz. Öyleyse davranış biçimleri bunun neresinde neyi oluşturur? Davranış biçimleri şu dünya hayatında mutlaka mutlu olmanızı sağladığı gibi davranış biçimleri sizi Allah'ın cennetine götürecek olan yegane davranış biçimidir. Öyleyse Allah'ın emirleri var, Allah'ın nehileri var, yasakları var. Ruhunuz Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememenizi ister. Nefsinizse Allah'ın emirlerine karşı çıkmanızı, onu asla yerine getirmemenizi, yasak ettiği ne varsa onları yapmanızı ister. Herkesin birbirine düşman olmasını ister iblis. Allah-u Teala da herkesin birbirine dost olmasını ister. Şimdi bakalım sahabeye ne diyor Allah-u Teala? Ey sahabe, siz birbirinizle can düşmanıydınız. Sonra Allah-u Teala kalplerinizi tehlif etti de hepiniz birbirinizin can dostu oldunuz. Allah-u Teala Fussilet Suresinin 33-35. Ayetlerinde müşriklerden bahsediyor. Diyor ki onlar ki Allah'a teslim olup da
Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükle iyilik bir olur mu? Siz kötülüğe iyilikle mukabele edin ki düşmanınız olan kişi, can düşmanı olan kişi can dostunuz olsun. İşte Allah'ın davranış biçimleri konusundaki reddetmesin. Ve ayet-i kerime nasıl bitiyor? Onlar kötüde iyileşip mukabele edenlerdir. Onlar harcın azimin sahipleridir diyor. Kötülükle kötülüğe, kötülükle mukabele etmek bu cahillerin işidir. Bir başka ifadeyle nefslerine tabi olanların işidir. Allah-u Teala insanın cahil olduğunu söylüyor. Hangi sebeple söylüyor? Nefsinin emrinde olan insanlar için söylüyor. İnsanın ilim ve irfan sahibi olduğunu söylüyor. İlim sahibi dediği insanlar sadece dünyadaki ilmi öğrenenler, irfan sahibi dediği insanlar Allah'ın fizik ötesi ilmini de öğrenenler. Öyleyse böyle bir düzeyde öğretim içini Allah'ın öğretisi bütün insanların mutlaka mutlu olmasını gerektiren bir özellik taşıyor. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala insanların ne yapması, ne yapmaması gerektiğini açık bir şekilde ifade etmiş. Hep ruhunuzla davranmanızı istiyor. Öyleyse başka insanlar var etrafınızda her an. Hepsi nefs sahibi. Her davranışlarıyla size karşı yanlış bir muamelede bulunabilirler. Sizi üzecek davranışlarda bulunabilirler. İşte onların yaptığı yanlış davranışlara sizin iki şekilde cevap vermek durumunuz var. Ya onların seviyesine inersiniz, onlar gibi siz de nefsinizin zemini olursunuz, onlara aynı açıdan bir davranışta bulunursunuz ve böylece o insanın seviyesine inmiş olursunuz. Ya da ruhunuzun sesine yönelirsiniz. O zaman Allah'ın güzelliklerini işlemiş olacaksınız. Birisinin size hakaret ettiğini düşünün. Ona hiçbir şey yapmadığınız halde geliyor birisi, size hakaret ediyor. Ne yapacaksınız? İlk aklınıza gelen şey ona, onun hakaretinden daha büyük hakaretle mukabele etmek ya da onun üzerine saldırmak. Bu aklınıza gelen şeyi getiren şeytan. Hedefi de bütün insanların birbirine düşman olması. Allah'ın hedefine bütün insanların hem Allah'a hem de birbirine dost olması. Bakınız burada şeytanla Allah'ın birbirinden ne kadar ayrı standartlarda olduğunu görüyoruz. Çünkü şeytan insanların kendisiyle dost olmasını istemez. Kendisiyle de düşman olmasını ister. Onun hedefi her zaman düşmanlıktır. Sadece düşmanlık. Şeytan hiçbir zaman hayatı boyunca verdiği sözü yerine getirmemiştir. Şeytani bir insan dediğiniz zaman davranış biçimleri şeytan gibi olan bir insan. Söz verir, asla yerine getirmez söylüyor. Öyleyse İblisi insanın hayatınızın en büyük düşmanı. Esir sahası nefsinizin afetlerini kuşatır. Bu sebeple nefsiniz afetlerden oluşuyorsa hayatınızın en büyük düşmanını şeytanın devamlı tesirini altında kalıp da size hiç kimsenin yapamayacağı kötülükleri yapabilecek olan yegane varlık olan nefsinizi nereye gitseniz beraberinde taşırsınız. Neden diyorum başkalarının hiç kimsenin yapamayacağı kötülükleri yapar? Başkası size ne yapabilir? En fazla sizi öldürür.
Allah Teala diyor ki, o başkaları tarafından hastalığa öldürülenler var ya, onların gideceği yer Allah'ın cenneti olabilir. Eğer kişi belli bir derece kazanmışsa, ölüm başkası tarafından yapılan haksız ölüm ona büyük bir derece daha kazandıracaktır. Aradaki farkı belki bu ölüm telafi edecek, kişiyi Allah'ın cennetine götürecektir. Ama ya diğeri öldüren, onun cehenneme gideceğini kesinleştirmiş Allah Teala. Haksız yere öldüren cehenneme gidiyor. Tabii bunların ikisi de göreceli. Neden? Çünkü Allah'ın en güzel davranışlarında bulunan birisi evliyalık makamına eriyor. Sonra bir de bakıyorsunuz, irşat makamına şüpheye düşüyor ve dalalete düşüyor. Aslında buradaki dalalet muhtemelen Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki ifadesine göre fıskh meselesidir. Ne oldu? Bütün güzellikleri işleyen bir insan bir anda fıskh mesul oldu, gideceği yer cehennem. Dolayısıyla bu söylediğimiz devreler hep izafidir, görecelidir. Kişi en büyük günahları işler, sonra gider müşriklerinde tövbe eder. Gerçekten hedef Allah-u Teala'ya ulaşmaktır. Bütün günahları sevaba çevirir. En çok günah işleyen en büyük dereceyi alır. Demek ki burada da göreceli bir müessese var. İşte bütün bunların içinde önemli olan son noktadır. Son nokta nereden itibaren değişmez? Daimi zikirden itibaren. Daimi zikirden itibaren kurtuluşumuz kesindir. Şeytan ise hiçbir şey yapmaz. Şeytan sizin de dolayıcınız olur. Şeytan sizden ne ister? Kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi. Bunun için ne yapar? Başka insanları vasıta olarak kullanır. Herkesi birbirine düşman etmeye çalışır. İşte davranış biçimleri bu noktada son derece önemlidir. Siz öyle bir ilim öğreniyorsunuz ki bu ilmin gereklerini yerine getirirseniz şeytanın tuzağına hiçbir zaman düşmezsiniz. Öyleyse nasıl bir ilim? Bu ilim Allah-u Teala'nın ilmi. Öyleyse muhtevaya baktığınız zaman insanlar için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın ilmini gerçekleştirmek. Ali neyi içerir, neyi emreder? Allah Aleyhisselam'ın mutluluğunu emreder. Sizin için söz konusu olan saadet ise bileceksiniz ki saadetinizde oluşan bir tek davranış için vardır. Ruhunuzun sesine tabi olmak. Tek demin söylediğim gibi ruhunuz Allah'ın emirlerine mutlaka itaat etmenizi, ruhunuz Allah'ın yetek ettiği şeyleri asla işlememenizi ister. Allah'ın ve ruhunuzun türevi bu. Ya şeytanın türevi neyi emrettikse ona karşı çıkmak, onu yapmamak. Neyi yetek ettikse onu ise yapmak. Öyleyse İblis sadece sizin karşınızda olan bir varlık değil, Allah'ın da karşısında. Allah'a asi olmuş. Gideceği yer ne yazık ki kesinleşmiş. Tövbe meclisesi şeytan için çalışmıyor. Öyleyse İblis kıyamete kadar insanları yoldan çıkaracak ve kıyamette insanların çoğuyla beraber cehenneme girecek olan bir varlık. Hedefi de sizin mutsuzluğunuzsa artık yolu biliyorsunuz. Şeytan neyi istiyorsa onu yapmayacaksınız. Şimdi ne olduğuna beraberce bakalım. Birisi size hakaret etti. Hemen harekete geçip bir tane gözünüzden yumruk atmak isterdi. Oysa ki yapmanız lazım genel şey o değil. Hiç hatanız olmadığı halde ondan az dilemeyi başarmalısınız. Kolay değil diyorsunuz değil mi? Ama aslında zor değil. Neden? Ve nasıl zor değil? Eğer birisi size bir kötü davranışta bulunmuşsa öfkenizin şiddete kabardığını hissedeceksiniz. İşte öfkenizin kabardığı o noktada Allah'a müracaat edeceksiniz. Ya Rabbi
bana sabır ver, beni güçlü kıl, ben bu konuda bu sefer mağlup olmak istemiyorum öfkeme. Allah'a ulaştığınız anda Allah sizin öfkenizi derhal alacaktır. İşte şeytan bu noktada, tam bu noktada ne yapıp edip sizin Allah'tan bunu istemeniz için bütün tüylerini kullanır. Aklınıza binbir türlü desinseyle yaklaşır. Sizin sesinizi taklit ederek, sizin düşüncenizi taklit ederek, sizin düşüncenizmiş gibi o adama bir tane yumruk atmanızı ister veya ona onun sesinden daha ağır bir şekilde hitap etmenizi ve böylece spirali, öfke spiralini yükseltmenizi ister. Dikkat edin, öfke spirali, yani şöyle yukarıya doğru çıkan öfke dönüşümü iki tarafın da katkısıyla gerçekleşebilir. Sizin hiç hatanız olmadığı halde, bir kabahatiniz olmadığı halde adamın birisi gelip size şükrediyor, size hakaret ediyor. Şiddetle öfkeniz kabarıyor. Siz de ona aynı şeyi yapmak istiyorsunuz. İşte bu anda yapmamız lazım geleceği Allah'a selam edilir. Ya Rabbi bana sabır ver, bana güç ver. Ben dayanmak istiyorum. Bunu başarmak istiyorum. Biliyorum ki sen yardım edersen başarırım. İşte bu güvenciniz var ya, Allah'a söylediğiniz bir söz. Sen yardım edersen başarırım sözü sizi mutlak olarak kurtarır. Ve bunu dilediğiniz anda Allah'tan yardımın geleceği %100'dür. Ama şeytan size bunu yaptırmamak için elinden gelen her şeyi kullanır, bütün imkanları kullanır. Allah ile olan irtibatınızı kesmeye çalışır. Size onun bütün davranışlarını yeniden düşünmek için değerlendirme yapmak imkanı verir. Ve daha çok güç duruma sokmak için size onun ne kadar hatalı olduğunu, size ne kadar büyük hakaret ettiğini ifade eder yetmez. Etraftaki kişilerin size bakış açısını değerlendirir. Şimdi sen ona karşılık vermezsen herkes senin için korkak diyecek. Ona karşılık vermezsen sen bütün bu insanların nazarında küçülmüş olacaksın. Oysa ki eğer o anda Allah'a yönelebilirseniz ve Allah'tan isterseniz ya Rabbi benim öfkemi al, ben bu sefer bunu başarmak istiyorum diye Allah'a selam mutlaka öfkemizi alacaktır. Ve ondan affilemek büyük bir gösterecektir. Hiç hatanız olmadığını kabul ediyorum. Karşı tarafında %100 hatalı olduğunu kabul ediyorum. Ve haksız yere size böyle bir davranışta olduğunu kabul ediyorum. Sizin davranışınız ondan affilemekse işte o zaman yücelirsiniz. Hem sizi seyredenlerin karşısında hem de asıl önemlisi o kişinin karşısında. Dikkat edin. Söylediğimi başarırsanız sonucu siz bana söyleyin. Böyle bir olası karşılaştınız. Hatanız hiç yok. Sizi hakaret eden kişiden af dilemek büyüklüğünü gösterdiniz. Ne olacağınıza ne dersiniz? Adam öfkesini alamayarak sizi dövecek mi orada? Hayır. Ne olduğunu şaşıracak adam. Önce alay ettiğiniz dönecek. Ama sizin ciddi olduğunuzu görünce duracak. Öfke spiralinin büyümesi iki tarafında katkıda bulunmasıyla mümkündür. O öfkeyle size adam hakaret ediyor, sizden bir cevap bekliyor. Aynı öfkeyle siz ona cevap vereceksiniz, onun üzerine saldırmak imkanı olacak adam size. Ama vermiyorsunuz. Ondan özür dilediğiniz anda, ondan af dilediğiniz anda, onun size saldırma imkanını da, onun size yeniden hakaret etmek imkanını da elinden aldınız demektir. Hiçbir şey yapamaz bir hale getirdiniz demektir. Onu şaşırlar bir halde bıraktınız demektir. Deneyin. Böyle bir durumda onun ne yapacağını şaşırdığını, bocaladığını, sizden beklediği cevabı alamadığı için ne yapmaya, ne yapması lazım geldiğine karar veremediğini göreceksiniz. Sonuç bu. Birkaç dakika sonra onun da sizden affedeceğini göreceksiniz. Öyleyse neden bu? Çünkü her şey Allah'ın kanunlarına uygun hareket eder. Öfke,
karşı öfkeyle beslenir. Karşı öfke sıfırsa öfke merdivenin birisi otomana çıkamaz. Spiral dönüşümünü tamamlayamaz, olduğu yerde kalmak mecburiyetidir. Karşınızdaki kişi size saldırabilmek için, size daha çok hakaret edebilmek için sizden bir karşılık almak mecburiyetidir. O karşılık yoksa onun yapabileceği bir şey yoktur. Öyleyse davranış biçimlerimizde Allah-u Teala'yı yanımıza aldığımız an dünyadaki en kuvvetli kişi biz oluruz. Ne diyor Allah-u Teala? Bütün dünya düşmanınız olsa ben dost olarak yeterim diyor. Ne diyor Allah-u Teala? Bütün dünya dostunuz olsa ben düşman olarak yeterim diyor. Unutmayın, Allah'a karşı sizi kimse ilaha edemez. İşte insanlarla karşılaşacaksınız. Ne olacakmış mürşidimize gitsek, el etsek, el etmesek ne olacakmış? Böyle diyen insanlara deyin ki size bunu kim öğretmişse o öğretenden sizin cehenneme gitmenize bani olamaz. Siz kendinizden sorumlusunuz. Ve bu size öğrettiklerinizi tatbik etmezseniz de gideceğiniz yer o cehennemdir. O öğreten insanlara müdafalarını yapmalarını söyleyin bakalım. Sizi nasıl kurtaracaklarmış? Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı bilemeyen cehenneme gider diyorsa, mürşidine ulaşamayan cehenneme gider diyorsa, ruhunu Allah'a ulaştıramayan, teslim edemeyen cehenneme gider diyorsa, sizi kıcılın nefsini Allah'a teslim edemeyen kişi cehenneme gider diyorsa, onlar da bunlara gerek olmadığını söylüyorsa, onlara bunu söyleyin. Siz deyin, Allah-u Teala'nın cezasından beni kurtaramazsınız. Sözünüz kendinize geçer, siz yapmayın. Ama ben Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyorum. Öyleyse Allah'ın kainattaki en büyük yardımcınız olduğunu hiç unutmayacaksınız. Diğer zamanlarda kalırsanız müracaat yeriniz odasıdır. Allah-u Teala. Biz devreye ancak talebiniz üzerine bir duacı olarak girebiliriz. Sonuca ulaşmak yetkisi sadece Allah'ındır. Duaları kabul eder ve mutlaka yardım eder. Çünkü diyor ki ucibu davete da'i izâ de'ani. Eğer Allah'ın yardım edeceğine inanarak Allah'a dua ederseniz herhangi bir konuda Allah-u Teala mutlaka duanıza icabet eder. Diyor ki biz bize dua edinin duasına icabet ederiz. Sonra diyor ki فَلْيَسْتَجِيبُ لِي فَيُؤْمُنُ لِي لَعَلُّهُمْ يُشْرُونَ. Allah onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve sonra irşada ulaşsınlar. İşte irşad müessesesi kişinin Allah'a yaklaşmasının bir sembolüdür ki Allah'ı kendinize dost edinmek için Allah'a ait olduğu makama koymak mecburiyetindesiniz. Ona yalvaracaksınız. Hepimiz bir hiçiz. Bir sıfırız. O bir varlıktır sadece. Ve Allah'a en çok köle olanlar, kendi sıfırlıklarını en çok anlamış olanlardır. Dünyanın en mutlu insanları, en büyük hürriyeti yaşayanlar, Allah'a en çok köle olanlardır. İşte siz de Allah-u Teala müracaatınızla doğru davranış biçimini öğreneceksiniz. Bileceksiniz ki bir öfke anında her şeyin kaybedilmek üzere olduğu bir noktada Allah-u Teala ya Rabbi benim öfkeme mani ol, öfkemi benden al diyebildiğiniz an Allah-u Teala sizin öfkemini mutlaka durduracaktır. Karşınızdaki kişi beklemediği bir davranışla karşılaşınca ne yapacağını bilemez hale gelir. Hocalar size saldırabilmek için beklediği cevabı alamamıştır. Ne yapacağını şaşırır. Ve o zaman ona
açık bir kapıyla daha çok yaklaşmış insanın doğar. Ona probleminin ne olduğunu sorun. Ona nasıl yardımcı olabileceğinizi sorun. Kendinizden yana değil, ondan yana olduğunuzu gösterin. Sizin kendinizden yana olmanıza gerek yok. Allah sizden yana. Ama siz ondan yana olursanız, bunu oraya hissettirebilirsiniz. Allah'ı tanımayan, onun yardımının gelmeyeceğini sanan, o zavallı insan, saldırı düzeninin içindeki olan insan, yaptığına pişman olacaktır. Hayatında belki de ilk defa sizin gibi bir insan görüyor. Onun içinde bulunduğu bataklık, onun gibi insanlardan oluşuyor. Herkes birbiriyle kavgalı, herkes birbirine düşman.

öfkelerin en büyüğüne kapılmış olan bir insan bile olsa başka biri de karşı olan öfkesini sizden alıyor. Sizin sıkıntılı olduğunuzu kabul ediyoruz. Öyleyse yapabileceği bir şey kalmıyor. Bir anda bir soğuk düş tesirine giriyor sizin affedememiz karşısında. Ve davranış biçimlerini farklı bir açıdan yeniden dizayn etmek mecburiyetinde kalıyor bu kişi. Böyle insanlarla hayatınızda her zaman karşılaşırsınız. Ama silah onlarda değil. Ellerinde gözünüz şey tabanca da olsa bilin ki silah sizde. Onu durdurabilme yeteneği Allah'ın elindedir. Ve Allah Teala size yardımcı olursa o zaman kefabillahin sözünü hiç unutmayacaksınız. Allah yeter. Bütün dünya sadece o kişi değil. Bütün dünya düşmanınız olsa ben yeterim diyor Allah Teala. Öyleyse korkmamak Allah'ı yanına alanların işidir. Cesaret, cehalet cesareti ise insanı bataklığa atar sadece. Cesaret, velayet cesareti ise o zaman insanı Allah'ın en yüksek katlarına çıkarır. Çünkü birisi cehaletin verdiği şeytandan aldığı destekle cesur olduğunu düşünmektedir. Ama diğeri kainattaki kainatın tek yaratıcısının desteğine sahiptir. En kuvvetli olan kimdir? En kuvvetli olan Allah'la beraber olandır. Kuvvetli olduğu için değil, sadece Allah'la beraber olduğu için, çünkü en kuvvetli olan Allah'tır. Öyleyse matematik dengeyi kendiniz kurun. Kainattaki bütün insanların hepsinin toplamından daha güçlü olan Allah sizinle beraber. Öyleyse insanın güven meselesine dikkatle bakın. Kendinize güvenmeyeceksiniz. Allah'a güveneceksiniz. O zaman güven duyanların en güçlüsü olursunuz. Çünkü kainatın kurucusu, kainatın sahibi, kainatın hakimi sizinle beraber. İşte bütün bu güzellikler hepiniz için geçerli. Her güzel şeyin dizaynı Allah-u Teala'nın dizaynıdır. Öyleyse davranış biçimlerimizi böyle bir öfke noktasında Allah-u Teala'nın yardımıyla mutlaka düzenleyebileceğinizi ve galip geleceğinizi hiç unutmayın. Biz başkalarına kötülük etmek üzere yaratılmadınız. Başkalarını mutsuz etmek ve asıl önemlisi başkalarına verdiğiniz mutsuzluğun en az 3 katını yaşamak için yaratılmadınız. En az 3 kat mutsuzluğu yaşamak için yaratılmadınız. Başkalarını mutlu edip onların kazandığının en az 3 katını mutluluk olarak kazanmak için yaratıldınız. Öyleyse hele sonuca bakın, sonuç dengesini gibi görünür. Allah-u Teala diyor ki, kıyamet günü insanların mizanı tartılır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onlar cehenneme girerler. Ebediyen olarak kılırlar. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa, onlar cennete girerler. Ebediyen olarak kılırlar. Aklınıza gelmiyor mu? İyi de bu cennete girenlerin günahları yok mu? Var. Ama hesaba katılmıyor. Dengesizlik yok mu? İşte o dengesizliği elime ne eden o. İnsan Allah'ın cennetine giriyorsa bu cennet onu mutluluğa ulaşan temel faktördür. Günahlarına rağmen o kişi cennete girer, asla cehenneme

0: girmesi söz konusu değildir. Günahlarının bedelini nasıl ödüyor? En az 3 defa diyor söylediğiniz gibi. Kime bir zulüm yapmışsa arkasından huzursuzluğu yaşıyor 1. Onun arkasından ruhu nefsine azap ediyor 2. Kabirde bir defa daha azap geliyor bütün günahları sebebiyle. Ama öyle bir noktaya gelmiş ki müşriğine ulaşmış bütün günahların tevabı çevirmiş. Ve sevapları günahlarını aşmış. Bu kişi kıyamet günü mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Öyleyse bütün açılardan meseleyi değerlendirdiğiniz zaman Allah'ın hep sizin için yardımcı olduğunu göreceksiniz. Davranış biçimlerinizde de en büyük yardımcınız Allah'tır. İşte Allah-u Teala ondan ya Rabbi bana yardım et, benim öfkemi yok et, beni güçlü kıl dediğiniz anda Allah iradenizi en güçlü yapıya kavuşturacaktır. Bunu yaptığı anda hepimiz için söz konusu olan iradenizin ne kadar güçlendiğini fark etmek ve başarıya ulaşmaktır. O andan itibaren duruma o öfkeli sizi dövmeye öldürmeye hazır fikri duruma artık hakim değildir. Duruma hakim olan Allah-u Teala'nın yardımıyla sizsiniz. Tabi aslında duruma Allah hakimdir demek daha doğru. Ama siz ondan yardım istediğiniz için hakim kılındınız. İşte böyle bir düzeyde bu olayı yaşadığınızda filan söyleyeceksiniz. Doğruymuş diyeceksiniz. Yeter ki unutmayın söylediğimi. Böyle bir olayla karşılaşırsanız Allah-u Teala'dan yardım isteyeceksiniz. Unutmayın o sizden hepinizden ondan yardım istemenizi mutlak olarak ister. Kim Allah-u Teala'yı Rab mevkiine koymazsa o Allah'tan yardım alamaz. Allah yardım merkezidir. Yardımın tek sahibidir. Siz onu Allah olarak, El İlah olarak ait olduğu Rabbaniyet makamına koyduğunuzda ondan yardım dilemek mecburiyetinde olarsınız. Kulsunuz. Sadece onun bir yaratığısınız. Hepimiz öyleyiz. Güçlü olan her şeyin sahibi odur. Yardım mı mutlaka gelir. İradeniz üst seviyede güçlenir ve Allah'ın emrettiği güzelliği yaşadığınız zaman bunun karşılığını da mutlaka alırsınız. Öyleyse hepimiz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'dan gerektiği an yardımı dilemenizdir. İşte davranış biçimlerimizde Allah'ın yardımıyla kainatın sahibiyle yardım almak üzere müracaat etmiş olursunuz. Mutlaka yardımınızı cevap verilir. Yetkisiz kılacaksınız. Her zaman olaylar karşısında Allah'a müracaat etmeyi usul haline getirmenizi, bunun neticesi olarak da hepinizin Allah'ın cennetine kendisine de bu dünyada yaşarken dünya sayesine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.
1: El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere, kurtuluştan bahsetmek üzere, cennet saadeti ve dünya saadeti. Bu akşamki konumuz, velayetin yedi makamından sonuncusu olan, en üst makam olan salah makamı. Velayet makamları biliyorsunuz yedi tanedir. Birincisi fena makamı, kötü anlamına fena değil tabi. İfna olmak istikametinde, Allah'ın zatında yok olmak istikametinde fena makamı. İkincisi beka makamı, Allah'ın indi ilahisinde bir taht üzerinde baki olmak anlamına geliyor. Üçüncüsü züht makamı, günün yarısından daha fazla zikrederek kulun Allah'a dünyadan daha dönük olduğunu ispat etmesi her gün söz konusu. Burası züht makamı. Dördüncü makam, fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu muhsinler makamı. Beşinci makam, daimi zikre ulaştığımız ve zemin katın gösterildiği ulilleri bak makamı. Altıncı makam, ihlas makamı. Nefsimizin, kalbinin tamamen halis olduğu, göğün yedi katının gösterildiği makam. Yedinci makam ise şu anda konumuz olan salah makamı. Öyleyse salah makamına kadar kısa kısa cümlelerle ulaşalım. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz. Kimler Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlarsa, onlar seçilmiyorlar. Geri kalanlar ikinci basamakta seçiliyor. Allah'a ulaşmayı bildikleri halde dilemeyenler, başkalarını da Allah'ın yolundan çevirmeye çalışanlar, onlar seçilmezler. Allah'a ulaşmayı dilersek üçüncü basamağa geçeriz. Mutlaka seçilenlerden biriyiz ve üçüncü basamağa geçeriz. Peki sonra ne olur? Sonra dördüncü basamak söz konusu olur. Dördüncü basamakta Allah rahim esması ile tecelliye başlar. Bu tecelli kimlerin üzerine tecelli eder? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine. Ard arda 10 tane ihsan temin eder bize. Allah'tan 10 tane ihsan gelir. Bu sebeple. Birincisi, Allah'ın bizlere birinci ihsanı, ilk ihsanı rahim esması ile tecellidir. İkincisi, gözlerimizdeki icab-ı mestulenin alınmasıdır. Üçüncüsü, kulaklarımızdaki vakranın alınmasıdır. Dördüncüsü, kalbimizdeki ekinetin alınmasıdır. Beşincisi, yerine ihbat konmasıdır. Bunlar bize yedinci basamağa ulaştırır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledik.
Dördüncü basamakta Allah Rahim esmasına tecelliye başladı. Beşinci basamakta gözümüzdeki hicab-ı mestur alınır. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakra alınır. Yedinci basamakta kalbimizde keyfiyet alınıp yerine ihfat konulur. Sekizinci basamakta ne olur? Allah kalbimize ulaşır. Dokuzuncu basamakta göğsümüzden kalbimize, dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısı Allah'a döndürülür. Onuncu basamakta

Allah Teala gözümüze, kalbimize bir nur yolu açar. 11. basamakta zikir yapmaya başlarız. Allah'tan gelen rahmetle fazl göğsümüze gelir, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Kalbimiz mühürlüdür. Ama gelen rahmetle fazlan rahmet nurları kalbimize sızmaya başlar. 11. basamak. Bu sızan rahmet %2'yi bulduğu zaman huşu sahibi oluruz. 12. basamaktayız. Sonra ne olur? 12. basamakta huşu sahibi olduktan sonra Allah bize mürşidimizi gösterir. 13. basamaktayız. Ne yaptık? Biz Allah'a ulaşmayı diledik. Bir adım attık. Allah bize tam 10 tane ihsanda bulundu. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ederiz. 14. basamaktayız. Ne olur? 10 tane nimet alırız Allah-u Teala'dan. Bir adım attık, Allah'a ulaşmayı diledik, 10 tane ihsan aldık. İkinci adım attık, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştık. Allah içimize mürşit sevgisi verdi. İbadetleri yapma sevgisi verdi. Ve tabi olduk. Tabi olduğumuz zaman bir devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. İki, Allah kalbimizin mührünü açar. Üç, kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dört, kalbimizin içine iman kelimesini yazar Allah-u Teala. Sonra ne yapar? Sonra günahlarımızı sevaba çevirir. Beş. Ruhumuza emir verir devrinin ruhu. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Allah'a doğru yola çıkar. Sonra

nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Yani Allah'tan gelen rahmet, fazla rahmet, salavattan fazıllar, kendisini çekim kuvveti olan, fazılları çeken, iman kelimesine manyetik alan sebebiyle yapışır. Etrafında toplanmaya başlarlar fazıllar. Bu nefsin kalbindeki fazıl birikimidir. Bu birikim nefs tezkiyesi adını alır. Nefsimiz baştan aşağı afetlerle kaplıydı. Afetler yerleşen fazıllar kadar azalır. Yani Allah'ın bütün emirlerini dinlemeyen, hiçbir emrini dinlemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen, nefsin %100 afetlerle dolu olan nefsimizin içine, ruhumuzun hasletlerine paralel olan, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen fazıllar dolmaya başlar. Ve bunun adı nefs tezkiyesidir. Sonra Allah'ın 8. nimeti, fizik vücudumuz, nefsimizin afetleri azaldığı kadar şeytana kulmaktan kurtulmaya, aynı ölçüde şeytana kulmaktan kurtulmaya başlar, kurtulur, Allah'a kul olmaya başlar. Nefsin tezkiyesine, temizlenmesine paralel olarak. Bu da fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasıdır. Sonra ne olur? Nefsimizin tezkiye edilmesi süreci içerisinde, her %7 nefs tezkiyesinde irademiz nefsin afetleri azalacağı için, şeytanın hakimiyeti de azalacağı için, nefsimizin afetlerine karşı bir kuvvet olarak kullandığımız irademiz her geçen gün kuvvetini arttırır. Nefsin afetleri yok olduğu için, karşısındaki düşman kuvvetler devamlı azaldığı için irademiz güçlenir. Ve Allah-u Teala'nın bu 9. nimetidir. 10. nimeti de, o güne kadar Allah-u Teala bize 1'e 10 verirken, o gün 1'e 10'u 10'a katlar, 1'e 100 olur. Nefs tezkiyesi her %7 artışta nefsimizin kalbinde, ruhumuz gök katlarında 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına ulaşır ve 7. gök katının tamamen geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Burası 14. basamaktan itibaren 7 basamakta 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. basamaktır ve 21. basamakta ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Burası velayet makamlarının birincisidir. 22. basamak. Allah'ın zatında ruhumuz yok olmuştur. Fena makamındayız. Sonra Allah-u Teala nefsimizin kalbindeki nurlar %61'i bulduğu zaman bir taht ihsan eder bize. O tahtın üzerinde oluruz. Öyleyse bir taht söz konusu. O tahtın üzerinde olmak söz konusu. Beka makamı. Baki oluyoruz tahtın üzerinde. Velayetin ikinci makamı. Birinci makamda ruhumuz Allah'ın zatına bir meap olan, bir sığınak olan Allah'ın zatına sığınağa ulaşmış ve sığınağa sığınmıştır.
Allah ne yaptır? Sığınaktır. Ruhumuz da o sığınağa sığınandır. Sığınma olayı tamamlanmıştır. Ruhumuz Allah'a sarılmıştır. Bu tarzda bir ifade kullanılır. Bir de meaba sığınan, meaba sığınan, sığınmış olan evvab adını alıyor. İkinci makam, beka makamı, Allah'ın katında indi bir taht ihsan ediliyor. Boşlukta duran tahtlardan birisi, mekansızlığa karışıyor kişi. Mekansızlıktan birisi oluyor. Nefsin kalbindeki nurlar %61'e ulaşınca kişiye böyle bir taht ihsan eder Allah Teala kişinin yeni bir ruhuna. Ve bundan sonra o kişinin zühd makamına ulaşması söz konusudur. Kimin zikri günün yarısını aşarsa o kişi %61'in ötesine geçebilir. Nur birikiminde. Burası zühd makamıdır. Kişi her gün günün yarısından daha fazla zikretmektedir. Ve Allah-u Teala'ya ispat etmektedir. Her gün ispat etmektedir ki o zahittir. Yani dünyadan çok Allah'a dönüktür. Her gün günün yarısından daha fazla zikrediyorsa bunu her gün Allah'a ispat ediyor demektir. Ve nefsin kalbindeki nurlar %61'i 71'i geçecektir. Zikrimizin günün yarısını açtığı noktada ve nefsimizin kalbindeki nur birikimi %81'i aşınca fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Fizik vücudun Allah'a teslimini daimi zikir takip eder. Daimi zikir üç makamdan oluşur. Hullelbap makamı, İhlas makamı ve Salah makamı. Üçü de daimi zikir makamıdır. Burada kişi hikmet sahibidir. Hullelbap makamında, İhlas makamında ve Salah makamının ilk dört kademesinde kişi hikmetin sahibidir. Daimi zikir kişiyi otomatik olarak hikmet sahibi kılar. Özelliği nedir hikmet sahibi bir insanın daimi zikrin sahibinin? Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbindeki bütün afetler terk etmiştir. Kalbi tekrar kalbe geri dönmeleri mümkün değildir. Kalbin muhtevasında bu olay var. O kişinin Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman daimi zikrin sahibi kişi bir, bu sebeple daimi zikir sebebiyle nefsinin bütün afetleri kalbi terk etmiştir. Kalp nurlarla dolmuştur. Kalbi %98 fazıllar, %2 de rahmet nurları doldurmuştur. Kalp %100 nurlarla doludur. Kalbin nurlarının boşalması mümkün değildir. Kişi daimi zikirde olduğu için devamlı olarak rahmet, faz ve salavat nurları zülmani kapıyı mühürlü tutan, kapalı tutan, kilitleyen
mühürün üzerine baskı yaparlar. Bu baskı devam ettiği sürece mühür zulmani kapıdan ayrılamaz. Ayrılamazsa Rabbani kapının, Allah'a dönük olan kapının hep açık kalması söz konusudur. Zulmani kapının da kapalı. Kişi daimi zikirde olduğu için devamlı taze nur gelecektir. Rahmet, fazl ve salavat nurları. Bunlardan fazıllar yerleşecektir. Rahmetle fazl tekrar Allah'a geri dönecektir. Rahmetle salavat tekrar Allah'a geri dönecektir. Ve işte bu daimi zikir olayı devam ettiği sürece ulel-elbab makamındayız. Bu sebeple nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Tekrar geriye gelmeleri mümkün değildir. İkinci özellik. Birinci özellik daimi zikir sahibi olmak. İkinci özellik nefsin bütün afetlerinin yok olması. Üçüncü ve dördüncü özellikler kalp gözünün Allah-u Teala tarafından mutlaka açılması, kalp kulağının da mutlaka açılması, kişinin Allah'ın bütün söylediklerini işitmeye, kendisine söylediklerini işitmeye ve Allah'ın kendisine gösterdiklerini görmeye başlaması söz konusudur. Böylece dört tane temel vasfın sahibi olur kişi. Üç tane de özellik kazanır. O kişi ehli hayırdır, daimi zikrin sahibi olduğu için. Ehli tezekkürdür, Allah ile müzakere ettiği için, her konuyu Allah ile konuşabildiği için ve bu kişi hikmet sahibidir. Hangi ayete baksa o ayetin Kur'an'ın 28 basamağından hangisine oturduğunu karinelerle tespit edebilecek olan bir özelliğin sahibi olur kişi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde

Ne olur? Kişi yedi tane vasfın sahibi olur. Bu vasıflar sebebiyle kişi hikmet sahibi olarak anılır. Ulul Elbab makamında sadece kalp gözüne zemin kat gösterir. Zemin katın sırları gösterilir. İhlas makamında zemin katın ötesine geçilir. Yedi tane gök katı gösterilmeye başlanır kişiye. Her katın sırları o kata ait özellikler olarak mutlaka gösterilir. Kişi Ümmül Kitab'ın 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran muhteşem bir kitap olduğunu görür. Bütün kitapları içinde barındıran bir kitap. Evet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İhlas makamı 7 tane safhadan oluşur. 7 tane gök katı tamamlandığı zaman ihlas makamı da tamamlanır. Beyin suresinin 5. ayet-i kerimesi ihlas makamını anlatıyor hepimize. Diyor ki Allah Teala orada Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa leyabudullâhe muhlisine lehuddine şünefâye. Onlar emrolunmadılar. Allah'ın dininde Allah'a muhlis kul olmuş kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular. Burası İhlas makamı. Konumuz bunun ötesi. İhlas makamında yedi gök katının hepsi gösterilir. Yedinci katın yedi tane alemi de gösterilir. Sitetül müntaha'ya kadar her taraf gösterilir. Sitetül müntaha yedinci alem olan indi ilahinin en üst noktasıdır. En sondaki, en üst noktadaki ağaç. İşte Allah ile olan ilişkilerimizde sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişki dizaynı içerisinde her şeye cereyan eder. Ve yedinci gök katında ne zaman Allah Teala size son noktayı, sitetil müntahayı gösterirse arkadan bir davet alacaksınız Allah Teala'dan. Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet edecek. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi tövbe-i nasuhu anlatıyor. Allah Teala diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Kim tövbe-i nasuha davet edilirse ihlas makamı orada bitmiştir o kişi için. Salah makamı başlamıştır. Tövbe-i nasuh salah makamına geçişin kesin işaretini taşır. Öyleyse tövbe-i nasuh salah makamını ifade eder.
Salah makam. Giriş. İhlas makamının salah makamına açıldığı kapı. İhlas makamıyla salah makamını birbirine bağlayan kapı, tövbe-i nasuh kapısı. Ne demek tövbe-i nasuh? Tövbe-i nasuh demek, değiştirilmeyen, değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbe demek. Nasuh ve mensuh ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Bir misal, Allah Teala buyuruyor, içkiliyken namaza yaklaşmayınız. Sahabeye Allah Teala'nın verdiği emir bu. Ama bir süre sonra bu ayet nesh olunuyor. Mensuh oluyor. Ve yerine şu ayet geliyor. Tahammül etmiş olan bütün içkiler size haram kılındı. Alkolü içkiler haram kılındı diyor Allah Teala. Ve o günden itibaren artık alkolü içki alınmıyor. İşte bu ikinci ayet nasuh olan yerine geçen ayettir. Birincisi içkiliyken namaza yaklaşmayın, mensuh olan ayettir. Nesedilmiş olan ayettir. Öyleyse öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun demek, yani değişemesin. Bir yeni hüviyete artık bürünemesin. İşte böyle bir statüde tövbe-i nasuhu görüyoruz. Tövbe-i nasuh değişmeyen bir tövbedir. Değişmesi mümkün değildir. Neden? Çünkü kişinin nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Kim Allah'a bir söz verirse, bir misak verirse, nefsindeki afetler var olduğu için o misakını yerine getirebilir ama getiremeyebilir de. İki alternatif de geçerli. Kişi kendini toparlayıp Allah'a tevekkül ederse Allah'ın talebini yerine getirir. Yani ruhunu Allah Teala teslim edecektir. Ondan sonraki fizik vücut teslimini, nefs teslimini, iradenin teslimini kişi gerçekleştirecektir Allah'a olan tevekkülüyle. İşte öyle bir gün gelmiştir ki kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Bu kişinin kalbinde 8 kademe müzeyyen olma vasfı yerleşmiştir. Bu noktadan sonra artık o kişinin Allah'a verdiği tövbesini değiştirmesi mümkün değildir. Allah Teala tövbe alır kulundan. Artık bu tövbe değiştirmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Neden değiştirmesi mümkün olmayan bir tövbedir? Çünkü kişi daimi zikre ulaşmakla kalmamış. 8 mertebe kalbi de müzeyyen olmuştur. Yani sadece düşman, kendisine düşman olanlara o da düşmandı. Bu düşmanlığın kalmadığı bir devreye ulaştığı zaman kişi daimi zikirdedir. Ama müzeyyen olma bunun ötesinde, düşmanlığı kalmadığı kişiyi de sevmeye götürür. Onları da sever. Hatta kendisini öldüreceğini bilsin
bir başkasının, onu da sever. Müzeyyen olma, kalpteki sevgi hasretini bütünleyen temel faktördür. Öyleyse kişinin kalbi 12 defa müzeyyen olduktan sonra bugünkü, bu akşamki konumuz olan salah makamına giriyoruz. Salah makamı makamların en yükseğidir. Tek başına bir bütündür. Kur'an'ın 7 ruhu vardır. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ullelbab makamı, ihlas makamı, salah makamı. 7. makam olan salah makamı da, 7. ruh olan salah makamı da kendi içinde gene 7 kademeye ayrılır. Birinci kademe tövbe-i nasuh. İkinci kademe, günahların örtülmesi. Üçüncü kademe, salah nurunun verilmesi. Dördüncü kademe, kişinin örtülen günahlarının sevaba çevrilmesi. Burada kişi irşada ulaşır. İrşada ulaşan kişi iradesini teslim etmek için hazırdır. İradesini Allah'a teslim etme konusunda talepte bulunur ve Allah Teala onun iradesini teslim alır. Teslim alınca ne olur? O kişi iradesini de Allah'a teslim etmiş olur. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle mürşit saflarındadır artık kişi. İrşat makamının sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Peki bu ne ifade eder? Bütün sahabeyi ifade eder. Allah Teala'nın indinde Allah Teala'nın irşat makamına tayin ettiği kişilerdir bunlar. Adın cennetlerinin sahibidir. Salah makamının 7 tane kademesinden hangisinde olursa olsun kişi salah makamının sahibidir. Peki salah makamındakilerin hepsi adın cennetinin sahibi midir? Hayır. Salah makamının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademeleri altıncı kat cenneti kişiye nasip eder. Ne zaman bir insan beşinci kademeye ulaşıp da iradesini Allah'ın iradesine bağlarsa, iradesi Allah Teala tarafından Allah'ın iradesine bağlanırsa, o zaman bu kişi iradesi Allah'ın iradesine bağlı olan birisi olur. Yani kendiliğinden artık bir şey yapması mümkün değildir. Devamlı Allah Teala'dan emir alacaktır. Emirleri gerçekleştirecektir. Böyle bir insan Allah'ın irşat makamına tayin edilir. Allah artık ondan emindir ki o kişi sadece Allah'ın kendisine emrettiği şeyleri gerçekleştirecektir. Onu Allah Teala direkt olarak irşat makamına tayin eder.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Eşat makamına tayin olan kişi Selam makamının 5. kademesindedir. Daha üstte kimse var mıdır? Evet, vardır. 5. kademenin üstünde kim vardır? 5. kademenin üstünde 6. kademede bütün kavimlerdeki Resuller vardır. Daha üstte kimse var mıdır? Evet, daha üstte de Salah'ın en üst makamında devrin imamı vardır. Devrin huzur namazının imamı. Salah makamı bu saydığımız 7 kademeden oluşur. 7. ruh 7 tane kademe içerir. Öyleyse şimdi bakalım Tahrim suresinin 8. ayeti kerimesi Salah makamını muhtevasını alan ayet-i kerime ne diyor? Diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Salah makamında Allah-u Teala'nın aldığı bir tövbe. Başlangıçta kendi kendinize Allah'a tövbe ediyorsunuz. Allah günahınızı dilerse affediyor. Garantisi yok. Ama Allah'a ulaşmayı dilerseniz bütün günahlarınız örtülüyor. Allah sizi mürşidinize ulaştırıyor. Ulaştığınız zaman günahlarınız sevaba çevriliyor. Burada bir garanti olayıyla karşı karşıyasınız. Kim böyle bir olayı gerçekleştirmişse, ruhu Allah'a ulaşmışsa, o kişinin bütün günahlarını Allah-u Teala mutlaka sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince, irşat makamına ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe eden herkes, ruhu Allah'a doğru yola çıkan herkes, bütün günahları sevaba çevrilen birisidir. Salah makamının 4. kademesindeki muhteva nedir? İrşada ulaşmaktır. İhlas makamının sonunda Allah Teala tövbeyi nasuha davet ediyor. Diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. 3. tür tövbe, tövbe-i nasuhtur. Vazgeçmeniz mümkün olmayan bir şekilde tövbe edeceksiniz. İçkinin olmayacağına, kumarın olmayacağına, nefsinizin hakim olamadığı konularda asla sizin bir durumunuz olmayacağına dair Allah'a garanti vereceksiniz. Çünkü artık nefsinizde afetler yok. Bu garantiyi Allah alıyor. Zaten nefsinizin kalbinin durumunu biliyor. Sadece bütün afetler yok olmamıştır. 8 kademede nefsinizin kalbi
müzeyyen olmuştur. Bu nokta Tevbe-i Nasuh'a davet edildiğiniz yerdir. Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar etmek suretiyle Tevbe-i Nasuh'unuzu gerçekleştirirsiniz. Ve salam makamına adım atarsınız. Ne diyor Allah-u Teala Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde? Diyor ki, öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasıl olsun. O gün Allah nebilerini ve onunla beraber olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Nebilerin yanındakiler, beraberindekiler. Ya Rabbi, nurumuzu tamamla derler. Biz onların günahlarını örteriz. Onlar bize mağfiret eyle derler, diyor Allah-u Teala. Aslında ayet o muhtevayı da ilave olarak içermiş durumda. Yani böyle bir olayda Allah'a ulaşmayı dileyen birisi salah makamına kadar ulaşıyor ve salah makamının muhtevasına baktığımız zaman kişinin özelliklerini sıralıyor Allah-u Teala Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Her biri bir basamak oluşturuyor. Her biri bir kademe oluşturuyor. Salahın 7 kademesinin. Öyleyse birincisi Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince tövbe-i nasuh'tur. Peki Allah-u Teala neler söylüyor? Biz onların günahlarını örteriz. Birinci özellik, onlar günahlarının sevaba çevrilmesi konusunu bizden isterler diyor Allah-u Teala. Bize mağfiret eyle derler diyor. Mağfiret biliyorsunuz, günahların sevaba çevrilmesi işlemi. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Habibim, o hevalarını, o nefslerine zulmetmiş olanlar senin yanına gelse de tövbe ve istiğfarda bulunsalar, tövbe etseler, Allah'tan mağfiret dileseler, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını dilesen, Allah'ın her iki tövbeyi de kabul ettiğini göreceksin diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın söz konusu olan tövbesi, tövbe-i nasuh. Böyle bir tövbede ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Bu tövbede Allah-u Teala Allah'ın her iki tövbeyi de kabul ettiğini görecektim diyor. Olay ne? Sahabenin talebi üzerine Allah-u Teala sahabenin bütün günahlarını affediyor. Tabiyetten sonra işlediği günahlarını affediyor. Tabiyette ne olmuştu? Ondan evvelki bütün günahları
sevaba çevrilmişti. Tabiyetten sonra kişi gene günahlar işleyecek. Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuş değil ki. Nefsindeki afetler tabiyeti noktasında aynen duruyor. Ondan sonra yapacağı nefs tezkiyesiyle, zikirle nefsinin kalbindeki afetleri temizledikçe afetler nefsinin kalbinde azalacaktır. Azaldıkça daha az günah işlemeye başlayacaktır. Daha az negatif derece kazanacaktır. Kaybettiği dereceler giderek azalacaktır. Nefsinin afetleri temizlendikçe kaybettiği derecelerde nefsinin afetlerine bağlı olduğu için şeytanın nefsinin afetlerine tesir olması sebebiyle kişiler günah işledikleri için afetler azaldıkça kişinin günah yapma oranı da günah işleme oranı da aşağı doğru düşecektir. Burada ne hangi olayı görüyoruz? Sahabenin talebi üzerine Allah Teala affediyor. Onun günahlarını, bütün günahlarını Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in talebi üzerine bir defa da affediyor. Bunun adı mağfirettir. Mağfiret tek başına affı da ifade eder. Bazı ayetlerde öyle kullanılmıştır. Mağfiret iki defa affı da, yani günahların sevaba çevrilmesini de ifade eder. Öyleyse Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala mağfiretten bahsediyor. Yani iki defa günahların affından, bir başka ifadeyle Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde anlatılan günahların sevaba çevrilmesinden, seyyiatin hasenata çevrilmesinden bahsediyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir durumda Allah Teala ne yapıyor sahabenin günahlarını? Sevaba çeviriyor. Bu olay sahabe ile Allah Teala arasındaki ilişkide mağfirettir. Günahların sevaba çevrilmesi olayıdır.

günahları sevaba çeviriyor o tövbe-i nasuh sırasında. İşte mağfiret aynı standartlarda salah makamında da geçerli. Öyleyse salah makamının birinci kademesinde tövbe-i nasuhu gördük. Ondan sonra ne yapıyormuş Allah Teala? O kişinin günahlarını örtüyormuş. Hangi günahlarını? O kişinin mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları örtüyormuş Allah Teala. Evvelkiler zaten sevaba çevrilmiş. Başka ne diyor Allah Teala? Onları diyor, günahlarını örttükten sonra salah nuru veririz diyor. Hangi talep üzerine? Ya Rabbi bizim nurumuzu arttır talebi üzerine. Ne var nur olarak onlarda? Bir, başlarının üzerinde Allah-u Teala'nın verdiği salah nuru var. Başlarının üzerinde devrin imamının ruhu var. O ruhun üzerinde de salah nuru var. Böylece başlarının üzerinde bir nur var. Ama aynı zamanda Allah Teala bütün salaha ulaşanlara onların kendi ruhlarını da başının üzerinde taşımak imkanını verir. Ruhları da Allah Teala nur ifadesini kullanıyor çoğu zaman. Zaten o ruhu verdikten hemen sonra Allah Teala o kişinin başının üzerine salah nurunu vereceği için o kişinin başının üzerindeki bu ruh zaten hemen arkasından salah nurunun da sahibi olduğu için biri önlerinde, biri sağlarında iki tane nuru oluyor kişinin ve Allah Teala'dan o iki tane nurlu olan bu insan talepte bulunuyor, nurumuzu tamamla diye ne yapıyor Allah Teala? Salah nurunu veriyor o noktada itibaren. Bu nurların Allah Teala tarafından verilmesinin arkasından bir yeni olgu görüyoruz. Allah Teala o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Onlara mağfiret ediyor. Örttüğü günahları bir defa daha örtüyor, bir defa daha affediyor. Ve o kadar günahın sevaba çevrilmesi, yani mağfiret söz konusu oluyor. Mağfiret olayı tamamlandığında kişi irşada ulaşmıştır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe biliyorsunuz ki irşada ulaşmışlardı. Ne diyordu Allah Teala? Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizlerin taleplerine uygun hareket etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta cehennetine bile uğrardınız Allah-u Teala'nın. Cehennetime bile uğrardınız diyor. Ama Allah size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. Ve size imanı sevdirdi diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde Allah Teala'nın bu açıklamasını yerli yerine oturtalım. Salahın dördüncü kademesini görüyoruz. Yani kişinin irşada ulaşması. Çünkü Allah Teala onu söyledikten sonra diyor ki sahabe için işte onlar irşada ulaşanlardır. Kişi burada irşada ulaşıyor.

Bundan sonra irşada ulaşmak hikmetin içindeki son noktadır. Ondan sonra kişi hikmetin ötesine geçer ve devrin imamı tarafından ona öğretilenlerle Allah'a iradesini teslim eder. Bu teslim boyutunda şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu teslim iradenin teslimidir. Allah Teala bu teslimi şöyle anlatıyor. Onlar Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatla hasenat bir olur mu? Seyyiati hasenatla karşılamak, bu yetki az insana verilir. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Anlıyoruz ki buradaki Allah'a teslim oldum diyenler iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına gelmişler. Çünkü Hazzül Azim, Fevzül Azim ve Ecrül Azim irşat makamının ifadesini taşır. Kim oradaysa o kişi için Allah Teala ne diyordu? Öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim, külliyle teslim olun. Sonra ölün. Bunlar irşat makamının sahipleri. Bütün sahibe sahip olmuşlar mı? Elbette. İşte bakınız ne diyor Allah Teala Tövbe 100'de. O sahibi kunel ebedin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir kısmı da ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Allah Teala diyor ki onlar için, onlar bu ayette Fevzül Azim'in sahipleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu makamın üzerinde ne varsa da makamında, irşat makamının ötesinde, bunlar Allah'ı görenler, hepsi adn cennetinin sahipleri. Onlardan daha üstte bütün kavimlerdeki imamlar var, bütün kavimlerdeki resuller var, onların da bir tanesi ötekilerden daha üstün bir pozisyonda devrin imamlığı görevini derifte ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın ininde hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah salah makamı konusundaki konuşmamızı burada tamamlamış oluyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, zülcenahin kılmasını dileriz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri, ilim ve irfan kelimeleri hep birbirinin aynı anlamındaymış gibi kullanılıyor. Ama ikisinin de kapsadığı anlamlar farklı farklı. İnşallah bize bugün ilim ve irfan kelimelerinin Kur'an-ı Kerim'e göre farklarını, kapsadığı anlamlarını anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun Serdar. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah Teala'nın indinde ilim ve onun daha ötesinde olan irfan biz insanların muhtevası itibariyle farklı değerler taşır. Allah'a göre sadece ilim vardır. Allah ilmin sahibidir. Ama Allah'ın ilmi bizim ilim dediğimiz safhayı da irfan dediğimiz safhayı da beraberce kaplar. Öyleyse ne zaman biz şu fizik aleme ait bu standartlarda kalp gözüne ve kalp kulağına ihtiyaç göstermeden algılanabilecek olan dizaynı düşünüyorsak onun adı ilimdir. Kitaplardan öğrenilen, öğretmenlerden öğrenilen kalp kulağı ve kalp gözünün kapalı olduğu, onun dışındaki algılama vasıtalarıyla algılanan ilim, ilim adını alır. Bir kişinin ilmin ötesine geçmesi, onun hikmet sahibi olmasıyla anlaşılır. Öyleyse, dizayna baktığımız zaman, farklı aşamalar görüyoruz. Evvela, kalp gözü ve kalp kulağının fiziği algılayamadığını görüyoruz. Kalp kulağı ve kalp gözü öyle bir kapalı ki fiziği algılayamıyoruz. Daha sonra kalp gözü ve kalp kulağı açılıyor. Yalnız fiziği algılamak üzere. Daha sonra fiziğin ötesine geçiyor. Hikmeti algılayamıyor. Sadece hikmetten evvelki görüntüler ve onlar hakkındaki küçücük bilgiler. En sonunda zemin katın bütün sırları, sonra 7 tane gök katının sırları, ondan sonra salaha ulaşma, Allah'ın zatında görülmesi. İşte böyle bir dizayn nereye kadar ilim safhasını kapsar, nereden sonra irfan adını alır, bunu görelim. Önce baş gözleri var, baş kulakları var. Ama herkesin kulaklarında vakra var. Herkesin kalbinde ekinnet var. Başlangıç itibariyle bütün kalp gözleri ve kalp kulakları fizik standartlarda mürşide karşı kapalıdır. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki onların sana baktıklarını görürsün. Ama seni görmezler. Sadece bakarlar diyor. Öyleyse bakmak başka şeydir, görmek başka şeydir. Gözler sadece bakar. Gözler görmez. Gören göz değildir. Gözün baktığını aktardığı yerde beynimizde onun görülmesi sağlanır. Hangi kudret, nasıl gözümüze kadar gelen normal görüntüyü tersine çevirerek zihnimizde şekillendiriyor. Neden böyle söylüyorum? Çünkü eğer bir mercekle bir görüntüyü bir perdeye veya bir duvara aksettirirseniz görüntünün ters olduğunu göreceksiniz. Ama gözlerimiz yürüyen bir insanı ayakları yerde olarak görüyor. Öyleyse gözümüze görüntü geldikten sonra o zihnimize ulaşıncaya kadar ters çevriliyor, doğru hale getiriliyor ve öyle görüyoruz. Gözler görmez. Gözler sadece bakar. Görmeyi sağlayacak merkeze görüntüyü iletmek için. Kulaklar da aynı pozisyondadır. Kulaklar duyar ama işitmez. İşitme, yani işitilen kelimenin manasına varma zihnimizde şekillenir. Öyleyse kulaklar duyar ama işitmez. İşte Allah Teala gözlerde gışavet tatlı, kalp gözünde gışavet tatlı bir perde olduğunu, kalp kulağında da vakra isimli bir engel olduğunu söylüyor. Dikkat edin, bu engel, perde ve engel fiziği algılamamıza mani olur. Yani biz başlangıçta mürşidimizi düşman gibi görürüz. Hatırlayın küçüklüğünüzü. Size dergahları nasıl öğrettiklerini hatırlayın. Bitli insanların bulunduğu, tüfeğli insanların bulunduğu, cemiyetin sırtına yük olan bir sürü işe yaramaz adam, işte bunlar dervişlermiş. Hep böyle anlatılmadı mı bize? Öyleyse o standartlarda insanlar bakarlar ama göremezler, duyarlar ama işitemezler. Öyleyse böyle bir dizaynda evvela fiziği görmekten yoksunuz. Yani mürşidimizin kişiliğini göremiyoruz. Aramızda hicab-ı mestura adlı bir perde var. İlmin içindeyiz. Ve bize öğretilen yanlış ilimle mürşidi değerlendiremiyoruz. Sonra her şey adım adım değişiyor. Sonra biz Allah'a varmayı dilediğimiz zaman irfana geçişin ilk adımları geliyor. Ne oluyor? Kulağımızdaki vakrayı alır Allah Teala. Mürşidimizin söylediklerini kulağımız duymuyor sadece. Kulağımız duyduktan sonra zihnimize iletiyor. Eskiden de iletiyordu. Ama artık zihnimiz vakra alındığı için manaya varabiliyor. Mürşidimizin söylediklerini anlamaya başlıyoruz. Ve Allah Teala kalbimizin o birinci perdesini kaldırarak bizim mürşidin fizik standartlarda mürşidi görmemize sebebiyet veriyor. Evvela kalp gözünün ve kalp kulağının dizaynında Allah-u Teala ile ilişkili bir fizik standartlar dizisi var. Bu fizik standartlar bizi hiçbir zaman, onlar varsa, onları aşamıyorsak ilimden irfana ulaştıramaz. İşte ne zaman ki bir insanın kalp gözü fiziğin ötesini görmek için Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınır, o zaman o kalp gözü basar isimli sistemiyle, görme sistemiyle görmeye başlar. Bu sistemin işlemesine basiret adını veriyor Kur'an-ı Kerim. Ve kalpteki kulak işitmeye başlar. Mührü açılır. Dikkat edin. Kulağınızdaki vakranın alınması başka şey. Kalbinizdeki kulağın sem'i isimli işitme hassasının çalışmaya başlaması başka şey. Sem'i isimli o hassa çalışmaya başlayınca Allah'ın sesini işitmeye başlayacaksınız. Kalbinizdeki basar hassası çalışmaya başlayınca o zaman Allah'ın size gösterdiği fiziğin ötesini göreceksiniz. Ama sadece bir görme olayı, yani bakmanın ötesinde bir görme olayı fizik ötesi için keşfin açılması ve sadece Allah'ın sözlerinin lafız olarak anlaşılması. Ta ki daimi zikre ulaşıncaya kadar. Daimi zikre ulaştığınız zaman hikmet kademesinin içine gireceksiniz. Üç ayrı açıdan değer kazandınız. Bir, daimi zikrin sahibi oldunuz. Ehli zikir oldunuz. Yani tezekkür etmek yetkisinin sahibi oldunuz. Bir. İki, hüküm sahibi oldunuz. Zaten sizin bulunduğunuz bu noktaya hikmet noktası denmesinin sebebi hüküm sahibi olmanıza bağımlıdır. Üç, hayrın sahibi oldunuz. Çünkü nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmadı. İşte burası gerçek anlamda irfana girdiğiniz yerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men arefe nefsihi arefe rabbihi. Arefe kelimesi urftan geliyor. Urf, irfan kelimesinin kökü. Kim nefsine arif olursa Rabbine de arif olur diyor Allah Teala. Nefsine arif olmak, nefsinin kalbiyle görmek, nefsinin kalbiyle işitmek ve bu işitmenin irfanı muhtevi olabilmesi için mutlaka hikmet sahibi olmak gerekiyor. Hikmetse üç tane ayak üzerine oturur. Daimi zikir, tezekkür, hayır, daima derecat kazanma olayı. Artık derecat kaybetmek diye bir şey söz konusu değil. Çünkü nefste hiçbir afet kalmamış. Afetlerin hepsi tamamlanmış. Ondan sonra da hikmet sahibi olmak. Hüküm sahibi olmak. Hikmet kelimesi hüküm kelimesinden geliyor. Hakim kelimesi, hikmet kelimesi, hüküm kelimesi aynı kökten, aynı manaya dayalı olarak geliyor. Öyleyse aynı köktenmiş gibi görünen bir de hekim kelimesi var. O doktor anlamına geliyor. Hastalıklardan anlayan, hastalıklara arif olan, hastalıklar konusunda irfan sahibi olan. Öyleyse burada da ikili bir doktor görüyoruz. Bir, fizik standartları, fizik vücudu tedavi eden doktor. İki, fiziğin ötesinde manevi cepheyi tedavi eden doktor. İşte birincisi fizik standartlardaki alimdir. İkincisi fiziğin ötesindeki standartlardaki ariftir. Öyleyse dizaynı en güzel oluşturan bir muhteva içine girmemiz lazım. Alim kitaplardan öğrenir. Alim fizik standartlarda hocalardan öğrenir. Alim filmlerden öğrenir. Alim aklınıza gelecek olan her kaynağı inceler, baş gözüyle ve başındaki kulaklarla ve bu hudutların içinde zihniyle bir belli muhtevanın adamıdır. O standartlar içinde alimdir. Onun kalp gözü kapalıdır. Kalp kulağı kapalıdır. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ilmel yakin kademesini görüyoruz. Aynel yakin kademesini görüyoruz. Hakkül yakin kademesini görüyoruz. İlmel yakin ilim olarak Allah'ın fizik standartlarda insanlarına yakin hasıl edebilmek, onlar hakkında derin düşünebilme alışkanlığına ulaşabilmek, onların manasını anlayabilmek, fizik manasını. daha sonra bir başka olayı görüyoruz. Daha sonra fiziğin ötesinin algılanması var. Bu algılanma alanına dikkatle bakın. Burada hikmet yok. İlmin ötesinde bir yerdesiniz. Kalp gözünüz açılmış. Allah Teala size sık sık fiziğin ötesini gösteriyor. Kalp kulağınız açılmış. Allah Teala size o gördüğünüz şeyler hakkında bilgi veriyor. Ama henüz o gördüğünüz şeylerden hüküm çıkarabilecek olan efsafta değilsiniz. Öyleyse yakin olmanızın standardı hala ilim seviyesinde. Ne zaman hüküm sahibi olursanız, o zaman ulul elbab kademesindesiniz. Hikmetin birinci aşamasındasınız. Daha sonra ihlas makamının sahibi olacaksınız. O zaman hikmetin ikinci ve son aşamasına geleceksiniz. Öyleyse kalp gözünün ve kalp kulağının açılması kişiyi irfanla ilim arasında bir geçiş noktasına götürür. Ama irfana geçememiştir ama ilmi bitirmiştir. Öyleyse bir salon düşünün, iki tane kapısı olsun. O salondan da daha öteye geçilsin. İşte bu iki tane kapılı salonun başlangıcında fizik standartlarda alim olmak var. Sonunda da irfan sahibi olmak var. Öyleyse ilimle irfanın arasından bir salondan geçmek mecburiyetindesiniz. O salonda kalp gözünüz açılmıştır. Fiziğin ötesini gösterir Allah Teala size. O salonda kalp kulağınız da açılmıştır. Allah Teala size o gösterdiklerinin manasını söyler. Ama henüz sırlara nüfuz edebilecek bir yetkinin sahibi kılınmadınız. Onun için irfan sahibi değilsiniz. O salonun içindesiniz. Yani ilimden irfana geçiş iki tane kapıyla salonun birinci kapısı ve ikinci kapısının arasında cereyan eder. Ne zaman daimi zikre varırsanız o zaman ikinci kapıdan çıkarsınız. İrfanın sahibi olursunuz. Çünkü bu aşamada Allah Teala size bir muhteva kazandırır. Artık hikmet sahibi olursunuz. İşte salonda bulunduğunuz süre irfan sahibi olmanın özelliklerini kapsamınıza almanızı ifade eder. İşte bu sebeple dizayn son derece önemlidir. Allah Teala'nın ilmel yakin seviyesiyle aynel yakin seviyesi arasında ikisinden de birer parça alan bir geçiş alanı var. Bir geçiş safhası var. İlmin muhtevası içindesiniz ama kalp gözünüz açık, kalp kulağınız da açık. Ama hikmete ulaşamadınız. Öyleyse bir kişinin irfan sahibi olması demek, onun hikmetin de sahibi olması demektir. En az aynel yakin kademesini ifade eder. Öyleyse ayn iki istikamette de kullanılan bir kelimedir. Ayn varlıklar anlamına geldiği gibi Arapçada göz anlamına da geliyor. Yani görerek, bakarak değil, sözüme dikkat edin. Görerek fikir sahibi olmak.
0: Allah.
1: Bu görerek fikir sahibi olduğunuzda orada fiziğin ötesinin standartlarına girdiğiniz kesin. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ulul elbab kademesi sizin hikmet sahibi olduğunuz yerdir. Yani hikmetin sahibi olmanın Kur'an'daki ifadesine bakarsak, kime hikmet vermişsek ona büyük ilim vermişizdir diyor Allah Teala. Ne demek bu büyük ilim? Kur'an-ı Kerim'i kapsayan bir ilim. Yani o ilmin sahibi olduğunuz zaman Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri gördüğünüzde o ayetin 28 tane basamaktan hangisine ait olduğunu net olarak tespit edebilirsiniz. Özelliklerini Allah size öğretmiştir. Evvela 28 tane basamak öğretmiştir. O 28 basamağın 4 tane 7 basamaktan ibaret olduğunu öğrenmişsinizdir. Vel Asr suresinin bu konunun omurgası olduğunu öğrenmişsinizdir. Temel iskeleti olduğunu öğrenmişsinizdir. Aslı olduğunu öğrenmişsinizdir. Öyleyse hikmet sahibi olmak nedir? 28 tane basamağı yerli yerine oturtabilmektir. Öyleyse şimdi ilimle irfanın birbirinden ayrıldığı standartlara 28 basamak açısından bakalım. Bu 28 tane basamağın ilimle alakalı olan kesimi baştan nereye kadar gider? Bir defa 21 basamaktan evvel Allah'ın evliyası olamazsınız. Öyleyse birinci basamakta olayları yaşarsınız. İkinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. İlim sahibi oldunuz mu? Hayır. İlim sahibi olmak için çaba gösteriyorsunuz. Daha konunun başındasınız. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla size tecelli eder. Beşinci basamakta kulağınızdaki bakrayı alır. Altıncı basamakta kalbinizdeki ekinleti alır. Yedinci ve yerine ifat koyar. Yedinci basamakta Allah-u Teala irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestura adlı perdeyi alır. Ve irşat makamından nefret eden bütün insanlar bu noktadan sonra irşat makamına sevgi duymaya başlarlar. Bu seviyede Allah-u Teala herkesin, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişilerin mutlaka sırat-ı müstakime ulaşacağını söylüyor. İlim sahibi oldunuz mu? Hayır. Ne ilim, irfan sahibi zaten olamazsınız da bu safhada ilim sahibi de değilsiniz. İlim sahibi olmaya bundan sonra yavaş yavaş başlayacaksınız. Ne yapacak Allah-u Teala? Sünnetullah'ı size ulaşacak. Kalbinizin nur kapısını Allah'a döndürecek. 8. ve 9. basamaklar göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açılacak. 10. basamak. İlimin hazırlıkları içindesiniz. Ve zikir yapıyorsunuz. 11. basamak. Nefsinizin kalbinde hafif bir birikim başlıyor. %2'yi bulduğu zaman 12. basamaktasınız. Huşu sahibi oldunuz. Peki ilim sahibi oldunuz mu? İlim sahibi olmak konusunda artık bir gayretin içindesiniz. Öğrenmek istiyorsunuz. İçinizde iştiyak var. Ve mürşide ulaşmanın farz olduğunu öğreniyorsunuz. Hacet namazını kılıyorsunuz. Ve Allah Teala size mutlaka mürşidinizi gösteriyor huşu sahibi olduğunuz için. Ve mürşidinize ulaşıyorsunuz. Ne oluyor ulaştığınız zaman mürşidinize? Ulaştığınız zaman Allah Teala size 7 tane hediye veriyor. Ama en güzeli kalbinizde ne oluyor sualinin cevabı? Kalbinizin mührünü Allah Teala açıyor. Kalbinizdeki küfür kelimesini oradan çekip alıyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor Allah Teala. İşte burası mümin olduğunuz yer. İşte burası artık sizin ilme açıldığınız yer. Bu mümin olduğunuz noktadan itibaren ilim konusunda artık daha hızlı bir gelişmenin içindesiniz. Çünkü bunları yaşarken bir taraftan da devamlı ilim alıyorsunuz. Nerede olduğunuzu öğreniyorsunuz. Neler yapmanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Ve mürşidinize ulaştığınız an 7 hediyeyi veriyor Allah Teala size. 7 tane nimet. Birincisi başınızın üzerine mürşidin ruhu gelip yerleşiyor. İkincisi kalbinizin içine iman yazılıyor. Mümin oluyorsunuz. Üçüncüsü ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Dördüncüsü bütün günahlarınız sevaba çevriliyor. Beşincisi o güne kadar Allah Teala size 10 kat verirken o günden itibaren 100 kat vermeye başlıyor. Ve nefsinizin tezkiye kademeleri yükseldikçe 100 kat, 200 kata, 300, 400, 500, 600, 700 kata ulaşıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın 6. hediyesi nefs tezkiyesine başlamanız, 7. hediyesi de salavatlı bir nurun size ulaşmasıyla fizik vücudunuzun da Allah'a kul olmaya başlaması olayı. Öyleyse burada artık ilmin içine doğru bir muhteva kazandınız. Nefsiniz bundan sonraki kademelerde tezkiye olacak adım adım. Her tezkiye kademesinde biraz daha bir şeyler öğrenecek ve ilmi muktesebatınızı arttıracaksınız. Artık ilmin içindesiniz. Ve nefsinizin emare kademesi, levame kademesi, mülhime kademesi, mutmainne kademesi, radiye, mardiye ve tezkiye kademesi, 7 tane kademe %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında fazılların birikmesiyle gerçekleşiyor. Ve bu 7 tane kademe aşıldığı zaman nefsiniz tezkiye oluyor. Şimdi Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde muhtevaya gelin beraberce bakalım. Acaba nereden başladık? Nereye geldik? Allah Teala buyuruyor: "Kema erselna fikum resulen minkum. Yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm." İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala diyor ki: "Ey sahabe, size sizin aranızdan birini resul olarak gönderdik. Peygamber resul olarak gönderdik, vazifeli kıldık." Niçin vazifeli kılmış? Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Ne demek bu Allah'ın ayetlerini okusun? Allah'ın ayetlerini okusun da ilim almaya başlayın diye. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veya bütün devirlerde mürşitler insanların ilim öğrenmeleri için Allah'ın ayetlerini onlara okurlar, anlatırlar. İşte bu ilim muhtevasına dikkatle baktığımız zaman onu görürüz. İlim Allah-u Teala'nın indinde bir insanın irşat makamının ona öğretmeye çalıştığı Allah'ın ayetlerinin okunmasıyla, onları öğrenmesiyle başlar. Ve nefsin tezkiyesi boyunca emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye tezkiye boyunca hem ilim gelişir hem de nefs tezkiyesi gelişir. İkisi birbirine paralel gider. Birçok insanın kalp gözü bu safhalarda açılır. Açılmaya başlayan için irfanla ilmin arasındaki salona girilmiştir. Ama henüz Allah-u Teala'nın sırlarına mütalik bir şey öğrenilmez. Allah-u Teala birçok şey gösterir. O şeyler hakkında birçok bilgi verir. Kişinin ilmi devamlı artar. Ama sır muhtevası hayır. Hikmet muhtevası hayır. Bir kişinin ilminin artışı, ilimle irfan arasındaki basamakları aşması, fena makamında, beka makamında, züht makamında ve muhsinler makamında gelişir. Velayetin 4 makamı: fena, beka, züht ve muhsinler. Bu makamların özelliklerini biliyorsunuz. Fena makamı, ruhunuzun Allah'ın zatında yok olduğu, Allah'ın zatının size sığınak olduğu noktada gerçekleşir. Sonra daha ötede size bir taht ihsan edilir ruhunuza. O tahtın üzerinde ruhunuz sonsuza kadar bulunacaktır. Orası onun mekanı olmuştur. Mekansızlığa ahali olmuştur. Ahaliden biri olmuştur. Orası beka makamı. Bir sonraki makam züht makamı. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa, her gün günün yarısından daha fazlasını zikirle geçirirseniz züht makamındasınız. İlminiz de bu salonda devamlı olarak artıyor. İrfanın da hikmet sahibi olduğunuz noktasına doğru geliyorsunuz ki hikmetin başladığı nokta orası. Bundan sonra hepiniz için söz konusu olan şey budur. Allah-u Teala'nın indinde bu muhtevayı en güzel standartlarda yaşamak söz konusu. İşte insanlar için yaşamak asıldır. Bu kademenin bir sonrası fizik vücudumuzun Allah'a teslimidir. Hikmete hala geçemediniz. Ama kalp gözü açılanlar için hikmetten evvelki hikmet alıştırması başlamıştır. İrfanın başlangıç noktasındasınız. Ne zaman daimi zikrin sahibi olursanız, o zaman hepiniz için söz konusu olan hedefe ulaşmaktır. Kim irfanın sahibi olmuştur, o hikmetin sahibi olmuştur. Öyleyse irfan müessesesinin başlangıcı o salonun içindedir. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bu dizaynı yerli yerine oturtmaktır. Ve bütün insanlar için söz konusu olan hikmetin muhtevasına girebilmektir. Daimi zikir bunun kesin işaretini taşır. Kim daimi zikre ulaşmışsa, daimi zikre ulaşan kişi bu istikamette hedefe varmıştır. Öyleyse daimi zikir bütün güzellikleri muhtevaya alan bir özellik taşır. Daimi zikir hikmetin kesinlikle elde edildiği yerdir. Öyleyse hikmet makamına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın ihsanını görürüz. Öyleyse burada meselelerin sırlarına girmek vardır. O güne kadar Allah-u Teala size çok şey göstermiş olabilir. Ama ulul elbab olduğunuz zaman zemin katın bütün sırlarını gösterecektir. Zemin katın bütün sırlarını göreceksiniz. Orada ana dergahın muhtevasını göreceksiniz. Altın kapıyı göreceksiniz. Hazreti Ebubekir'in kürsüsünü göreceksiniz. Onarlık insan ruhları sırasını göreceksiniz. Çok şeyler göreceksiniz. Bu sizi hikmetin sahibi kılar. Artık sırlara girdiniz. Ondan evvel sır yoktu. Allah Teala size fiziğin ötesini gösteriyordu. Ama o gösterdiği şeyler herkese gösterdiği ve hikmetin altındaki standartları oluşturuyordu. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, daimi zikre ulaştığınız zaman sizin için söz konusu olan şey bu mutluluğu yaşamak. Daimi zikir ulul elbab kademesinde size zemin katın sırlarını mutlaka kazandırır ve hikmetin sahibi olursunuz. Bu hikmetin birinci aşamasıdır. Sonra ne zaman Allah-u Teala birinci gök katını size göstermeye başlarsa bunun arkası mutlaka gelir. İkinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat ve yedinci katın yedi tane alemi size birer birer gösterilecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu dizayn önemli. Birinci kattaki secde yeri, ikinci kattaki suvarılma havuzları, o büyük salon, giriş, o salonun sağ tarafındaki ikinci salon, iki ayrı toplantı merkezi size net olarak gösterilecektir. Üçüncü kattaki üst kata çıkılarak ulaşılan yeni bir secde mahaline ulaşacaksınız. Sonra üçüncü kattan dördüncü kata mihenk menfezi denilen bir özel silindirin içinden geçerek sonsuz hızla ulaşacaksınız. Dördüncü katta Beytül Makdes'in aslanı göreceksiniz. Sonra beşinci kata yükseleceksiniz. Orada da Beytül Haram'ın aslanı göreceksiniz. Ki hep haç deriz. Dünya üzerinde onun bir benzeri olan Mekke'deki o yere gideriz. Ama aslı oradadır. Beşinci gök katındadır. Sonra altıncı kata yükselirsiniz. Altıncı katın sırları gösterilir. Altıncı kattaki Sıbkatullah olmanın muhtevasını görürsünüz. O buz kalıbına benzeyen nurdan nasıl Allah-u Teala'nın nurlarının çıktığını, orada bulunan ruhların yüzlerini nasıl açık beyaz, açık yeşil beyaza boyadığını hep görürsünüz. Daha sonra artık deriniz, ruhunuzun derisi çatlamadığı bir güne ulaştığınızda artık sizin için söz konusu olan yeni bir muhteva söz konusudur. O muhtevada artık altın kapıdan içeriye geçeceksiniz. Fetih kılıcıyla o içeriye girmeden hemen zincire bir defa vuracaksınız. Altın kapı açılacak. Uçarak içeri gireceksiniz. Bütün bunlar yedi tane katın altısının sırlarıdır. Ve yedinci kat açılınca evvela zikir hücrelerine ulaşacaksınız. Onu sonsuz hızla sonsuza kadar açacaksınız. Sonra Ümmül Kitab'a ulaşacaksınız. Sonra başka alemleri birer birer göreceksiniz. En son zikir hücrelerini göreceksiniz. Ancak oradan çıkışta Sitret-i Müntaha'nın ne olduğu hakkında bir fikre ulaşacaksınız. İşte bu muhteva sizi irfanın yedi kademesini birer birer ulaştırır. Burada zemin katı gördüğünüzde irfanın hikmet kademesinin birinci aşamasındasınız. Yedi tane gök katı, yedinci katın yedi alemi hikmetin ikinci ve son kademesidir. Birinci makam ulul erbab makamıdır. Hikmetin birinci makamı. İkinci makam, üst makam ihlas makamıdır. Hikmetin ikinci ve son makamı. Böylece bütün insanlar için söz konusu olan şey hikmet müessesesini yaşadıktan sonra bu yedi tane gök katı ve yedinci katın bütün alemlerinin sizin tarafınızdan öğrenilmesi ve onun muhtevasına, içeriğine sahip olmanız sizi irfan sahibi olmanın hikmet boyutlarına ulaştırır. Öyleyse irfanın başlangıcı hikmetten önceki kademedir. Hikmette ise irfan gerekli bütün boyutlarıyla gerçekleşir ve yaşanır. Kim yedinci katın yedi tane alemini de Allah-u Teala tarafından kendisine gösterilerek görmüşse, o konuda Allah-u Teala ona bilgilerini ulaştırmışsa ve Allah-u Teala ona öğrettiği, gösterdiği ve öğrettiği bilgilerin hangi Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olduğunu öğretmişse, o kişi salah makamına layık olur. Allah-u Teala mutlaka onu tövbe-i nasuha davet eder. İşte tövbe-i nasuha davet edilen kişi hikmeti aşabilen, hikmetin ötesine geçebilen bir irfan ehlidir. İrfan ehli olmanın son aşaması salah makamıdır. Tövbe-i nasuhla gerçekleşir ve son sır orada çözülür. Allah'ın zatı görülür. Öyleyse Allah-u Teala salahtan evvel de Allah'ın zatını gösterebilir mi? Göstermek isterse ne engel olur ki Allah-u Teala'ya? Ama muktesefak olarak görülen yer orasıdır, salah makamıdır. Ve başınızın üzerinde Allah'ın salah nuru oluşur. İşte burası irfanın ve irfanın en üst kademesi olan hikmetin daha ötesi olan son makamdır. Salah makamı kişiyi salihlerden kılar. İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey bu şerefe ulaşmaktır. Salah makamı irfanın sonudur. Daha ötesi yok. Bütün insanlar için ulaşılabilecek olan en üst makam salah makamıdır. Salah makamı da kendi içinde 7 tane aşama gösterir. Duymuşsunuzdur insanı kamil, kamil insan diye bir ifade kullanılır. İşte kemal derecelerinde olgunlaşmak, velayetin 7 basamağındaki olgunlaşmayı, yani irfandan evvelki kalp yüzünün açılmasını da irfanı da kapsayan bir özellik taşır. Öyleyse bir insanın insanı kamil olabilmesinin standartları nerede başlar? Bu standartlar o kişinin evliya olduğu noktada başlar. Kemal derecelerinde olgunlaşma dediğimiz olgunlaşma bu standartlarda cereyan eder. İnsanı kamil olmak demek ki fena makamını, beka makamını, züht makamını, muhsinler makamını, ulul elbab makamını, ihlas makamını ve salah makamını ifade eder. Tam 7 tane velayet makamı kişiyi kemal derecelerinin irşat makamına doğru götürdüğü standartların başından alır, kemal derecelerini kişi birer birer aşar. Ondan evvel olgunlaşma yok mudur? Vardır. Ama velayetten evvelki olgunlaşma yükselme şeklinde tecelli eder. Kişinin ruhu zemin kattan yola çıkmıştır. Birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını birer birer aşacak. Yedinci gök katının sitretinin intihasına kadar ulaşacak. Oradan da yokluğa geçip Allah'ın zatına varacaktır. Bu yükselmedir, yücelme değildir. Yücelme bundan sonra başlar. Allah'a ulaşana kadar sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Allah'a ulaştıktan sonra gene sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Ama o zaman onun adı sırat-ı müstakim değildir. Sırat-ı Rabbikel müstakimdir. Yani Rabbinizin, Allah'ın sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Ondan evvel hep yükseldiniz. Zemin kattan birinci kata yükseldi ruhunuz. Birinci kattan ikinci kata yükseldi ruhunuz. Resmen kademeler kat ederek yukarıya doğru yolculuğa çıkıyorsunuz. Ama Allah'a vardığınız zaman yol bitmiştir. Daha ötede bir yol yoktur. Allah Teala ila rabbikel münteha diyor. Senin Rabbin diyor yolun sonudur. Allah'a kadar yol gider diyor. Allah'ta yol biter diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliğini yaşamaktır. Öyleyse bu muhtevayı en güzel şekilde yaşamak, kemal derecelerini birer birer aşmakla mümkündür ve konunun güzelliği buradadır. İnsanın her geçen gün biraz daha mutlu bir insan olması, insanın her geçen gün kendisini başka insanlara adaması, bu standartlar içinde adım adım gerçekleşir. Kemal derecelerinde olgunlaşmak. İşte bu kemal derecelerinin başlangıcı, o söylediğimiz salonu ifade eder. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı. Hikmet başlangıçtaki ilimle sonuçtaki irfan arasında bir geçiş dönemi. Velayetin 4 makamı. Kalp gözünüz açılacaktır genel anlamda. Allah Teala size muhtemelen daimi zikre ulaşmadan evvel kalp gözünüzü açarak, kalp kulağınızı açarak sırrı vermeyecektir ama sırdan evvel birçok şeyler gösterecektir. Çok şeyler öğretecektir. İşte İrfanın temelindedir kalp gözünün açık olması, kalp kulağının açık olması. Burada ona sahipsiniz. İlmin temelindedir öğrenmek. Buna da sahipsiniz. Öyleyse fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı bir kişinin hem ilmin hem de irfanın muhtevasına sahip olduğu bir yer. Ama ilmin sonu, irfanınsa başlangıcı. Gerçek irfana giriş. Bu dört makamda gerçek irfana giriş deniyor bunun adına. Ve Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğrenilmesi geçmiştir. Onun için Allah Teala buraya ruhun öğrenilmesi diyor. Dört makamda Kur'an-ı Kerim'in dört ruhunun öğrenilmesi. Öyleyse her ruha girişte ilimden irfana doğru nasibiniz giderek artıyor. Her geçen gün irfandan biraz daha nasibinizi alıyorsunuz. Ama gerçek irfanın sahibi olan, hüküm sahibi bir insan henüz değilsiniz. Hikmete doğru bir yolculuk yapıyorsunuz. İrfanın da içindesiniz, ilmin de içindesiniz. Ama irfan sahibi değilsiniz. Öyleyse burada sizin için söz konusu olan şey, sizin irfana ulaşmanız, irfan müessesesi bütün insanlar için bir hedef gösterir. Öyleyse Allah-u Teala'nın yolunda hepiniz için söz konusu olan şey, o kemal derecelerinin öğrenilmesi ve yaşanmasıdır. İşte şunu göreceksiniz ki, Allah-u Teala'nın yolunda güzelliklerin hepsi sizin içindir. O güzellikleri yaşamaya çalışın. Neticede kemal derecelerinin sahibi olmanın ne olduğunu göreceksiniz. Hikmetin başlangıç noktasından itibaren, ullelbab makamından itibaren insanlar bir şeyi kesin olarak hissederler. Kendilerini ne kadar başkalarına adarlarsa o kadar mutlu olduklarını hissederler ve yaşarlar. Hikmetin de temelinde bu faktör vardır. Kişinin kendisini başkalarına adaması. Bunun manası Allah'a adamaktır. Çünkü kime, hangi açıdan onu mutlu edecek olan bir davranış ulaştırırsanız, Allah-u Teala bunu kendine yapılmış, kendisi için yapılmış olan bir faaliyet, bir gayret kabul eder. Ve böyle bir olay sizi bir taşla iki kuşa ulaştırır. Neden? Böyle olmasaydı belki zamanınızın bir kısmını nefsinizin istikametinde yanlış şeyler yaparak geçirecektiniz. Ama kendinizi başkalarınıza adadığınızdan itibaren bunu yapamazsınız. Çünkü vaktinizin tamamını faydalı alanlarda kullanıyorsunuz. Herkese bir şeyler ulaştırmaya koşuyorsunuz. Öyleyse zamanın hepsini oraya harcadığınız zaman size derecat kaybettirecek olaylar için zaman kalmıyor. Zamanı faydalı alanlarda kullanmak. İşte hikmetin temelinde bu vardır. Bütün insanlar zamanı kullanır. Bir kısmı nefsinin emrinde kullanır ve hep şikayet eder kişi. Kendisinin hiç kabahati yoktur. Herkes hatalıdır. Herkesin de ona kötülük etmek gibi bir niyeti vardır. Ve de bu niyetlerini hep bu kişi üzerinde gerçekleştirirler. Kişi bir türlü kendine bakmayı akıl edemez. Hep başkalarına bakar. Hep başkalarının hatalarını arar, bulur. Kendisine karşı yöneltilmiş yanlış davranışlardır bunlar. Ama bir nebzecik kendisine baksa, kendisini düzeltse, başka insanlardan kendisine gelen bütün yanlışlıkların kesileceğini bilmez. İşte bu, ilmin muhtevası içinde bir davranış biçimidir. Ne zaman irfan ehli olursanız, kemal derecelerinde olgunlaşan bir kişisiniz. Orada sizin için bir tek hedef vardır, zamanı faydalı alanlarda kullanmak. İki tane alternatifiniz var. Ya derecat kaybedersiniz her davranışınızla, ya da derecat kazanırsınız. Başka bir alternatif yok. Sıfır noktası hayır, böyle bir şey yok. Her saniye ya derecat kaybedeceksiniz ya da kazanacaksınız. Ne kazanmak ne kaybetmek, ikisi de yok. Böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Sadece iki tane alternatif var. Her saniye ya derecat kazanırsınız, bir hayırlı işlersiniz, mesela zikir yaparsınız, derecat kazanırsınız. Veya yapmazsınız. Hiç kimseye bir kötülüğünüz dokunmadığı halde gene de derecat kaybedersiniz. Öyleyse bir noktada durmak diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir. Yani duraklamak, durmak, aynı seviyeyi muhafaza etmek, hayır, bu mümkün değil. Ya yükselirsiniz her saniye,

bize çok şeyler öğretirler. Biz öğreniriz. Alimlerin kapılarını aşındırırız. Onlara sualler sorarız. Öğreniriz, öğreniriz, öğreniriz. Ama hikmetin sahibi olamayız. Ama irfanın sahibi olamayız. İlimle irfanı birbirinden ayıran temel kapı, kainattaki en önemli kapı, irşat makamıdır. İrşat makamına ulaşılmadan irfan sahibi olunmaz. İrşat makamına ulaşılmadan ilim sahibi olunur. Öyleyse irfanın münteseplerine dikkatle bakın ki hepsinin başının üzerinde mutlaka mürşidin ruhu vardır. Zamanın imamının ruhu mutlaka o kişinin başının üzerindedir. İrfan sahibine dikkatle bakın ki o kişinin kalbinde küfür yazamaz. İlim sahiplerinin bir kısmının kalbinde küfür yazar, bir kısmının kalbinde iman yazar. Her iki aşamada da, her iki alanda da ilim sahibi olunabilir. İlmin de muhtevası birbirinden çok büyük farklılıklar gösterir. Bir, Allah'ın ilminin sahibi olmak var. İki, şeytanın ilminin sahibi olmak var. İlim sahipleri ikiye ayrılır. Zülmani ilimlerin sahipleri, Rabbani ilimlerin sahipleri. Ama irfan sahipleri ikiye ayrılamaz. İrfan sahipleri sadece Rabbani alanın içinde bulunurlar. Farklılıklara dikkatle bakın. Gölge ve güneş birbiriyle aynı şey değildir. Gece ve gündüz birbiriyle aynı şey değildir. İlimin içinde gece de olur, gündüz de olur. Zülmani ilim de olur, Rabbani ilim de olur. Ama irfanın içinde zülmani ilim olamaz. İrfan ve zülmani ilim birbirine beraber hiçbir standart içinde olamaz. Farklılıklara dikkatle bakın. Eğer irfan sahibiyseniz, siz Allah'la birliktesiniz. Eğer ilim sahibiyseniz, Allah'la da berabersiniz. Ama bir takım ilim sahipleri şeytanla birlikte. Büyü yapan insanlar ilim sahibidir, zülmani ilim sahibidir. Onların Allah'ın cennetinden hiçbir zaman nasiplenmeleri söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim kaç yerinde büyücülerin gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. İlim sahipleri mi? Evet. İlim sahipleri ama zülmani ilmin sahipleri. Diğerleri de ilim sahibi Allah'ın yolunda olanlar, irfan sahibi oldukları güne kadar ilim sahibi olarak devam ediyorlar. Nefslerinde afetler de var ama zülmani ilimlerle meşgul değiller. Rabbani ilimlerle meşguller. Yani bir kısmı gündüz bahçelerinde giderek ilerliyor, bir kısmı gecenin ormanlarında ilerliyor. Öyleyse ikisi de ilim sahibi oluyor. Birisi Rabbani ilimlerin sahibi olarak giderek yüceliyor, diğeri zülmani ilimlerin sahibi olarak giderek alçalıyor, batıyor. Şeytana yaklaşıyor zülmani ilmin sahipleri, Allah'a yaklaşıyor Rabbani ilmin sahipleri. Dikkat edin ki İrfan müessesesi asla şeytanla bir müştereklik gösteremez. Hiçbir standart içinde irfan şeytanla beraber bir ilmi muhtevasına alamaz. Öyleyse görüyor musunuz ilimle irfan arasında ne kadar fark var? Bir zülmani ilmin sahibi Allah tarafından kalp gözü açılmamış olan birisidir. Kalp kulağı açılmamış olan birisidir. Ama şeytan böyle bir kişiye hayali yoldan görüntüler gösterebilir. Böyle bir şey de mümkündür. Ama Allah Teala'nın yolunda herkes muhafaza altında gider. Hedefine kadar kendisinden evvel o yolları geçmiş birisi tarafından oraya ulaştırılır. Ama zülmani ilmin sahipleri her zaman şeytanla karşı karşıyadırlar. Her zaman şeytandan tokat yemeye açıklardır. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Bütün insanlar aslında mutlu olmak isterler. İşte zülmani ilimler
Rabbani ilimler.

0: Kader ve irfan üç ayrı kategori gösterir. Sıfırın altı zulmani ilimlerdir. Sıfırın yukarısı Rabbani ilimlerdir. Nereye kadar? İrfana kadar. İrfanın başlangıç noktası, gerçek irfanın başlangıç noktası, hikmetin başlangıç noktasıdır. Daimi zikirdir. Öyleyse kişinin kalp gözü açıldığından itibaren daimi zikre kadar geçen devrede gördüğü şeyler sırlara mütalik şeyler değildir. Onu irfan sahibi yapamaz. İrfanın başlangıç kademesindedir. Dört ruha girer ama hep irfanın başlangıcındadır. Ancak hikmet neredeyse, irfan da oradadır. Öyleyse irfanın başlangıcı dört kademe gösterir. Dört kademelik bir gelişme bizi irfana götürecektir. İrfanın başlangıcından irfana götürecektir. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki aranızdan bir topluluk bulunsun. İrfanla emreden ve münkerden nehyeden. Kim irfanla emredebilir? İrfanın sahipleri. İşte bütün mürşitler maruftur. Bütün mürşitler ariftir. Bütün mürşitler irfanın sahibidir. Her açıdan onlar irfanın sahibidirler. Ama ilmin sahipleri zülmani ilminde sahibi olabilirler, Rabbani ilminde sahibi olabilirler. Öyleyse şeytanın ilmi de ilim midir? Evet, ilimdir. Zülmani bir ilimdir ve insanları sadece cehenneme götüren bir özellik taşır. Öyleyse Rabbani ilimlere baktığımız zaman irfan müessesesi kişinin dünya mutluluğunun bütün muhtevasını içerir. Dünya mutluluğunun başlangıcı ve sonuna ulaşması hep ilmin irfana dönüşmesiyle gerçekleşir. Ama zulmani ilimlerin sahibi olan insanlar hiçbir şekilde mutlu olamazlar. Allah'ınsa dinleri indirmekten muradı, insan adı verilen en çok sevdiği mahlukunu mutlu etmektir. Öyleyse irfan mutluluğa açılan yegane kapıdır. Eğer sadece ilimle mutluluk istiyorsanız bu sadece cennet saadetini ifade eder. İlim kişiyi cennet saadetine ulaştırabilir. Ama irfan cennet saadetinin zaten sahibi olan bir kişiyi sahibi olduğu noktadan itibaren muhtevasını alır ve onu mutlaka dünya saadetine de ulaştırır. İrfan kişiyi hem iç aleminde hem dış aleminde hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadete ulaştırır. İşte irfan, işte ilim. Hepinizin ilmin hudutlarını, Rabbani ilmin hudutlarını aşıp irfan sahibi olarak Allah'ın güzelliklerini yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizin hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salli ala Muhammed. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillah. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlim ve İrfan müessesesi ait olduğu boyutlarıyla izah edildi. Şimdi kardeşlerimizin bu konuda sualleri var. İlim ve irfan konusunda onları sizlere anlatmak istiyorum. Soru 1. Urf ilimden irfana geçiş demiştiniz. Bu 5 velayet makamını mı kapsıyor? İrfan kelimesinin kökü urftur. Urf kelimesi değerlendirildiği zaman irfan kelimesinde muhtevasını alan birçok türetilen kelime var bundan. Arif kelimesi böyledir, maruf kelimesi böyledir, arefe kelimesi böyledir. Öyleyse emri bil maruf dediğimiz zaman marufu emretmek, urfu emretmektir, irfanı emretmektir. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde. Öyleyse bu dizayn içerisinde urf kelimesi ilimden irfana geçişi ifade eden özel bir kelime değil. İrfan kelimesinin kökü. Öyleyse ilimden irfana geçişi bir defa daha anlatmakta fayda görüyorum. Bir kişinin ilim sahibi olması demiştik, kalp gözü açılmadan da rahat rahat gerçekleşebilen bir konudur. Hatta zülmani ilimlerde var. Kalp gözünün, kalp kulağının işi yok orada zaten. Öyleyse bu ilim müessesesi konunun başlangıcından itibaren devam eder gider. Kişi kitaplar okur. Kişi filmler seyreder. Kişi vesikaları inceler. Hayatını belli bir konuya adar. O konunun ilmini yapmaya çalışır. Ve bunu da başarabilir. Ama bunu başardığı zaman o kişi alim olmuştur. Arif olması kendi standartları için mümkün değildir. Hiç kimse mürşidine ulaşamadan arif olamaz. İrfan sahibi olmak mürşide ulaşmadan mümkün değildir. Öyleyse İlimle irfanın arasında bir geçit var demiştik. Ve bir ölçü vermiştik. Bir salon düşünün demiştik. Bu salonun iki tane kapısı olsun. Bir kapıdan giriliyor, irfandan evvelki konu. Öbür kapıdan çıkılıyor, irfana giriliyor. Öyleyse salonun içi evveli birinci kapısı İlme açılan, ikinci kapısı irfana açılan bir özellik gösteriyor. İşte velayet makamının dört başlangıç kademesi, fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı bu salonun içidir. Burada Kur'an-ı Kerim'in dört tane ruhu öğretilir. Bir defa daha Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine bakarsak daha bir açıklık göreceğiz. Ne diyordu Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için? Onun görevi şudur diyor. Size Allah'ın ayetlerini okur ve anlatır. Burada ilmin başlangıçtan itibaren yavaş yavaş öğretilmesi var. Ama hiçbir zaman fiziğin ötesi söz konusu değil. Sonra diyor, sizin nefsinizi tezkiye eder diyor. 14. basamağa kadar demek ki ilmin ayetlerin açıklanmasıyla öğretilmesi var. Bu normal standartlarda bir ilim. Ama belki birçok sahabenin kalp gözü bu esnada da açılmış olabilir. Burada bir ölçü tutturmak mümkün değil. Allah-u Teala dilediği zaman kişinin kalp gözünü açar. Kalp gözü açılmış diye bir insan irfan sahibi olmamıştır. Kalp gözü açıldığı zaman kişi irfanın daha başlangıcındadır ve o kapıdan da içeriye henüz girmemiştir. Öyleyse dizaynı ait olduğu standartlarda yerlerini oturtalım. Eğer bir kişi daha nefsinin tekamül safhalarındayken kalp gözü açılmışsa o irfanın başlangıç noktasına doğru yola çıkmış olan birisidir. burada irfanın muhtevasına dikkatle bakın. İrfan sadece kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması değildir. Öyle insanlar var ki ilimden yana hiç nasiplerini almamışlar. Ama Allah Teala kalp gözlerini açmış. Ya o insanlara sorsanız 28 basamak nedir? Bana fıskı izah eder misin? Kimin kalbinde küfür yazar, kimin kalbinde iman yazar diye bu konuda size cevaplar veremezler. Ama Allah Teala da kalp gözlerini açmış mı? Açmıştır. O zaman onlar kalp gözleri açıldı diye arif olmuşlar mıdır? Hayır, arif olmak şartlarının temelinde mutlaka kalp gözüne, mutlaka kalp kulağına ihtiyaç gösterir. Ama kişi kalp kulağı açıldı diye, kalp gözü açıldı diye arif olamaz. Arif olabilmesi bu vasıfların ötesinde bir idrak müessesesini mutlaka gerektirir. Onların ışığı altında, kalp gözünün ve kalp kulağının ışığı altında kişi bir yeni yere doğru iki ayrı cephede birden ilerleyecektir. Hem ilmi alacaktır, hem de Allah-u Teala onun kalp gözüne ve kalp kulağına gösterecek ve ayrıca izah edecektir. İşte böyle bir dizaynda kişinin arif olduğu yer neresidir? Kişinin arif olduğu yer, hikmetin sahibi olduğu yerdir. Bundan evvelki dört kademe, o kişinin irfanla ilim arasında geçen bir devresidir. Bir nevi irfan hazırlığı. Kişinin kalp gözü açık olabilir ama onun arif olduğunu ifade etmez. Öyleyse demek ki birinci yedi basamak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye ayetleri okuyor, öğretiyor. İlim öğreniyorlar. Başlangıç seviye bir ilim öğretimi. Sonra 7. basamaktan 14. basamağa kadar nefslerini tezkiye ediyor. İlim öğrenimleri de elbette 7 basamakta daha devam ediyor. Tezkiye oldular. Bir kısmının kalp gözü açıldı, bir kısmının açılmadı. Tezkiye oldular. Kalp gözü açılanlar fiziğin ötesini görmeye başladılar. Ama arif oldular mı? Hayır. Arif olabilmek demek kemal derecelerinde belli bir yükselmenin mutlaka sahibi olmak demek, arif olabilmek demek, hikmet sahibi olmak demek. Öyleyse 14. basamaktan 21. basamağa varan sahabe velayet makamına ulaştılar. Hepsi Allah'ın evliyası oldu. Onu da Peygamber Efendimiz sizin nefsinizi tezkiye eder demek suretiyle anlatıyor. 21. basamağa ulaşılıyor böylece. Bu 21. basamağa ulaşan bu insanlar, sahabe, acaba yolun neresindeler? Daha daimi zikre hiçbirisi ulaşmamış. Sadece fena makamının sahipleri. Gerçekten bir kısmının kalp gözü açılmış ama neyin, nerede ve nasıl oluştuğu hakkında hiçbirisi kesin bir fikrin sahibi değil. Öyleyse onların arif olmaları için daha 4 tane Kur'an-ı Kerim'in lafzının ötesinde ruhuna girmeleri lazım. İşte bu ruha girmeleri fena makamında Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu. Fena makamı neresi? Ruhumuzun Allah'ın zatında ifna olduğu, yok olduğu, Allah'ın zatının ruhumuza örtü olduğu yer. Sonra beka makamı, Allah'ın bize bir taht ihsan ettiği nokta. Sonra zühd makamı, zikrimizin günün yarısından öteye geçtiği nokta. Sonra muhsinler makamı, fizik vücudumuzun da ruhumuzdan sonra Allah'a teslim olduğu nokta. Ruhumuz ne zaman teslim olmuştu? Allah'ın zatında ifna olduğu an ruhumuz Allah'a teslim olmuştu. Öyleyse fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı. İşte bu salonun içinde olduğumuz yer. Veli olmadan evvelki kademelerimiz hep daha evvelki ilim kademeleri. Burada da hem ilim devam ediyor, hem irfanın başlangıcındayız. Bu 4 basamakta. bir kısmının kalp gözü açılmış ama irfan sahibi hiçbirisi olamamışlar. İrfanı elde etmek istikametinde kalp gözleri açık olan ama sırlara girememiş olan insanlar var. Burası ismi Urf dediğimiz yer değil. Urf müessesesi bütününü ifade ediyor konunun. Yani urf kelimesi, irfan kelimesinin sadece kökü. Ve salonun kapısından içeri giren kişi Allah'ın evliyası olarak giriyor. 4 tane makamı bu salonda geçiriyor. Ve ancak fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra, onu ahsen kıldıktan sonra, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kıldıktan sonra irfan kapısından içeri giriyor. Bundan sonra o irfan sahibidir. Ehli irfandır. Yani ariftir. Maruf ile emredecek olandır. İşte kişinin gerçek anlamda irfan sahibi olduğu yer, onun aynı zamanda hikmet sahibi olduğu yerdir. 3 tane temel özellik gösteriyor konu. Yani salonun öbür kapısından çıkış, 3 tane temel özelliğin sahibi olmak demek. 1- daimi zikrin sahibi kişi. 2- hüküm sahibi kişi. 3- hayır sahibi kişi. Öyleyse bu kişinin nefsinde hiçbir afet kalmamış. Afetin kalmadığı yerde kişi hikmet sahibidir. Bütün hikmet sahipleri ariftirler. Ondan evvelki kademeler de insanların ilimden irfana geçiş safhasını gösterir. Hem irfan var konunun içinde biraz, hem de ilim var konunun içinde biraz. İlim de giderek artıyor, irfan da, ama kişiyi sırlara girecek, irfan sahibi yapacak bir seviyeye, gerçekten arif diyebileceğimiz bir seviyeye bu 4 basamak ulaştırmıyor. Yani velayetin başlangıçtaki 4 makamı, fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı kişiyi arif olmak yetkisine ulaştırmıyor. Ama o hedefe her gün biraz daha yaklaşıyor ve her gün o konuda biraz daha besleniyor kişi. Hikmetin sahibi olabilmek için, hükmün sahibi olabilmek için hem ilmi artıyor, hem de kalp gözünün gördüğü, kalp kulağının işittiği sahalar daha genişliyor ve o kişiyi Allah-u Teala bu standartta giderek irfan sahibi yapıyor. Ve irfanın gerçekten sahibi olduğu yer, o kişinin daimi zikre ulaştığı, yani ulul elbab olduğu nokta. Burası hikmetin 1. basamağı, İrfanın da 1. basamağı. Sonra irfanın 2. basamağında kişi bir başka hedefe ulaşmış oluyor. İrfanın 2. basamağında bu kişi ilmin ötesindeki irfanın üst noktasına çıkıyor ve hikmetin sonu, ama irfanın sonu değil. Öyleyse irfan hikmeti de muhtevasını alan, hikmetin ötesini de muhtevasını alan bir bütündür. Bütün kemal derecelerini kapsar, hikmetse sadece 2 basamağı kapsar, 2 makamı kapsar. Ulul elbab makamı ve ihlas makamı. İşte kişi ne zaman ihlas makamını aşarsa, bu göğün 7 tane katını bütün ayrıntılarıyla ona Allah-u Teala'nın göstermesiyle ve kişinin Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine bakarsa baksın, o ayetin o 28 basamağın hangisiyle alakalı olduğunu derhal anlamasıyla noktalanan bir olguyu kapsar. Öyleyse bu muhtevada irfan müessesesi bu. Sualin devamı bu 5 velayet makamını kapsıyor diyor. Hayır, 4 velayet makamını kapsıyor. İlimden irfana geçiş 4 velayet makamını kapsıyor. Fena makamı 1, beka makamı 2, züht makamı 3, muhsinler makamı 4. 5. makam olan ulul elbab makamı geçiş değildir. İrfanın ta kendisidir. Geçiş değildir, hikmetin de ta kendisidir. Öyleyse irfanın hikmetle olan münasebetine baktığımız zaman irfan hikmettir. Hikmetin irfanla olan münasebetine baktığımız zaman hikmet irfanın bir parçasıdır. Hikmet irfanı bütünlemez ama irfan hikmeti bütünler, ötesine de geçer. Öyleyse velayetin dört makamı geçiş makamıdır. Ulul Elbab, İhlas ve Salah makamları da irfanı bütünleyen üç tane temel makamdır. Demek ki hikmetten evvel beş velayet makamı yok, dört tane velayet makamı var. İkinci soru, ilim ikiye ayrılıyor. Zülmani ilim, Rabbani ilim. Sual, Edison, Arşimet gibi bilginlerin ilmi Rabbani ilim mi oluyor? O zaman ilim Rabbani ilimle cennete ulaştırır. Rabbani ilimler cennete ulaştırır demiştiniz. Onlar için durum nedir? Gerçekten güzel bir sual. İlim Rabbani ilim ve Zülmani ilim olarak ikiye ayrılıyor. Bahsedilen Arşimet gibi, Edison gibi alimler kesinlikle Zülmani ilmin muhtevasında olmayan alimlerdir. Ama ne var ki sahip oldukları Rabbani ilmin içinde geçen onların ilimleri kişiyi Allah'ın cennetine o ilmi biliyorlar diye ulaştırmaz. İşte öyleyse bu ilmi ilim olduğu halde Allah'ın cennetine ulaştırmayan bu ilmi Rabbani ilimlerin ve Zülmani ilimlerin iki kategori olarak sergilendiği bir ortamda hangisine katmamız lazım? Rabbani ilimlere katmamız lazım. Öyleyse Zülmani ilmin dışındaki ilimler Rabbani ilimdir. Ama Rabbani ilimlerin de hepsini cennete ulaştırması diye bir şey söz konusu değil. Öyleyse bu standart içinde bir ayıklama yapıldığı zaman Rabbani ilimler Zülmani ilimlerin dışında kalan bütün ilimlerdir. Zülmani ilim nedir diye bir işaret ortaya koyduğumuzda kesin bir yargıya varacağız. Zülmani ilim şeytan kaynaklı bütün ilimlerdir. Zamanımızda bunların ismi okült kültür olarak geçiyor. Nerede bu kelimeyi görürseniz O-C-C-U-L-T okült. Bu kelime demek şeytanla ilişki kurulan ilim demek. İşte bu şeytanla ilişki kurulan ilimle diğer bütün ilimler birbirinden ayrılır. Edison'a da, Arşimet'e de, şu fizik ilmine, kimya ilmine, matematik ilmine sır sahibi olmadan giren herkesin sahip olduğu ilim Rabbani ilimler safındadır. Çünkü mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Dikkat edin, şeytan kendisiyle direkt ilişki kurmayan hiç kimseye ne fizikte, ne kimyada, ne başka bir alanda hiçbir zaman bir yardımda bulunmaz. Öyleyse Arşimet'in ulaştığı neticeye de, Newton'un ulaştığı neticeye de, Einstein'ın ulaştığı neticeye de, Edison'un ulaştığı neticeye de hep Allah yardımını koymuştur. Öyleyse bu ilimler de mutlaka Rabbani ilimlerin içindedir. Onların eksik tarafı acaba nedir? Onların eksik tarafı Allah-u Teala ile ilişkinin ötesine girmemeleri ve Rabbani ilmin bir bölümü olan science adını verdiğimiz İlim dediğimiz ama Rabbani ilmin parçası olduğu halde insanları cennete götürmeyecek olan ilimlerin muhtevasını ifade ediyor. Öyleyse bir Edison insanlığa bu kadar faydası olan bir alim. Allah-u Teala'dan yardım almış mı? Kesin. Eğer onun denemelerini takip etmişseniz birçok yerde başarısızlığının olduğunu ama sonra devamıyla neticeye ulaştığını görürsünüz. Öyleyse aynı şey Graham Bell için de geçerli. O kişiye telefon konusundaki yaptığı çalışmalarını Allah'ın bir tesadüf, onların tesadüf dediği ama Allah'ın yardımıyla ulaşmıştır. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın bir evliyası olan El-Cabir, matematiğe negatif değerleri koymasaydı, matematik ilmi de bugün fizik ilmi gibi, kimya ilmi gibi Kur'an değerlerinden yoksun bir ilim olacaktı. Her ne kadar zamanımızda onlara müsbet ilim deniyorsa da müsbet ilim olmayacaktı. Matematik de müsbet ilimlerin dışında kalacaktı. Çünkü Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılıp çift yarattık. Öyleyse pozitif değerlerin olduğu bir ortamda negatif değerler yoksa o ilim topaldır. Koltuk değneğiyle yürüyen, sadece tek ayağı olan bir ilimdir. Öyleyse El-Cabir'in ilminde matematiğe negatif değerleri koyarken El-Cabir'in Allah'ın bir evliyası olduğunu görüyoruz. Fiziğin ötesini yaşayan, irfanla yoğrulmuş bir evliya, irfanın da sahibi. İşte o da Edison gibi, diğer isimlerini verdiğimiz kişiler gibi bir ilim değerine sahip, Rabbani ilimlerin bir bölümüne sahip ama onun ötekilerden farklılığı, onun Allah-u Teala'nın özel bir ihsanına da, irfana da sahip olması. Lokman hekim. Hekimliğin bütün standartlarına Allah-u Teala tarafından sahip kılınmış. Sadece ilmi mi var? Hayır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ona irfan da verildiğini söylüyor. Öyleyse fizik ilimlerde söz sahibi olan birçok insan kesinlikle Rabbani ilimlerin içindedir. Ama kendilerini kurtaracak olan Rabbani ilimlerle kendilerini kurtaramayacak olan Rabbani ilimler birbirinden ayrılıyor. Kendilerini insanların kurtaramayacakları Rabbani ilimler farklılık itibariyle Allah'ın yardımını mutlaka aldıkları için Rabbani ilimlerin içine giriyorlar. Ama Allah-u Teala o insanlara sadece onların ait olduğu ilim dalında yardımını ulaştırıyor. Çünkü kişi hüsnü niyetle Allah-u Teala'nın standartlarının dışına çıkmaksızın, şeytanla bir ilişki kurmaksızın ilim öğrenmek istiyor. İlmin hedefine gitmek istiyor. İnsanlığa faydalı olacak olan bu alimlere Allah-u Teala yardım ediyor. Onları hedeflerine ulaştırıyor. Öyleyse ilmi üçe ayırmıyoruz. Rabbani ilimler, zülmani ilimler, Rabbani ve zülmani olmayan ilimler diye üçe ayırmıyoruz. Zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye ayırıyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü zülmani ilimlerde mutlaka şeytanın yardımı vardır. Rabbani ilimlerde de mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Eğer kişi sadece ilim açısından meseleyi değerlendirmişse Allah'ın yardımı ona ilim verecek noktaya kadar geliyor ama onu cennete götürecek olan bir aşama taşımıyor. Taşımasa da Allah'ın yardımı söz konusu olduğu için onu mutlaka Rabbani ilimlerin içine alıyoruz. Demin söylediğim gibi Rabbani ilim öğrenip de aynı zamanda cennetin sahibi olan da birçok evliya Rabbani ilmin sahibi olmuşlardır. Mesela İbni Haldun bunlardan biridir. Zamanında öyle bir yıldızlar ilminin sahibiydi ki bugünün sıfırdan sonraki 6 rakamını her seferinde tutturmuştur. Yani şu yıldızlarla ilişkili olan kainatın muhtevasını araştıran insanların ilminden bahsediyoruz. Hani kocaman rasathanelerden kainata bakan ve onların standartlarını inceleyen alimler. O zamanlar şimdiki gibi kocaman rasathanesi yoktu şeyin, İbni Haldun'un. Ama söylediğim gibi Virgil'den sonraki esas rakamları mutlaka tutturmuş da Virgil'den sonraki şimdi 9-10 rakama kadar gidiyorlar. 6 rakamı onun mutlaka tutturduğunu görüyoruz. Öyleyse hem Allah-u Teala'nın evliyası, irfan sahibi hem de Rabbani ilminde sahibi. Mesela bir Piri Reis öyle bir harita yapıyor ki 15. asırda Kahire'nin 20 kilometre yukarısından çekilen bir fotoğrafla onun çektiği, onun yaptığı harita birbirine %100 uyuyor. Öyleyse bir takım insanlar var, Allah'ın Rabbani ilmine sahip, ama bu Rabbani ilim aynı zamanda onu irfan sahibi de kılıyor. İşte bunlardan bir tanesi de biziz. Bugün atomlar konusundaki Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri dünya ilminin muhakkak ki çok ötesinde. Öyleyse hem Allah-u Teala irfan sahibi kılıyor, hem de dilerse Rabbani ilimlerden fiziğe ait, kimyaya ait, bizim zamanımızda müsbet ilim denilen, aslında müsbet ilim olmayan birçok ilme ait Allah-u Teala dünyanın ulaşamadığı bilgileri de ulaştırıyor. Onun için fiziğin, kimyanın o standartlarına sahip kılınan insanlar, cennete ulaşacak olan bilgilerin sahibi, ilmin sahibi Allah-u Teala tarafından kılınmasalar bile Allah'ın yardımıyla o hedeflere ulaştıkları kesin. Öyleyse ilmi ikiye ayırıyoruz. Rabbani ilimler, zulmani ilimler. Rabbani ilimlerin bir kısmı insanları cennete ve dünya saadetine ulaştırıyor, cennet saadetine ve dünya saadetine. Bir kısmı sadece ilim sahibi yapıyor. Allah razı olsun. Sonra sualin diğerine geçiyoruz. Üçüncü sual. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz? Bir insanın düşüncelerinden derecat kaybetmesi, onun suizanına düşmesiyle geçerlidir. Öyleyse insanlar hakkında eğer suizanda bulunursanız, bu hepiniz için yanlış bir şey olur. Size mutlaka derecat kaybettirir. Velayet makamlarında da derecat kaybedersiniz. O makamlarda olmasanız da. Ama şimdi ihlasa ulaşmış, salaha ulaşmış olan birisi için bu geçerli değildir. Çünkü onun suizanda bulunabilmesi için nefsinde afetler olması lazım. Ama yok. Afetler olmadığı için de insanlar hakkında suizanda bulunması söz konusu değildir. Öğrenmek istediği her şeyi Allah'tan zaten soracak, cevabını alacaktır. Zanda bulunmasının anlamı da kalmıyor. Öyleyse suale yeniden bakalım. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz? Suali, evet. Kaybediyoruz. Ama kaybetmediğimiz yerde var. O yere dikkatle bakın ki orada zaten suizanda bulunmuyoruz. Öyleyse ne demiş Merkez Efendi? Her şey merkezinde demiş. Öyleyse her şey merkezinde. Allah razı olsun. Bir sual daha. Efendimiz, ilmin bittiği yerden ilmin ötesi irfan oluyorsa, irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mı? Hayır, yok. İrfan sonsuzdur. Sözlerimizin başında bir cümleyle meseleye dokunmuş ve kapatmıştık. Demiştik ki Allah ilmin sahibidir. Şimdi diyeceksiniz ki, diyorsun ki irfan ilmin ötesidir ve insanlardan bir kısmı ilmi aşıp irfan sahibi oluyor. E Allah-u Teala'ya da diyorsun ki Allah ilmin sahibidir. Yani insanlar Allah'tan daha mı fazla bir ilmin ötesinin sahipleri? Hayır. Benim söylediğimin böyle bir düşünceyle uzaktan yakından alakası yok. Öyleyse niçin Allah-u Teala ilim sahibidir diyoruz da insanlar hem ilmin hem de irfanın, ilmin ötesi olan irfanın sahibi olabilirler diyoruz? Bu insanlara özgü bir ölçüdür. Öyleyse insanların ilmiyle Allah'ın ilmi arasında farklılık var. Nasıl bir farklılık var? Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki biz
1: Allah!
0: her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Şimdi Allah-u Teala'nın bu yaratma sistemine baktığımız zaman Allah'ın 6 tane alem yarattığını görüyoruz. Zahiri alemi yaratmış. Zahiri alem nedir? Fizik vücudumuzun alemidir. Yani şu gördüğünüz alem, koltuğa dokunabildiğiniz, bardağı elinize aldığınız ve içindekini içtiğiniz standartlarda bu fizik vücudumuza göre fizik bir alemin içindesiniz. İşte bu fizik standartlar ilim adı verilen bir statüyü gösterir. Fizik vücudumuz zahiri alem adı verilen bu fizik alemin bir parçasıdır. Ama bir de nefsimiz var. Nefsimiz zahiri alemin zıttı olan ve ölen bütün insanların nefslerinin hala yaşamakta oldukları, kıyamete kadar da yaşayacakları zahiri alemin zıttıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu muhtevada zahiri alem ve berzah alemi birbirinin zıttı olarak Allah-u Teala tarafından çift yaratılmış. Sonra bir de ruhumuz var. Ruhumuz emr alemi. O alemin varlığı. Ve bir de şeytan var. Şeytan ve avanesi de onun zıttı olan sıfırın altında olan kesiminde zulmani alemde yaşayanlar. Öyleyse emr aleminin de bir zıttı var demek ki. Etti dört alem. Cinlerin yaşamakta olduğu alemin adı gayb alemi. Ve gayb aleminin daha ötesini de muhtevaya almamız lazım. Gayb alemi cinlerin yaşadığı alemdir. Onların da nefsleri, bütün yanarak ölen cinlerin nefslerinin yaşadığı onların berzah alemi. Ne oldu? Altı alem. Şimdi anlıyor muyuz Allah-u Teala niçin biz kainatı altı yönde yarattık diyor? Her bir alem için bir gününü, onların zıttı içinde bir gününü harcamış. Allah'a göre bir gün. Öyleyse çok farklı zaman parçalarından bahsediyoruz. Ama altı yön, yalnız altı tane zahir gün anlamına gelmez, altı zaman parçası demek. Allah'a göre altı tane zaman parçası ve üç asıl, üç zıt olmak üzere altı tane alem. Ama yedi tane alem var diyorsunuz, diyeceksiniz. Evet, yedi tane alem var. Çünkü yedincisi yokluk. Eğer Allah-u Teala dördüncü bir alem yaratsaydı, onu zıttıyla beraber yaratacaktı. Alemlerin sayısı sekiz olacaktı. Yoklukla beraber dokuz olacaktı. Allah yaratırsa mutlaka zıttıyla kaim yaratır. Allah'ın yarattığı daima aslı ve zıttı olmak üzere çifttir. Onun için altı yevmde altı alemi yaratan Allah-u Teala yedincisini yaratmıyor. Yedincisi zaten yok. Yokluk. İşte Allah-u Teala bütün bu alemlerin sahibi. Öyleyse Allah ilmin sahibidir dediğimiz zaman Allah-u Teala zahiri alemin sahibidir, onun ilminin sahibidir. Zahiri alemin karşıtı olan berzah aleminin sahibidir. Onun da ilminin sahibidir. Yani Allah'a göre her ikisi de ilimdir. Onun bir belli hedefi aşıp da daha ötesine gitmesine gerek yok. Bizim ilmin ötesine geçebilmemiz için berzah alemini tanımamız lazım. Allah-u Teala zaten berzah aleminin yaratıcısı. Bizim zahir alemin ötesine geçebilmek için emr alemini tanımamız lazım, görmemiz lazım. O konuda bilgi sahibi olmamız lazım. Allah-u Teala zaten onun yaratıcısı. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilminin ötesinde bir şey yok. Zahiri alem Allah'ın ilminin içinde. Biz de dünyada bu ilmin içindeyiz. Tamam. Ama zahiri alemin zıttı olan berzah aleminin hiç kimse ilim standartları içinde sahibi değildir. O ilmin sahibi değildir. O Allah'a göre ilim olan bu şey, biz insanlara göre irfandır. İşte emr alemi de irfanın bir parçasını teşkil eder. Emr aleminin zıttı da irfanın bir başka parçasını temsil eder bizim için. Çünkü biz fizik alemin şuur standartları içinde fizik vücudumuzda olaylara bakarız. Sadece onun algılayabildiği alanı fizik olarak algılarız. Bunun adı ilimdir. Hadi şimdi beraber bakalım. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar ulaşan dalga boylarından hiçbirini insanoğlu ne ses olarak, ne ışık olarak, ne renk olarak algılayamaz. Sıfırın biraz ötesinden başlayan, artı sonsuza kadar ulaşan dalga boylarının sadece 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir bölümünü insan algılayabilir. İşte insanın ilmi bu kadar. Sonsuzda, sonsuzun yarısında sadece 6 milim. Düşünebiliyor musunuz? Kainatın en üstün varlığı olan, yaratılan bu zavallı insana bakın. Allah'ın ilmini iki tane sonsuzluk olarak düşünün bir. Sıfırdan artı sonsuza kadar bir ilim. Allah'a göre ilim tabii. Sıfırdan eksi sonsuza kadar bir ikinci ilim. Sıfırdan eksi sonsuza kadar olandan hiçbir algılama nasibimiz yok. Cinler de o arada, yani sıfırla eksi sonsuz arasında gene 6 milimlik bir bölümü kapsayabiliyorlar. Öyleyse muhtevanın bütünlüğüne dikkat edin. Bize göre zahiri alem bu alemdir. Ama cinlere göre bu alem zahiri alem değildir. Bu alem onlara göre zahiri alemin ötesidir. Sadece irfan sahipleri bizim alemimiz hakkında bilgi sahibidir onlarda. Öyleyse bütün bu statü içerisinde fizik vücudumuzun algılama alanının dışında kalan bütün sahalar bizim için irfandır. Ama Allah'a göre bütün o sahaları, zahiri alemi de, onun karşıtı olan berzah alemini de, emr alemini de, onun karşıtı olan zülmani alemi de, gayb alemini de, gayb aleminin berzah alemini de Allah yarattı. Bırakınız onlar hakkında bir ilmin sahibi olmasını, o ilmin öylesine sahip ki onları yaratıyor her şeyiyle. Öyleyse Allah'a göre hepsi ilimdir. Allah ilmin sahibidir. Ve bizim ilmimizi de, irfanımızı da, en üst seviye olan irfan kimdeyse hepsini ekleyin. Allah'ın ilminin yanında, irfanın yanında demiyorum, Allah'a göre irfan olayı yok. İrfan, bildiklerimizin, algılayabildiklerimizin, normal standartlarda algılayabildiklerimizin ötesine denir. Allah-u Teala'ya göre normal standartlarda algılayamayacağı hiçbir şey yok. Çünkü bütün kainatı 6 tane alem olarak o yaratmış. Öyleyse şimdi anlaşıldı mı? Allah ilmin sahibidir. İnsansa hem ilmin hem de irfanın sahibidir demekten muradımızı ve söylediğimiz zaman irfan ilmin ötesidir ve insanlar ilmin ötesinin sahipleri olabilirler. O zaman Allah'ın ilmiyle insanın ilmini birbirine karıştırmayacaksınız. Sözlerimi yanlış algılamamaya çalışacaksınız. Allah'ın ilmi öyle bir sonsuz ilimdir ki Allah'ın o ilmi insanın hem ilmini hem irfanını kapsadığı gibi onun çok daha ötesini de kapsar. Şimdi bu açıklamanın ışığı altında suali size tekrar okuyorum. Efendimiz, ilmin bittiği yerde ya da ilmin ötesi irfan oluyorsa, irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mıdır? Eğer biz insan isek, mutlaka bir yere kadar ilmin, gene bir yere kadar irfanın algılama alanının sahibi olabiliriz. Ötesi hiçbir zaman biz insanlar için geçerli değildir. İşte onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı kimse ihata edemez diyor. Onu bütün boyutlarıyla idrak edemez diyor. Ama o her şeyi idrak eder diyor. Elbette. Her şeyi yaratan o. Bırakınız idrak etmeyi, o idrakin ötesinde her şeyin sahibi ki idrake sahip olan bu insanı her şeyle yaratıyor. Fizik vücuduyla yaratıyor. 200 trilyon hücrenin sahibi. Her bir hücresinde 23 çift kromozom o kişiyi ayak tırnağının ucundan saçına kadar her şeyiyle yeniden yaratabilecek olan bütün özelliklerin sahibi. İşte Allah, ilmin sahibi olan Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bizim alemimize göre değerlendirdik olayı, ilmin sahibi olan Allah dedik. Bize göre şu fizik vücudumuz hakkında bilgilerine sahip olduk. İlmin sahibiyiz. Ama Allah Teala bu insanı sadece fizik vücuttan ibaret yaratmamış. Onun nefsini de yaratmış. İşte ilmin ötesine geçtiniz. Allah Teala mı? Ötekini de yaratan. Ona göre nefsimiz de ilmin içerisinde. Ruhumuzu yaratmış. Diyor ki size ruhtan pek az şey verilmiştir. İşte o pek az şey verilen ruhun yaratıcısı gene Allah-u Teala. Öyleyse ruh da Allah-u Teala'ya göre irfan değildir. Sadece ilimdir. Onun bildiği, bütün muhtevasını en derin ilmiyle bildiği bir yaratık. Öyleyse biz zavallı insanların ilmini toplayın bir araya, irfanını toplayın ve Allah'ın söylediği Kur'an-ı Kerim'deki çok güzel bir yere ulaşacaksınız. Bütün ağaçlar kalem olsa, bütün denizlerde mürekkep olsa, insanların yazabilecekleri şey Allah'ın ilminin yanında okyanusta bir damladır diyor. İlmimizde, irfanımızda, her şeyimizde okyanustan bir tane damlayı oluşturuyor. Onun için insanlar her yeni şey öğrendikçe bilmedikleri alan öğrendiklerinden çok daha büyük oranda büyüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilim ve irfan konusunda söylediklerini ait olduğu standartlarda değerlendirdiğiniz zaman okyanusta damlayı çok iyi idrak edeceksiniz. İşte bu sebepledir ki Allah'ın en çok sevgilileri Allah'la kendileri arasındaki farkı en büyük boyutlarda sezebilenlerdir. Bir damlayla okyanusun mukayesesi. O zaman gözyaşlarınız akmaya başlar. Çünkü onun size verdiklerine karşı hiçbir şey yapamamanın aczini yaşarsınız. Ve bütün gönlünüzce ona bir şeyler yapmak istersiniz. Ona daha çok layık olmak için bir şeyler yapmak istersiniz. Ama size verilen yaşadığınızda sizin elinizdeki imkanlar, hayatınızın, varoluşunuzun imkanları buna hiçbir zaman imkan vermez. Daha fazla bir şey yapamazsınız. Ve Allah-u Teala'nın size seni ben yarattım. Seni neye muktedir kıldıysam onu en iyi ben bilirim. Ne senden ne de başka hiç kimseden sizin yapabileceğinizden daha fazla bir şey istemem demesi sizin gözyaşlarınıza mani olamaz. Seccadelerin gözyaşlarınızdan ıslandığı günler yaşayacaksınız. İşte bu sebeple yaşayacaksınız. Ona onun sizden alması gerekenleri veremediğinizin o korkunç eksikliğini yaşayacaksınız. O zaman ağlamanın ne olduğunu öğreneceksiniz. O zaman hatırlayın Risalet Nurlarında Allah Teala'nın bize ne söylediğini. Senin gözyaşların Habibim katımızda en kıymetli hazinedir diyor. O gözyaşları acizin ifadesi. Allah'ın verdiklerine karşı hiçbir şey verememenin ifadesi. Yaşayacaksınız. Ne zaman fiziğin ötesine geçerseniz göreceksiniz ki siz de benim gibi aciz bir insansınız netice itibariyle. O ise her şeyin sahibi. Ve sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok sever. Hiçbirinizden vazgeçmez. Siz ondan vazgeçmedikçe. Dikkat edin. Kim cehenneme gidecekse şunu kesinlikle bilin ki Allah Teala asla o kişiyi cehenneme atmak istememiştir. Hiç kimseyi Allah Teala oraya cehenneme atmak istemez. Atmaz da. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Hani ne diyorum? Boşlukta bir kılıç var. Misal olarak söylüyorum. Duruyor olduğu yerde. Cehenneme gitmek eğer kılıcı o kafasını o kılıca vurup da kesmekse insanlar kendileri giderler yaptıkları günahlarla. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıca kafayı vurur. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıca kafayı vurur. Sonunda kılıç o kafayı keser. Yani kişi cehenneme gider. Bu bir benzetme. Ama kılıç sizi kesmiyor. Siz kılıca kendinizi kestiriyorsunuz. Allah Teala sizi cehenneme atmıyor. Siz kendinizi cehenneme atıyorsunuz, götürüyorsunuz. Allah Teala iki tane uçak koymuş ortaya. Üzerinde de yazmış. Bu uçak cennete gider diyor. Ama diyor bunun bir bedeli var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin diyor. Mürşidine ulaşacaksın diyor. Ondan sonra diyor zahmet olacak ama ruhunu da bana bir zahmet ulaştıracaksın diyor. Bunları yapanların hepsi diyor bu uçağa binip benim cennetime gider. Ama diyor yapmazsanız o zaman öteki uçak söz konusu. Bu uçak cehenneme gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin uçağı, mürşidine ulaşmayanların uçağı, ruhunu Allah'a ulaştırmayanların uçağı. Sonra da başka iki tane daha uçak koymuş. Bu uçak diyor dünya mutluluğunu ulaştırır. Hani şu o cennete giden uçağın standartlarını yapıyorsun ya, ona bir şeyler daha ilave etmen lazım. Fizik vücudunu da bana teslim etmen lazım diyor ruhunu teslim ettikten sonra. Nefsini de bana teslim etmen lazım diyor. O zaman diyor bu uçak seni dünya saadetine ulaştırır. Öteki uçağı da diyor ki sen zaten daha cennete gitmenin standartlarını bile gerçekleştiremedin. Ama gerçekleştirseydin de fizik vücudunda nefsini de bana teslim etseydin sen de Allah'ın cennetine gidecektin. Aynı zamanda da dünya saadetine ulaşacaktın. İşte bu uçak seni dünyada mutsuzluğa ve birinci uçakta seni ancak cehenneme götürür. Kaideleri koymuş. Kartlar açık oynanıyor. Her şey gün gibi ortada. Ya aklınızı başınıza toplarsınız, Allah'ın sizin için farz kıldığı, sizi mutlak kurtuluşa götürecek olan hususları gerçekleştirirsiniz, ya da gerçekleştirmezsiniz. O zaman da uçaklar sizi ait olduğunuz yere ulaştırır. Onunla Allah ile dost olursanız sevmeyi öğreneceksiniz. Onunla dost olursanız idrakinizin her geçen gün açıldığını göreceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman ona her şeyi sormak yetkisine sahip olacaksınız. Ve o zaman daha çok artacak acziniz. Onu tanıdıkça ona köle olmak gereğini duyacaksınız. Ve kendinizi her şeyinizle ona teslim ettiğiniz zaman onun gerçek kölesi olacaksınız. İşte o zaman hürriyetlerin hepsi sizin. Sonsuz bir hürriyetin sahibi olacaksınız. O kadar çok şükredeceksiniz ki, o kadar çok hamd edeceksiniz ki ve arkasından da her ikisini de sonsuzda bir kadar bile gerçekleştiremediğinizin aczini yaşayacaksınız. Yani ona olan hamdiniz de ona olan şükrünüz de sonsuzda birin bile gerçekleştirilemediğini gösteren bir göstergedir sadece. O her zaman sonsuzu temsil eder. Siz de her zaman bir hiçi. Siz giderek büyüyen bir sıfırsınız.

Dünyadaki zevkleri irfanda yaşayabilirsiniz. Dikkat edin. Cennet saadeti hemen elde edilen, 5-6 ayda mutlaka elde edilen ama kıyametten sonra yaşanan bir mutluluktur. Dünya saadeti 15-20 seneyi gözünüze alın. O standartların içinde elde edilebilen ama adım adım daha üst boyutlarda bu dünya hayatında yaşanan güzelliklerdir. Her ikisine de ehil olarak yaratıldığınızı bilin. Kim olursanız olun, düşünce standartlarınız neyi oluşturursa oluştursun, yapınızda ne olursa olsun, siz hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ehil bir insansınız. Eğer onları elde edemiyorsanız sakın Allah-u Teala'yı kabahatli bulmayın. Bir tek kabahati var, o sizsiniz. Size verilen imkanları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta kullanmadığınız için hatalısınız. Hep şeytanın oyunlarına kanan biri olarak yaşamayınızı devam ettirdiğiniz için hatalısınız. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği mutluluğa ulaşmak konusunda gayretler gösterdiğinizi iddia edeceksiniz. Doğrudur. Ama bu gayretler eğer bir faydasız ilmin zebunuysa size fazla bir şey kazandıramaz. İşte ne zaman Allah'ın yolunda Allah'tan yardım alarak üst seviye bir tekamül gösterirseniz ki bu daimi zikirle başlar, o zaman hayatın ve bu dünyanın gerçekten yaşanmaya değer bir yer olduğunu kesin olarak idrak edeceksiniz. Her şeyinizi ona vermek isteyeceksiniz. Yok olmak isteyeceksiniz. Onun öyle bir kölesi olmak isteyeceksiniz ki her şeyiniz sadece onun olsun. Bunu düşüncenizden fiile çıkardığınız zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Arkasında ne var biliyor musunuz? Her şeyinizi başkalarına adamanız var. Zamanınızı, sıhhatinizi, size verilen Allah'ın her şeyini. Eğer bir gün öyle olursanız, size Allah-u Teala teminat veriyor ki, en mutlu siz olursunuz. Ne kadar kendinizi Allah için tüketirseniz, İnsanlar ilmin ve irfanın neleri ihtiva ettiğini bilmeksizin bir hayat yaşarlar. Ve şeytan onları devamlı başkalarına baktırır. Kendi hatalarını aramak zahmetine hiçbir zaman gitmezler. Hep başkalarını hatalı görürler, şikayet ederler. Tartışmalarında da hep kendilerini haklı çıkarmak gayretindedirler. Oysa ki siz ne zaman bir tartışma yaparsanız, onlardan yana olduğunuzu ispat ettiğiniz zaman Allah'tan yanasınız. Bir gün ne demek istediğimi anlayacaksınız. O zamana kadar yaşamanız için dua ederim. Hayatımız birçok kardeşimizi tanımakla geçti. Benim yaşıtlarımdan birçok insan şimdi rahmetli. Kimi tanımışsak onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalıştık. Birçoğu dedi ki ben önce ilmi öğrenirim, ondan sonra tasavvufa girerim. Ama ömürleri vefa etmedi. Gözümüzün önünde Allah'ın o güzelim cennetini ellerinin tersiyle iterek cehenneme liyakatli oldular. Hepsi bizi ayrı ayrı üzmüştür. Ama ne yazık ki yapabileceğimiz bir şey yok. Herkese
Allah'ın güzelliklerini anlatmak.

Bizim görevimiz. Bırakınız normal insanları, şu ilim adamlarının vaziyetine dikkatle bakın. Allah'ın onları da kurtuluşa ulaştıracak olan bütün reçetesini kaç yıldan beri, kaç on yıldan beri hep onlara öğretmeye çalışıyoruz. Alabildikleri o kadar az şey var ki. Allah Teala'nın ne demek istediğini bu kadar gayretten sonra anlayabilirsiniz ancak. Onların kulaklarına vakra koydum diyor. Seni diyor duyarlar ama işitmezler. İşitmedikleri sürece o ilim zannettikleri faydasız ilimle, hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faydasız ilimden Allah'a sığınırım dediği o faydasız ilimle onların ve onların ilmine bilmedikleri halde tabi olanların gidebilecekleri yer sadece cehennem. Ne kadar isterdim cehennemi görmelerini. Eğer görebilselerdi hiçbiri orada olmazdı. Öyleyse hepinizin Allah'ın hem ilminden hem de irfanından nasiplerinizi alarak Allah'ın bütün güzelliklerini en üst boyutta yaşamanızı diler. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dualarımızla Allah-u Teala'dan talep ederiz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Cevdet Kay.
1: Tüm müminler kardeştir diyor. Onlar uhuvveti yaşadılar. Kardeşliği yaşadılar. Kendi aralarında sülh ve sükûnü yaşadılar. Ve sevgiyi yaşadılar. Öyle bir sevgi ki kendi hayatları arkadaşlarının hayatının yanında değersizdi. İşte Hazreti Ömer. Savaştan sonra, Bedir Savaşı'ndan sonra şehit olmak isteyen, şehit olmak üzere bulunan sahabenin arasında Mekke su vatasıyla dolaşıyor. Biri diyor ki ya Allah su. Hazreti Ömer vatayla koşuyor. Tam dudaklarına vatayı değdirecekken bir başkası ya Allah su diyor. Şehit olmak üzere olan o kişi diyor ki ya Ömer, onun benden fazla ihtiyacı var. Ona ver suyu. Hazreti Ömer ikinci kişiye ulaşıyor elindeki matayla, suyu uzatıyor dudaklarına. Tam o sırada üçüncü bir kişi, ya Ömer su diyor. İkinci kişi de aynı şeyi söylüyor Hazreti Ömer'e. Ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer koşarak üçüncü kişiye ulaşıyor. Üçüncü kişiye suyu veremiyor, şehit olmuş. İkinci kişiye koşuyor, ona suyu vermiyor, vermiyor. Üçüncü kişiye koşuyor, o da şehit olmuş. Anlıyor musunuz beni? Anlıyor musunuz? Onlar böyleydi ya. Onlar Allah'ın sevgilileriydi. Onlar şehit olan Allah için. Bütün kadınlar sığınlar çıkmak. Öyleyse sözlerime dikkatle bakın. Onların için arkadaşlarımın hayatı onlardan daha kıymetliydi. Bir gün sizler için de öyle olacak. Bu güzellikleri yaşayacaksınız. Yaşadıkça Allah'a hamd edeceksiniz. Şükredeceksiniz Allah'ın yaratıldığı için. Size bu mutlulukları yaşattığı için. Ona sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Onlar böyle bir hayat yaşadılar. Dostluğun ne olduğunu, insanlığın ne olduğunu, kardeşliğin ne olduğunu yaşadılar. Siz de yaşayacaksınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim sabıkûnel evvelîn olarak onlardan, sabıkûnel âhirîn olarak sizlerden bahsediyor. Sizler şu dünya üzerinde insanlara İslam'a hatırlayacak olan yegâne topluluksunuz.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım, bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha size Allah'tan bahsetmek için yeni bir imkanla sizlerin karşısındayım. Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz. Öyleyse dersimiz, konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 1.2.12.3 Ali İmran Suresi. Ali İmran Suresi 64. ayet-i kerimeden inşallah başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ehlel kitabi tealev ila kelimatin sevain beynena ve beyneküm. Ella nabude illallahe ve la nüşrike bihi şey'en ve la yettehüze ba'duna ba'den erbaben min dunillah fe intevellev fe kul eşhedü bi enna müslimun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Habibim de ki onlara, söyle ki ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda eşit olan, müsavi olan, müşterek olan bir kelimeye gelelim. Gelin, ben de geleyim, siz de gelin. Allah'a, sadece Allah'a kul olalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Bir kısmımız başka şeyleri, Allah'tan başka şeyleri Allah'a ortak koşmasınlar. Allah'tan başka Rabler edinmesinler. Buna rağmen eğer yüz çevirirlerse artık onlara deyin ki, şahit olun ki hiç şüphesiz biz Allah'a teslim olanlarız. Allah Teala burada diyor ki, ey kitap ehli, ey Yahudiler ve Hristiyanlar, kendilerine kitap verilmiş olan, evvelce kitap verilmiş olan peygamberlerden gelen nesiller. Gelin, aramızda müsavi olan, eşit olan bir kelimeye ulaşalım. Allah Teala burada kelimin adını vermiyor. Ama iki tane ipucu koymuş. Bir tanesi Allah'a kul olalım sözü. İkincisi de ayetin sonundaki muhakkak ki biz Allah'a teslim olanlarız sözü. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala burada? Ey kitap ehli, aramızda eşit olan bir kelimeye gelelim. Bu kelime teslim kelimesidir. İslam kelimesi de, teslim kelimesi de aynı kökten gelir. Silm, sin, lam, bemim. Allah'a ruhun, Allah'a fizik bedenin, Allah'a nefsin teslimi. İşte Allah-u Teala burada bugünkü dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu dinlerin birleştirilmesi konusunda müşterek olan noktayı işaret ediyor. Allah'a teslim olmak.
Sizinle bizim aramızda müsavi olan, eşit olan bir kelime var. O kelimeye gelelim. Siz de biz de aynı kelimenin standartlarına tabiiz diyor Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Onları öyle de diyor. Ve bu kelimeye geldiğimiz zaman, o kelimeyi beraberce yerlerine oturttuğumuz zaman, o zaman sadece Allah'a kul olmak vardır. Ne diyor Allah Teala Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde? وَمَا هَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَابِدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Kul oluyor muyuz Allah Teala'ya? Ne zaman ruhumuzu Allah'a teslim edersek Allah'a kul oluruz. 22. basamak. Ne zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim edersek Allah'a ekber kul oluruz. Ne zaman nefsimizi de Allah-u Teala'ya teslim edersek azim kul oluruz. Üçü de Allah'a kul olmaktır. Üçü de Allah'ın bize verdiği üç vücudu sırasıyla Allah'a teslim ettiğimiz zaman gerçekleşir. Ruhumuzun Allah'a teslimi, fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, nefsimizin Allah'a teslimi. Üç tane teslimden bahsediyoruz. Sevgili öğrenciler, İzleyenler ve dinleyenler, bütün dinlerin müşterek hususu budur. Hazreti Musa ve ona tabi olanların Allah-u Teala Allah'a teslim olduklarını söylüyor Yahudiler. Hazreti İsa ve ona teslim olanların, ona tabi olanların Allah'a teslim olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Hristiyanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların, onların da Allah'a teslim olduklarını söylüyor Allah Teala. Sahabe, Müslümanlar. Ne olmuş? Hazreti Musa da Allah'a teslim etmiş, ona tabi olanlar da. Hazreti İsa da Allah'a teslim olmuş, ona tabi olanlar da. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a teslim olmuş, ona tabi olanlar da. Aynı şartlara tabi olmuşlar. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra peygamberlerine tabi olmuşlar. Nebilerine. Sonra ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra fizik vücutlarını, sonra da nefslerini. Hepsi Allah'a teslim olmayı başarmışlar, tamamlamışlar. Sevgili öğrenciler, İzleyenler ve dinleyenler, öyleyse ondan evvel Allah-u Teala bütün peygamberlerinden teker teker bahsediyor. Hazreti Yakup'tan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Lut'tan, Hazreti Nuh'tan hangi peygamberden bahsederse mutlaka Allah-u Teala o peygamberin ve ona tabi olanların mutlaka Allah'a teslim olduklarını söylüyor. Ruhlarını, veçlerini ve nefslerini hepsi Allah'a teslim etmişler. Bütün peygamberler ve o peygamberlere bağlı olanların hepsi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse burada dikkat edin. Bir şeyler var. İnsanları, dinleri gelecek günlerde birbirine yaklaştıracak olan ip uçları, Allah'a teslim olma standartları, ruhen teslim, veçen teslim, nefsen teslim. Ruhun, fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradaki ifade, bu teslimleri kişiyi kul ettiği. Kulluk, ekber kulluk, azim kulluk. Ruhun teslimi, veçin teslimi, nefsin teslimi. Ve Allah-u Teala bu kelimenin teslim kelimesi olduğunun ispatını ayetin sonuna koymuş. Diyor ki, eğer buna rağmen onlar yüz çevirirlerse, deyin ki, şahit olun ki hiç şüphesiz muhakkak ki biz
Allah'a teslim olanlarız. Yani siz Allah'ın sizin peygamberinize yaptırdığı şeyi yapmıyorsunuz. Ey Yahudiler, siz yapmıyorsunuz. Ey Hristiyanlar, siz de yapmıyorsunuz. Çünkü Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, onlara tabi olanlar da mutlaka Allah'a teslim olmuşlar. Öyleyse olay son derece açık bir şekilde belli. Allah'a teslim olmak. Her halükarda teslim söz konusu. Hala burada başlangıçtaki aramızda eşit olan bir kelimeye gelelim demekle konuyu kesin bir şekilde neticeye ulaştırıyor. Birinci açıklama Allah'a kul olmak şeklinde tecelli ediyor. Allah'a kul oluyoruz. Ne tarzda bir olgu bu acaba? Ne zaman biz ruhumuzu Allah'a teslim edersek kul oluruz Allah'a. Ne zaman fizik vücudumuzu teslim edersek ekber kul, ne zaman nefsimizi teslim edersek azim kul oluruz. Ama üç vücudumuzu teslim etmiş oluruz. Ve bu ayet-i kerime bütün kitap sahiplerine Allah-u Teala'nın açık bir işaretini getiriyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Allah'a teslim olmuşlar. Yani Allah-u Teala burada diyor ki sahabeye ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onlar size inansa da inanmasa da, onlar Allah'a teslim olsalar da teslim olmasalar da, siz onlara deyin ki biz muhakkak ki sizin peygamberiniz ve ona tabi olanların yaptığını yaptık. Ey Hristiyanlar, sizin peygamberiniz ve ona tabi olanların yaptığını yaptık. Ey Museviler, onlar da ruhlarını da beçlerini nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Biz de ruhumuzu da beçimizi nefsimizi de Allah'a teslim ettik. Ve aramızdaki müşterek olması lazım gelen kelimenin mahiyetini gerçekleştirdik. Ayet Ali İmran suresinin 64. ayet-i kerimesi önemli bir gerçeği vurguluyor. Allah'a kul olmak, Allah'a teslim olmak ve bunun bir tek kelimeyle izahı teslim. Allah razı olsun. 65. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya ehlel kitabi lime tuhaccune fi İbrahim'e ve ma unzilettit tevratü vel incilü illa min barih. Efela ta'kulun. Ey kitap ehli, Hazreti İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Tevrat'ta, İncil'de ancak ondan sonra indirildi. Hala akıl etmiyor musunuz? Yani sizin peygamberlerinizin yaşadığı devirden daha evvel yaşamış olan Hazreti İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Diyor Allah-u Teala. Eğer siz sadece sizin peygamberinize indirilen kitapları biliyorsanız, bu kitaplar söz konusuysa, ondan evvelki devirleri nereden bileceksiniz ki? Siz sadece size indirilen kitapları bilirsiniz. Onları da eğer gizlemezseniz bilirsiniz. Öyleyse siz iki tarafında peygamberinden çok daha evvel yaşayan Hazreti İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Tevrat'ta, İncil'de ondan sonra indirildi. Hala akıl etmiyor musunuz diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, ne demek istiyor acaba Allah?
Bırakın diyor bu tartışmaları. Siz diyor Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu dileğin sahibi olduğunuz andan itibaren meseleyi bitirirsiniz diyor Allah-u Teala. Allah'a teslim olmayı dilediğiniz andan Allah'a kul olmak istikametinde, Allah'a teslim olmak istikametinde yola çıkarsınız. Ve Allah razı olsun 66. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ha entüm ha ulai haceştüm. Fima leküm bihi ilmin felime tuhaccune fima leyse leküm bihi ilm. Vallahu ya'lemu ve entüm la ta'lemun. Allah Teala diyor ki işte siz bunlarsınız. Böyle insanlarsınız. Kendi kitaplarınızın bulunduğu devrelerden evvel yaşamış olan peygamberler hakkında hala tartışırsınız diyor Allah Teala. Allah Teala burada 66. ayet-i kerimede buyuruyor ki hadi bilginiz olan bir şeyler olsa bilginiz olan şeyler hakkında tartışın. Ama niçin sizin için onu bilmek mümkün olmayan şeyler hakkında tartışıyorsunuz? Sizin kitaplarınızda ona dair bir şey yazmadım diyor Allah-u Teala. Sizin kitaplarınızda ona dair bir şey olmadığı cihetle siz kendi kitaplarınızdaki şeyi bilirsiniz. Öyleyse o bildiğiniz şeyleri bırakıp da niçin bilmediğiniz şeyler hakkında tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ayet-i kerimeyi böyle bitirmiş Allah Teala. Bu Allah bilir, siz bilmezsiniz sözü size bir ayet hatırlatmalı. Hangi ayet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala orada diyordu ki

Savaş, onu sevmesiniz de üzerinize yazıldı. Öyle şeyler vardır ki o sizi üzer, siz onu şer zannedersiniz. Oysa ki hayırdır. Öyle şeyler vardır ki onlar sizi sevindirir, siz onlara hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Vallahi ya'lemu ve entüm la ta'lemun. Allah bilir, siz bilmezsiniz diyor Allah Teala. Konuyu bağlamış. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Öyleyse Allah Teala'nın burada söylediği şeye dikkat edin. Ne demek istiyor Bakara 216'da? Bir hırsız bir şey çalmış. Hırsız seviniyor. Seviniyor. Hırsıza göre bu bir hayır. Onu sevindiren bir olay. Halbuki derecat kaybediyor. Kur'an'a göre de derecat kaybetmek şer. Hırsız bilmiyor bunun şer olduğunu. Seviniyor. Onu sevindiren olaylarda hayır olduğuna göre bunun hayır olduğunu zannediyor. Malı çalınan da üzülüyor. Ama aslında malı çalındığı için hırsızın kaybettiği dereceler onun amel defterine kazanç hanesine yazılmış. Derecat kazanmış hırsız sayesinde, yani hayra ulaşmış. Hırsızın ondan o malı çalması hayrı oluşturmuş. Ama o üzülüyor. İşte hayır oluşuyor, kişi üzülüyor. Şer oluşuyor, kişi seviniyor. Öyleyse hırsızınki hayır mı? Hayır, şer. Peki malı çalınanınki? Hayır. Ama malı çalınan üzgün, hayra ulaşmış, diğeri sevinçli ama şerre ulaşmış. Öyleyse Allah haklı mı? Allah bilir, siz bilmezsiniz. Vallahi ya'lemu ve entüm la ta'lemun. Sevgili kardeşlerim, 67. ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana İbrahimu Yahudiyen ve la Nasraniyen ve lakin kana hanifen Müslima ve ma kana minel müşrikin. İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyandı. Lakin o hanif idi. Hanif olarak teslim olmuştu. Hanif dini 3 tane esas üzerine kurulmuştur. 1- Tek Allah'a inanmak. Allah'ın vahdaniyetine, tekliğine inanmak. 2- Allah'a teslim olmak. 3- Böylece sulh ve sükûne ulaşmak. Hem iç aleminde, hem dış aleminde, hem de Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükûne ulaşmak. İslam nedir? 3 esastan kurulmuştur. Birincisi, tek Allah'a inanmak. İkincisi, Allah'a teslim olmak. Üçüncüsü, sulh ve sükûne ulaşmak. Öyleyse İslam dini hanif dinidir. Peki Hristiyan dini nedir? O da haniftir. Yahudilerin dini nedir? O da haniftir. Peki bugün yaşayan insanlar, bugün yaşayan insanların hiçbirisi dinlerini yaşamıyor. Ne İslam kesimi, ne Hristiyan kesimi, ne de Yahudi kesimi. Sadece aralarında küçük gruplar Allah'ın bu ayette verilen, Nisa suresi, Ali İmran suresinin 67. ayet-i kerimesine verilen gerçekleri yaşıyorlar. Çok küçük gruplar. Hazreti Musa'dan başlayarak aralıksız her nesilden sonra gelen nesle intikal etmiş olan
Hazreti Musa'nın yaşadığı hakikatleri yaşayan insanlar hala Yahudilerin içinde yaşıyor. Bu insanlar namaz kılıyorlar. Bu insanlar zikir yapıyorlar. Bu insanlar tek Allah'a inanıyorlar. Bu insanlar ruhlarını, beşlerini ve neslerini Allah'a ulaştırıyorlar. Aralıksız olarak Hazreti Musa'dan bu tarafa el öpe öpe tabi ola ola gelmişler. Nesiller boyunca bugün aynı şeyleri yapıyorlar. Hristiyanların içinde de aynı insanlar Hazreti İsa'dan bu tarafa aralık vermeden aynı şeyleri yaparak gelmişler. Allah'a ruhlarını ve işlerini ve nefslerini teslim ede ede. Ama Hristiyanların arasında da az bir grup. Müslümanlar, Müslümanların arasında da az bir grup. Tek Allah'a inanan, Allah'a ruhunu ve çini ve nefsini teslim eden ve suç ve tükürüne ulaşan insanlar. 3. Dinin de büyük kısmı Allah ile olan ilişkilerini unutmuşlar. Artık din dünyada yaşanmıyor. Ama o küçük gruplar var ya, o küçük gruplar yakın gelecekte kurulacak olan tek dinin, Allah'a teslim olma dininin mimarlarıdır. Kurulacak diyorum, birleşecek olan demek daha doğru. Çünkü yeni bir kuruluş değil bu. İnsanlık tarihi kadar eski. Hazreti Adem Hanif'ti. Hazreti Adem İslam'dı. Hazreti Adem Allah'a ruhunu da ve çine de nefsini de teslim etmişti. Ona tabi olanların hepsi. Hazreti İbrahim ona tabi olanların hepsi. Hazreti Nuh ona tabi olanların hepsi. Hazreti Yakup, Hazreti Lut, Hazreti Musa, Hazreti Davud, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hepsi ve onların hepsine tabi olanlar aynı şeyi yaptılar. Hepsi aynı şeyi yaptılar. Ruhlarını, veçlerini ve neslerini Allah'a teslim ettiler. Hepsi tek Allah'a inandılar. Hepsi suç ve suçuna ulaştılar. Yani hepsi Hanif'ti. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Yahudi dininin ve Hristiyan dininin müntesipleri aradan geçen yüzyıllar sebebiyle çoğu asıllarını unuttuğu için kendi dinlerinin, onlar dinlerinden çoktan ayrılmışlardı. Allah'a teslim olmayı falan unutmuşlardı. Bugün İslam alemi de onların bundan 14 yıl evvelki durumları gibi. Artık İslam aleminde ruhun ve çin ve nefsin Allah'a teslimi keyfiyeti tamamen unutulmuş durumda. İnsanların çok küçük kısmı bizler gibi küçük gruplar Kur'an'daki İslam'ı yaşamakla meşguller. Geri kalan büyük kitleler üç dinde de, bütün diğer dinlerde de aynı durumdalar. İnsanların çok büyük bir kısmı Allah'ın cennetine ulaşmak imkanından yoksun olarak yaşıyor. Din zannettikleri şey hiçbir şekilde onları kurtarması mümkün olmayan, teslimle ilişkisi olmayan bir dizi ibadet şekli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala burada Hazreti İbrahim'in Hanif olduğunu söylemekle kalmıyor. 64. ayet-i kerimede söylediği teslim işlevini Hazreti İbrahim'in gerçekleştirdiğini kesin olarak ifade ediyor. O Allah'a teslim olmuştu. Ne olmuş, ne yapmış? Hanif dininin mensubu olarak Allah'a teslim olmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o da Hanif'ti.
Hazreti Musa da Hanif'ti, Hazreti İsa da Hanif'ti. Hanife adına ne koyarsanız koyun. Allah'a teslim olmanın Arapça adı teslim olmaktır. İslam kelimesi de teslim olan anlamına geliyor. İngilizce'de, başka dinlerde, bütün dinlerde bu kelimenin bir karşılığı vardır. Ve sadece bir tek din vardır. Allah'a teslim olma dini. Adı mı hiç önemli değil. Önemli olan hedeflere ulaşıp ulaşamamak. Önemli olan hedefler, önemli olan ruhun, önemli olan fizik vücudun, önemli olan nefsin Allah'a teslimi ve yaşarken, bu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne kadar peygamber varsa hepsi Adem Aleyhisselam'dan başlayarak Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne gelinceye kadar aynı şeyi yapmışlar. Allah'a teslim olmuşlar. Peygamberlerin olmadığı devrelerde yaşayan Allah'ın Resulleri, her ülkedeki Allah'ın Resulleri ve onlara tabi olanlar da aynı şeyi yapmışlar. Sevgili kardeşlerim, bu hiç bitmemiş. Bitmesi mümkün mü? Hayır, değil. Kıyamet gününe kadar bu böyle devam edecek. Neden değil? Çünkü her kavimde insanlık tarihi boyunca Allah'ın Resulleri, peygamber olmayan Resuller hep yaşamışlar. Ve bir Resul öldüğü zaman Allah-u Teala yerine ona tabi olanlardan birini Resul bahsediyor. Yani her kavimde, her devirde mutlaka Resul var olduğuna göre ve bu Resul de bir evvelkine mutlaka tabi olduğuna göre başka bir alternatif yok. Bütün Resuller kendilerinden evvel gelenlere tabi olanlardır. Bu devirde yaşayan bütün Resuller de kendilerinden evvelki Resullere tabi olmuşlardır. Öyleyse hiçbir devir yoktur ki aralarında Allah'a ruhunu ve çini ve nefsini teslim etmek üzere tabi olanlar bulunmasın. Mümkün değil. Çünkü Allah-u Teala diyor ki hiçbir devir olmamıştır ki, hiçbir kabile olmamıştır ki aralarında hidayetçi, aralarında nezir, aralarında Resul bulunmasın. Her Resul ne zaman tayin edilir? Kendisinden evvelki öldüğü zaman. O da mutlaka tabi olmuştur ki Allah-u Teala'nın risaletine seçilmiştir. Öyleyse her devirde mutlaka Resuller olduğuna göre her yeni görevi devralan Resul kendisinden evvelkine mutlaka tabi olduğuna göre insanlık tarihi boyunca insanların evvelki Resul'e tabi olmadıkları hiçbir devir yok. Her devirde de o devirde yaşayan Resul'e, o ülkede mutlaka birçok insan tabi olacaktır. İşte bu insanlar ne yazık ki toplumun içinde küçük grupları oluşturabilirler. Büyük gruplar genellikle şeytanın hakimiyeti altındadır. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu hastanelere bir gidin, görün bakalım ne göreceksiniz. Transandantal meditasyon ve yoga insanları sükunete ulaştırmak için ilmi birer vasıta olarak kullanılıyor. Halbuki bu konunun ilmi vasıtası transandantal meditasyon değildir. Transandantal meditasyon bir zikir sahtekarlığıdır. İnsanları huzura ve mutluluğa ulaştıracak olan şey Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek zikir yapmaktır. İnsanlar bu muhteşem olayı
şeytanın insanları unutturma gayreti neticesinde çoğu unutmuş. Ama bütün devirlerde insanların arasında küçük bir grup mutlaka daha evvelki Resul'den aldıkları, bugün yaşamakta olan Resul'e devredilen yetkilerle Allah'a teslim olma yolunu seçen küçük grupları sinesinde hala barındırıyor. Kıyamete kadar da devam edecek. Bütün kavimlerin içinde ve bütün dinlerin içinde bu insanlar hep var olmakta devam edecekler. Allah razı olsun. ...68. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki, İnna evlen nasi di İbrahim'e lellezine tebe'uhu ve hazan nebiyyü vellezine amenu vallahu veliyyül müminin. Muhakkak ki Hazreti İbrahim'e insanların en yakın olanları elbette onun zamanında kendisine tabi olanlar ile bu peygamber ve aminu olanlardır. Allah müminlerin dostudur. Burada 68. ayet-i kerimede hiç şüphesiz diyor Allah Teala Hazreti İbrahim'e insanların en yakın olanları Hazreti İbrahim zamanında Hazreti İbrahim'e tabi olanlar ile bu peygamber yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve aminu olanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, sonra tabi olduktan sonra ruhlarını, tabi olduktan sonra veçlerini, tabi olduktan sonra nefislerini Allah'a teslim olanlardır. Ve Allah Teala arkasına ilave ediyor. Allah müminlerin dostudur. Yani bunların arasında tabi olanların mutlak olarak bulunduğu son cümleden anlaşılıyor. Allah mümin olanların dostudur. Ne zaman mümin olur insanlar? Mürşide, Resul'e, Nebi'ye, Hidayetçi'ye, Nezir'e tabi oldukları zaman. Tabi oldukları gün kalplerindeki küfür kelimesi alınıyor, kalplerinin içine iman kelimesi yazılıyor ve mümin oluyorlar. Dikkat edin Allah Teala burada bu ayette hem amenu kelimesini kullanmış hem de müminin kelimesini kullanmış. Biliyorsunuz ki ameni olmak 5 safa içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda amenusunuz. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Sonra mürşide ulaşıyorsunuz. İkinci defa amenusunuz. Sonra ruhunuzu Allah'alaştırıyorsunuz. Üçüncü defa ameniyorsunuz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a kul ediyorsunuz. Dördüncü defa ameniyorsunuz. Sonra nefsinizi Allah'a kul ediyorsunuz. Teslim ediyorsunuz. Her ikisine de kul ediyorsunuz. Aynı manayı ihata ediyor. Beşinci defa ameniyorsunuz. Ama bunlardan birinci ameniyoda henüz mümin değilsiniz. Kalbinize iman yazılmamış. İkinci amenuda aynı zamanda müminsiniz. Üçüncü, dördüncü, beşinci amenu oluşlarda mümin olma standartınız devam ediyor. Ama giderek daha üst seviye cennetlerin sahibi oluyorsunuz. Onun için Allah Teala bu ayette hem amenu kelimesini kullanmış, konunun başlangıcını ifade ediyor, hem de mümin kelimesini kullanmış, tabi olduktan sonraki durumu ikincisi ifade ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bütün insanların sonsuz mutluluklara ulaşmasını istiyor.
istediği şey sadece insanların mutluluğu. Şunu görüyoruz. Hazreti İbrahim ne yapmışsa Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da aynı şeyi yapmıştır. Hazreti İbrahim ne yapmışsa Hazreti Musa da Hazreti İsa da aynı şeyi yapmıştır. Hazreti İbrahim ne yapmışsa Hazreti Adem de aynı şeyi yapmıştır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Her şey amili olmakla başlıyor, mümin olmakla devam ediyor ve teslimler bittikten sonra, ruhun ve cin nefsin teslimi bittikten sonra Allah'a bu teslimlerin ötesinde bir teslim için biz müracaat ediyoruz. İrademizi de teslim etmek için. Allah'ın iradesinin bize hakim olmasını istemek için. Kulluğun sonunda kölelik başlar. İşte ruhun ve cin ve nefsin tesliminden sonra Allah'a iradenin teslimiyle o zaman köle oluruz. Allah razı olsun. 69. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Veddet taifetun min ehlil kitabi lev yudullûneküm ve ma yudullûne illa enfüsehum ve ma yeşburûn. Kitap ehlinden bir grup sizi delalete düşürmek istedi. Yani hidayetten sonra fıska düşürmek istedi. Bunlar kimler? Kitap ehlinden olanların dalalete düşürmek istedikleri kimler? Sahabe. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olanlar. Tabi olunca hidayet yolundadır onlar. Sırat-ı müstakimin üzerindedirler. Ama burada bir olgu görüyoruz. Burada Allah'ın yoluna girdikten sonra o yoldan sapmak. Bunu istemiş onlar. Saptırmak istemişler sahabeyi. İşte böyle bir dizayndan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Kitap ehlinden bir grup sizi halâete düşürmek istedi. Yani Allah'a ruhunuzu ve içinizi ve nefsinizi teslimden sizi men etmek istedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktan sizi men etmek istedi. Oysa onlar kendilerinin dışında kimseyi dalalete düşüremezler. Kendileri neden dalalette? Mürşide tabi olmadıkları için. Nasıl bugün İslam dininde de insanların %90'dan fazlası mürşide tabi değiller, dalaletteler. Onlar da kendi dinlerinin birisi, bir grup kendi dinlerinin var olmasından itibaren binlerce sene sonra yaşıyor. İkinci grup 600 sene sonra yaşayanlar, en azından 600 yıl geçmiş aradan insanlar dinlerini unutmuşlar İblis'in sayesinde. Bugün 1400 yıl sonra Kur'an inişinden İslam alemi de dinlerini unutmuş. Ve Allah'a teslim olmak diye bir şeyin varlığından bile artık insanlar haberdar değiller. Öyleyse Allah-u Teala çok ince bir şekilde durumu bildiriyor burada. Oysa onlar kendilerinin dışında kimseyi dalalete düşüremezler ve farkına varamazlar bunun diyor. Aslında kendilerinin dışında kimseyi dalalete düşüremezler. Yani kendileri dalalettiler diyor Allah-u Teala bu ifadeyle. Kendileri dalalettiler ancak kendilerini dalalete düşürmüşlerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimsenin başkaları kendilerinin dalalete düşmesini istiyor diye dalalete düşmesi söz konusu olmaz. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o kişi dalalette
Olamaz böyle bir şey. Standart itibariyle mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi neticede mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır yaşarsa. Yaşaması zaten mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. 70. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya ehlel kitabi lime tekfirune bi ayetullahi ve entum teşhedun. Ey kitap ehli, sizler şahit olduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ne demek istiyor acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah Teala bu kitap ehline ne demek istiyor Allah Teala? Çünkü Tevrat'ta da İncil'de de şeytanın değiştirmelerine rağmen asıllar yok edilememiş şeytan tarafından. Allah Teala müsaade etmemiş. Allah'a teslim emri aynen duruyor. Tevrat'ta da duruyor, İncil'de de duruyor. Onun için bugün Tevrat'ta da İncil'de de dinlerini yaşayanlar, yaşamakta olanlar aynı şeyleri söylüyorlar. Dinlerini yaşamakta olanlar Allah'a teslim olmak zaruretinden bahsediyorlar. Ve Allah'a teslim oluyorlar. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de gerek Hristiyanların içinde gerek Yahudilerin içinde Allah'a teslim olanlar elbette vardı. Ve o tabi olmayanlar onları görüyorlardı. Onların fizik ötesi yaşadıklarının belki de hayranıydılar. Ama onların yaşadıklarını yaşamak istemiyorlardı. Allah Teala da hiç kimseyi zorla dinin içine almaz. Kişinin kendi talebinin oluşması lazım. Öyleyse bütün o Allah'ın evliyalarına şahit olduğunuz halde diyor Allah Teala kendi dininizin içinde de Müslümanların içinde de üçüncü grubun içinde de bunu yaşayanların var olduğunu gördüğünüz halde bile bile niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz diyor. Yani bugünün bütün yanlışlıkları o devirde de var. Kimlerin arasında? Hristiyanların ve Yahudilerin arasında. Kur'an-ı Kerim daha yeni iniyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta tabi olan sahabe bütün hakikatleri görüyor ve onunla beraber yaşıyorlar. Ama diğerleri bir tanesi 600 senelik bir kültürün sahibi, ötekisi belki 2000 yıllık bir kültürün sahibi ve zaman içinde iblis o kitapların içine bir sürü hurafeyi katmış durumda. İnsanları adım adım kitaplardan dinlerini öğrenmekten ayırmış, İncil'den ve Tevrat'tan dinlerini öğrenmekten ayırmış, insanların yazmış olduğu başka kitaplardan öğrenmeye sevk etmiş. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi böyle bir dizaynı Kur'an-ı Kerim ortaya koyuyor. Ve o insanlar aralarında Allah'ın evliyalarının yaşadığını gördükleri halde gene de onları o hedefe götürecek olan ayetleri inkar ediyorlar. 71. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ya ehlen kitabi lime telbisunel hakka bil batılı ve tektumun el hakka ve entum ta'lemun. Ey kitap ehli, niçin hakkı batıla karıştırıyorsunuz? Ve bildiğiniz halde niçin hakikatleri gizliyorsunuz?
Allah-u Teala Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde diyor ki, onlar Allah indirdiği kitaplarda delilleriyle insanlara ispat ettiği halde Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını inkar ederler. İnkar ederler demiyor, daha ötesini söylüyor. Gizlerler diyor. Yektumun kelimesini kullanıyor. Ketumdan. Allah da onları lanet eder. Lanet edicilerin de hepsi lanet eder diye bitiriyor Allah sözünü. Kur'an'da ve Tevrat'ta ve İncil'de ve Zebur'da her şey açık ve kesin bir şekilde belli olmasına rağmen insanlar özellikle hidayeti insan ruhunun ölmeden

Leallehum yercun. Kitap ehlinden bir grup dedi ki, diğerlerine söylüyor. İman edenlere indirilene günün başında, yani sabahleyin, inanın. Onun, o günün sonunda da inkar edin. Umulur ki onlar dinlerinden dönüverirler. Böylece görüyorsunuz ki insanların o büyük kısmı var ya, hakikatlerden haberdar olmayan, Allah'a teslime yanaşmayan insanlar, görüyorsunuz ki bunlar her devirde var. Kur'an-ı Kerim indiği zaman da var, Yahudilerin içinde ve Hristiyanların içinde bu tip insanlar mevcut. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir büyük hakikat dile geliyor. Her devirde dejenerasyon, yozlaşma mutlaka oluşuyor. İblis yemeden, içmeden, uyumadan bütün insanların Allah'ın yolundan ayrılması için elinden gelen her türlü desiseyi, hileyi kullanıyor. İşte o standartlarda olanlar, yani insan ve cin şeytanlar, tağut, insanları Allah'ın yolundan ayırmak için bunları uyduruyorlar. Diyorlar ki arkadaşlarına, siz onlara sabahleyin inanın, akşamda reddedin. Böylece sizin onlara inanmadığınızı görünce belki de kendi inandıklarının yanlış olduğunu düşünürler de kendi dinlerinden sapıverirler diye telkinde bulunuyorlar. 73. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim, ve la tu'minu illa limen tebi'a dineküm kul innel hüda hüdallah en yuta ehadun misle ma utitum ev yuhacüküm inde rabbeküm kul innel fadla bi yedillahi yutihi men yeşâ'yı vallahu vasîn alîm. Ve Allah Teala diyor ki sahabeye, ve sizin dininize tabi olandan başka kimseye inanmayın. Deyin ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Kul innel hüda hüdallah. De ki inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Yani insanın ruhunun ölümden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Size verilenin bir benzerinin, yani size, sizin peygamberinize nasıl Tevrat verilmişse, ey Yahudiler, sizin peygamberinize nasıl İncil verilmişse, ey Hristiyanlar, bu devrin peygamberine de Kur'an-ı Kerim veriliyor. Bu size verilenin, sizin peygamberinize verilenin bir benzerinin başka birine, bu devrin peygamberine verilmesi sebebiyle mi böylesiniz? Veya Rabbinizin katında tartışacakları için mi? De ki hiç şüphesiz fazl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah vasiyün alimdir. Fazl Allah'ın elindedir. Ne demek bu? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu işitir, bilir ve görür. Görürse ne yapar Allah Teala? Görürse o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlar. O kişiye 10 tane ihsan verip onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Mürşidine ulaşınca o kişi nefs tezkiyesine başlar. İşte o zaman Allah Teala o kişinin
zikir yapması sebebiyle ona

0: rahmetiyle fazlını göndermeye başlar. Öyleyse fazl Allah'ın elindedir diyor. Neden? Çünkü herkese vermez. Sadece rahim esmasını kullandığı insanlar için geçerlidir. Allah'ın elinde olan bu fazl sadece o insanlara verilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mürşidine ulaştırır. Mürşidine ulaşan bu insan nefs tezkiyesine başladığı zaman, zikretmeye başladığı zaman rahmeti, fazlı ve salavatı Allah o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine mutlaka gönderecektir. İşte böyle bir sonuç söz konusu insanlar için. Öyleyse bu sonuca dikkatle bakın. Burada Allah-u Teala'nın bir güzelliği var. Rahmeti ve fazlı bir ayrı dizayn içinde Allah-u Teala işaret ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu ona rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Kişi mürşidine ulaştıktan sonra Allah'ın ona gönderdiği rahmet ve fazl, Allah'ın elinde olan fazl artık o kişiye verilmeye başlanmıştır. Kime? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse fazlın onun iç dünyasına hiçbir faydası olmaz. Çünkü fazl o kişinin içine hiçbir şekilde giremez. Göğsünden kalbine yol açılmamıştır kişinin. Bir, kişinin kalbi mühürlüdür. İki, o kişi sabahtan akşama kadar zikir yapsa, 24 saat zikir yapsa kalbine bir damla nur girmesi mümkün değildir. Allah'ın elinde olan fazl o kişiye gönderilmez. Çünkü o kişi ona ehil değildir. Bismillahirrahmanirrahim. 74. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Yahassu bi rahmetihi men yeşâ. Vallahi zül fazlül azîm. Rahmetini dilediğine tahsis eder diyor Allah-u Teala. Allah zül fazlül azîmdir. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Dikkat edin. Kim ehilse ona tahsis eder. Ona tahsis etmeyi diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler ve rahmetini ona tahsis eder. Rahim esması o kişi için geçerlidir. Dilek dileğe karşı. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah da ona rahmetini ulaştırmayı diliyor. Fazla gelince Allah-u Teala diyor ki fazla için hiç şüphesiz fazl Allah'ın elindedir. O kişiye Allah-u Teala'nın fazla tahsis etmesi demek, o kişinin mürşidine ulaşmayı dilemesi demek. Mürşidi ona tahsis edecek olan Allah'tır. Fazlını da o zaman tahsis eder. Hacet namazı kılan kişiye Allah-u Teala mutlaka mürşidini gösterecektir. Ne zaman? O kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı diliyorsa. Dilemiyorsa hiçbir zaman Allah-u Teala ona fazl göndermeyecektir. Onu asla mürşidine ulaştırmayacaktır. Kişi ancak dilediği mürşide gidip teslim olduğunu zannedebilir. Ama esas standartlarda hiçbir zaman teslim olamaz. Öyleyse kişiye mürşidi tahsis eden kim? Allah. Ona ehil kıldığı için onu, 10 tane o kişiye ihsan verdiği için Allah o kişiyi nimetine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidi o kişiye tahsis etmiştir. Ve bununla paralel olarak rahmet fazlını da o kişiye, rahmetini de o kişiye tahsis edecektir. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse ona Allah-u Teala rahmetini tahsis eder. Fazlını da elinde tutar. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes fazla ulaşır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Rahim esmasıyla tecelliye muhatap olur. Böylece rahmeti Allah'ı dileyene Allah da rahmet vermeyi aynı anda diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala rahmetini ona tahsil eder. Öyleyse fazl için Allah Teala fazlını dilediğine verir ama rahmetini dilediğine tahsis eder diyor Allah Teala. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse dileğin karşısında Allah'ın da dileği vardır. Ona rahmet tahsis edilir. Kim mürşidine ulaşırsa onun karşılığında Allah'ın fazlı tahsis etmesi, vermesi söz konusudur. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın neticeleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bu güzellik burada sona eriyor. Sizlere Allah'tan vasfetmenin o müstesna güzelliğini bir saat boyunca yaşatmayı Allah Teala bizlere nasip kıldığı için ona huzurlarınızda sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu hamd ve şükür gününde bir defa daha hamd ve şükrederiz Allah Teala'ya ki bize bütün bu güzellikleri yaşattı. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Benam tarihim böyle maktubi aleyhim ve reddalin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Otelat dinleyiciler, izleyiciler ve teşkil öğrenciler. Bir etkin güzellik için teşkil edebiliriz. Ve az sonra bir etkin sohbetinde daha Muhterem Efendimiz Tasavvuf Sosu İskender Ali'yi seslendirmeye birlikte oluyorlar. Ve efendim, ilk sözümüzü uzatmadan fazlasına hemen Muhterem Efendimiz'e demek istiyorum. Muhterem Efendimiz, elbette inşallah sonsuz sürmek istiyoruz. Hepimiz için çok kıymetli dualarınızı beklerken bugünkü bu eksik sohbetinizde zaten bizi muhtemelen dinleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Mübarek evlerinizden sonsuz hürmet ediyoruz muhtemelen efendimiz inşallah.
2: Allah razı olsun Merhan. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyze ve hakim ve şüphedim. Elhamdülillahi rabbil alamin. İyyâken nestaîn ve sırâta'l müstakîm. Enâmte aleyhim ve alel mağdûbi aleyhim ve eddâlin. Amin. Euzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Esselâmu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir başka günde en çok hamd etmemiz ve şükretmemiz lazım gelen günde hamd ve şükür gününde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin hamd ve şükür gününüzü tebrik ederim. Allah-u Teala'nın bizleri daha nice hamd ve şükür günlerine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederim. Sevgili kardeşlerim, bir yeni gün günlerin en güzeli, hamd ve şükür günü. Öyle de günle Allah'ın yolunda birlikteyiz. Her tarafı çiçeklerle bezenmiş, Allah'ın yolundayız. En aydınlık gündeyiz. Hamd ve şükür günü. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte can dostluğumuzun, kalp dostluğumuzun, gönül dostluğumuzun en manalı gününde bir aradayız. Bu dostluğun temelinde hamd ve şükür var. Alemlerin Rabbine hamd olsun ve ona, yüce Allah'a, rahim ve rahman olan Allah'a şükrolsun. Sevgili kardeşlerim, hamd edecek ve şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki. Mutluluğumuzun temelinde muhakkak ki Allah var. O bizleri var etmiş, sahibimiz. Bizler onun yaratıklarıyız sadece. Bir yaratık, bir mahluk. O ise yaratan, halk eden. Öyleyse sahibimize sonsuz şükran borcumuzu nasıl ödeyebiliriz ki? Bunun hiçbir zaman ödenemeyeceğini, en çok ona köle olduğunuz zaman anlayacaksınız. Köle olmadan evvel ki son noktanızda ubudiyetin, Allah'a kul olmanın son aşamasında irşada ulaştığınız zaman Allah için yaptıklarınızın ne yaparsanız yapın, 24 saatinizi her saniyesini Allah'a harcasanız da yaptıklarınızın, Allah'ın size verdiklerinin yanında bir hiç olduğunu en çok o zaman anlayacaksınız. Allah'a kul olmayı bitirdiğiniz, irşada ulaştığınız zaman. O zaman gözyaşlarınız, hamd ve şükrünüzün yetmediği o noktada sizin için bir göz yaşı tecellisi olacak sadece. Ve aynı zamanda göz yaşı tesellisi olacak. Ona sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Sizi köleliğe kabul etti diye. O zaman iradeniz varlanacak. O zaman iradeniz ref edilecek. O zaman Allah'ın azatsız kölesi olacaksınız. İradeniz Allah'ın iradesine bağlanacak. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya hamd ve şükür için bugün bir aradayız. Hamdimizi ve şükrümüzü eda etmek, hiçbir zaman kalp ölçülerinde yeterli boyutta tecelli etmez. Yapsak yapsak sadece bir kulun kendini yaradanına verebileceği her şeyi verebiliriz. Bu her şey onun bize verdiklerinin yanında bir hiçtir. Sıfırın pek az ötesinde bir hiç. O ise her zamanki gibi eksiksiz, mükemmel ve tamı verir. Sevgili kardeşlerim, o zaman ona hamd etmeyip, şükretmeyip ne yaparsınız? Hamd alemlerin Rabbinedir. Öyleyse Rabbimizden gelen her şey için ona sonsuz hamd ederiz. Ne geliyor Allah-u Teala'dan bize? Hayat geliyor. O bizi hayata getiren, Adem Aleyhisselam'ı çamurdan, salsalinden, tıyından, halk eden o Allah. Ve bizleri yaratan o Allah. Şöyle bir kendinize bakın sevgili kardeşlerim. Yaklaşık olarak 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Aynaya baktığınız zaman bir kişi olarak kendinizi görüyorsunuz. Siz bir vahdetsiniz, bir tekliksiniz, bir teksiniz. Tek başına bir kainat. Evvela şunu bilin ki kainat tam bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. Cinsiyetsiz. Sevgili kardeşlerim, siz bir küçük kainatsınız. Küçülebilseydiniz ve yokluktan, kendi yokluğunuzdan kendinize bakabilseydiniz, böyle bir kainat görecektiniz. Yıldızlarıyla, gökleriyle bir kainat. İşte o kainat 70 trilyon hücresiyle sizsiniz. Bu 70 trilyon hücrenin her birinde tam 23 çift kromozom var. Her biri sizi gerçek anlamda temsil edebilen, her şeyinizde sizin özelliklerinizi taşıyan 23 çift kromozom, yani 46 kromozom. DNA sarmallarınız, dezoksiribo nükleik asit sarmallarınız, Allah'ın sizi yaratmasındaki temel merhaledir. Akset gen haritası, genomlar, çok şeyler belli olmuştur. Allah'ın sırrını sakladığı yere kadar insanlar daha çok şeyler öğrenecekler. Sıra gelince Allah-u Teala ona müsaade etmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman siz 70 trilyon çarpı 46'sınız.

O kadar siz varsınız sizin içinizde. Öyleyse sadece bu standartlarda var oluşunuz bile ne kadar çok bir şükür vesilesi değil mi? Siz varsınız. Düşünüyorsunuz. Yaşıyorsunuz. Hayattasınız. Allah'a ne kadar çok şükretsek, hamd etsek azdır ki bizler varız sevgili kardeşlerim. Bizler yaşıyoruz. Ne kadar mutluluk vesilesi bize ki biz Allah'ı tanıyarak yaşayanlarız. Allah'ın yolunda yaşayanlarız. Allah içiniz. Hatırlayın Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesini. Ne diyordu Allah-u Teala orada? Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka ona rücu edeceğiz. Allah'tan gelen ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Ulaştıracak mıyız? Ulaştırabilecek miyiz? Cevap hemen geliyor Allah-u Teala'dan. 157. ayet-i kerimesinde, bir sonraki ayet-i kerimesinde Bakara suresinin. İşte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor Allah-u Teala. Allah'a mutlaka ulaşacağız diyenler. Allah içiniz diyenler. Allah için yaratıldık diyenler. Öyleyse Allah Teala sizden kul olmanızı ister. Bu bir emirdir. Ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de Allah'a teslim edip Allah'a kul olacaksınız. Selam makamının irşat noktasına ulaştığınız zaman o zaman Allah'a kul olma emrinin son sınırına gelmiş olacaksınız. O zaman Allah-u Teala'yla ilişkilerinizin bir güzelliği olgunlaştırdığını göreceksiniz. Her şey en güzel standartlarda gelişecek ve size emredilenin hududuna ulaşacaksınız. Ama o hudut size mutlaka daha öteye geçmeniz gerektiğini idrak ettirecek. Aldıklarınızla verdikleriniz arasındaki mukayese edilmesi mümkün olmayan sonsuz farklılık sizi daha öteye, Allah için daha çok bir şeyler yapmaya yönlendirecek. O zaman hamdinizin bir sonsuza doğru arttığını göreceksiniz. Öyleyse Allah'ın biz insanlara ihsan buyurduğu bu alemin dışındaki bütün nimetler için daha önce ihsanlar için Allah'a sonsuz hamd etmek durumundasınız. Alemlerin Rabbine, sadece bu alemin Rabbi değil, altı alemin de yokluğun da Rabbi. Yegane yaratıcı. Bütün bu yoklukta
ve yaratılan kainatta sadece bir tek yaratıcı var. Bizi de yarattığı için, var ettiği için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Fizik vücudumuzu yaratmış, şükrederiz. Nefsimizi ve ruhumuzu yaratmış, hamd ederiz. O bize her şeyi vermiş, verdiği rızk için şükrederiz. Verdiği para için, mal için, bütün fizik ihsanlar ve nimetler için ona sonsuz şükrederiz. Ve ihsan buyurduğu bütün fizik ötesi ihsanlar ve nimetler için ona sonsuz hamd ederiz. Düşünün sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepiniz birer trilyonersiniz. Allah'ın sizlere verdiği gören gözler, işiten, hayır, duyan kulaklar, işiten akıl, Allah'ın size verdiği idrak, hepsi Allah'a şükretmeniz için katından gönderdiği nötrinolar, her elektronunuza girip onları hayatta tutan, hareket halinde tutan Allah'ın sonsuz enerjisi. Onun nasıl hayran olmasını sevgili kardeşlerim, o yaratıcı, bütün kainatı her zerresiyle kontrolü altında tutan sünnetullahının sahibi, sonsuz ilahi kompütür sisteminin sahibi, fizik standartlarda bu dünyadaki her şeyi kontrol altında tutan sünnetullah, fiziğin ötesini de kontrol altında tutuyor. Bütün alemlerde hüküm ferma. Ve bizim vücudumuzdaki sonsuz elektronlara, nötronlarını gönderiyor Allah-u Teala. Karşıt elektronlarımızı da aynı anda karşıt nötronlarını gönderiyor. Her ikisi de Allah'ın katından geliyor. Sonsuzdan geliyor. Ard arda geliyor. Bitmesi tükenmesi mümkün olmayan bir güzellik dizisi. Allah Teala diyor ki, Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve göğe yükseleni en iyi bilendir. İşte o gökten gelen, yere giren, yerde bir görev yapan, sonra tekrar göğe yönelen o nesne, onlar nötrinolar. Dönerek elektronlara ulaşan, dönüş enerjisini elektrona aktardıktan sonra tekrar Allah'a, Allah'ın katına geri dönen sonsuz sayıda Allah'ın ihsanları her şeye, bütün kainata ulaşır. Allah Teala ilmiyle bütün kainatı kuşatmıştır. Öyleyse Allah Teala'nın bir Rahman esması ve tecellisi var. Şükrederiz ve hamd ederiz. Bir de Rahim esması ve tecellisi var. Şükrederiz ve hamd ederiz.
Allah-u Teala'nın Rahman ismiyle olan tecellisi herkes içindir. Bütün insanlığa, bütün kainata Allah-u Teala Rahman adıyla tecellisini sonsuz olarak devam ettirir. İnsan adı verilen bu yaratığını kainatın en üstün varlığı olarak yaratmıştır Allah-u Teala. Ve bu en üstün varlığının bütün ihtiyaçlarını o garanti eder, kefildir. Rızkımızı göklerde dağıtır. Onun için ona sonsuz şükrederiz. Rızk bize ulaşan Allah'ın gıda maddeleridir. İnsanla Allah arasındaki ilişkilerde yiyebildiğimiz, içebildiğimiz her şey Allah'ın rızkıdır. Allah ile ilişkilerimizde Allah'ın tarlamıza gönderdiği, tarlamızda yeşettiği buğday, her türlü mahsul, bitkiler, meyveler, denizin bize verdiği deniz ürünleri, deniz mahsulleri, her şey Allah'la bizim aramızda rızık adıyla anılan bir müesseseyi oluşturur. Bunun için Allah-u Teala'ya sonsuz şükrederiz. Her an Rahman esmasıyla bizlere devamlı var olmamız için gerekli bütün şartları Allah yarattı. O sonsuz kompütür sistemiyle, ilahi kompütür sistemiyle bizlere sağlar. Atmosferimiz insanın yaşamasına müsait olan bir dizaynı 23 derecelik açısıyla dünyamız güneşten optimal uzaklığıyla bize hayat bahşeden özelliğiyle şükre değmez mi? Eğer dünya güneşten daha uzakta olsaydı soğuktan, daha yakında olsaydı sıcaktan yaşanmaz hale gelecekti. O nasıl bir Allah'tır ki kainatı en güzel standartlarda dizayn etmiş? Düşünün sevgili kardeşlerim, dünya nasıl bir denge unsuru olarak yaratılmış ki şu içinde yaşadığımız dünya adı verilen, üstünde yaşadığımız dünya adı verilen gezegen milyarlarca yıldan beri güneş etrafındaki turunu saniyenin milyarda biri kadar bile değiştirmeden aynı zaman parçası içinde tamamlayabiliyor. Bunun manasını anlıyor musunuz? Bunun sağlanabilmesi onun muhtevasındaki muhteşem dengeyi işaret eder. Şu noktaya ulaşıyoruz. Dünyanın merkezinden hangi tarafa çıkarsanız çıkın, iki uca ulaşabilen, merkezden geçen bütün doğrular merkezin iki tarafında eşit ağırlığı temsil eder. Bu inanılmaz muhteşem bir olgu. Merkezdeki mağma tabakası bunu her an değişen dengeler sistemi içinde sonsuz bir şekilde yerli yerine oturtur. Değişen diyorum, değişmek üzereyken düzeltilen bir sistemler dizisi. Düşünebiliyor musunuz? Merkezden itibaren, merkezden geçen bütün çizgilerin merkezden itibaren ulaştığı son noktaya kadar ki temsil ettiği yarım ağırlıkla, yarım küre ağırlığıyla
onun karşı tarafı her noktada birbirine eşittir. Bu sebeple milyarlarca seneden beri dünyanın güneş etrafındaki kat ettiği mesafenin karşılığı kullandığı zaman 365 gün 6 saat bilmem kaç dakika bilmem kaç saniye bilmem kaç salise bilmem kaç salise ve daha onun aksatları milyarlarca seneden beri hiç değişiklik göstermemiş. Sizin arabanızdaki o dengeyi sağlayan kurşun var ya, onu biraz başka bir tarafa kaydırırsanız hemen lastiğinizin bir tarafı yanmaya başlayacaktır. Ve denge bozukluğu onun devir sayısını da etki edecektir. Ama onun yarattığı şu, bırakınız kainatı, o kainatın bir mikro parçası olan, sonsuzda bir mikro parçası olan bizim zavallı dünyamız öyle bir denge unsuruyla yaratılmış ki, bu denge öyle muhteşem bir dengeyi ifade ediyor ki, milyarlarca senedir o dönüş hızının zamanla olan ilişkisi hiç değişmemiş mükemmelliğin temsilcisi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın verdiklerine şöyle bir bakın. Mutlu olmak için ne kadar çok sebebiniz var. Her gün geçtiğiniz yollardan geçerken etrafınıza dikkatle bakın. Sizden başka canlılar var etrafınızda. Kuşlar, ağaçlar, çiçekler, göllerde, denizlerde, deniz canlıları, hepsi sizin için. Neyi yaratmışsa Allah-u Teala kainatta, bütün sistemleriyle dünya adı verilen bu gezegen, bütün güneş sistemi, bütün kainat, ki şu arada biz bütün kainat dediğimiz zaman zahiri alemi hep temsil ederiz. Hep onu söylemiş oluruz. Kainat dediğimiz galaksilerden oluşan bir sistem. Nereye kadar ulaşır? Göklerin birinci katının altında kalır. Zemin katının tavanını biz yıldızlardan oluşturduk diyor Allah-u Teala. Sadece zemin kat, bütün kainat milyarlarca galaksisiyle, bütün kainat samanyollarıyla, her şeyiyle sadece zemin katın tavanını oluşturabilir. Zemin kat. Onun üstünde 7 tane gök katı kurmuş Allah-u Teala. Allah'a kadar o zaman sırat-ı müstakimini kurmuş. Alt tarafta da bir zulmani alem söz konusu onun zıttı. Öyleyse insanların yaşamakta olduğu zahiri alem, cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi ve ruhumuzun alemi olan emr alemi üç reel alemdir. Üç de onların karşıtı. Zahiri alemin berzahı, gayb aleminin berzahı ve emr aleminin karşıtı olan zülmani alem. Altı alem yaratmış. Altı zaman parçasında. Hepsinin sahibi. Ve hepimizin sahibi. Bizlere hayat verdiği için onu ne kadar şükretsek ve hamd etsek azdır. Fizik vücudumuza hayat vermiş, şükrederiz. Nefsimize ve ruhumuza hayat vermiş, hamd ederiz. Ama üç vücudumuzda hayatta. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
etrafınızda bakın, ne varsa ona ait. Siz ona aitsiniz. Onun tarafından yaratıldınız. Bir düşünün, o hücrelerinizdeki mitokondriler şu anda elektrik enerjisi üretiyorlar. Siz dünyanın en muhteşem enerji üretim sisteminin sahibisiniz. Vücudunuzdaki 70 trilyon çarpı ...46... adetindeki kromozom sisteminizin içinde bulunduğu bütün hücrelerinizde şu anda mitokondriler elektrik üretmekteler. Siz bununla hareket edebilirsiniz. O enerjiyi kullanarak, o enerjiyi size veren Allah. Öyleyse enerjiyi kestiği anda ölüm kesindir. Öyleyse hayattaysanız, hayatta oluşunuz için de Allah-u Teala'ya şükretmek mevkiindesiniz. Sizi insan olarak yaratmış, en çok şükretmeniz lazım gelen şey bu. Çünkü sizi kainatın hakimi olarak yaratmış. Diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım, sihrettim, hafrettim diyor. Her şey bizler için yaratılmış. Bütün bir kainat, 6 tane alem, 3 asıl, 3 karşıt, 6 alem bizler için yaratılmış. 7. alem yokluk. O da yaratık olsaydı 8 alem olacaktı. Çünkü Allah Teala her şeyi zıttıyla kaim kılıp çift yarattım diyor. Dengeyi her şeyde ayrı ayrı sağlamış. Sevgili kardeşlerim, şimdi durun. Bir an durun. Zamanı kendi açınızdan durdurun ve düşünün. Siz Allah'ın ne kadar çok nimetine muhatap olmuşsunuz. Ne kadar çok ihsanına muhatap olmuşsunuz. Gören gözlerin sahibisiniz. Onun kıymetini ancak görmeyen olsaydınız anlayabilecektiniz. Allah'ın bütün insanlara bedavadan verdiği şeylerin hiç kıymeti bilinmez. Bunlar size karşılıksız Yüce Rabbiniz tarafından ihsan edilmiştir. Şimdi düşünün, eğer görmeseydi gözleriniz, sizin de milyarlarınız değil, trilyonlarınız olsaydı ve size gerçekten birisi başarabilseydi de deseydi ki, ben senin görmeni temin ederim ama servetini isterim, bu serveti ona mutlaka verirdiniz. Sırf görebilmek için. Kulakları duymayan bir insan sırf işitebilmek için servetini vermeye hazırdır. Parmakları çalışmayan insan, böbrekleri çalışmayan insan, uzunlarından herhangi biri normal standartlarda çalışmayan, ona problemler oluşturan her insan bütün servetini o konudaki eksikliğinin giderilmesi istikametinde harcamaya hazırdır.
siz sevgili kardeşlerim, şimdi dönün dışarıdan kendinize ibretle bakın. Bütün bu sistemlerin hiçbir karşılık veremeden sahibi kılındınız. Allah-u Teala sizden onlar için hiçbir ücret ödemenizi istemiyor. Bir karşılık beklemiyor. Ve bütün bunların ötesinde o Allah'ı düşünün. Size bütün bu sistemleri vermiş. Bu dünyayı hissedebilmeniz için bir fizik vücut ihsan etmiş size. Zahiri alemi hissedebilmeniz için, onu yaşayabilmeniz için, berzah alemini hissedebilmeniz için, onu yaşayabilmeniz için nefs vermiş. Allah'a ulaşacak olan emr aleminin bir varlığını vermiş size. Daha fizik vücudumuz için onda kusursuz olarak çalışmakta olan bütün sistemleriniz için Allah'a ne kadar şükretsek az değil midir? Onunla ilişkilerinizi dikkatle bir defa daha gözden geçirin. Ne kadar çok şey için şükretmek durumunda olduğunuzu çok daha iyi anlayacaksınız. Var olmak tek başına bir şükür ifadesidir. Düşünüyorsunuz, öyleyse varsınız. Huzurlarınızı görebiliyorsunuz, varsınız. Hissedebiliyorsunuz, varsınız. Çevrenizi duyabiliyorsunuz, varsınız. Her biri için ona sonsuz şükürler edeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah her şeye kadirdir. Allah Teala bütün güzellikleri sizler için yaratmış. Her şey sizin için, insan için. Birçok insan Allah Teala bütün kainatı yaratmış. Hepsini bana tahsis etmiş. Ama ben oraya gidemedikten sonra neye yarar ki diye düşünüyor insanlar. Bilmiyorlar ki her gece oralara hepsi gidiyor. Herkes gidiyor. Şimdi beni dinleyen sevgili kardeşlerim, öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz kainatın her tarafına her gece gidersiniz. Ama bunun farkına varmazsınız. Çünkü şuurunuz o şuur nefsinize aittir. İki defa ışık duvarını aşarsınız sen, oraya giderken sıfır hızdan sonsuzluğa ulaşırsınız. Ulaşırken saniyede 200 bin kilometrede ışık hızını aşarsınız. Hem de geriye dönerken sonsuz hızdan sıfır hıza ulaşabilmek için gene ışık duvarından geçeceksiniz. İşte bu iki dizaynda da Allah-u Teala birincisinde dünyayı size unutturur, dünya hayatını unutturur. İkincisinde de dünya hayatına geri dönerken geçirdiğiniz macerayı, başka alemlerdeki nefsinizin yaşantısını size unutturur. İki tane hayatınız var. Uyandığınız andan uyuduğunuz ana kadar geçen süreç içerisinde gün boyunca bir şeyleri dizayn eder Allah-u Teala. Gün boyunca fizik vücudunuzun şuurunda yaşarsınız. Fizik vücudunuzu kumanda eden aklınızdır.
Fizik vücudunuz uykuya daldığı anda, gerçek uykuya daldığı anda nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Ona da kumanda eden aklınızdır. İkinci hayatınız başlar. Uyuduğunuz andan uyandığınız ana kadar nefsinizin aleminde nefsiniz de başka bir hayatı yaşarsınız. Hatırlamaya çalışırsınız rüyalarınızı. O hayatın devam ettiğini göreceksiniz. Nasıl yatağınızda uyandığınız anda dünya hayatınızın için başlamıştır. Şuurunuz size dönmüştür. Aklınız dönmüş ve vücudunuza kumanda etmeye başlamıştır. Nefsiniz vücudunuzun içinde artık bir esirdir. Aklınıza ihtiyacı yoktur. Fizik vücudunuzun aklınıza ihtiyacı vardır. Aklınız fizik vücuda kumanda edecektir beyninizi kullanarak. Ama nefsiniz vücudunuzdan ayrıldığı anda bu sefer de fizik vücudunuzun aklınıza ihtiyacı yoktur. O kendisinde meknuz olan otomatik sistemlerle yaşantısını akla ihtiyaç göstermeden nefsiniz kendisine dönene kadar devam ettirecektir. Sevgili kardeşlerim, zikir yapıyorsunuz. Allah-u Teala'nın size gönderdiği rahmet partikülleri, fazl partikülleri ve salavat partikülleri Allah'ın bir nimeti değil mi? Başlangıçta ihsan olan bu nesneler irşat makamına ulaştığınız andan itibaren artık nimete dönüşmüştür. Allah'ın katından gelen ve nefsinizin kalbinde yerleşmek suretiyle adım adım sizi mutluluğa taşıyan, her geçen gün daha mutlu olmanızı temin eden fazıllar, nefsinizin kalbinde faziletleri oluşturduğu sürece siz Allah'a hamd etmek durumunda değil misiniz? Allah'ın verdiği bu nefsinizin aklanması, ruhunuzun özelliklerine yaklaşan bir dizaynı gerçekleştirmesi, adım adım ruhunuzun hasletleriyle donatılması, standartlarına dikkatle bakın. Yani nefsinizin kalbinin müzeyyen olması standartlarına. Her geçen gün mutluluğunuzun artması buna bağlı değil mi? Eğer Allah-u Teala size rahmetini, fazlını ve salavatını göndermeseydi, eğer Allah'ın gönderdiği fazıllar nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesiyle oraya rapt edilmeseydi, o zaman nefsinizi tezkiye ve tasfiye edemezdiniz. Görüyorsunuz ki her zerrenizle Allah ile ilişkidesiniz. Her zerrenizle Allah güzelliklere sahip olmanızı ister. Her zerrenizle siz Allah'ın sadece bir mahlukusunuz. Bir mahluk olarak sizi yaratan kainatın yaratıcısına, altı ayrı kainatın yaratıcısına hamd ve şükretmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel yaratılmış ki ona şükretmek ve hamd etmek bir bütünü içerir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala size para vermiş, mal vermiş, rızık vermiş. Bunların hepsine şükredeceksiniz. Allah'a şükürler olsun ki Allah bunu vermiş bana demeniz yeterli mi?
Hayır, yeterli değil. Size verdiğinin bir kısmı size ait değil, size helal değil. Kazandığınızın iki tane kırkta biri. Birisi zekat olarak size ait değil. Birinci kırkta bir. İkinci kırkta bir de bir olarak size helal değil. Aslında zekatınız da onun ötesi olan ikinci kırkta biri nisapla gerçekleştirilmiştir.

şu kainattaki Allah'ın en güzel standardını oluşturur. Türkiye'de yapılan Profesör Mehmet Yazıcı tarafından yapılan bir araştırmada şu kesinlikle tespit edilmiştir ki eğer Türkiye zekat müessesesinin gerçek anlamda sahibi olabilseydi Türkiye'de fakir kalmayacaktı. Ama Allah'ın bütün kanunlarını insanlar çiğnediği gibi bunu da çiğnemişler. Nereye mi ulaşmışlar? Ulaştıkları yerde sadece huzursuzluk var, sıkıntı var. İnsanlar hamdi ve şükrü yerine getirmiyorlar. Allah Teala zekatı farz kılmış. Birli de Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesi o konuya yönelik. Kazandığınızın iki tane kırkta biri size helal değil. Onu sakın kullanmayın. Kursağınıza haram lokma sokmayın. Kazandığınız anda onu mutlaka başkalarına, ihtiyaç sahiplerine ulaştırın. Sevgili kardeşlerim, böylece şükrünüzü Allah'a eda etmiş olursunuz. Öyleyse şükrün temelinde sadece Allah-u Teala'ya kuru kuruya şükretmek bu faktör vardır ama yetmez. Mutlaka infak etmelisiniz. Size ait olmayan kesimi en az o kadarını mutlaka başka insanlara ulaştırmalısınız. Onlara tevdi etmelisiniz. Ve böylece şükrünüzü eda etmelisiniz. Allah Teala Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde biz diyor onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunuruz diyor Allah-u Teala. 7 başaklı bir nebat grubu kadar. Oysa ki Allah'ın başlangıç ölçüsü birey 10'dur. Biz bir derecelik bir sevap kazandığımız zaman Allah Teala bize 10 katını verir. Allah'a hamdimizi arttıran temel faktör ise mürşide ulaştıktan sonraki safhada Allah'ın bize vermekte olduğu bir lavun yerine ihsanlarını bir nimet olarak nimete dönüştürmek ve 10 katı derhal 100 katına çıkarmak yeni bir hayata başlatır bizi. Bu 100 kat nefsimizin tezkiye kademeleri boyunca emmarede 100 kat olan bu değerlendirme devamede 200 kata, mülkimede 300 kata, mutmainne, radiye, maliye ve tezkiye kademelerinde 400, 500, 600, 700 kata ulaşır. Ve Allah-u Teala böyle bir dizayn için iki tane şart koşuyor. Biri Allah'ın yolunda olmak, yani ruhunuzun mutlaka

Allah'a doğru yola çıkmış olması, sırat-ı müstakimin üzerinde olması. Fî sebilillah olmak diyor Allah-u Teala buna. İkincisi infak. Mutlaka kazandıklarınızdan infak edeceksiniz. Öyleyse bu huzuru ve mutluluğu yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'ya şükrünüzü zekatınızda ve birinizde ve Allah'ın yolunda olarak eda edebilirsiniz. Bir insanın şükrünü gerçek anlamda eda edilmesi ruhunun Allah'ın yolunda olmasıyla mümkündür. Bu açıdan Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi insanın şükrü açısından büyük önem taşır. 1'e 700 katı kadar Allah'ın nimetlerini almak iki temel hedefe yöneliktir. Birincisi, ruhunuz mutlaka vücudunuzu terk etmiş, Allah'a doğru yola çıkmış olacak. İkincisi, infak edeceksiniz. Allah'ın size verdiği parayı, rızkı, ihtiyaç sahiplerine en az %5 olarak ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Paranızın, kazandığınız paranın %5'i size helal değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün bu güzellikler hep sizler için. Hamdinizin edasında da size Allah'ın fizik ötesi gönderdiği bütün nimetler için hamd etmelisiniz. Allah-u Teala ne vermiş size zikir yaptığınız zaman gönderdiği rahmet, faz ve salavat partikülleri hepsi hamdinizi bekler. Huzursuzluğu yaşamakta olduğunuz bir noktada, bir dış tehlikede Allah-u Teala'nın kalbinize indirdiği sekinet hamdi gerektirir. Allah-u Teala'nın irşat meclisine gönderdiği irşat makamından size ulaşan Allah'ın feyzi hamdi gerektirir. Fizik ötesi bütün nimetler hepsi hamdi gerektirir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin ki siz varsınız. İnsan olarak yaratıldınız. Kainattaki en üstün mahluksunuz. Unutmayın, sizden başka Allah-u Teala canlı ve cansız ne yarattıysa, bütün kainatta yarattığı her şeyi sizin için yaratmış. Öyleyse bütün kainatlarda Allah'ın yarattığı 6 ayrı kainatta yarattığı her şey ama her şey sizler için yaratılmış. Peki biz için yaratıldık mı diyorsunuz? Bunun için de çok hamd ve şükretmeniz lazım ki siz de Allah için yaratılmışsınız. Allah için yaratılan fizik vücudunuz için Allah'a şükredeceksiniz. Allah için yaratılan nefsiniz ve ruhunuz için Allah'a hamd edeceksiniz. Öyleyse görüyorsunuz ki hayatınızın her saniyesinde Allah'a hamd ve şükretmeniz lazım. Her şeyi öylesine güzel yaratmış ve sizi mutlu etmek için o kadar çok nimetler nasip etmiş ki Allah-u Teala. Bu dizayn içerisinde size sadece
mutlu olmak kalıyor. Eğer söylediklerimizi idrak edebilirseniz, o zaman Allah'a şükretmenin ve hamd etmenin bir zaruret olduğunu göreceksiniz. Varsanız, yaşıyorsanız, mutluluğa doğru yelken açmışsanız, o zaman Allah'a şükredecek, hamd edecek çok şeyinizin olduğunu idrak eden bir insansınız. İnsanlar vardır bu dünyada, hamdden ve şükürden yoksun ot gibi yaşarlar. Onlara sorarsanız, neden hamd etmiyorsun, neden şükretmiyorsun Allah-u Teala'ya diye söyleyecekler ki, Allah bana ne vermiş ki Allah'a hamd edeyim, şükredeyim. Şu insanlara bak, ne kadar refah içinde zengin insanlar var. Allah-u Teala bana benim geçinmem için bile gerekli olan parayı vermiyor. Neden ona ben şükredeyim? İşte şeytan insanları böyle bir asi standardın içine koyar. O insan bilse ki daha fazla para kazanmış olsaydı, onu mutlaka Allah'ın yasak ettiği alanlarda harcayacaktı. Sevgili kardeşlerim, öylesine mükemmel bir dizayn içerisinde siz de yaratılmışsınız ki, kainatta sizin de bir payınız var. Göklerde dağıtılan rızık için siz de pay sahibisiniz. Allah-u Teala'ya onun için sonsuz hamd ve şükredin. Her geçen gün hayat hazinenizden bir parçası sıfırlanıyor. Yeni günlere doğru zaman akıp gidiyor. Ve siz bu zaman parçasında mutsuzluğu yaşıyorsanız, söylediklerimizden hiç kâm alamamışsınız demektir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bilmiyorsunuz demektir. Yaşamıyorsunuz demektir. Bu dünyada da yaşamıyorsunuz demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğu yaşamanız Allah ile en güzel dizaynlara sahip olmanızı içerir. Onlara sahipsiniz ama çoğunuz bunun şuurunda değilsiniz, farkında değilsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün güzelliklerini yaşamak hepinizin elinde. Hamd ve şükür konusunda Allah-u Teala'nın bize bu konuşmayı yapma imkanını vermesi, bu da hamdimizin ve şükrümüzün bir sebebidir. Ona sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bugün sizlere hamd ve şükür konusunda Allah-u Teala bu konuşmayı vücuda getirdi, bize yaptırdı. Ona sonsuz huzurlarımızda hamd ve şükrediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz Allah'a çok ama çok hamd edin ve şükredin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salamu.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hamdolsun ki Allah Teala bu Ramazan'da da yeni bir sohbeti yapmak için zemini müsait kıldı. Bir defa daha bir Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle sohbet yapmak doyumsuz bir zevk. Size Allah'tan bahsetmek, size Allah'ın güzelliklerini anlatmak ve Allah'ın öğretisini sizlere nakletmek bununla vazifeliyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha bu güzelliği yaşamak üzere. Bugünkü konumuz Ramazan sohbetlerinden ölüm ve kıyamet. Her insan hayatı bir belli süreyle hudutlandırılmıştır. Allah Teala bu belli süreye ecel-i müsemma deniliyor. İsim verilmiş olan bir süre, isimlendirilmiş olan bir ecel, bir süre. Ecel, müddet demek, süre demek. Herkes doğar ve bir gün ölür. Allah'ın tayin ettiği süreden ne bir dakika evvel, ne bir dakika sonra, orada, o dakikada, Allah'ın tayin ettiği dakikada, ecelin bittiği nokta, ecelin geldiği nokta, sadece zaman koordinatları belli olan bir nokta değildir. Mekan koordinatları da bellidir. Nerede ölecek kişi? Bu onun kaderinde vardır. Öleceği yer de bellidir. Hangi yılın, hangi ayının, hangi gününün, hangi dakikasında öleceği de kesin bir şekilde bellidir. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de münafıklar dediler ki kardeşlerimiz Uhud Savaşı'na iştirak etmeselerdi ölmeyeceklerdi. Allah Teala cevap veriyor. Hayır diyor, öyle değil. Onlar bulundukları yerlerden sürüklene sürüklene oraya getirileceklerdi. Ve orada o savaşında öldükleri yerde öleceklerdi. Ve o dakika öleceklerdi. Başka bir alternatif yok diyor
Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ölümün hem mekanı bellidir koordinat olarak, hem de zamanı bellidir zaman koordinatları itibariyle. Allah Teala bir gün bize hayat verir. Doğarız şu dünyaya. Ve bu dünyada bir yaşam söz konusu olur bizim için. Falanca tarihte doğmuşuzdur ve yaşamaktayızdır. Ve hayatımız hep bu minvalinde devam edecektir. Böyle bir dizayn içerisinde hayatımızın devamı sadece Allah'ın tayin ve takdir ettiği kadardır. Hepimiz netice itibariyle birer mahlukuz. Allah-u Teala tarafından yaratılmış olan yaratıklarız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu yaratıklar, yani bizler, dünyada verilen bu gezegende hayat verilmiş olanlarız. Başka gezegenlerde de başka insanlar yaşıyorlar. Ve bir gün herkes, hepimiz öleceğiz. İşte ölüm müessesesine baktığımız zaman hayatın, canlılığın, vitalitenin bitmesi anlamına gelir. Sevgili öğrenciler, bilenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Acaba ölüm nasıl bir olgudur? Evvela şunu bilmenizi istiyorum. Ölüm sırasında acı çekmek söz konusu değildir. Bütün acılar ölümle birlikte sona erer. Yani ölürken o kişi acı çekmez. Vücudunuzda 70 trilyon hücre olduğu tespit edildi. Genom haritasının dizaynı sırasında 200 trilyon zannedilen insan vücudundaki hücre sayısının 70 trilyon olduğu öğrenildi. 70 trilyon hücrenin her birisi adına mitokondri denilen elektrik jeneratörlerini havidir. Elektrik jeneratörleri var vücudunuzun. 70 trilyon hücresinin her birinde elektrik jeneratörleri var. Mitokondriler. Bunların ürettiği elektrikle, enerjiyle vücudunuzdaki bütün işlemler görülür. İşlemlerin yapılabilmesi bu enerjinin üretilmesine bağlıdır. Eğer şu anda konuşabiliyorsak, hayatta olan bu vücut devamlı elektrik enerjisi üretiyor. Ve konuşma sırasında bunu kullanıyoruz. Nefes almak, nefes vermek, kalbimizin çalışması, devamlı kasılıp genişlemesi ancak elektrik enerjisiyle mümkündür. Elimizi hareket ettirebilmemiz, nefes almamız, vermemiz, hepsi düşünebilmemiz de dahil, hepsi elektrik enerjisine ihtiyaç gösterir
devamlı olarak aklınızın kumanda ettiği beyne oksijen gider ve beyni canlı tutar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu elektrik enerjisi üretilmesi ne olur? Ölüm olur. İşte elektrik enerjisinin üretildiği veya üretilmediği bir dizayne düşüneceğiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey en güzel standartlarda cereyan eder. Ölüm bir son değildir. Şu fizik vücutlarımız topraktan gelmiştir. Adem Aleyhisselam'ı Allah-u Teala topraktan yaratmıştır. Tekrar toprağa geri dönecektir. Geçici bir süre için. Kıyamet günü bütün fizik vücutlar tekrar canlanacaktır. Enerji bedene döndürülecektir. Hepimiz aynı yaşta sonsuza kadar ya bir cennet hayatı ya bir cehennem hayatı yaşayacağız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ölüm mitokondrilerin elektrik üretememesi halidir. Enerjinin bittiği noktayı ifade eder.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala Secde Suresinin 9. ayet kerimesinde diyor ki, ölüm melekleri, sizin için tayin edilmiş olan ölüm melekleri gelirler, sizi öldürürler. Sonra Allah'a döndürülürsünüz. Yani önce ölüm olayının tahakkuk etmesi, ondan sonra ruhumuzun bizden ayrılıp Allah'a geri dönmesi ve ulaşması söz konusudur. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gelen ölüm melekleri acaba ne yapıyorlar? Mitokondrileri elektrik üretiminden men ediyorlar, yani kontağı kapatıyorlar. Bu yetki onlarda. Artık vücudumuz elektrik enerjisi üretemiyor. Elektrik enerjisi üretilmiyorsa işlemlerin hepsi durur. Beyinden başlayan bir ölüm adım adım bütün vücuda yayılır. Ve ölürüz. Elektrik enerjisinin bitişi, artık üretilmemesi sadece elektrikal sistemlerle alakalı değildir. Aynı zamanda manyetik sistemlerle de alakalıdır. Vücudumuz bir elektromanyetik alanın sahibidir. Bu elektromanyetik alan bir kutbuyla ruhumuzu, bir kutbuyla nefsimizi devamlı kendisine çekmektedir. Bu sebeple bu büyük çekim gücü sebebiyle nefs ve ruh fizik vücudumuzda barınabilmektedirler. Ama ne zaman elektrik enerjisi biterse, sona ererse, bu noktada manyetik alanlar da otomatik olarak sona erecektir. Çünkü elektromanyetik alanlardır. Ve o zaman fizik vücudumuz ne nefsimizi ne ruhumuzu kendisine çekemeyecektir. Böyle bir çekim gücü artık bitmiştir. Biterse ne olur? Nefsimiz de ruhumuz da birer sigara dumanı gibi bir görüntüyle vücudumuzu terk ederler. Bu görüntüyü gördüğünüz zaman göreceksiniz ki bu sigara dumanı hüviyetindeki sizden ayrılan ruhunuz ve nefsiniz 40 wattlık bir lambanın ışığını örtecek olan bir kesafettedir.

bileceği nefsiniz vücudunuzdan ayrılır ve sol tarafınızda omuzunuzun üzerinde biraz daha dışarıda arkadan öne doğru uzanan başı önde, ayakları arka tarafta olan yatay bir vaziyette başınızın üzerinde bekler. Yer çekimine tabi değildir. Ruhunuz içinde aynı şey söz konusudur. O da vücudunuzdan ayrılır ve vücudunuzun sağ tarafında gene yere paralel olarak sol omuzumuzdan veya sağ omuzumuzdan bir metreden belki biraz daha fazla yükseklikte yer alırlar. Ruhunuz sağ tarafınızdadır. Nefsiniz de sol tarafınızdadır.

Yorgunuzu vücudunuzdan ayrılabilmesi için sizin evliya olmamanız lazım. Hiçbir Allah-u Teala'nın velisinin, evliya Allah'tan hiçbirisinin ruhu vücudunda değildir. Allah'a ulaştığı için, ölmeden evvel ruhu Allah'a ulaştığı için kişi evliya olmak şerefine ermiştir. İşte böyle bir dizaynda o kişinin ruhu Allah'tan gelir. Kişinin başının üzerine sağ tarafa yerleşir. Tıpkı vücudundan o ruh çıksaydı kişinin nerede yer alacaksa Allah'tan gelen, tekrar Allah'a dönmek üzere Allah'tan gelen ruh da aynı standartlarda, aynı yerde mevzilenir. İşte bir tarafta ruhunuz, bir tarafta nefsiniz, vücudunuzdan ayrılmıştır. Vücudunuzsa ölmüştür. Sonra ne olur? Nefsinizin fizik vücuduyla ilişkisi bir kordon iledir. Başınızın üzerinden çıkan ve ruhun, nefsinizin başının üzerine ulaşan bir kordon. Nereye gitse bu kordon uzar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuz için de aynı şey söz konusudur. Yani farklılık, eğer ruhunuz Allah'tan geliyorsa, yani Allah'ın evliyasıysanız, artık bir kordon sizi ruhunuza bağlamaz. Çünkü o kordon Allah'a doğru ruhunuz giderken siz bir ikinizi birbirinden ayırır ve ruhunuz Allah'a ulaşır. Evvela şu hakikati yer yerine oturtalım ki ruhunuz bir defa değil, iki defa Allah'a döner. Eğer siz Allah'ın evliyasıysanız. Bakınız, Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi bu olayı ne kadar net bir şekilde anlatıyor. Huşu sahiplerini tarif ediyor Allah Teala orada ve diyor ki ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun.

Onlar Allah'a mülaki olacaklarına, ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde yakin hasrederek inanırlar. Ve ölümden sonra da Allah'a yeniden döndürüleceklerine, Allah'a mülaki olacaklarına, Allah'a rücu edeceklerine gene yakın hasrederek inanırlar. Birincisinde Allah Teala mülaki olmak kullanmış. Ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız. İkincisinde ise Allah'tan gelen, sizin başınızın üzerinde bulunan ve tekrar Allah'a rücu edecek olan bir ruhtan bahsediliyor. Görüyorsunuz ki Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ruhun dönüşünün iki defa olduğunu söylüyor. Birisi şu dünya hayatında mutlaka yapmanız lazım gelen, üzerinize 12 defa farz kılınan bir husus. Ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmak. Üzerinize tam 12 defa farz. Kim böyle bir işlemi yaptıysa öldüğü zaman onun ruhu vücudunda değildir. O zaman insanların ruhları alınıyor diye ölmeleri safsatası tarihe karışmıyor mu sevgili kardeşlerim? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılmasını üzerimize 12 defa farz kılmış. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de intihar edenlerin mutlaka cehenneme gideceğini de kesinleştirmiş. Ve Allah Teala'nın 12 tane farzı bir ölüm emri, intihar emri diye insanlara anlatılmaya çalışılıyor. Çünkü bir takım öğretim üyeleri zannediyorlar ki insana hayat veren ruhtur. Bu zan onları bir sonuca götürüyor. Ruh insana hayat veriyorsa vücudumuzdan ayrılamaz. Çünkü ayrıldığı takdirde insanlar ölür. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler. Açık açık söylüyor. Kur'an-ı Kerim meallerinde birçok mealci insana ruhun hayat verdiğini söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bu bir yalan. Hiçbir dayanağı yok. Ve insanlar bunu bir hakikatmiş gibi koyuyorlar Kur'an-ı Kerim meallerine ve herkesi yanlış yönlendiriyorlar. Bir hedefleri var. Asırlardan beri devam eden bir çekişme bu. Her zaman Allah'ın evliyasına, ve Kur'an-ı Kerim'in sahabe tarafından tatbik edilerek 7 kademede Allah'ın insanları ulaştırabileceği en yüksek noktaya ulaşmalarına müteallik ayetleri insanlar
Bilmiye sınıfı asırlar boyunca hep devre dışı bırakmaya çalışmışlar. Bugün bunu bütün boyutlarıyla başarmış durumdalar. Çünkü artık hiç kimse bu 7 tane safranın hiçbirisini yapmak istemiyor. Ya da insanların %90'dan fazlası. İslam aleminde de, Hristiyan aleminde de, Yahudilik aleminde de durum bu standartlarda. Oysa ki ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda Kur'an-ı Kerim'de 73 tane ayet-i kerime var. Yani bunlardan 12 tanesi de farz hükümler taşıyor. Öyleyse ölümle ruhun Allah'a ulaşması arasında çok kesin bir ilahiyat rabıtası olduğu için, birinin doğruluğunun ispatı ötekinin mutlaka yalan olacağını ispat edeceği için bunu burada söylemek durumundayız. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize 12 defa farz kılınmış. Bunlardan dokuz tanesi direkt farzlar. 1. Sümer 54. Ve enibi ila rabbikum ve eslimunehu min kavle en yetiyekümün azabe. Sümer latun sarun. Üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a döndürün. Allah'a yönlendirin. Allah'a ulaştırın. Ve sonra Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olmazsınız diyor Allah Teala. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Rabbine dön. Rabbine ulaş. Ve böylece takva sahibi ol. Üçüncüsü Fecr 28. Rücu'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Ey ruh. Dördüncüsü Hücurat Zariyat 10. Zariyat 50. Affedersiniz. Diyor ki Allah-u Teala Sefirru ilallahi öyleyse Allah'a kaç. Allah'a firar et. Beşincisi Lokman 15. Ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tut. Onun yoluna tabi ol. Yani aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime Yunus 125. Allah-u Teala buyuruyor. Allah-u Yedid Aleyhisselam'ı İhtimen yeşâ-i ilâ sıfat-ı müstakîm. Allah selam yurduna, yani aslında teslim yurduna davet eder. Kimi oraya ulaştıracaksa onları sıfat-ı müstakîme, kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sıfat-ı müstakîme ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendi zatına ulaştırmayı dilediği birileri var ve bunları sıfat-ı müstakîme ulaştırıyor. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Öyle mi? İşte bakın ne kadar net söylüyor Allah-u Teala Nisa 175'te. Kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Vasıl eder. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Ve Allah-u Teala diyor ki Allah kimi selam yurduna, yani teslim yurduna ulaştıracaksa onları sırat-ı müstakim ulaştırır. Yani kendi zatına ulaştırmak üzere onları yola çıkartır. Altıncı ayetti bu. Yedinci müzemin sekiz. Yeskûr ismi rabbike ve temettel ilahi tebdîlâ. Allah'ın ismini zikret
ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah Teala bunu söylüyor. Öyleyse her şeyden kesilerek Allah'a dönmemiz emrolunuyor. Bu 7. ayet. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davet gördük ki Yunus 125'te Allah'ın kendi zatına davet ve Allah Teala davete icabet edin diyor. Bir defa daha farz kılıyor. 8. farz. Ve Rad suresi 22. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَى ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah Teala emretmiş. Ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını emrettiği kesinlik kazanıyor. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği bir şey var. Farz kıldı. İşte bu farz kesinlik kazanıyor sevgili öğrenciler, bilmeyenler, bilinmeyenler. Böylece 9. ayete geldik. 10. ayette Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o gün dediniz ki işittik ve itaat ettik. Biz de üzerimize vasiyet ettik diyor Allah Teala. Allah Teala Elestü bi Rabbiküm günü Elestü bi Rabbiküm ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra hepimiz diyoruz ki kalu dediler ki bela evet hepimiz evet demişiz. Çünkü Allah'ı kalp gözümüzde görüyoruz. Sesini de kalp gözümüzde işitiyoruz. Ve Allah Teala buyuruyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim öyleyse size emrediyorum. Ey ruhlar, fizik vücudunuz ölmeden evvel bana geri döneceğinize dair ben sizlerden misak istiyorum. Ey fizik vücutlar, bana teslim olacağınıza dair sizlerden ahd istiyorum. Ey nefsler, bana teslim olacağınıza dair sizlerden yemin istiyorum. Ve üzerinize vasiyetim var. İradenizi de bana teslim edeceksiniz. Soruyor Allah Teala sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz, işittik. Ondan sonra buyuruyor ki Allah Teala öyleyse itaat edin. Nefsler itaat ediyor. Yemin veriyor Allah Teala'ya. Allah'a teslim olacaklarına dair. Ruhlar itaat ediyor. Misak veriyor Allah Teala'ya. Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olacaklarına dair. Ve fizik vücutlarımız Allah'a ahd veriyor. Ahsen olarak Allah'a teslim olacaklarına dair. Ve Allah Teala bunlarla birlikte irademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair bize vasiyette bulunuyor. Üzerimize Allah Teala'nın vasiyeti. Onuncu ayet-i kerime. Eylül suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve bi ahdillahi efu diyor. Allah'ın ahdini ifa edin. Ve sonunda da diyor ki işte bu Allah'ın size vasiyetidir.
Allah ile ahdimiz, bizim Allah'a verdiğimiz ahd, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeye dair. Ama Allah'ın ahdi, ruhumuzu, veçimizi yani fizik vücudumuzu ve nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra irademizi de Allah'a teslim etmeyi içeriyor. Ve bu husus birçok ayet-i kerimede irademizin Allah'a teslimi olarak da şekillenmiş ve Allah'ın vasiyeti oluyor. On birinci defa farz üzerimize ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi. Bunun içinde tabiatıyla ruhumuzun Allah'a teslimi de var. 12. teslim ayeti ise Nisa 58. Allah Teala buyuruyor: İnna Allahe ye'murukum an tu'adil emanati ila ehliha. Allah sizlere emanetleri o emanetlerin sahibine yani Allah'a teslim etmenizi emreder diyor Allah. Ve bu dört emanetin içinde ruhun da Allah'a teslim edileceği kesin. Öyleyse ölmeden evvel icra-i emri bir ölüm emri değildir. Ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını, Allah'ın kesinlikle emretmesinin bir işaretini taşır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmakla vazifelisiniz. Peki öldünüz, ne olacak? Ruhunuz vücudunuzdaysa ayrılacak. Nefsiniz zaten vücudunuzdadır. O da ayrılacak. Ruhunuz vücudunuzda değilse Allah Teala'nın kısmına gelecek. Ve Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları ruhunuzu beraberlerine alıp Allah'ın katına doğru hareket edecekler. 7 tane gök katını aşıp Sitre-i Münteha'ya kadar beraberce gidecekler. 7. katın 7. aleminin en üst noktası. O noktadan yukarıya melekler çıkamaz. O noktadan yukarıya ruhunuz yalnız çıkacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu bir ya geri dönüştür sizler için, geri dönüş. Çünkü şu anda bizi dinleyenlerin çoğunun ruhu hamdolsun ki Allah'a ulaşmış durumda. Öyleyse geri kalanlarınsa vücutlarından ayrılanlıkları gene Allah'a, Azra Aleyhisselam ve onun adamları yardımcı melekleri tarafından çıkaracaklar ruhunuzu. Ve ruhunuz oradan Allah'a doğru yola çıkıp Allah'a ulaşacak. Öyleyse hep böyle bir dizaynın varlığını düşünelim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiçbir şey boşuna değildir. Allah Teala ölümü açık ve kesin bir sonuç olarak koyuyor Kur'an-ı Kerim'e. Ölümünüzden sonra mezara götürülürsünüz. Fizik vücudunuz mezara girer. Nefsiniz 40 gün süreyle onu bırakmaz. Hayat filmi gösterilir bu 40 gün sürece kişiye ve hayat filminizin
bütün güzel işlemleri için, derecat kazandığımız her işlem için yeni bir defa daha mutluluğu yaşar. Hem fizik vücudunuz hem de nefsiniz. Ve kaybettiğiniz dereceler içinde mutlaka azap söz konusudur. Sadece felah makamına ulaşanlar bu kabir azabından varistedirler, hariçtirler. Onlar için kabir azabı söz konusu değildir. Velayete ulaşmadan evvelki günahları zaten tabiyetleri sırasında sevaba çevrilmiştir. Tabiyetlerinden sonraki günahları ise örtülmüştür. Salah makamının sahibi oldukları zaman onlar için kabir azabı söz konusu değildir. Yoksa bütün insanlar 3 defa azaba tabi tutulurlar. Ne zaman dünya hayatını yaşarken bir günah işlerseniz, her işlediğiniz günahın arkasından mutlaka bir huzursuzluk yaşarsınız, bir sıkıntıyı yaşarsınız. Allah size azap eder, ruhunuza, nefsinize azap eder. Her yaptığınız hatanın arkasından dünya hayatında mutlaka size azap edilir. Bu birinci defa azabı yaşamanızdır. Ölümünüzde ikinci defa azap edileceksiniz. Normal şartlarda herkes bu azabı yaşar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve eğer bir insan cehenneme gidecekse o büyük azaba duçar olur. Üçüncü defa azaba muhatap olur. İşte Allah Teala Tövbe suresinin 101. ayet-i kerimesinde iki defa azaptan ve bir de büyük azaptan bahsediyor. Büyük azap kıyamet günü yapılacak olan Mahkeme-i Kübra'da hayat filmlerinin sonucunda eğer bir insan cehenneme gidecekse, cehennemde kalacaksa, herkes gibi o da cehenneme gider. Ama cehennemden bir daha çıkamaz. Ebediyen cehennemde kalacaktır. İşte bu büyük azaptır. Öyleyse, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ölümle bu olay tahakkuk eder. Herkes ölmüştür. Bundan 200 sene evvel yaşayan insanlardan hiçbirisi bugün hayatta değildir. Oysa ki o günkü dünyanın yaşayanları onlardı. Ama bugün onlardan hiçbirisi yaşamıyor. Ve hepimiz bir gün öleceğiz. Bu dünyadaki hayatımız bitecek. Sonra ne olacak? Kıyamet günü zaman

Enerji orada maddeye dönüşüyor ve kainat oluşuyor. Ve Allah'ın bütün gezegenlere, güneş sistemlerine verdiği bir kinetik enerji, itiş enerjisi kainattaki bütün yıldızları şu anda birbirinden uzaklaştırıyor. Yani insan vücudu şeklinde yaratılmış olan kainat giderek büyüyor. İşte bir gün bu kinetik enerji bitecek. Büyüme duracak. Büyüme durmakla kalmayacak. Gravitasyon başlayacak. Ve dünya güneşle ayla dünyayla birleşecek. Daha sonra bütün güneş sistemleri birleşecek. Galaksiler birleşecek. Ve atomun içindeki uzaya varıncaya kadar bütün uzaylar yok olacak. Ve kainat tekrar bir tek nokta haline geri dönecek. Maddenin enerjiye dönüşmesiyle. Sonra da Allah Teala enerjiyi nasıl yaratmışsa öyle yeniden yok edecek. Ve cennet ve cehennem kalacak sadece. Ve oradaki insanlar, cinler, melekler. Onların da ömrü var. Cennetin de cehennemin de göklerinin çatlaması söz konusu olacak. Gökleri çatlayıncaya kadar kalacağını söylüyor Allah Teala cennetin ve cehennemin duracağını söylüyor. Ve şöyle bitiriyor Allah Teala konuyu. Her şey fani olacaktır. Sadece senin Zülcelali vel İkram olan Rabbin o baki kalacaktır. Onun dışındaki her şey ve herkes fani olacaktır. Yokluğa karışacaktır, yok olacaktır. Canlılar ölecektir, diğerleri de yok olacaktır. Var olan her şey yok olacaktır. Allah'ın zatı hariç. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kıyamet günü hayatta kalanlar, yani o gün yaşamakta olanlar, kıyamet günü hayatta olan insanlar, sura Allah Teala kinetik enerjinin itiş enerjisinin bittiği noktada sura üfürtecek İsrafil Aleyhisselam'a ve bütün insanlar kıyamet günü yaşayanlar ölecekler. Ondan evvelkiler zaten ölmüşlerdir. Bu birinci ölümümüzdür. Sonra mı? Sonra geri dönüş başladıktan zaman başladıktan sonra zaman geriye doğru yürümeye başlıyor. Ve kıyamet günü ölenlerden başlamak üzere evvela onlar dirilecek. Çünkü zamana en yakın zamanın sonuna en yakın olan onlar. Zaman geriye doğru gittikçe bütün insanlar canlanacak. Adem Aleyhisselam'ı dahil olmak üzere. Hepsi yer çekimi kuvveti mevcut olmadığı için bulundukları yerlerde hepsi göğün yedinci katındaki mahşer meydanına ulaşacaklar. Mahşer meydanında herkes bulaştıktan sonra ikinci defa öfürülecek. Herkes ikinci defa ölecek. Ve sura üçüncü defa üfürülecek. Bütün ölen insanlar yepyeni bir vücutla, yani enerji bedenlerle yaratılacak, yeniden hayata getirilecek, yeni bir şekilde, yeni bir hüviyetle bir de hepsi aynı yaşta olmak üzere, kadınlar da erkekler de aynı yaşta olmak üzere bir kavle göre

19 yaş bir kavle göre 33 yaş ama hiç önemli değil. Yani genç yaşta bütün insanlar aynı yaşta olmak üzere bir defa daha hayata getirilecekler. Yepyeni bir şekilde yeniden yaratılacaklar. Ne oldu? İnsanoğlu ya evvelce öldü ya da kıyamet günü öldü. Fizik vücutlar öldü. Sonra zaman geriye doğru giderken birinci ölümle ölen bu insanlar ta Adem Aleyhisselam'a kadar hepsi yeniden diriltildi. Birinci ölüm, birinci dirilme. Sonra hepsi birinci dirilmede, dirilmeden sonra indi ilahide mahşer meydanında toplandı. Toplananlar ikinci defa öldürülüyor. İkinci ölümümüz ve üçüncü sıra öfürülüşünde ikinci defa diriltiliyor. Birinci dirilmede, ikinci dirilmede kıyamet günü gerçekleşiyor. Öyleyse bütün insanlar Allah-u Teala tarafından iki defa öldürülür, iki defa diriltilir. Onun için diyor ki Allah-u Teala cehennemdekiler derler ki ya Rabbi bizi iki defa öldürdün, iki defa da dirilttin. Buradan acaba dünyaya tekrar dönmeye yol var mıdır? Yol olması mümkün değil. Çünkü dünya yok olmuştur. Artık dünya diye bir gezegen mevcut değildir. Kıyamette tüm kainat yok olacak ve aslına rücu edecektir. Tek noktaya doğru gidecek kainat uzaylara alınarak ve kainattan eser kalmayacaktır. Kalacak olan nedir? Cennet ve cehennem. Tabiatın Allah hep vardır. Gene var olmakta devam edecektir. Sonra mı ne olacak? İkinci defa diriltildiğimiz zaman hepimiz aynı yaşlarda olacağız. O noktadan sonra nefslerimiz fizik vücutlarımızın içine gelecek. Nefsler birleştirildiği zaman diyor Allah-u Teala. Ondan sonra herkes kendilerine ait olan üç boyutlu hologram usulü Allah-u Teala'nın dizayn ettiği hayat filmlerini görmek üzere, gözlemek üzere hayat filmlerinin herkes kendi hayat filmine ulaşacak. Otomatik sistemler hiç kimseyi başka birinin hayat filmine götürmez. Otomatik sistemler herkesi kendi hayat filmine ulaştırır. Ve herkes doğumundan ölümüne kadar bütün hayat filmini izler. Herkesin elinde kendisine teslim edilen bir mizan vardır. Bu mizanda kainattaki bütün suçlar ve bütün güzel davranışlar her taammüt alternatifine göre ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Dereceler bellidir. Ve hayat filminiz orada devam ettiği sürece otomatik işleyen elinizdeki mizan her saniye hak ettiğiniz dereceyi mutlaka yazar. O dereceyle hayat filmindeki dereceyi karşılaştırdığınız zaman görürsünüz ki dereceler hiçbir şekilde birbirine uyuşmama halinde değil. Her zaman dereceler birbirinin aynı. Yani görürsünüz ki Allah-u Teala size
en ufak bir haksızlık etmemiş, hak ettiğiniz dereceler tam olarak orada yer almış. Hayat filminizdeki sonuçlar o an, her an olduğu gibi o anda bellidir. Çünkü rakamlar kümülatif olarak gelir. Pozitiflerden negatifler çıkar devamlı olarak ve son rakam, kazandığınız derecelerden kaybettikler çıktıktan sonraki rakam ortadadır. Bu rakam eğer pozitifse, yani kazandıklarınız daha fazlaysa, gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Eğer kaybettikleri daha fazlaysa bir kişinin, onun da gideceği yer cehennemdir. Ama olay, cennete girecek olanları doğrudan cennete götürmez. Ona göre dizayn edilmemiştir. Herkes önce mutlaka cehenneme ulaşacaktır. Cennete girecek olanlar da, cehenneme gidecek olanlar da, cennete gidecek olanlar uçarak cehennemin kapısından içeri girerler. Onların orada bulunma sebebi kendilerine azap verilmesi için değildir. Oradaki hayatı görüp Allah'a çok şükretmeleri içindir. Ve bu insanlar Allah'a çok şükrederler, cennete girecek olanlar. Oraya girip cehennemi gördükten sonra oradan ayrılacaklar ve hepsi Allah'ın cennetine gireceklerdir. Cennet ve cehennemde sonsuz bir hayat yaşanır. Ama bu sonsuz insanlara göredir, mahluklara göredir. Allah'ın mutlak sonsuzluğuna göre değildir. Ve bir gün aynı an cennetin de cehennemin de gökleri çatlayacaktır. Ve o zaman cennette, cehennemde enerjiye dönüşecektir. İçindeki insanlar da enerjiye dönüşecektir. Ayrışacaktır. Ve her şey yok olacaktır. Ama sonsuz bir cennet hayatından veya sonsuz bir cehennem hayatından sonra. İşte sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki fizik vücutlarınız ölür ama bu bir son değildir. Kıyamet günü sonsuz bir hayatı yaşamak üzere herkes yeniden mutlaka canlandırılacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada sözlerimizin bu kısmı tamamlanıyor. Ölüm ve kıyamet adlı sohbetimiz, inşallah Ramazan sohbetimiz burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Nasıl buyurun? Bir de halk arasında bu hastalıklar diye bir şey hep söyler, hep telafi görür. Acaba gerçekten bu hastaların, bu hastalıkları var mı? Bize bu konuda ne buyurursunuz efendim?
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Evet, ruhtan bahsetmişken eteden beri söylenmekte olan şeyler aklıma geliyor. Hep Fatiha okuduktan sonra falancanın ruhuna Fatiha, falancanın ruhuna Fatiha deriz. Yani deniyor. Oysa ki ruhun Fatiha'ya ihtiyacı yoktur. Ruh ne cennete ne de cehenneme gitmeyen bir varlıktır. Ruh Allah'tan gelmiştir ve tekrar Allah'a dönecektir. Öyleyse ruhun muhtevasına baktığımız zaman onun cehennemden kurtulması için, cezasının azaltılması için, ruh için Fatiha demek aslında geçersizdir. Ruha bunun hiçbir tesiri olmaz. Ayrıca ihtiyacı da yok. İşte bu açıdan yanlış anlayışlanan bir mefhumla karşı karşıyayız. Belki eski evliyalardan bazılarının ruhu hayvani, ruhu sultani diye iki ruh ayrımı yapmaları birisinin aslında nefsin tarifi olmasından kaynaklanıyor. İki tane ruhumuz yok. Sadece bir tane ruhumuz var. İki tane nefsimiz yok. Sadece bir tane nefsimiz var. Öyleyse her açıdan yanlışlıklarla karşı karşıyayız. Bugün din adamlarının 190'ından daha fazlası nefsle ruh aynı şeydir diyorlar. Eğer kötü olmuşsa nefstir, iyi olmuşsa ruhtur. Ve sadece iki tane vücudumuz vardır diyorlar. Bu kötü olabilen veya iyi olabilen ruhumuzla fizik vücudumuz. Bunların hepsi baştan aşağı yanlış. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerine hiç mi hiç uymuyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de nefsten bahsediyor. Ve nefsin bir ahseni takvim içinde vücuda getirildiğini söylüyor. Yani belli bir zaman parçasının sonunda ahsene dönüşebilecek olan özellikle yaratıldığını. Ama muhtevasına baktığımız zaman baştan aşağı afetlerle dolu bir varlık görüyoruz. Ve esvedi içerip safiline gidebilecek olan bir varlık. Eğer onu ruhun hasretlerine kavuşturmazsak tabii. Öyleyse üç ayrı vücudumuz var. Nitekim üçü hakkında da dizayn edilen sisteme dikkatle baktığımız zaman üç ayrı cepheden mükafata layık olduğumuzu görüyoruz. Allah-u Teala buyuruyor, ya eyyetühen nefsil mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs diyor, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye. Mutmainne kademesinde bir nefse sesleniyor Allah-u Teala. Allah'tan razı ol diyor, radiye, beşinci basamak. Allah'ın da rızasını kazan diyor, altıncı basamak. Yani bunun manası teskiye ol. Sonra ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Sonra da fizik vücuttan bahsediyor Allah-u Teala. Fethuli fi ibadî. O zaman yani nefsinin Allah'a verdiği yemini yerine getirip teskiye olduğun zaman, ruhunun Allah'a verdiği misaki yerine getirip ruhunu Allah'a geri ulaştırdığın zaman, geri döndürerek Allah'a ulaştırdığın zaman, Allah'a teslim ettiğin zaman, işte o zaman benim kullarımın arasına girersin. Hadi gel kullarımın arasına gir. Ve böylece bana verdiğin ahdi gerçekleştir. Ne görüyoruz? Nefsimizin Allah'a verdiği yemin gerçekleşmiş. Ne görüyoruz? Fizik gücün, ruhumuzun Allah'a verdiği misak gerçekleşmiş. Ruhumuz Allah'a ulaşmış. Allah'ın zatına ikna olmuş. Allah'a teslim olmuş. Ne görüyoruz? Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmuş ve Allah'a kul olmuş, Allah'ın kullarının arasına girmiş. Sonuç ne olur? Vetuli cenneti ve cennetime gir. İşte Allah-u Teala'nın ruhla, nefsle ve fizik vücudumuzla alakalı sistemleri
devreye bir bütün olarak girdiği zaman üç yeminimizi ihata eden üç ayrı vücut. Ve Kur'an-ı Kerim boyunca Allah Teala sadece bu vecihimize, fizik vücudumuza verdiği emirlerden bahsetmiyor. Nefsimize verdiği emirlerin de yerine getirilmesini, ruhumuza verdiği emirlerin de yerine getirilmesini, yani nefsimizden aldığı yeminin, ruhumuzdan aldığı misakin, fizik vücudumuzdan aldığı ahdin yerine getirilmesini istiyor. İki tanesini üç defa, bir tanesini dokuz defa farz kılmış. Gelelim akıl meselesine. Burada insanların ruhla alakalı olarak ruh hastalıkları dediği hastalıkların aslında ruhla hiçbir ilişkisi yoktur. Ruh tekamülün son safhasında yaratılan bir varlıktır. Ahsen olarak yaratılmıştır. Ahsen demek güzellerin en güzel olmak demek. Ahsen demek Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen demek. İşte ruh böyle yaratılmıştır. Ahsendir. Ne bozulması, ne dejenere olması, ne ölmesi hiçbirisi mümkün değildir. Ne cehenneme gitmesi, ne cennete gitmesi mümkün değildir. Allah'tan gelmiştir. Bize verilen bir emirdir. Ve Allah'a geri dönecektir. Hangi nesne Allah'tan gelmişse, bir vazife yapmak üzere vazifelendirilmişse ve tekrar Allah'a dönecekse onun Kur'an-ı Kerim'deki adı emirdir. İşte ruh içinde Allah Teala onu söylüyor. Ruh Rabbinin emrindendir diyor. Öyleyse ruhun hastalanması mümkün mü? Hiçbir şekilde mümkün değil. Ruh asla hastalanmaz. Ruh asla dejenere olmaz. Ruh asla şekil değiştirmez. Nefsin şekil değiştirip, muhteva değiştirip ruhun hüviyetine bürünmesi Allah'ın bir farzıdır. Ama ruhun değişmesi hiçbir yerinde Kur'an-ı Kerim'in geçmiyor. Nefsin ıslahı söz konusu ama ruh zaten ıslahın tekamül safhalarının en sonuna uygun olarak yaratılmıştır. Öyleyse nefs, ruhun hastalanması diye ruh hastalıkları diye bir hastalığın mevcut olması söz konusu değildir. Nefs ve fizik vücut cennete veya cehenneme giderler ama ruh Allah'tan gelmiştir. Döneceği yer Allah'tır. Ne cezalandırması ne mükafatlandırılması söz konusu değildir. Dolayısıyla sualin cevabını net olarak ve kesin olarak veriyoruz ki ruh hastalıkları diye bir hastalığın oluşması mümkün değildir. Bu Budist felsefenin ve reenkarnasyon inancının ruhla alakalı olan kesimidir ki aslında söz konusu olan onların da söyledikleri ruh değildir, nefstir. Ama ruh adıyla anıyorlar ve bu dizayn içerisinde geçiyor. Ne yazık ki tıp literatürüne ruh hastalıkları diye bir hastalık felsefesi girmiş durumda. Ama aslında bu mental hastalıklar ruhla değil, nefsimizle alakalı olabilir ve fizik vücudumuzdaki eksikliklerden kaynaklanabilir. İşte insanlar var, bir kaza geçiriyorlar. Beyinlerindeki hafıza dosyalarında kayıtlar oluyor. O kişi hayatının bir belli bölümünü hatırlayamıyor. Bu kişinin aklıyla başka birinin aklı arasında bir farklılık var mı? Hayır. İnsanlar arasında biz aptal deriz, akıllı deriz, zeki deriz, kurnaz deriz, hafızası çok kuvvetli deriz. Bir takım isimler kullanırız. Bunların her biri aslında beynimizdeki dosyalama sisteminin bir bölümünü ihata eder. Unutmayın. Beynimiz akıl üretmez. Beynimiz aklın kullandığı bir vasıtadır. Ve düşünce aklın ürünüdür. Beynin ürünü değildir. Bir takım din adamları ruhu da beynin ürettiğini söylüyorlar.
Yani o kadar çok saçmalığın bir arada olduğu bir devirde yaşıyoruz ki hep deve geliyor aklıma. Hani deveye demişler boynun eğri, o da şöyle bir kendine bakmış. Yahu demiş, nerem doğru ki benim demiş. Ama o deve var ya, deve radarların dalga boylarına yakalanmıyor. O her tarafa eğri büğrü olan deve Allah'ın böyle bir özelliğine sahip. Her yaratığında mutlaka bir hikmeti vardır Allah-u Teala'nın. İşte sonuçta bakıyoruz ki Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği sistemlerden insanların uydurduğu birçok hususun gerçekleştiğini görüyoruz. İnsanlar bol keseden atıyorlar sadece. Mesela rüyalara günlük hadiselerin tesiri altında görülen hayallerdir diyor Sofilmi. Rüya bir hayal değildir. Rüya kendi aleminde fizik olarak yaşanan bir vesiledir. Öyleyse nasıl gerçekleşir? Nefsimizin vücudumuzdan ayrılmasıyla gerçekleşir. Ve nefsimizle ruhumuz arasında kesin bir ilişkinin varlığını görüyoruz. Yaratılıştan itibaren bu sistem hep var. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah-u Teala'nın bütün insanları, insanları birbirine eşittir. Yani nefsin 19 tane afetiyle ruhun 19 tane hasretinin neticeleri daima birbirine eşittir. Diyelim ki Allah Teala bütün insanlara 10'ar puan, ortalama 10 puandan bir dağıtım yapıyor. Ne eder ortalama 10 puandan 19 tane hasret veya 19 tane afet? İkisi de 190 eder. Öyleyse 190 artı 190 nefsimize ruhumuzun eğer Allah Teala 10'ar puanlık bir sistemle onları dağıtmış olsaydı toplam puanıdır. Her bir hasletle onun karşısındaki afet bu puanlama sistemine göre daima 20'ye tamamlanacaktır. Yani nefsimizdeki isyan afeti bir farz 14 puansa ruhumuzdaki itaat hasleti sadece 6 puandır. İkisinin toplamı mutlaka 20 edecek. Nefsimizdeki nefret afeti, kin afeti diyelim ki 11 puansa ruhumuzdaki sevgi afeti, sevgi hasreti 9 puan olacaktır. 11 artı 9, 100 edecektir. Bunun sonucu ne oluyor biliyor musunuz? Bunun sonucunda mutlaka nefsin bütün afetlerinin toplamı 190 puan çıkıyor. Ruhun da bütün hasretlerinin toplamı mutlaka gene 190 puan çıkıyor. Öyleyse o Yüce Allah adaleti kusur etmez. Bütün insanları eşit dağıtır. Ama insanlar arasında o eşit dağıtıma rağmen aynı standartta olan hiç kimse yoktur. Çünkü her birine farklı bir dağıtım yapmıştır. Biz şimdi basit rakam olarak size dedik ki Allah-u Teala 10'ar puan üzerinden dağıtsaydı. Siz bu 10 puanı 10 milyon puan olarak değerlendirin. Ondan sonra da 10 milyar insan yaşasın. Hiç fark etmez. O kadar sonuç çıkıyor ortaya. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatli bakın. Bu dizaynda kopya kağıdı çıkıp koyarak insanları birbirinin eşit olarak yaratmak, hayır böyle bir şey yok. İnsanlar için asla böyle bir şey yok. Kainatta Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü yaşayacak olan insana kadar hepsini bir araya getirmiş olsaydık parmak izleri birbirine benzeyen iki tane insan bulamazdınız. Şu anda yaşayanlar arasında olmadığı gibi, hiçbir devrede yaşayanlar arasında olmadığı gibi, başlangıçtan sona kadar bütün insanları bir araya getirseniz, gene parmak izleri birbirine eşit iki tane insan bulamazdınız. İşte o yaratınca böyle yaratır. Öyleyse bu dengeye dikkat edin. Adalet meselesi hiç düzelmiyor. Ama herkes de dağıtımın afetlere göre farklı ve hasletlere göre farklı dizaynıyla
bütün insanlar birbirlerinden farklı bir karakter yapısıyla vücuda gelirler. Nefsimiz doğuşundan itibaren sadece afetlerle mücehizdir. Bu sebeple nefsimizin aklımıza yaptığı bütün talepler negatiftir. Ve her negatif talep akıl tarafından kabul edilirse o kişinin bir günah işlemesi söz konusudur. Ve bu günah o kişiyi dehşetli huzursuz kılar. Öyleyse Allah-u Teala'nın vücutta bir bekçisi olması lazım. Buna karşı çıkmak üzere, şer taleplere karşı çıkmak üzere işte o bekçi ruhtur. Tekamülünü tamamlamış olan bir müessese ve tekamülün zirvesinde son noktasında yaratılmış, programlandığı an ahsen. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikte. İşte nefsimizde doğduğumuz an Allah'ın bütün emirlerini isyan eden, onları asla yerine getirmek istemeyen, yasak ettiği her fiili de mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibi. Aralarındaki ilişki nefsin ahmetlerine karşılık ruhun hasretleri söz konusu olduğu için devamlı savaştır. Bu evrensel kavga normal standartlarda hiç bitmez. Ne zaman biter? Ne zaman nefsimizi ruhumuzun hasretleriyle doldurursak. Nefsimizin kapkaranlık olan kalbini Allah'ın nurlarıyla, faziletlerle doldurursak, işte onu yaptığımız zaman, doldurduğumuz zaman hedefe ulaşmış oluruz. O zaman kavga biter. Ve suf ve sükun oluşur. İşte nefsimizin ruh hüviyetine dönüşebilmesi, nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının girmesiyle tahakkuk eder. Bu kalbe giren Allah'ın nurları öyle bir noktaya ulaşır ki ulaştığı noktada nefsin bütün afetleri yok olur, karanlıklar tamamen yok olur, Allah'ın nurları tamamen nefsin kalbini kaplar. İşte böyle bir hedefe, nefsin ruh hüviyetine bürünmesine ahsen olma diyor Allah Teala. Fil suresinin 3. ayet-i kerimesine söylediği, biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor. Orada Allah-u Teala'nın nefsi insan olarak değerlendirmesi onun en özel, en önemli özelliğidir. Burada kastedilen nefstir ve ruhla karşılaştırılması yapılmaktadır. Biz onu bir ahseni takvim içinde yarattık. Ruhun bütün hasletleriyle bezenebilecek olan özellikle yarattık. Belli bir zaman parçası içinde. Sonra da diyor ki Allah-u Teala ve onu esmeli safirle reddettik. İşte düşünün, insanlar var. Allah'ın yoluna giriyorlar. Ve bu insanlar bir süre sonra Allah'ın yolundan çıkıyorlar ve fıska düşüyorlar. İşte bu güzellikleri yaşadıktan sonra yeniden sonsuz çirkinliğe bürünmektir. Bir insan eğer gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı biliyorsa, böyle bir talebi varsa, mutlaka o kişi Allah'a ruhen ulaşır. Nefsini de mutlaka tezkiye eder. Ama ondan sonra insanlardan fıska düşmeleri mümkün olan birçokları Allah'ın indeki yerlerini kaybederler. Bunlar davranışları itibariyle Allah'a layık olmayan insanlardır. Kim Allah yolunda her şeyini seferber etmişse onlar Allah'ın sevgilileridir. Kime de bunlar hiçbir değer hükmü ifade etmiyorsa onlar da Allah'ın az sevdiklerdir. Öyleyse
Allah-u Teala ile insanlar arasındaki münasebette nefs ve ruh ikilisi son derece önemli bir rol oynar. Hedefiniz nefsinizin bütün afetlerini yok edip ruhunuzun bütün hasletlerine sahip olmaktır. Bu nefsinizin kalbinin ruh hüviyetine bürünmesini ifade eder. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan hedef budur. İşte bunu sağlamak üzere Allah-u Teala Nisa 103'te İzâ kadeytünü salâte diye başlıyor. Feskürünallâhe kıyâmen kuğuden ve alâ cünûhün diye devam ediyor. Namazınızı bitirdiğiniz zaman ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Muradı ne? Üç halde bulunabilirsiniz. Üç halin içinde de zikretmeniz isteniyor. Muradı ne? Daimi zikirle nefsinizin kalbinde hiçbir karanlık bırakmamak. Nefsinizi Fin Suresinin 3. ayet-i kerimesindeki hedefe ahsen olmak hedefine ulaştırmak. Dikkat edin ki Kur'an-ı Kerim boyunca hiçbir yerde ruhun ıslahı diye bir şey yoktur. Sadece nefsin ıslahı vardır. Nefsin hedefi ruhun hüviyetine bürünebilmektir. Ruhun hedefi ise zaten ahsen olduğu için Allah'ın zatına geri dönüp orada ifna olmaktır, yok olmaktır. İşte ilişkiye dikkatle bakalım. Nefsiniz başlangıçta sadece afetlerden oluşuyor. Ne yapar? Şeytan afetlerin %100'üne tesir edebilecek imkanların sahibidir. O nefsin ona müsait davranması kaydıyla. Öyleyse muhtevasında yalnız afetler bulunan nefs mutlaka şerri talep edecektir. Yalnız şerri talep edebilir. Çünkü muhtevasında hasletlerden eser yok. Sadece kötülüğe, şerre davet eden afetlerle dolu. Öyleyse yapabileceği bir tek şey var. Şerre davet. Kötülüğü işlemeye davet. İşte vücudumuzdaki bekçi olan ruh nefsin böyle bir talebini anında derhal işitir. Ve o da akla aynen hemen arkasına ulaşır. Nefsin talebinin tam zıttı olan bir hayır talebiyle. Nefs isyanı mı istemiş? Akıldan, aklın fizik vücuda isyan ettirmesini mi istemiş? Ruh derhal itaatı emreder. Nefs birisinden intikam almayı mı istemiş? Ruh derhal ondan vazgeçmeyi, sevmeyi emreder akla. Ve bütün güzellikler ruhun tarafındadır. Bütün çirkinlikler de nefsin tarafındadır. Bir insanın mutluluğa ulaşabilmesi de nefsiyle ruhunun arasındaki ilişkileri nefsini ruh hüviyetine götürerek sona erdirmesidir kişinin. Öyleyse nefsin afetleri, ruhun hasletleri. Gelin beraberce bakalım mutluluk nedir? Mutluluk bir insanın iç aleminde, dış aleminde, yani başka insanlarla olan ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde, yani üç ayrı cephede kesintisiz bir mutluluğu yaşamasıdır. Sonsuz olarak yaşamasıdır. Hayatta kaldığı süreç içerisinde hep mutlu olması halidir. Bu mutluluk üç ayrı cephede birden tahakkuk etmek mecburiyetindir. Hem kişinin iç aleminde mutluluk oluşacaktır, hem kişinin başka insanlarla ilişkilerinde, hem de Allah ile onun ilişkilerinde ve kesintisiz olacaktır. O mutluluğa ulaşan kişi ölene kadar sonsuz bir saadet içinde saadete gark olacaktır. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman insanın mutluluğunu görüyoruz. İç dünyamızda nasıl bir mutluluk? Dış dünyamızda nasıl bir mutluluk? Allah ile olan ilişkilerimizde nasıl bir mutluluk? İşte
Birincide sadece gece var başlangıç noktası. Nefsimiz tamamen afetlerden arınır. %100 nefsimizin afetlerle dolu. Tezkiye olduğumuz noktada %50'den fazlını nefsimizin kalbine girmiş alacakaranlık hali. Ama tasfiyeye ulaştığımız zaman güneş bütün haşmetiyle doğmuş, ortada da hiçbir karanlık yer kalmamış. İşte üç ayrı oluşum. Nefsimizin başlangıçtaki hali geceyle temsil ediyor. Ruhumuzun hasretlerinin yarıdan fazlasının nefsin kalbine yerleştirdiği yer, bu orta nokta diyelim. Ve ne zaman daimi zikirli nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ederseniz, yerine ruhunuzun hasretlerini bütün boyutlarıyla yerleştirirseniz, işte orası da sizin için gündüzdür. İşte böyle bir dizaynda başlangıç noktasında neden mutsuzsunuz? Son noktada neden mutlak saadeti yaşıyorsunuz? Orta noktada da nasıl cennetin sahibisiniz? İşte Allah-u Teala her şeyi muhteşem bir güzellikle dizayn etmiş. Nefsiniz aklınızdan şer taleplerde bulunuyor. Ruhunuz derhal karşı çıkıp ruhunuza, aklınıza güzellikleri emrediyor. Nefsin talebinin tam zıttı olan güzellikleri emrediyor. Ve karar mekanizması akılda, akıl karar veriyor. Bazen nefsin talebini, bazen ruhun talebini kabul ediyor. Ama başlangıçta nefs %100 afetlerle dolu olursa, ki başka bir alternatif mevcut değil kimse için, kişinin devamlı günahlar işlediğini ve devamlı bu sebeple huzursuz olduğunu görüyoruz. Bütün negatif meseleler bu noktada gerekli boyutlarda kendini gösterir. Hırsızlık illeti, içki iftirası, beyaz zihin alışkanlığı, hepsi nefsin afetleriyle yakından alakalı ayrı ayrı sistemlerdir. Öyleyse iç dünyamızda nefsimiz akıldan talepçe bulunuyor, şer. Ruh derhal harekete geçiyor, hayrı istiyor ve akıl başlangıçta çoğunda nefsin istikametinde karar veriyor ve kişi devamlı günahlar işleyen birisi. Evvela bu sebepten dolayı devamlı huzursuz. Bir, nefsin talepleri negatif, ruhun talepleri pozitif. İkisi de taleplerinden vazgeçmiyor. Nefs, muhtevasındaki inat sebebiyle vazgeçmiyor. Ruh ise Allah'ın emri olduğu için vazgeçmiyor. İkisi de vazgeçemez. Vazgeçemedikleri için kavga kaçınılmazdır. İş dünyasında kişinin devamlı bir kavga var. Bu kavga kişiyi dehşetli, huzursuz ediyor. Her günahın arkasından da devamlı günah işleyen bir kişi huzursuzluk duyuyor. Çünkü kim hayır işlerse mutluluk duyar, şer işlerse huzursuzluk ve sıkıntı duyar. İşte bunlar hep nefsle ruh arasındaki kavganın akıl tarafından benimsenmiş standartları. Hangi tarafa isterse o tarafa karar verir. Ama şeytandan taktik alan nefs başlangıçta aklı sık sık kandırıp onun nefsin şerrine alet olmasına sebebiyet veriyor. Ve ne zaman nefs şer işlese arkasından kişi huzursuzluk duyuyor ve bu huzursuzluğun arkasından ruh nefse azap ediyor. Kişi bir defa daha huzursuzluk duyuyor. Niçin azap ediyor? Öyle söylüyor Allah-u Teala, aklını kullanmayana azap ederiz. Aklın kullanılması nedir? Hayrın işlenmesidir. Kullanılmaması şerrin işlenmesidir. Öyleyse kişinin aklıyla nefsi arasında, aklı nefsiyle ruhu arasında devamlı bir çatışma mevcut. Bu çatışmanın standartları her alanda geçerli. Öyleyse daimi zikre ulaştığımız zaman
sonucun ne olduğuna beraberce bakalım iç dünyamızda. Bu kişinin iç dünyasındaki kavga bitmiştir. Neden bitmiştir? Çünkü daimi zikir o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını taşımış ve o nurları kalbin bütün hacmi içerisine yerleştirmiştir. Kalbin içinde hiçbir karanlık kalmamıştır. Allah'ın nurlarıyla kalp tamamen aydınlanmıştır. Aydınlanırsa ne olur? Aydınlanırsa gelen hasletler bu nurlarla temsil edildiği için ruhun bütün özellikleri nefsin kalbini doldurmuştur. Bu nefsin kalbini dolduran bu özelliklerin muhtevasına dikkatle bakın. Bu özellikler bütün insanlar için bir güzellik neticesine ulaşır. O kişinin nefsi ruh hüviyetine bürünmüştür. Ruhun hasletlerini faziletler adıyla almış, iş dünyasını tamamen doldurmuştur. Ne olur? Ruh hüviyetine bürünen bu nefsin artık bütün talepleri sadece hayır olacaktır. Ruhun talepleri zaten bildiğiniz gibi öteden beri hep hayırdır. Her ikisi de hayrı talep ettiği için iç dünyadaki bu evrensel kavga biter. Kavganın bitmesi sonsuz bir saadet halidir. Sonra bu kişinin nefsi artık hep hayrı istediği için, ruhu zaten öteden beri hayrı istediği için, aklın iki müşaviri de ikisi birden hayrı istediği için akıl hep hayır işlemek mecburiyetindedir. Ve hep hayır işler. Anlamı her hayrın arkasından sadece mutluluk ve huzur duyulacağı için bu kişi sadece mutluluk ve huzur duyar. Her işlevinin arkasından duyduğu şey mutluluktur ve huzurdur. Peki ruh nefsi azap eder mi? Hiçbir zaman azap etmez. Neden? Çünkü nefsin bütün davranış biçimleri sadece ve sadece ruhun davranışlarına eşittir. Yani hepsi hayırdır, hayırdır, hayırdır. Öyleyse bu kişi iç dünyasında mutludur. Neden mutludur? Nefsiyle ruhu arasında kavga bittiği için mutludur. Bir, hep hayır işlediği için, arkadan hep huzuru yaşadığı için mutludur. İki, ve bu kişi için söz konusu olan şey hep hayır işlemekse, asla ruhun nefsi azabı söz konusu olmadığı için bu kişi iç aleminde hep mutludur. Görüyorsunuz ki mutluluk müessesesi nefsle ruh arasındaki ilişkilerin muhtevasına dayalıdır. Öyleyse dış dünyamızda başlangıçta neden mutsuzuz, sonra neden mutluluğa ulaşıyoruz, ona beraberce ulaşalım. Başlangıçta bütün insanların nefsleri afetlerle doludur. Böyle olduğu için kişi hep başkalarıyla olan ilişkilerinde yanlış davranışlarda bulunur. Yani Kur'an-ı Kerim tabiriyle o insanlara, başka insanlara zulmeder. Bu zulüm gerçekleştiği an kişi bir günah işlemiştir. Arkasından mutlaka huzursuzluğu yaşayacaktır. Mutlaka huzursuz olacaktır. Her hayır işleyen arkasından bir mutluluk duyar, huzur duyar. Her şer işleyen arkasından bir mutsuzluk duyar, sıkıntı duyar. İşte bu kişi başlangıçta nefsindeki afetler duruma hakim olduğu için devamlı şer işlemektedir. Yani başkalarına zulmetmektedir. Her zulüm bir günah olduğu için arkasından mutlaka huzursuzluk duyacaktır, sıkıntı duyacaktır kişi. İkinci defa üzülmüş olacaktır. Sonra arkasından ruh nefse azap edecek kişi üçüncü defa üzülecektir. O kadar mı? Hayır, o kadar değil.
Ne yazık ki bu kişi bu sefer sadece kendisine değil, hem kendisine ama hem de başka insanlara zulmetmiştir. Öyleyse o başka insanların büyük bir kısmı, belki de çoğu zaman hepsi intikam almak üzere harekete geçeceklerdir. Fırsat kullanacaklardır. Hangisi intikam almak için bir fırsat yakalarsa derhal intikamını alacaktır. O kişi intikamı aldığı zaman onun intikam alması sebebiyet veren kişi huzursuz olacaktır. Bundan sıkıntı duyacaktır. Ve o kadar olsa iyi, o kadar da kalmayacaktır. Huzursuz olan bir kişi harekete geçecek. Ve ne yazık ki o da karşısındaki kişiden, intikam alan kişiden yeniden intikam alacaktır. Ve tabii bu intikam aldığı zaman kendini huzursuz ve mutsuz olacaktır. Şimdi karşı tarafın güçlü olduğunu düşünelim. Bu kişi intikamını alamasın. Ne olur? İntikamını alamayan bu kişi anlamamış intikamın, yani kinin sahibi olur. İntikam almak isteyen kişi intikamını alamazsa intikam hissi alınamamış intikam haline gelir. Kini oluşturur. Kinse neticede mutlaka stresi yol açar. Öyleyse intikamını alamayan bu kişi huzursuz olacaktır. Sıkıntı içinde olacaktır. İntikamını aldığını düşünelim. O zaman ne olacaktır? Her intikam almak bir günah olduğu için arkasındaki kişi mutlaka huzursuz ve mutsuz olacaktır. Öyleyse öyle bir açmazdı ki insanoğlu, intikamını alsa da huzursuz, intikamını alamasa da huzursuz, her iki halde de sıkıntılı ve mutsuz. Öyleyse böyle bir insan mutlaka bu sıkıntıyı yaşadığı zaman stres söz konusudur. Stres sebebiyle huzursuzdur. Ama intikamını alırsa, intikam almak bir günah olduğu için onu huzursuz kılacaktır. Alamazsa, intikamını alamayan kişi de stres oluşması sebebiyle gene huzursuzdur. Peki böyle bir insan dış dünyasında da mutlu olabilir mi? Tabii olabilir. Eğer daimi zikre ulaşırsa dış dünyasında da mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Ne olacaktır bu kişinin standartları? Dış dünyasında bu kişi başkalarınla beraber yaşayan bir insandır netice itibariyle. Ve her davranışında onların hoşuna gidecek, onları mutlu edecek bir şeyler sergilemek için hayatının bütün çabasını gösterir. Çünkü içinden bu gelir. Nefsi de ruhun nasipleriyle dolu olduğu için hiç kimseye zulmetmesi mümkün değildir. Herkese en güzel davranışlarda bulunan muzaf, bu davranışların arkasından sadece mutlu ve huzurlu olur. Çünkü bütün davranışları ona derecat kazandıran ruhunun davranışlarıdır. Birinci etapta kişi mutlu, herkese onlara mutluluk veren davranışlarda bulunduğu için. Sonra tabiatıyla ruhun nefsi azap etmesi diye bir olay hiçbir zaman vücut bulmaz. Kişinin mutluluğu devam eder. Bu kişi hiç kimseye kötü davranmadığı için başka insanların ondan intikam alması diye bir olgunun oluşması mümkün değildir. Öyleyse böyle bir dizaynda bu kişi hep üzülecektir, üzülecektir ve üzülecektir. Hangisi? Nefsinin afetleriyle dolu olan kişi. Böyle bir durumda kişi hep sevinecektir, sevinecektir, mutlu olacaktır. Hangi kişi? Ruhunun bütün hasletleri nefsini doldurmuş olan kişi. Bütün davranışları
nefsi de hayrı istediği için, ruhu da hayrı istediği için başkalarına karşı olan bütün davranışları pozitiftir. Sadece onları mutlu edecek olan davranışlardır. Arkasından bütün aksiyonlarının, fiillerinin arkasından bu kişi sadece mutluluk ve huzur duyar. Ruhu nefsine azap eder mi? Asla. Çünkü ruhun nefsine azap etmesi için Allah'ın emirlerine riayet etmemesi ve yasak ettiği bir fiili işlemesi gerekirdi. Her ikisi de mümkün değil. Kişi başkalarının intikamına sebebiyet verir mi? Asla. Başkalarının intikam alabilmesi için onlara karşı kötü davranışlarda bulunmuş olması lazım. Onları kızdıracak davranışlarda bulunması lazım. Ama asla böyle bir davranış sergilemiyor kişi. Öyleyse başkalarının intikam alması diye bir olay da hiçbir zaman onun başına gelmeyecektir. Peki bu kişi de intikam alamıyor diye şuur altı bir gibi gerçekleşebilir mi? İmkansız. Çünkü intikam almayı zaten aklına bile getirmiyor. Hiçbir zaman intikamı düşünmesi mümkün değil. Öyleyse ne görüyoruz? Gördüğümüz şu. Bu kişi bütün cepheleriyle mutluluğu yaşamakta olan bir insandır. Dış dünyasında. Başkalarıyla ilişkilerinde hep hayrı, hayır işlediği için. Bir, ruhu nefsine asla azap etmediği için. İki, başkaları ondan intikam almadığı için. Üç, bu sebeple o da başkalarından intikam almadığı için. Dört, intikam almayı aklına bile getirmediği için şuur altı birikiminin böyle bir kişide oluşması mümkün olmadığı cihete. Beş, öyleyse bu kişi bütün güzellikleri pozitif anlamda yaşamaktadır. Ve o dış aleminde de bu kişi hep mutludur, mutludur ve de mutludur. Gelelim Allah ile olan ilişkilere. Neden başlangıçta insanlar huzursuz? Allah'ın emirleri var. Yerine getirmiyorlar, getirmedikleri için. Bunun huzursuzluğunu duyuyorlar. Arkadan ruh nefsi azap ediyor. Bir defa daha huzursuz oluyorlar. Bir de Allah'ın yasak ettiği fiiller var. Onları da işledikleri için huzursuz insanlar. Ve yasak olan ne varsa nefsin afetleri onu işlemeye yöneliktir. Şeytanla işbirliği halindedir. Şeytan devamlı nefsi aldırır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemesini sağlamaya çalışır. Öyleyse Allah'ın emirleri kişi yerine getirmiyor. Huzursuz. Arkadan nefsi mutlaka azalacaktır. Bir defa daha huzursuz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor. Huzursuz. Arkadan nefsi mutlaka azalacaktır. Yeniden huzursuz olacaktır. Kişi böyle olduğu sürece Allah ile olan ilişkilerinde de hep huzursuz, huzursuz, huzursuz. Peki ihlasa ulaşan, nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamış olan kişi, o da mı huzursuz? Hayır, değil. Çünkü Allah'ın emirlerini onları yerine getirmek onun için büyük bir zevktir. Namaz kılmak bir zevktir. Oruç tutmak bir zevktir. Açlığı ve susuzluğu hiç hissetmeden Allah'ın bir emrini yerine getirmenin büyük mutluluğunu yaşar. Oruç tutmak. Zekat verir, bundan büyük mutluluk duyar. Birçok insan için zekat vermek onları en fazla üzen şeylerden biridir. Ben bu parayı hırsızlıkla kazanmadım güzel kişi. Çalıştım da kazandım. Onlar da çalışsın, onlar da kazansın. Neye başkasına vereyim der. Nefsi. Allah ise hep başkalarına vermemizi istiyor. Nefsinde afetleri olan kişi kazandığı paraların gerçekten kendisinin olduğunu zanneder. Oysa ki hepsi Allah'ındır. Allah onları bize, onun mutluluğunu yaşayalım ve Rabbimize hamd edelim, şükrederim diye ihsan eder. Öyleyse her açıdan şunu görüyoruz. İnsanlar iç dünyalarında da mutsuzdurlar başlangıçta.
dış dünyalarında da mutsuzdurlar. Allah ile olan ilişkilerinde de mutsuzdurlar. Ve ne zaman daimi zikre ulaşırlarsa bunun arkasından iç dünyalarında da mutluluğa ulaşırlar. Dış dünyalarında başka insanların ilişkilerinde de mutluluğa ulaşırlar. Allah ile olan ilişkilerinde.

uyduğu içindir. İşte nefsin afetleri, işte davranış biçimleri. Öyleyse ruh ve nefs birbirinin zıttı olan iki şeyi talep edenlerdir. Nefs şerri talep eder, ruh hayrı talep eder. Söylediğimiz gibi kişinin iç dünyasında da, kişinin dış dünyasında da, yani başka insanlarla ilişkilerinde de, kişinin Allah ile olan ilişkilerinde de huzursuzluğu ve sıkıntıyı oluşturan birçok faktörler o kişinin daimi zikre ulaşmasına kadar azalarak devam edecektir. Ama bir defa kişi daimi zikre ulaştığı zaman artık o kişinin dünya hayatında da mutlu olması diye bir şey söz konusu olmaz. O kişinin dünya hayatında mutluluğu üç ayrı cephede de kendisini gösterir. İç dünyasında mutludur bu kişi. Dış dünyasında, yani başka insanlarla olan ilişkilerinde mutludur. Bir de Allah ile olan ilişkilerinde mutlak saadeti yaşamaktadır. Öyleyse ruhumuzla nefsimiz arasındaki kavganın devamı halinde hep huzursuzuz. İç dünyamızda huzursuzuz, dış dünyamızda huzursuzuz, Allah ile olan ilişkilerimizde huzursuzuz. Ruhumuz hiç değişmiyor. Bize nasıl verilmişse öldüğümüz zaman da aynı ruh, aynı temizlikte, aynı saflıkta Allah'ın zatına ulaşabilecek olan bir özellik içerisinde. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşabilmek mutlak temizliği gerektirir. Allah'ın zatına ulaşabilmek o kişinin iç dünyasında nurların yarı yarıya oluşmasıyla şekle bağlanır. İşte bu nefs açısından tezkiye noktasıdır. Nefsin afetlerinin yarısı hasrete dönüşmüştür faziletlerle. Nefsin kalbi başlangıçta %100 karanlıklardan oluşurken şimdi nefsin yarısı karanlıklardan oluşuyor. Ve bu kişi bu noktada bütün güzellikleri yaşamakta. Ama yaşadığı güzellikler ne yazık ki ancak yarıya kadar güzellik hüviyetinde, o öteki yarıda o kişi gene huzursuz, gene sıkıntılı. Ancak daimi zikre ulaşıp da nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok ettiği zaman, işte o zaman bu kişi mutlak bir saadeti yaşamak özelliğine kavuşur. Saadet, mutluluk, ruhla nefs arasındaki ilişkilerin en güzel bileşkesidir. Nefsin de ruhun da tam bir uyum halinde beraberliğidir. Bu bir kişinin iç dünyasındaki bütün kavgaların bitmiş olduğunu, ruhun nefse azabının bitmiş olduğunu, o kişinin etrafındaki herkesle en güzel ilişkilere girdiğini gösterir. Bütün insanlar için ulaşılması lazım gelen hedef budur. Mutluluk hedefi. Ve unutmayın ki Allah Teala hepimizi mutlu olalım diye yarattı. Mutluluğumuzdan başka hiçbir şey istemiyor. Nefsimizi tezkiyeyi de, ruhumuzun Allah'a ulaşmasını da, fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasını da bizden isteyen o değil mi? Bunları niçin istemiş? Çünkü bunları gerçekleştiren mutlaka cennete girer. Eğer nihai safhada gerçekleştirirse dünya saadetine onun olur. Böylece kişi zulcenahain olur. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe zulcenahaindi. Böyle bir standartın oluşabilmesi kişinin İslam olmasına bağımlıdır. İşte böyle bir düzende o kişinin mutluluğunun kesinleştiğini görüyoruz. O

en güzele dönük bir davranış biçimi içerisindedir. Ve kişi o daimilikle ulaştığı andan itibaren sonsuz bir saadeti yaşamaya başlayacaktır. İç aleminde de dış aleminde de Allah'a inanan ilişkilerinde de. Görüyorsunuz ki mutsuzluk mu? Nefsin ruh arasındaki ilişkilerden kaynaklanıyor. Mutluluk mu? Yine nefsin ruh arasındaki ilişkilerden kaynaklanıyor. Sizi mutsuzluktan mutluluğa götürecek olan tren zikir trenidir. Zikir yapacaksınız. Her zaman, her fırsatta elinizdeki tesbihle veya elinizin ağzınıza koyarak veya dilinizle veya iç dünyanızda hep Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek üzerinize farzdır ve daimi zikir farzdır. Ayaktayken de Allah-u Teala'nın ismini söylemeniz lazım. Otururken de Allah-u Teala'nın ismini tekrar etmeniz lazım. Yanüstü yatarken de Allah'ın ismini zikretmeniz lazım. Ne olur? Allah'tan gelen rahmet fazlasıyla o nefsinizin kalbine gelir ve yerleşmeye başlar. Fazıllar iman kelimesinin etrafında ve böylece sıfırdan başlayan aydınlık sıfırda başlangıç noktasından tamamen karanlıktan ibaret olan nefsimizin kalbi adım adım aydınlanarak önce tezkiye noktasına ulaşır. Allah Teala diyor ki ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa, yani sizden kalbinizden içeri girmezse, ikinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Oysa ki nefsinizin kalbini Allah'ın nurlarıyla 150'den daha öteye bu nurları geçirerek süslediğiniz zaman sizin ulaştığınız yer nefs tezkiyesi kademesidir. Henüz tasfiye olmadınız. Yani nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar nura dönüşmedi. Ama öyle de olsa nura dönüşmese de yarıdan daha fazla nuru nefsinizin kalbine yerleştirdiniz. Ve yolun yarısını açtınız. Gecenin zifiri karanlığından sabah şafağının alacakaranlığına ulaştınız. Öyleyse daha ötede ne var diye baktığımız zaman şunu görüyoruz. En sonunda güneşin bütün şaşasıyla çıkıp parladığı yeni bir ortam göreceksiniz. Geceler gündüz olmuştur. Ne zaman? Daimi zikirle nefsinizin kalbindeki bütün afetleri nefsinizin kalbine atıp ruhunuzun bütün hasletlerini nefsinizin kalbine ulaştırdığınız zaman. Öyleyse her geçen şey, her güzellik sizin içindir. Ve tüm standartlarda Allah'ın güzelliklerinin sizi mutlu etmek için bir araya gelmesi, nefsinizle ruhunuzun arasındaki bu diyaloğun kurulmasına bağlıdır. Bu anlaşma zemini nefsinizin giderek ruhun hasretine bürünmesiyle gerçekleşir. Tekrar etmek istiyorum ki ruhunuz hiçbir değişiklik göstermeyecektir. O tekamülün son safhasında yaratılmıştır ve hep öyle kalacaktır. Ama nefsiniz iptidailiğin ilk safhasında yaratılmıştır. Ve tekamülün son safhasına doğru yola çıkması lazım. Ona o hedefe ulaştıracak olan şeyleri vermekle mükellefsiniz ki bunun yegane silahı zikirdir. Elbette mücahede ve riyazet de iç dünyanızda nefsinizin kalbinde afetlerin yok olmasında, hasretlerin oluşmasında önemli bir etken olacaktır. Bu mücahede ve riyazete dikkatle bakın ki bunlar varsa kişi daha çok zikir yapacaktır. Bunlar varsa kişinin iç dünyasında
daha çok aydınlanma olacaktır. Allah'ın sevgisinin artması, kişinin zikri sebebiyle nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının taşımasıyla, bu taşımanın devamlı nefsin kalbindeki nurları arttırmasıyla mümkündür. Bütün hasletlerle beraber sevgi hasreti de çoğalacaktır daimi zikirle. Ama doğru düşünme alışkanlığı da bu istikametteki iradenin devreye girmesiyle mücahidede ve riyazette zikrin artmasına sebebiyet verecektir. Kalbin aydınlanmasına sebebiyet verecektir. İkisi birbirine bağlı iki faktör olarak hükümran olacaktır. Yani riyazetiniz ve mücahedeniz arttıkça zikriniz de artar. Riyazetiniz ve mücahedeniz azaldıkça zikriniz de azalır. İştiyakiniz arttıkça liyakatiniz de artar. Liyakatiniz arttıkça mutluluğunuz artar. İştiyakiniz eksilirse liyakatiniz de düşer ve neticeler hep negatife doğru yol alır. İnsan tabiatı onu kendi haline bıraktığınız zaman yozlaşmaya müsaittir. Oysa ki Allah Teala hepinizin daimi zikir yapmasını emrederek cennet saatine ulaştıktan sonra sizi orada bırakmayıp dünya saatine ulaştırmak istediğinin kesin işaretlerini taşır emirleri. İşte o emirleri Allah Teala'nın istediği boyutta en güzel standartlarda vücuda getirerek sonsuz zikir içinde hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sözlerimizi inşallah burada tamamlıyor ve ruhla nefs arasındaki ilişkileri inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi cennet ve dünya saadetine ulaştırsın. El-Fatiha ve as-salavat. Thank you.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İslam'ın beş şartı ve yedi şartı. Asırlardan beri İslam alemine alem olmuş bir inanç, İslam'ın beş şartı halinde kendisini gösterir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bir mevzu hadis bu konuya sahne olmaktadır. Güya sahabeden birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gitmiş. Ya da Mekke ailesinden birisi. Ve demiş ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona demiş ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. O zaman o bedevi soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete gidecek miyim? Cevap, evet gideceksin. Hadis bu. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Sevgili kardeşlerim, bu İslam'ın beş şartının içerisinde Allah'a mülaki olmayı, yani ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı ifade eden bir faktör yok, mevcut değil. Öyleyse olmalı mı? Bu Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir şart daha Kur'an'da bir farz var. Zikir. İslam'ın beş şartının içinde zikir de yer almamış. Şimdi sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim neyi farz kılmışsa biz o farzları hayatımıza tatbik etmek mecburiyetindeyiz. Bu bir zaruret. Başka çıkış yolu olamaz. Farzları arkamızı dönemeyiz. Kaldı ki bir insanın cehennemden kurtulabilmesi mutlaka şartlara bağlıdır. İşte İslam'ın beş şartı dediğimiz zaman bir korkunç tuzağı dikkate almak mecburiyetindeyiz. Ne demek istiyoruz? Din vasıtalardan,
ve hedeflerden oluşur. Vasıtalar nedir? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak, bunların hepsi ameldir. Hedef değildir, vasıtalardır. Bir insanın İslam'ı yaşayabilmesi için bunların hepsini yapması gerekir. Mutlaka bu kişi namaz kılacaktır. Ramazan ayı boyunca oruç tutacaktır. Eğer bizim sünnetimize bakarsanız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti seniyesi, Perşembe ve Pazartesi günleri de ilave oruç. Biz bunun Perşembe günlerini halen devam ettiriyoruz. Ömrümüz boyunca da devam edecek inşallah. Demek ki 30 senedir biz bir sünneti normal Ramazan orucunun dışında belki 15 sene devam ettirdik. Haftada 2 gün oruç tutmayı, ona ilaveten Pazartesi ve Perşembe. Sonra biz 8-10 senedir Allah Teala birini kaldırdı. Perşembe günleri kaldı. Perşembe günleri oruç tutmaya hamdolsun ki devam ediyoruz Ramazan'ın dışında. Demek ki ayda 48 defa daha oruç tutuyoruz. Yılda 48 defa daha oruç tutuyoruz. 4 hafta Ramazan'ın içinde olduğu için o sayılmıyor. Geri kalan 11 ayda ki 48 hafta oruç tutmakla geçiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse dinde vasıtalar var. Dinin vasıtaları, bir defa daha sayalım, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve altıncısı da zikir yapmak. Yedincisi de var mı? Yedincisi var ama vasıta değil. Hedef. Birinci hedefi bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sonra müfride tabiiyettir. İkinci hedef. Sonra üçüncü hedef, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Dördüncü hedef, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Beşinci hedef, nefsi Allah'a teslim etmek. Altıncı hedef, irşad olmak. Yedinci hedef, iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi safa ve dört tane teslimden oluşan ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bir hedefler dizisi. Öyleyse bunlar Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Allah-u Teala'nın bütün insanlara verdiği emir bu. Ama olmazsa olmaz şartı dediğimiz bu yedi tane safhadan aslında en büyük öneme ait olan birincisidir. 14 asır evvel bütün sahabe tarafından tatbik edilen ama 14 asır sonra tamamen unutulmuş olan bir kavram. Aminu olmak, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Her şey buradan başlıyor. Bu, Allah'a ruhu hayattayken ulaştırmayı dilemek, Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Allah-u Teala bu hususu Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor.
Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını Allah Teala kendisine seçer. Seçmedikleri kimdir? Kimlerdir? Kendileri Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler. Allah Teala onları seçmez. Sadece onlar seçilmezler. Yani insanların %10'undan çok daha küçük bir parçası seçilmez. Belki %5'i, belki %3'ü ama %10'dan çok daha aşağıda olduğu kesin. Geri kalan herkes seçilir. Yani Allah'ın seçtiklerinin arasındadır. Ama cehennemden kurtulabilenler bu muhtevanın içindeki insanların belki %5'i kadar, belki %3'ü kadar, en çok %10'u kadar bir topluluk. Arkasında ne var? Bütün dinlerde Allah'ın temel hükümlerinin unutulmuş olması. İşte bu temel hükmün olmazsa olmaz şartı, en büyük önem taşıyanı son derece basit bir konudur. Allah'a ulaşmayı dilemek. Herkes Allah'a mülaki olmayı Allah Teala'dan dilemek zorundadır. Bu Kur'an'ın olmazsa olmaz şartıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse hiçbir şekilde o kişi hedeflere ulaşamaz. Her şeyden evvel cehennemden kurtulamaz. Allah'a mülaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bir defa daha tekrar edelim. Ne diyordu Allah Teala? Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehti ileyhi men yunib. Ve yehti ve ulaştırır ileyhi ona kendisine men kişiyi yunib. Münib olan, Allah'a yönelen, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İnsanların %90'dan fazlasını seçer ama o seçtiklerinin çok küçük bir kısmı, belki %5'i ancak Allah'a ulaşmayı diler. Ama dileyenlerin de hepsi mutlak olarak kurtulurlar. Öyleyse bu baptaki hedefe giderken neden İslam'ın 6. şartının Allah'a mülaki olmayı dilemek olduğunun en kesin şekilde vurgulanması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın olmazsa olmaz şartıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlar ya Allah'a ulaşmayı dilerler ya da dilemezler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra uzun süre bu lazime riayet edildi. Dinlerini yaşayanlar hep Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilediler. Diledikleri için de Allah Teala sözünü yerine getirdi. Onların ruhlarını kendisine ulaştırdı. Allah'ın sözü mü var? Söyledik. Kim
Allah-u Teala diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla ilgilenmez. Onların kurtuluşları sadedinde Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ilgilenmez. Ayet-i kerimenin devamı şöyle. Ama onlardan, o dalalette olanlardan herkes dalalettedir. O herkesten her kim Allah-u Teala diyor, eğer bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım diyor. Onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dileyenler mutlaka Allah'ın zatına ruhlarını Allah'ın ulaştıracaklarıdır. Böyle bir muhtevada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlarla Allah arasındaki ilişkilere baktığımız zaman kurtulabilenleri ve kurtulamayanları görüyoruz. Kurtulabilenlerin hepsinin elindeki başlangıç anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu altın kapıyı açan bir anahtardır. Altın kapı cennete ulaştıran kapıdır diye tarif etmek mümkün. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse Allah'ın cennetine giremez. Demek ki Allah'a mülaki olmayı dilememek, İslam'ın beş şartının arasında bulunmayan, mevcut olmayan bu nesne, hiç kimseyi cennete ulaştıramayacak olan son derece önemli bir yanlışın anahtarıdır. Bu yanlış nedir? Allah'a mülaki olmayı dilemek. İslam literatüründen çıkarılmış. Asırlar sonra unutulmuş. Ve de eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennem sevgili kardeşlerim. Böyleyse o zaman İslam'ın beş şartının ibaret olması mümkün değil. Bu beş şartın hiç kimseyi cennete ulaştırması mümkün değil. İşte ayetleri sıralayalım. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde aynen şöyle söylüyor. İnnellezîne la yercûne likâena. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını bize hayattayken ulaştırmayı dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya ve dünya hayatından razıdırlar, razı olurlar. Vatme en nübiha, dünya hayatıyla onunla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Bu insanlar onunla doyuma ulaşıyorlar. Neyle? Dünya hayatıyla. Dünya hayatında kazandıkları para, şan, şöhret, itibar. Onunla insanlar mutlu oluyor. Ellezine hum an ayatina gafilun.
Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ülaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Ülaike onlar onların mevası, mevahum onların mevası varacakları yer, gidecekleri, ulaştırılacakları yer. Mevahumun naru, ateş, ateştir, nardır, ateştir diyor Allah Teala. Bima sebebiyle kânu olmaları yeksibun, iktisap ettikleri dereceler sebebiyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Bu insanların suçu ne? Bir tek suçu var. Allah'a milaki olmayı dilememiş adam. Ama bu kişi İslam'ın beş şartını yerine getiriyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Ve diyor ki, benim atalarım bana bunu emretmiş. Ben vazifemi yaparım, keyfime bakarım. İşte bu vazifesini yapıp keyfine bakan kişinin gideceği yer çok keyifli bir yer değil. Orası cehennem. Şimdi bu korkunç tuzağı gözlerinde sermekle vazifeliyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve onun bütün sahabesi Allah'a mülaki olmayı dilediler. Evvela bu Allah'a mülaki olmak farz mı diye bakalım. Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve ittekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Diyor ki ona Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile. Yönelmek, münib olmak, Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek demek. Allah'a yönel ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ki biliyorsunuz ki takva sahibi olan kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Affedersiniz. Sevgili kardeşlerim, münib olmak ne demektir? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinden bu hükmü beraberce çıkartalım. Ne diyor da Allah Teala? Allah dilediğini kendisine seçer. Allah yeştevi ileyhi men yeşayı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ona ulaştırır, hidayet eder, vasıl eder. Men kişiyi yünip, münip olan Allah'a ulaşmayı dileyen, münibine şeklinde kullanıyor, münip şeklinde kullanıyor, enibi olarak kullanılıyor. Hep aynı kelime, yönelmek. Allah'a yönelen, işte bunun manası, Ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum demek. Kim böyle bir şeyi Allah Teala'ya söylerse o zaman Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ama şunu görüyoruz ki
Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişinin kazandığı dereceler itibariyle gideceği yer ateştir. Birinci özellik. Mutlaka cehenneme gider kişi. Öyleyse bırakınız sokaktaki adamı, din adamlarımız konunun esasını bilmiyorlar. Ve o öğrendikleri ilimle o ilmin içerisinde Allah'a mülaki olmayı dilemek mevcut değil. İslam'ın beş şartını yapıyoruz. Biz mutlaka cennetlikiz diye avunuyorlar. Sevgili kardeşlerim, oysaki kurtuluş mümkün değil. Hiç kimse İslam'ın beş tane şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Şimdi Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinin sonrasına bakalım, 32. ayet-i kerime. Namaz kıl. Allah'a yönel. Böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 31. Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. İşte bu fırkalar meselesi gündeme nasıl geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında? Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indirildiği zaman. Allah Teala orada diyor ki, şeytan insanlara karşı olan hedefini yerine getirdi kıyamet günü. Şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Korkunç bir olayla karşı karşıyayız. Görünen o ki burada da tıpkı Rum suresinin 31 ve 32. ayet kelimesinde olduğu gibi bir tek bir fırka var. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir de bütün fırkalar var. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, kaç tane fırka olacak? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki hangisi kurtulacak? Kaç fırka kurtulacak? Bir tek fırka diyor. 73 fırkadan bir tanesi. Onun adı Fırkayı Naciye. Necat, kurtuluş demek. Naciye, kurtuluşa ulaşanlar demek. Fırkayı Naciye, kurtuluşa ulaşanların, kurtulanların fırkası. İşte orada Allah Teala sadece bir tek fırkanın kurtulacağını söylüyor Sebe 20'de. Onların da müminler olduğunu söylüyor. Öyleyse sonuç açık ve kesin olarak geliyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler mümindir. Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemiyorsa Allah Teala onu kafir hüviyetinde görüyor. Onlar da Allah Teala'ya inanıyorlar. İnanıyorlar ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemeyince onları Allah'a ulaşmayı dileyen ve hak mümin olan, cennete girebilecek olan hüviyetteki mümin olmak vasfının sahibi olmadıkları
vakasına göre tanımlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesiyle Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri birbirini tamamlayan iki grup. Her ikisinde de fırkalar var. Bir tanesinde bu fırkalar, yani 72 fırka, kafirler olarak geçiyor. Diğerinde gizli şirkte olanlar olarak geçiyor. Biliyorsunuz iki nevi şirk var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim ümmetim için açık şirk mümkün değildir. Benim ümmetim hiçbir zaman puta tapmaz. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği gizli şirk, bu şirk. Ve İslam'ın beş tane şartıyla hiç kimse şirkten kurtulamaz. Herkes gizli şirkin içindedir. Çünkü bu beş şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ne zaman ki beş şartı yedi şart yaparız, Allah'a ulaşmayı dilemeyi katarız işin içine, bir, zikri katarız, iki, ikisi de defaatle farz kılınmış. Öyleyse böyle bir durumda yedi şart oluyor İslam'ın şartı. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün Kur'an sistemleri yedilidir. Yedi tane gök katından bahsediyor. Dünyaya inelim. Dünyanın yedi tane yer katmanı var. İsimleri biliniyor bu konunun uzmanları tarafından. Gene dünyanın yedi kat atmosferi var. Hem üst kesim gökler, hem de alt kesim dünyamız yedi katmandan oluşuyor. Allah-u Teala'ya insan ruhlarının ulaştığı yol boyunca yukarı doğru olan çıkışta altı tane alem geçilerek oraya ulaşılıyor. Ve böyle bir noktada insanların dizaynına baktığımız zaman birinci kat zemin kat olmak kaydıyla buradan itibaren, zemin kattan itibaren katlar çıkılıyor. Öyleyse zemin katla beraber yedi kattan oluşan bir dizayn var. Zemin katla beraber değil, affedersiniz, zemin katın dışında dünyamız zemin kattır. Yedi tane gök katını aşmadan hiç kimse yedinci gök katına ulaşamaz. Yedinci kattaki güzellikleri yaşayamaz. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileme konusu son derece önemli bir konu olarak geliyor. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler küfürdedir. Ve söylediğimiz ayetlerden çıkan üçüncü sonuç, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler takva sahibi değildir. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin küfürde olduğunu, İslam'ın bu altıncı şartına, aslında bize göre birinci şart olması lazım. Olmazsa olmaz şartı budur. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlamalı İslam'ın yedi şartı. Ondan sonra gelmeli namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve mutlaka
zikretmekle noktalanmalı. Hatta zikir diğerlerinden çok daha önemli bir müessese. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala gördük ki iki ayet-i kerimede Allah-u Teala ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı üzerimize farz kılmış ve kendisinin ulaştıracağını söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştıracağını söylüyor. Peki kişi Allah'a ulaşmayı üzerine düşen bir farz olarak alır mı? Allah Teala açık bir şekilde münibine ileyhi diyor. Allah'a yönel diyor. Bu bir farz emirdir. O kadar mı? Hayır. Allah Teala diyor ki Zümer 54'te ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyeküm azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin ve Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde demek ki Allah'a yönelmeniz ve teslim olmanız Allah Teala tarafından üzerinize farz kılınmış.

Allah Teala Allah'a yönelmeyi, Allah'a ulaşmayı üzerimize defaatle farz kılmış. Vettebi sebila men enabe ileyye diyor Allah Teala. Öyleyse kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol buyuruyor. Öyleyse bu altıncı şart, aslında birinci şart olmak mecburiyetinde. İslam'ın birinci şartı Allah'a ulaşmayı dilemek olmalı. Olmazsa ne olur? Olmazsa hiçbir şey olmaz. Bu yoksa, bu İslam'ın giriş kapısıdır. Cennetin giriş kapısıdır Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu yoksa hiçbir şey yok demektir. Hiç kimse bu istikamette cennete giremez. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki,

Allah amene olanların dostudur. Ve onları zulmetten nura çıkarır. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah'a amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin velisidir, dostudur. Yuhricuhum onları ihraç eder, çıkarır. Minez zulümati zulmetten ilen nuri nura. Zulmetten nura çıkarır. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Yani o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah ona mürşit sevgisi verecektir. Kişi mutlaka tabi olacaktır. Tabi olunca kalbi nurlanacaktır. %51 nura kadar nurlandırmayı Allah garanti ediyor. Onun için zulmetten nura Allah çıkartıyor kişiyi. Ayet-i kerimenin devamı ise şöyle: vellezine keferu evliyahumut tagute yurucunehum minen nuri ile zulümati. O kafirlere gelince onları da tağut zulmetten nura, pardon, nurdan zulmete götürür. Vellezine keferu, onlar ki kafirlerdir. Onlar tağutun dostlarıdır diyor. Tağut onlara dost değildir ama onlar tağuta dost olmuşlardır. Neden? Allah'ın dostu olmak vasfını kaybeden herkes otomatik olarak insan ve cin şeytanların dostu olur. Allah'ın dostluğu Allah'a ulaşmayı dilemeden mümkün değildir. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse o Allah'ın dostudur. Allah amene olanların dostudur diyor. Bu kadar. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onun dışında kalanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a inansalar da onları Allah Teala kafirler olarak telakki ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkıyor, nefslerinin kalbini aydınlatıyor. %51 nura kadar ulaştırmak Allah'ın görevi. Ondan sonra koruyucu kalkan ortadan kalkıyor, çekiliyor ve kişi şeytanla tekrar karşı karşıya kalıyor ve şeytan o kişinin %51 aydınlığa kavuşmuş olan nefsinin kalbini karartmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Eğer başarabilirse kişinin nefsinin kalbi %51 aydınlıkken o kesimde tekrar karanlığa geri dönüyor. İşte o tağut insan ve cin şeytanlardır ve insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışırlar. Öyleyse görülüyor ki Allah'a ulaşmayı dileyen müminler kurtuluşa ulaşabilir ve görülüyor ki Allah'a milaki olmayı bir kişi dilemezse, böyle bir talebi varsa, böyle bir talebi yoksa o kişi tağutun dostu olmakta devam ediyor. Hiç kimse başlangıçta Allah'ın dostu olamaz. Herkes Allah'a mülaki olmayı dilediği güne kadar tağutun dostudur. Peki sahabede mi öyle? Evet, aynen öyle. Sahabede vaktiyle tağutun dostuyken sonra Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın dostu olmuşlar. Allah'ın sevgilisi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse burada İslam'ın altıncı şartının mutlak olarak Allah'a ulaşmayı
Dilemek olması lazım geldiği noktasına ulaştık. Ve gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi dalalettedir, küfürdedir, mümin değildir, takva sahibi değildir. Gideceği yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir. Hidayette değildir. İşte sahabe için Allah Teala'nın söylediği şey vellezîne eştenebu tâgûte en yâbudehâ ve enâbu ilâllâhi lehumül büşrâ ve beşir ibadî. Sahabe, yani onlar diyor Allah Teala tâgutun kulu iken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Öyleyse tağutun kulu olarak söylenen sahabe ne olmuş? Allah'ın kulu olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam'ın altıncı şartı değil, birinci şartı Allah'a ulaşmayı dilemek olmalıdır. Ve de bir şart daha var, yedinci şart, zikir. Allah Teala zikri farz kılmış, günün yarısından daha fazla zikri farz kılmış ve daimi zikri de farz kılmış. İşte Allah Teala zikri farz kılıyor. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Bu ara sıra zikretmek. Peki günün yarısından daha fazla zikretmek de farz mı? Evet, günün yarısından daha fazla zikir de farz. Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyühellezine aminuzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı günün yarısından daha çok bir zikirle zikredin. Ve Allah Teala diyor ki Veskurallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Nisa 103'te de Allah Teala böyle söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zikir de farzdır. Günün yarısından daha az. Günün yarısından daha çok zikir de farzdır. Ve daimi zikirde

0: sana vahyettiğim o Kur'an var ya, o Kur'an'ı onlara oku, tilavet et ve anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir diyor Allah Teala. Allah'ı zikretmek namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de bütün ibadetlerden de daha büyük bir ibadettir diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, görüyorsunuz ki İslam'ın şartı 5 değilmiş. İslam'ın şartı 7'ymiş. Bu 7 tane şartı gerçekleştiren insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, sadece onlar Allah'ın cennetine girebilirler. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş, arkasından da ölmüş. Bu kişinin gireceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin Allah'ın cennetine gireceği kesinlik kazanıyor. Allah onları kendisine ulaştırıyor ama dilediği andan itibaren cehennem o kişi için geçerli değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın cennetine girecektir, gördük ayetlerde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
1: Öncelikle mübarek elinizden sonsuz ümidimizi ediyoruz. Çok kıymetli duanınızı bekliyor ve inşallah bugünkü bu eksik sohbetimizde zatenizi, müslimimizi iyi, dinleyici ve destekli öğrencilerimizi başka bir bakıyor. Tekrar mübarek elinizden sonsuz ümidimizi ediyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Merhaba. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbil alemin ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dostları, Allah'ın yolunda olanlar. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi söylemekle sözlerime başlamak istiyorum. Allah'ın yolu erenler yoludur. Allah'ın yolu sevgi yoludur. Acaba bu yolun erenler yolu olması hangi manaya gidiyor? Ermek, bir yere ulaşmak anlamına gelen bir kelime Türkçemizde. Kim Allah'a ermişse, Allah'a ulaşmışsa, onun adı ermiştir. Ermiş kelimesi Türkçe bir kelimedir. Hangi anlama geliyor? Ruhunu Allah'a erdirmiş, Allah'a ulaştırmış bir insanı temsil ediyor. Ermek. Dediniz ki hepiniz ruhunuzu ölmeden evvel.

Allah'a göndermekle mükellefsiniz. Hepinizin üzerine Allah Teala bunu farz kılmış. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Allah Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki: Onlar sözü dinlerler ve sözün, kavlin en güzeline, ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete ermiş olanlardır, buyuruyor Allah Teala. Hidayete ermek hangi açıdan bir muhteva taşır acaba? Ermek açısından, Allah'a ulaşmak açısından hidayetin ne olduğunu açıklıyor Allah Teala. Ali İmran 73. İnnel hidâ hidallah. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Bakara Suresi 120. ayet-i kerime. İnne hidallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Birincisi, Ali İmran 73'te Allah Teala diyor ki: İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Yani Allah'a ermektir. İkincisinde Allah Teala diyor ki: İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o elhüda, hidayettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Yunus'un "gel dosta gidelim" gönül dediği bu olay. Ruhu Allah'a ulaştırmak, vasıl etmek, ruhun Allah'a ermesi, kişinin ermiş olması, vuslata ermesi. Demin gördük ki bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak şerefine ermişler. Allah'ın kesin bir farzını yerine getirmişler. Farz mı? Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak farz mı? Hadi ayetleri bir gözden geçirelim şöyle beraberce. Kur'an-ı Kerim içinde bir gezintiye çıkalım. Ne diyor Allah Teala Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde? وَاَنِيبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيَكُمُ الْعَذَابَ. Üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün, ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Sümme la tunsarun, yoksa sonra yardım olunmazsınız, diyor Allah Teala. Öyleyse teslimler ayrı hüviyetler taşır. Önce ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız ve ona teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu ahsen kılacaksınız. Muhsinlerden olacaksınız. Onu da Allah'a teslim etmiş olacaksınız.
Sonra nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceksiniz. Nefsinizi de ahsen kılıp Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Böylece bir bütünü oluşturacaksınız. Teslimler tamamlanacak. Görüyorsunuz ki birinci teslim, ruhunuzun Allah'a teslimi, ermiş olmanız, evliya olmanız. Ve insanlara sorarsanız evliyalık nedir, evliya var mıdır diye, siz de derler ki eskiden varmış. Hani türbelere giderseniz ya derler, böyle bir yatır var orada. Bilmem kaç yüz sene evvel böyle birileri yaşamışlar. Peki zamanımızda olabilir mi sualinize? Bu zamanda evliya mı olurmuş derler. Onlar o zamanlar evliya olmuşlar. Artık dünyada evliya falan yoktur derler. Oysa ki Allah-u Teala'nın evliyası Adem Aleyhisselam'dan başlayarak her devirde var olmuştur. Olmaması söz konusu değildir. Mutlaka her toplumun içinde Allah'ın evliyaları mutlak olarak vardır. Öyleyse Allah'a ermek, Allah'a ulaşmak kişiyi Allah'ın velisi yapar. Evliya, veliler demek, çoğul bir kelime. Veli ise dost demek. Evliyaullah, Allah'a dost olan kişi demek. Allah'a dost olmak. İşte dostlukların en güzeli, sevgili yani öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Dostlukların en güzeli Allah ile dost olmaktır. Hadi biz de Yunus gibi söyleyelim, gel dosta gidelim gönül. Dosta gitmek, dostu görmek ve mutluluğu yaşamak hepinizin hakkı. Allah-u Teala bu hususu, dost olmayı Allah-u Teala'ya, Allah'a ulaşmayı, Allah'a ermeyi, ermişlerden olmayı, erenler yolundan ermeye gitmeyi hepimize farz kılmıştır. Sadece bir ayet-i kerime söyledik. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi. Bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Allah-u Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah'a dön. Allah'a ulaş. Ruhunu Allah'a ulaştır ve böylece takva sahibi ol. Gerçekten ruhumuzun Allah'a ulaşması bizi takva sahibi kılar. Zümer 54'te ve enibü diyen Allah-u Teala aynı kökten gelen münibine kelimesini kullanıyor burada. Dönüş, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmak anlamına bir kelime. Öyleyse ikinci bir farz olayla karşı karşıyayız. Allah-u Teala Rum suresinin 31. ayeti kerimesinde de Allah'a dönmemizi, Allah'ın zatına ruhumuzu ulaştırmamızı üzerimize farz kılmış. Burada bitiriyor mu Allah-u Teala konuyu? Şüphesiz ki hayır. Fecr suresinin 28. ayeti kerimesinde diyor ki İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et.
Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Üzerimize Allah-u Teala ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı 3. defa farz kılmış Allah-u Teala. Allah-u Teala bununla da kalmıyor. Farzları devam ettiriyor. Diyor ki fefirru ilallahi, ona, Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Zariyat 50. Ruhun Allah'a kaçışı ve Allah'a sığınması. Biliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Ruhunuz hepiniz için bir emanettir. Araf suresinin 72. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz emaneti yerlere, göklere ve dağlara teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmediler. İnsana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Dağlar, yerler ve gökler emanetten korktular diyor Allah Teala. Onu yüklenmekten korktular diyor. Ama insan yüklendi diyor. Çünkü insan cahildir ve nankördür diyor. Allah Teala. İşte bu cahillik ve nankörlük nefsimizin iki tane afeti. Bu afetler söz konusuysa teklif geldiği zaman insanoğluna mekan olan fizik vücutta var. Onun içindeki rehine olan nefsimiz de var. Bütün nefsler rehinedir. Küllü nefsin rehinetin diyor Allah Teala. Bütün nefsler rehinedirler. Ama ruh o bir emanettir. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah Teala ruhundan bize bir üfürükle emaneti, ruhumuzu üfürmüş. Hepinizde bir emanet var, ruhunuz. Allah'a mutlaka dönmesi gereken bir emanet. Sözüme dikkat edin. Ölümden sonra değil. Herkesin ruhu ölümden sonra Allah'a ulaşır. Cehenneme gideceklerin de hepsinin ruhu Allah'a ulaşır ölümden sonra. Allah'a ruhunu ulaştırmış olanların da ruhu ölümden sonra bir defa daha Allah'a ulaşır. Öyleyse iki grup insan var. Ruhu Allah'a bir defa ulaşan insanlar, bu ölümden sonradır. Onlar dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Ve sırf bu sebeple cehennemi hak etmişlerdir. Ve ruhları da Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'a geri dönmemiştir. Ölümle birlikte vücutlarındaki ruh, fizik vücutlarının manyetik alanı, elektromanyetik alanı sona erdiği için
mitokondriler artık elektrik üretemedikleri için ölümle birlikte elektromanyetik alanlar sona erer. Fizik vücudumuzun ruhumuzu ve nefsimizi kendisine çekimi sona erer. Hem nefs hem de ruh bir sigara dumanı gibi vücudumuzu terk ederler ve başımızın üzerinde sağ tarafımızda ruhumuz, sol tarafımızda nefsimiz yere paralel bir durum alırlar. Bizi öldüren ölüm melekleri ruhumuzu alıp 7 katlık bir yolculuğa çıkarlar Allah'a doğru. Varlıklar aleminin sonuna kadar 7. katın 7. aleminin son noktası olan sitetin müntihaya kadar beraberce çıkarlar. Azrail Aleyhisselam daha yukarı çıkamaz. Veya onunla birlikte olan ölüm melekleri daha yukarı çıkamaz. 7. gökkatında sitetin müntihada kalırlar. Ama ruh yolculuğunu tamamlar. Dikey bir yolculukla sitetin müntihadan Allah'a doğru yola çıkar. Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında kaybolur. Yok olur. Buna ifna olmak diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ta ifna olan, yok olan kişi için Allah Teala fena fillah diyor. Allah'ta ifna olan, Allah'ın zatında yok olan diyor. Kim ermişse o Allah'ın zatında yok olan kişidir. Allah Teala Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde diyor ki vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana dönmüşse, kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Onun yoluna uy. Aynı yolu sırat-ı müstakimi takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala.

Burada da enabe kullanmış Allah Teala. Münibine kelimesi, enirbü kelimesi, inabe kelimesi, üçü de aynı kökten geliyor. Allah'a dönmek, ulaşmak, inabe olmak, vasıl olmak, yönelmek, bütün bu manalar bu kelimenin içerisinde.

Birinci ayet Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesiydi. İkinci ayet Rum suresinin 31. ayet-i kerimesiydi. Üçüncü ayet Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesiydi. Dördüncü ayet Zariyat suresinin 50. ayet-i kerimesiydi. Beşinci ayette şimdi söylediğimiz Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi. Altıncı ayet Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allahu yedü Darüsselam yehdi men yeşayı ila sırat-ı mustakim. Allah selam yurduna, yani teslim yurduna davet eder. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu, yani teslim yurduna ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı mustakime ulaştırır diyor Allah Teala. Sırat-ı mustakimin ne olduğuna baktığımız zaman davetin Allah'ın zatına olduğu kesinleşiyor. Nisa suresi 175. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onu rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onu kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime vasıl eder diyor. Demek ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Bu yolun adı. Enam suresinin 87 ve 88. ayetleri de aynı hususu söylüyor. Allah Teala diyor ki biz onların babalarından, oğullarından, evlatlarından, kardeşlerinden seçeriz. Onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki onunla biz insanları hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Kendimize ulaştırırız diyor. İşte sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, 6. ayet-i kerime, ruhumuzun Allah'a dönmesini farz kılan 6. ayet-i kerime, Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesi. Ermiş olmayı farz kılıyor Allah-u Teala üzerimize. Erenler yolundan Allah'a ermek. Tek bir yol, adı sırat-ı müstakim. Ruhumuzu Allah'a ulaştıran yol. Ve Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde o tek yola ulaştıracağını söylüyor Allah-u Teala. Daveti kabul edenlere. Kim daveti kabul ederse Allah Teala onların kendisine ulaşmasını ister. Mutlaka kendisine ulaştırır. Bunun için onları sırat-ı müstakime ulaştırır.
Allah Teala Zümer suresinin, affedersiniz, Ankebut suresinin 5. ve 6. ayetlerinde diyor ki: "Men kanu yercu lika Allahe fe inne ecelallahi le'at." Kim Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a mülaki kılmayı, vasıl etmeyi, erdirmeyi, ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor. Kişinin dilemesine bağlı, kişi dilerse mutlaka ruhu Allah'a ulaşıyor. Böyle olan insanlara, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlara Allah Teala amini olanlar diyor. Amin olmak öylesine geniş spektrumlu bir konu ki, amin olmak yedi tane safhada yedi tane cenneti içeriyor. Evvela amin oluyorsunuz, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Bir, mürşidinize ulaşıp ona tabi oluyorsunuz ve böylece ruhunuz Allah'a doğru yola çıkıyor. İkinci defa amin oluyorsunuz. Ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Üçüncü defa amin oluyorsunuz. Fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. Dördüncü defa amin oluyorsunuz. Nefsiniz Allah'a teslim oluyor. Beşinci defa amin oluyorsunuz. İrşada ulaşıyorsunuz. Altıncı defa amin oluyorsunuz. İradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Yedinci defa amin oluyorsunuz. Ve her bir amin oluşta bir gök katına, her bir amin oluşta bir cennet katına ulaşıyorsunuz. Böylece yedi defa amini olan insanlar yedi defa cenneti değiştirdiler ve yedinci amini olanlar, bir hakkın takvanın, hakka tukatihi takvanın sahibi olanlar, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve Allah'ın has kullarıyla beraber haşrolunurlar. Aynı cennete girerler. Nisa suresi 69. ayet-i kerime. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuzu Allah'a ulaştırmanın yedinci defa farz kılındığı ayet-i kerime, Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: "Vezkür ismini Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila." Tebdilen. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek, değişerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Allah'a geri dön. Allah'a ulaş. Rabbinin ismiyle zikrederek ulaş diyor. Ayet son derece açık bir şekilde, zikir olmazsa Allah'a ulaşamazsın diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, nefs tezkiyesiyle nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısını yok edebildiğiniz zaman 7 defa %7 nur birikimini huşudaki %2 ile beraber %51 nur birikimini sağlarsınız.
fazilet birikimini sağlarsınız nefsinizin kalbinde. Yarıyı geçersiniz. Bu demektir ki şeytanın nefsinizin kalbindeki tesir sahası %100'den %50'nin altına, %49'a düşmüştür. Her %7 nur birikiminde ruhunuz Allah'a doğru yaptığı yolculukta birer gök katına ulaşır. Bir başka ifadeyle ermiş olmanız, vuslata erebilmeniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırıp ona teslim edebilmeniz, ki üzerinize 11 defa farz kılınmıştır, nefsinizin tezkiyesine bağlı, temizlenmesine, arınmasına, afetlerinin yarısından daha fazlasının yok olmasına ve yerlerini Allah'ın faziletlerinin almasına bağlıdır. Ne zaman irşat makamına ulaşırsanız Allah kalbinizin mührünü açar, içindeki küfür kelimesini alır ve kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Böylece mümin olmak şerefine erersiniz. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah size tam 10 tane ihsanda bulunacaktır. Bu ihsanlarla mürşidinize ulaşacaksınız ve nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Bir rehine olan nefsiniz ancak nefs tezkiyesiyle, neticeleri tasfiyesiyle Allah'a teslim olacaktır. Ve nefsinizin Allah'a teslimi sırasında ne zaman sizin zikriniz 33 bine ulaşırsa ruhunuz Allah'a vasıl olacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaksınız. Ermişlerden olacaksınız. Nefsinizin kalbi kapkaranlık, zifiri karanlık bir geceyken alacakaranlığa dönüşecek. Karanlıklardan daha çok nurlar nefsinizin kalbinde olacak. %50'den daha fazla. İşte burası ermiş olduğunuz noktadır. Erenler yolunun sizi Allah'a ulaştırdığı noktadır. Erenler yolu Kur'an-ı Kerim'deki adıyla sırat-ı müstakimdir. Sırat yol demek. Müstikam, müstakim, istikametlenmiş, istikamet kazanmış yol. İstikamet üzere olan yol. Acaba bu yol nereye istikamet üzere? Allah'a. Ruhunuzu Allah'a ulaştıran bir yol sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu yol Allah yoludur, erenlerin yoludur. Müzemmil suresinin 7. ayet-i kerimesiyle 8. ayet-i kerimesiyle gördük ki 7 defa Allah-u Teala üzerimize ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını farz kılmış. 9. farzı Şura suresinin 47. ayet-i kerimesiyle tahakkuk ediyor. Diyor ki Allah Teala üzerimize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm günü gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a ulaşın. Allah'ın davetine icabet edin şeklinde ifade etmiş. Bunun manası Allah'a dönmek, Allah'a ulaşmak. Nereden çıkartıyoruz?
Çünkü demin gördük ki Allah Teala Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah selam yurduna davet eder, teslim yurduna davet eder, selamet yurduna davet eder, kendi zatına davet eder. Kimi oraya ulaştırmak isterse sırat-ı müstakime ulaştırır. Davet kesinlikle Allah'ın zatınadır. Öyleyse davet Allah'ın zatınadır. İşte Şura suresinin 47. ayet-i kerimesi üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü ne bir dakika ileri alınır ne bir dakika geri alınır. Gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor. Allah'ın daveti ise gördüğünüz gibi Allah'ın zatına. Bu erenlerden olmanız için 8. farz. 9. farz, Allah'a dönüşün farz olduğunu, Allah-u Teala'nın bir emri olduğunu açık bir şekilde ifade ediyor. Allah-u Teala Rad suresinin 20 ve 21. ayet-i kerimelerinde şunları söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Ne demek Allah'ın ahdini yerine getirmek? Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek. Allah'ın vasiyeti, Allah'ın ahdi 4 tane teslim içeriyor. Bu 4 tane teslimden birincisi ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmektir. İşte ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz, Allah Teala tarafından 8. defa burada farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala onlar Allah ile olan ahdlerini yerine getirirler. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Onlar böylece bu sebeple misaklerini nakşetmezler. Yani ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına dair Allah'a verdikleri yemini nakşetmezler. Bu yeminin adı misak. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Bizim yeminimiz. Allah'a ezelde yemin vermişiz. 3 yeminimiz var. Yemin, misak ve ahd. Ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılması konusunda Allah'a verdiğimiz yeminin adına misak diyor Kur'an-ı Kerim. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olmak suretiyle Allah'a teslim olması konusunda Allah'a verdiğimiz yeminin adına ahd diyor. Nefsimizin Allah'a teslim olması konusunda Allah'a verdiğimiz yemini ise Allah-u Teala yemin diyor. Böylece yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz söz konusu. Ezelde Araf 172 Allah Teala diyor ki biz Adem oğullarını onların sırtlarından onların zürriyetlerini çıkararak topladık ve onlara dedik ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu bela, dediler ki evet. Evet dediler. Sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra ne olduğunu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatıyor Allah Teala.
Allah Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler sizlerden yemin istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar sizlerden misak istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar sizlerden ahd istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor. Diyoruz ki semina, işittik. Allah Teala da buyuruyor. Öyleyse itaat edin. Nefslerimiz yemin veriyor. Ruhlarımız misak veriyor. Fizik vücutlarımız da ahd veriyor Allah'a teslim olacaklarına dair. Allah Teala diyor ki itaat ettiniz mi? Hepimiz cevap veriyoruz. Atana itaat ettik. Yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi verdik. Allah Teala diyor ki bunları yerine getirmeyi ve bundan daha ötesinde yerine getirmeyi üzerimize vasiyet ettim diyor. Üzerimize farz kıldım diyor. Bu üç tane yeminin ötesinde irademizi de Allah'a teslim etmek Allah'ın vasiyetinde meknus. Onun içinde, içerisinde mevcut. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için söz konusu olan şey, Allah'a verdiğiniz yemin-i misaki ve ahdi yerine getirmek, daha sonra vasiyetin gereği olan iradenizi de Allah'a teslim etmek. Biz erenlerden olmanın standartlarını veriyoruz sizlere şimdi. Erenlerden olmak, ruhunuzu Allah'a erdirdiğiniz zaman Allah-u Teala'nın size verdiği evliyalık bayesine, Allah'ın dostu olmak şerefine nail olmanızı ifade eder. İşte Allah-u Teala Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinde onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler buyurduktan sonra böylece misaklerini naksetmezler, bozmazlar ifadesinden sonra diyor ki vellezine ve onlar yasulune vasıl ederler, ulaştırırlar ma şeyi emelallahi Allah'ın emrettiği şeyi ruhlarını bihi ona Allah'a en yüsele ulaştırmayı onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Ayet-i kerime son derece net olarak ruhun Allah'a ulaştırılmasının üzerimize farz olduğunu ve bunun da misak olduğunu, misakimiz olduğunu ifade ediyor. Ve Allah Teala aynı ayet-i kerimede Allah'ın ahdini de yerine getirmelerinden bahsediyor bazı insanların. Onlar ruhlarını Allah'a teslim etmekle kalmıyorlar. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de Allah'a ulaştırıyorlar. Allah'a ulaştırıyorlar demek doğru olmaz. Teslim ediyorlar. Çünkü Allah'a ulaşan sadece ruhumuzdur. Ruhumuz Allah'a aittir. Allah'tan bize verilen bir emanettir. Onu tekrar Allah'a kendi irademizle iade edip Allah'a ulaştırmak, teslim etmek için bize emanet olarak verilmiştir. İşte bu emanetin Allah'a dönmesi, Allah'a ulaşması söz konusu, Allah'a teslim edilmesi söz konusu. Vuslata nail olmak, Allah'a ermek, işte bu olay.
görüyorsunuz ki Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhumuz, biz de bunu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Bir emir, bir farz. Sekizinci farz. Dokuzuncu farz. Sekizinci farz. Bir evvelki farzdı. Allah ne diyordu? Diyordu ki Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde üzerinize mutlaka gelecek olan, önlemeniz mümkün olmayan o gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Bu 8. farzdı. Şimdi söylediğimiz Zümer suresi, Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi ise bunun bir emir olduğunu kesinleştiriyor. Bu da 9. ayet-i kerime direkt olarak bunlar üzerimize farz kılınmış 9 defa. Ama Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve bi ahdillahi efu diyor. Allah'ın ahdini ifa edin diyor. Yerine getirin diyor Allah-u Teala. Allah'ın ahdini ifa edin diyor. Yerine getirin. Bunun arkasından diyor ki işte size olan vasiyetimiz budur. Allah ile münasebetlerimizde Allah'ın ahdi ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim etmemizi emreden bir vasiyettir. Bizim ise Allah'a verdiğimiz yemin misaklar ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmeyi kapsıyor. Çünkü irademizin teslimi daim zikre ulaştıktan sonra nefsimizin, kalbinin otomatik olarak müzeyyen olacağı cihetle otomatik olgunlaşan bir sonuçtur. Onun için Allah-u Teala onun yeminini bizden almamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah'ın dostu olmanız bu farzı yerine getirmenizle mümkün. Ruhunuzu Allah'a ölmeden ulaştırmanızla, emaneti ehline, sahibine teslim etmenizle. Allah Teala Enam suresinin

53. ayet-i kerimesinde diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi, sahibine teslim etmenizi emreder. Emanetleri emanet olarak çoğul kullanan Allah Teala teslimi tekil kullanıyor. Emanetlerin sahibini onu da tekil kullanıyor. Yani emanetler çok. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz, irademiz, ama sahibi bir tane, onların sahibi Allah. Ve Allah-u Teala'nın bu istikametteki dizaynını Allah-u Teala bizlere emrettiği standartlarda yerine getirmemizi istiyor sevgili kardeşlerim. Ve görüyoruz ki Allah-u Teala üzerimize bu hususu Enam 152 ile 10. defa farz kılıyor, ama bütün yeminlerimiz birden, yeminimiz, misakimiz, ahdimiz vasiyet etmiş. Bir vasiyet de demin sizlere bahsettiğim Maide suresinin 7. ayet kelimesinde geçiyor. Allah Teala diyor ki bunu üzerinize vasiyet ettim. Hani hepimize bana yemin verin, misak verin, ahd verin dedikten sonra Allah Teala diyor ki onu üzerinize vasiyet ettim. Yani ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi yetmez vasiyet olduğuna göre bir de irademizi Allah'a teslim etmemizi Allah Teala üzerimize farz kılmış. Ruhumuz açısından 11. defa farz oluyor bu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesiyle. 3 vücudumuzun teslimi konusundaysa 2. ayet oluyor. Ve 3 vücudumuzda 3 ayetle üzerimize 3 vücudumuzun teslimi üzerimize farz kılınmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse hepimiz bir takım farzları yerine getirmekle mükellef kılınmışız. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın bizden bunların gerçekleştirilmesi konusunda yemin, misak ve ahd aldığını görüyoruz. Allah-u Teala Müddessir suresinin 38-39-40. ayetlerinde diyor ki küllü nefsin bima kesebet ve yinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceleri itibariyle, ama bu nefslerden yeminlerini yerine getirenler, yemin sahipleri unvanını alanlar, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Demek ki nefslerimiz Allah'a yemin vermiş. Ve Allah Teala Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki onlar felaha ererler. Cennet saadetinin sahipleridir. Kim bunlar? Nefslerini tezkiye edenler, temizleyenler, aratanlar. İşte nefslerimizin Allah'a verdiği, nefsimizi
Allah'a bütün afetlerinden kurtararak teslim etmemiz nefsimizin Allah'a verdiği yemin. Yemin adıyla geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama ruhumuzun yemininin misak adıyla geçtiğini gördük. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini, yani yeminlerinde, misaklarında, ahdlerinde, iradelerin Allah tesliminde gerçekleştirirler diyor Allah Teala. Ve arkasından da bunun misaki yerine getirmek olduğunu söylüyor. Bunlardan bir tanesinin misaki naksetmemek, bozmamak olduğunu söylüyor. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Misaklerini bozmazlar diyor. Misaklerini bozmayanların yaptıkları fiilin ise onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar bu misaklerini bozmayanlar şeklinde Allah Teala açıklıyor. Anlıyoruz ki misakimiz ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamız. Yani bugünkü konumuz Allah'a ermemiz, erenler yolundan ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız. Sonra da fizik vücudumuzun ahdi var. Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adumun mübin ve eni buduni haza sıratı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Demek ki fizik vücutlarımızda Allah'a, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim edeceğimize dair ahd vermiş. Bu ahdin mahiyeti şeytana kul olmaktan fizik vücudumuzun kurtulması ve Allah'a kul olması.

0: Olursak ne olur? Bakınız Allah Teala ne kadar güzel ifade ediyor bunu. Yunus 62, 63, 64. Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya diyor Allah Teala. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminu olmuşlardır. Ve amin oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Yani aminular takvasına, Allah'a teslim olma takvasına ulaşmışlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Mutluluklar vardır buyuruyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece Allah'ın velisi, Allah'ın dostu olursunuz. Evliyaullah'tan birisi olursunuz ve Allah Teala bunu üzerinize farz kılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın evliyası olmak, Allah'a ruhunuzu ulaştırmak, ona teslim etmek, üzerinizde gördüğünüz gibi 11 defa farz kılınan bir olgudur. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz mutluluklar sizlerin olsun erenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bakayım sıratellezine enamte aleyhim gayrı mahtubu aleyhim ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kavramlardan felah. Felah, bildiğiniz gibi kurtuluş demektir. Yani cehennemden kurtuluş. İflah olmak, engelleri aşmak, başarıya ulaşmak, nefsi tezkiye etmek ve özellikle cehennemden kurtulmak. Felah müessesesi de, yani cehennemden kurtuluş da 7 ayrı safa içerir. Birinci safa Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde veriliyor. Hemen sekulet mevazinehu fe ulaike humul müflihun. O zaman, yani kıyamet günü, kimin mizanı ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir.

O bir insanın cennetle cehennem arasındaki dengesini sağlıyor. Bir sonraki ayet-i kerime, Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor ki, kimin günahları ağır gelirse, onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır, diyor Allah Teala. Demek ki felah ve hüsran, birbirinin karşılığı olan iki tane unsur. Felah cehennemi müjdeliyor, hüsran cehennemi işaret ederek cehennemle korkutuyor. Öyleyse kalın çizgilerle felaha ermenin matematik ifadesi sevap tartlarının, günah tartlarının ağır basmasıdır. Ve de bildiğiniz gibi kiramen katibi melekleri ömrünüz boyunca bütün olayları kaydedeceklerdir. Her saniye ya derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Eğer bir insan düşünürse ki ben şu anda namaz kılmıyorum, bir ibadet de yapmıyorum, tamam derecat kaybetmiyorum, derecat kazanmıyorum. Ama şu anda kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum. Yanlış sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala zikri, daimi zikri de farz kılarak bütünlemiştir. Hem Allah'a verdiğimiz sözün gereği olarak Allah Teala'yı ara sıra zikretmek vardır. Allah'ı günün yarısından daha fazla zikretmek vardır. Ve Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de daima zikretmek farzdır. Öyleyse bu üç zikir farz kılınmış mı üzerimize? Elbette. Allah Teala buyuruyor ki az zikir için veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor Allah Teala. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Bu günün bir kısmında zikretmektir. Günün yarısından daha az zikretmektir. Allah Teala bu muhtevayı önümüze koymuş. Sonra Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala Allah'ı çok zikirle zikredin.

Ve sonra da Allah Teala buyuruyor ki Veskurallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Allah'ı günün yarısından daha fazla zikredin muhtevasındaki ayet-i kerime Veskurallâhe zikren kesira. Veskurunallâhe zikren kesira. Öyleyse Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha çok olmalı zikriniz diyor Allah Teala. İşte bu üç faslın üçü de ayrı ayrı cennetlere ulaştırır kişinin. Öldüğü zikir seviyesine göre ve günahlarına göre şekillenir her şey. Bu Mü'minin Suresinin 102. ayet-i kerimesi kimin sevapları fazlaysa onların gideceği yer cennettir muhtevası. Allah'a ulaşan herkesin sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Allah'a müyakki olmayı dileyen kişi cenneti Allah-u Teala tarafından hak etmiştir ve onun günahları örtülür. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki ey amin olanlar

Takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah günahlarınızı örtsün. Amin olan kişi Allah'a inanan kişidir. Mümindir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemediyse Allah'a inanması onu cehennemden kurtaramaz. Gideceği yer cehennemdir. Ama Allah'a ulaşan kişi, Allah'a bu amin olan kişi, iman eden kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman takva sahibi olur. O zaman Allah Teala da Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre onun günahlarını örter. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi Allah'a inanıyorsa onun cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde gideceği yer mutlaka cehennemdir. Felah müessesesinin ikinci safhası Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde veriliyor. Diyor ki Allah Teala لَا تَجُدُ كَمَنْ يُؤْمُنِنَ بِاللّٰهِ Allah'a amin olan kavmi bulamazsın. Vel yevmil ahire Allah'a iman eden ve yevmil ahire iman eden kavmi

Allah'a ve Resulüne karşı gelenlerle sevişir, bulamazsın diyor Allah Teala. Velevkânû âbâehum, onların anne babaları olsa, ebnâeküm çocukları olsa ve ihvânehum kardeşleri olsa da bu geçerlidir diyor Allah Teala. Ev aşiretühüm veya onların aşiretlerinden olsa velâike ketebe fî kulûbihimil îmâne, onların kalplerinin içine iman yazıldı. Ve yedühüm bir ruhi minhü ve Allah'ın katından ondan Allah'tan bir ruh ile yedirdiler. Desteklendiler. Bu Allah'tan bir ruh, devrin imamının ruhu. Allah Teala kimi devrin imamı kılmışsa, mürşidine tabi olan herkesin başının üzerine devrin imamının ruhu mutlaka ulaşır. Allah Teala diyor ki onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. Mü'min suresi 15. ayet-i kerime. Onlara yevmit telakı, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber versinler diyor. Ve yuthuluhum cennetin, ve onları Allah Teala cennetlerine koyar. Tecre min tahtel enharı, altından nehirler akan. Halidine fiha, orada ebediyen kalacaklardır. Radıyallahu anhum, Allah onlardan razıdır. Ve radıyallahu anh, onlar da ondan. İlahi Hizbullah, işte bunlar Allah taraftarıdırlar. Ela inne Hizbullahi hümül müflühun. O Allah taraftarları var ya, onlar felaha erenlerdir. Ne yapmışlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini öpmüşler. Onun tarafından olmuşlar. Allah'a o zaman, Allah'a ve Resulüne iman edenler oluyor onlar. Resulüne tabi olup, Resulüne inanıp da ona tabi olanlar, Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Bu imanlarını kainatın en büyük mürşidine tabi olarak pekiştirmiş olanlardır. Burada da Allah Teala felaha erenlerden bahsediyor. Kim bunlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onların sahip oldukları vasıflar hakkında, işte ruhlarını Allah'a ulaştırdılar, fizik vücutlarını teslim ettiler, nefslerini teslim ettiler falan gibi bir açıklama gelmeden evvelki durum. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde orada felaha erenlerden bahsediliyor. Bunlar daha düşmanlarla mücadele halinde tabi olmuşlar. Ruhları vücutlarına alıp Allah'a doğru yola çıkmış. Ama henüz tezkiye olmamışlar. Henüz ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Üçüncü safa tezkiye olma müessesesi, bir insanı tezkiyede felaha erdirir. Mürşidine tabi olan kişi nefs tezkiyesine başlar. Allah Teala onun kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Ve kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. O kişi mürşidine ulaşır. İkinci safhada tabi olur. Ve bu noktadan sonra kişi zikir yapmaya başlar.
mürşide tabiiyet, nefs tezkiyesinin başlangıcıdır. Nefsin kalbinde ilk %7 nur birikimiyle o kişi nefse emareye ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levameye ulaşır. Nefsi emarede zemin kattan birinci gök katına kadar ulaşır ruh. Nefsi levamede ikinci gök katına ulaşır. Nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 fazıl birikiminden sonra ilk %7 nur birikimi o kişiyi nefsi emareye ulaştırır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levameye ulaştırır. Bunun manası birinci gök katı ve ikinci gök katına ruhun ulaşmasıdır. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar, ruhu üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne, o kişinin nefsinin kalbinde %28 fazıl 7, 14, 21, 28, %7'den 4 defa %28 fazıl birikimi gerçekleşir. Beşinci defa %7 fazıl birikimine kişi Allah'tan razı olur. Altıncı defa %7 fazıl birikimiyle Allah da ondan razı olur. Birincisi nefsi razıyedir, ikincisi nefsi mardiyedir. Ve bir defa daha %7 nur birikimi nefsi tezkiyedir. Yedinci defa o kişinin nefsine, nefsinin kalbi Allah'ın fazıllarıyla dolarsa 7 defa 7 %49 eder. Başlangıçta %2'de rahmet nuru girmişti kişinin kalbine. Toplam %51 eder. Bu toplam %51 nur birikimi neyi sağlar? O kişinin

ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlar. Neyle sağlanmıştır bu? Nefsinin tezkiye edilmesiyle. 7 defa %7 nur, %49 eder. %2 de bu fazılların ötesinde, %2 başlangıçtaki rahmet nuru ile 49 artı 2, %51 eder. İşte bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır, nefsini tezkiye etmiştir. Burada nefs tezkiyesi açısından meseleye bakıyor Allah Teala Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekâ, kat andolsun ki eflaha felaha erer men, o kişi ki zekâha, onu nefsini tezkiye etmiştir. Bu üçüncü safhadır. Dördüncü safhada bu tezkiyenin ötesi fizik vücudun Allah'a teslimi gelir. Beşinci safhada nefs %100 afetlerden kurtulur. Altıncı safhada kişi muhlis olur. Yedinci safhada da iradesini Allah'a teslim eder. Üç safhada felaha ermenin muhtevasını Allah Teala Mümin 102'de birinci safhayı, Mücadele 22'de ikinci safhayı, Şems 9'da da üçüncü safhayı veriyor. Şimdi dördüncü safhaya geçiyoruz. Yani fizik vücudun teslimi noktasındaki felah müessesesi. Tövbe 88. Allah Teala diyor ki, Lakinir Resulü vellezine aminu ve ahu cahidu bi emvalihim ve enfusihim. Fakat Resulü, Resul vellezine aminu ve onunla beraber amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri ve ahu ve o ve onunla beraber olan amin olanlar cahidu, cihat ettiler bi emvalihim, mallarıyla ve enfüsihim, ve nefsleriyle. Yani canlarıyla cihad ettiler. Kimisi şehit olsun oldu, kimisi gazi. Ve ülaike lehumul hayratu. Ve onlar için, onlar ki onlar için hayırlar vardır. Ve ülaike humul müflihun. İşte onlar felaha erenlerdir. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman mallarıyla, nefsleriyle, Resul'le birlikte cihat edenlerden bahsediyor Allah Teala. Bu cihat bir evvelki kademede nefs tezkiyesi gerçekleştiği için onun ötesinde bir muhteva taşır. Allah'ın Resulü ile birlikte fizik vücudunu Allah için veren sahabe, fizik vücutlarını Allah'a teslim ederek, Allah'ın emrini yerine getiren, savaşa iştirak ederek şehit olan sahabe, savaşa iştirak eden ama şehit olmayan gazi olanlar. Bu fizik standarttaki muhteva ama ve nefsleriyle cihat ettiler diyor Allah Teala. Hayırlar onlarındır diyor. Nefsleriyle cihat ettiler.
hayırlar onların oldu. Öyleyse Allah yolunda cihat etmek söz konusu. Bir de Allah yolunda hem mallarıyla hem canlarıyla cihat etmek. O ikisinin beraberliği

Allah Teala bütün hayırlar onlarındır dediği cihette hayrın normal müessesede nefsini tezkiye eden bir insandan üstünlüğünü kesin olarak ifade eder. Hayırlar onlarındır diyor Allah Teala. Diğerleri nefsini tezkiye etmiş ve felaha ermişler. Allah Teala'nın zaten garantisinde olan bir iş. Ama burada Allah'ın garantisinin dışına çıktığı kesin olayın. Çünkü bunlar Allah için ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Herkes ulaştırır. Orada bir kimsenin bir problemi olamaz. Ama onun ötesine geçtiğimiz zaman orada kişinin cihadında işaret koymuş Allah Teala, hayırlar onlarındır diyor. Diğerlerinden çok farklı bir hüviyetleri var. Belli ki nefsleriyle, canlarıyla ve fizik vücutlarıyla, fizik vücutlarını teslim ettiği için tam bir cihadın içine girmişler. Beşinci safhada kişinin daimi zikre ulaşması, ulleri bulmaması ve bu seviyede bir felahı elde etmesi söz konusu. İşte bu beşinci safha için Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ

Onlardan önce diyor Allah Teala, yerleşmiş olan imanlı kişiler imanı kalplerinde

0: hem kişiler imanlı hem de yerleşmiş olan, Medine'de yerleşmiş olan yardımcılardan bahsediyor Allah Teala. Medine'deki yardımcılar, Mekke'dekileri Medine'ye çağırdılar bildiğiniz gibi. Orada iskan ettiler. İmanlı kimseler, imanı göğüslerine yerleştirmiş olanlar. Men hacere yuhibbune, yuhibbune, muhabbet duyarlar. Men kişilere, hacere ilehim, onlara, hicret eden kişilere muhabbet duyarlar. Ve la yecudune fi sudurihim haceten. Mimma utu. Ve yusulune ala enfusihim. Ve lev kâne bihim hasasa. Onlara ihtiyaçları olsa bile onları, yani Mekke'den Medine'ye göç edenleri nefslerinden önde tutarlar. Onlara verilenlerden dolayı Mekke'dekilerin, Medine'dekilerin Mekke'den gelenlere verdiklerinden dolayı onların gönüllerinde, göğüslerinde bir haset bulamazsın diyor Allah Teala. Ve kendilerinin ihtiyaçları olsa bile onları, yani göç edenleri, Mekke'den Medine'ye gelenleri, muhacirini kendi nefslerinden önde tutarlar. Ve men yuka şuha şuha nefsihi. Kim nefsini cimrilikten korursa, fe ulaike humul muflihun. İşte onlar felaha erenlerdir. Burada gördüğümüz şey, Mekke'den Medine'ye göç edenleri kendi nefslerinden önde tutanlar. Öyleyse bunlar mutlaka nefs tezkiyesinin ötesine geçmiş olanlar. Fizik vücutlarını teslim ettikten sonra öyle bir noktaya gelmişler ki onlara verdikleri şeyler sebebiyle hiçbir şekilde haset duymazlar. Bundan büyük mutluluk duyarlar. Öyleyse onların kalplerine iman üst boyutta yerleşmiş olanlar. Yani Medine'de yerleşmiş olup da Mekke'den gelenleri misafir edenler. Öylesine imanlı kimseler ki misafirlerini kendi nefslerinden üstün tutuyorlar. Üstün tutabilmeleri bu nefs tezkiyesinin ötesinde bir olgunun sahibi olduklarını gösterir. Tezkiyenin ötesinde fizik vücutlarını Allah'a teslim ettikten sonraki bir safha bu. Öyleyse o zaman fizik vücudun tesliminden sonra ulaşılan yer nefsin Allah'a teslim edildiği daimi zikir safhasıdır. Yani ulul elbab makamıdır. Burada ulul elbab makamındakilerin, ulul elbab makamındaki Ensar'ın hüviyetini Allah Teala veriyor. Günlerinden haset Ve buna benzer bütün muhteva tamamen Allah-u Teala tarafından alınmış. Demek ki daimi zikrin sahipleri haset bulamasın diyor, onların gönüllerinde haset yoktur. Haset yok edilmiş. Altıncı safa kişinin muhlis olması hali. Bu noktadaki Allah-u Teala'nın dizaynında altıncı safadaki felaha bakıyoruz. Maide suresinin 100. ayet-i kerimesi. Kul ya kul la yestevil habisu ve tayyibu. De ki habis ve tayyib bir olmaz. Velev acabeke kesretil habis. Habisin çokluğu senin hoşuna gitse bile. La yestevil eşit değildir. Habisu ve tayyibu. Habisle tayyib eşit olmaz. Fettekullâhe. Öyleyse Allah Teala diyor ki öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olsun, olun. Kime diyor bunu? Ya ulul elbab. Ulul elbab olmuş kişiler. Dördüncü safhada, beşinci safhada ulul elbab olmayı tamamlamışlar. Burada altıncı safhada ya ulul elbab, Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a karşı takva sahibi oldukları ulul elbab makamının takva sahibi olduğu yer salah makamı, ihlas makamı. Burada altıncı safa ihlas makamını gösteriyor. Kişinin tövbe-i nasuha çekildiği yer. Umulur ki siz felaha erersiniz. Bundan sonraki bu felah ulul elbaba söyleniyor. Ey ulul elbab, siz umulur ki felaha erersiniz. Ulul elbabın ulaştığı, ereceği felahın adı İhlas makamının felahıdır. Allah-u Teala ayet-i kerimede açık bir şekilde ulul elbaba hitap ediyor. Ya ulul elbabi leallekum tuflihun. Umulur ki felaha erersiniz. Ulul elbabın felaha ermesi bir üstteki kademeye geçmesi demek. O kademe muhlisler kademesi. Bildiğiniz gibi Allah-u Teala sahabeye hitap ediyor. Bütün sahabenin salaha erdiği de muhlis olduğu da bir vaka. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlara deyin ki, o kafirlere ve müminlere deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Yedinci safhaya ulaşıyoruz. Allah-u Teala'nın felah konusundaki son safhası, yani ihlas makamının ötesi, salah makamı, iradelerini Allah'a teslim edenlerin durumu. Âl-i İmran 104. وَلْتَكُمْ مِنْهُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ اِلَى الْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ. Sizden hayra çağıran, maruf ile emreden, kötülüklerden alıkoyan bir ümmet, mürşitler olsun, işte onlar müflühün, felaha erenlerin ta kendileridir diyor Allah-u Teala. Burada hayra çağıran, irfanla emreden, münkerden nehyeden tam bir mürşit tarifi. Bir ümmet bulunsun diyor Allah-u Teala. İşte onlar felaha erenlerdir. Burada Allah Teala'nın dizaynında bu ayetle bir sonraki ayeti bir araya getirirsek Allah Teala bütün sahabenin münkerden nehyeden ve marufla emreden bir hüviyete kavuştuğunu Ali İmran 105'te Ali İmran 105'te deyip Ali İmran 110'da 104'ten 6 ayet-i kerime sonra Ali İmran 110'da Allah-u Teala diyor ki siz ey sahabe münkerden nehyeden ve marufla emreden bir toplum oldunuz diyor. Öyleyse onlar münkerden nehyeden ve marufla emreden bir toplum olarak Ali İmran Suresinin 104. ayet-i kerimesinde felaha ermiş olanlar şeklinde vasıflandırılıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Her zamanki gibi sizlerle birlikte olmak bir büyük huzur, mutluluk sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan muhabbetle ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.
1: Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık, Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı esiri olduğunuzun. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye. Dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinde, içinizde, İşte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var, mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiye veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah-u Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman Nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere üç grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın on ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zulmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar ve mührü zulmani kapının üzerinde tutar. Zulmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazılları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %50 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %50 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mühkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
0: Ruhun Allah'a tesliminden sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmek söz konusu olur. Nefse Allah'a teslim etmek söz konusu olur. Daha sonra da muhlis olmak ve ıslah olmak söz konusu olur. Yani salihlerden olmak. Islah kelimesi de, salah kelimesi de aynı kökten gelir. Sinlam, ha.

Kim böyle bir işlemi gerçekleştirebilirse o kişi için fizik vücudun teslimi realize olur. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Allah Teala minibine ileyhi ve tekuhu ve kum surat ve la tekunu minem şirkin diyor. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma.

Sonra müşride tabiyetin farz olduğunu gördük. Ne diyordu Allah Teala? Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Bu ikinci safhanın farz emridir.

Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlardır. Allah Teala diyor ki Akabe'de sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Mümin 11. Ve

ruhun Allah'a ulaşması üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış.

Allah Teala ruhu Allah'a ulaşan kişinin muhtevasını söylüyor. Bu tabir hidayete erme tabiridir. Kim ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırırsa o kişi hidayete ermiş birisidir. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi hidayete ermiş olan birisidir.

Diyor ki Allah Teala sahabe için Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde onlar hidayete erdiler diyor.

ve ulvap oldular diyor. Ayet-i Kerime şöyle başlıyor. Onlar sözün ahsen olanına tabi oldular. Ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Daha sonra ulvap oldukları da söyleniyor. Ama hidayete

verdikleri kesin. Allah Teala buyuruyor ki innel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi huvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. İki ayet-i kerime bunu söylüyor. Allah'a ruhun hayattayken ulaşmasının hidayet olduğu ifade ediliyor. Ve gördük ki bütün sahabe hidayete ermişler. İşte bundan sonraki safa fizik vücudunu Allah'a teslimidir. Farz mı? Evet, farz. Allah Teala fizik vücudumuzu Allah'a teslimi üzerimize farz kılmış. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bütün sahabenin Allah'a fizik vücutlarında teslim ettiklerini görüyoruz. Âl-i İmrân suresi 7. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki sahabe için onlar Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben bana tabi olanlar biz hepimiz bedenimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse bütün sahabenin gerçekleştirdiği bir olay var, fizik vücudu Allah'a teslim etmek.

فمن أحسن دينا ممن يستمع وجهه لله فهو محسن. O kişiden daha sen kim vardır? Şu kişi fizik vücudunu teslim etmiş ve Müslümanlardan olmuştur diyor Allah Teala.

Allah-u Teala'nın dizaynında fizik vücudun teslimi günde 18 saate ulaşan bir zikir kademesine icap ettirir. Bu seviyeye ulaşamayan kişi için, devamlı olarak bu seviyeyi tutturamayan kişi için fizik vücudun teslimi söz konusu olmaz. Bu sebeple fizik vücudun teslimi gerçek anlamda bir dik yokuştur.

Sevgili kardeşlerimiz, Allah ile olan ilişkilerimizde görüyoruz ki yedi safa ve dört teslim birer birer gerçekleşiyor. Vel Asr suresi yedi safayı da dört teslimi de içeriyor. Günün yarısından daha fazla zikreden kişi çok önemli bir adımı atmıştır. 12 saati geçtiği zaman bu o kişinin fizik vücut teslimi için önemli bir adımı daha atmış olduğunu gösterir. Buradaki muhteva kişinin günün yarısından daha fazla zikretmesi halidir.

18 saatliklerin tamamlanması kişiyi mutlaka fizik vücudun teslim edildiği noktaya götürür. Fizik vücudun teslimi kişinin 3000 zikirden 18.000 zikre çıkmasını gerektiren çok önemli bir farklılıktır. Onun için fizik vücudun teslimi dik yokuştur. Allah Teala fizik vücudun teslimini üzerimize farz kılmıştır. Diyor ki: "Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Bana teslim olacaksınız." diye. Ademoğulları, fizik bedenlerimiz, Allah Teala fizik vücutlarımızı Allah'a teslim edeceğime dair hepimizden bu konuda söz almış durumda. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adubun mübin ve ene buduni hadar sırat-ı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden bana kul olacağınıza, şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadı mı diyor. Şeytana, la tabidu şeytane, şeytana abd olmayacağınıza. Ey nebuduni, bana kul olun diyor Allah Teala. Hâzâ sırat-ı müstakîm, işte sırat-ı müstakîm budur. Ademoğulları, Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımızdır. Ve gördük ki demin bütün sahabe, bundan 14 asır evvel, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesi bunu gerçekleştiriyor. Peki, fizik vücudun teslimiyle bitiyor mu bu Allah ile olan ilişkiler? Hayır, bitmiyor. Fizik vücudun teslimi, zikrin günün 1/3'üne ulaştığı bir dizaynı sergiler. Dik yokuşun aşıldığını gösterir. Ama Allah'ın bütün insanlardan beklediği, daha ötede muhteva var. Fizik vücudun tesliminden sonra nefsin teslimi, yani ulul albab olmak, sonra muhlis olmak, sonra da salih makamına ulaşıp salihlerden olmak ve bunun tabii neticesi olarak da iradesini Allah'a teslim edip irşat makamına tayin olmak. Bunlar bir süreç içerisinde tamamlanması lazım gelen müesseseler. Fizik vücudun teslimi bütün insanlar için farz kılınmıştır. Bakıyoruz ki bütün sahabe fizik vücutlarını teslim etmişler.

Aleman suresinin 7. ayet kerimesi bunu söylüyor. Peki bundan sonrası nedir? Bundan sonrası ulul elbab olmaktır. Ulul elbab daimi zikrin sahibi olmak demektir. Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de diyor ki li ulul elbab eskürunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ve üzerimize farz kılınmış mı? Evet, Allah Teala daimi zikri üzerimize farz kılmış. Nisa'yı düştü Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret emrini vermiş. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken hep Allah'ı zikretmek bir farz ve Allah Teala'nın devamlı kesinsiz bir şekilde zikri söz konusu. Peki bu Velasr suresinin bu hedefine, yani nefsin de Allah'a teslim hedefine sahabe ulaşmış mı? Evet sevgili kardeşlerim. Sahabe hepsi ulul-elbab olmuşlar. Sözümen suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar

Ulul Elbab oldular diyor Allah Teala. Evvela onlar hidayet erdiler diyor. Sonra da onlar Ulul Elbab oldular diyor. Zümer 18. Öyleyse bütün sahabe ulul olmuşlar. Lüplerin sahipleri olmuşlar. Lüplerin sahibi olmak nasıl bir şey? Lüplerin sahibi olmak, ulul olmak çok önemli bir vasfın sahibi olmayı gerektirir. Bu ayrı ayrı konulardan oluşan bir bütündür. Ulul olan kişi bir defa daimi zikrin sahibidir. Birinci özelliği. Peki daimi zikrin sahibi olunca ne olur bir insan? Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Çünkü kesintisiz bir zikir, nefsin kalbinin kesintisiz bir şekilde fazıl nurunu alması demektir. Kalpteki iman kelimesine de Allah Teala oraya yazdığı cihetle Allah kalbe bir şeye tabi olduğu anda iman kelimesini yazdığı cihetle bu kişinin nefsinin kalbi dışarıdan gelecek olan nurlardan %2 rahmetin ötesinde %98 fazla açılmıştır. Ve kişi ulul olduğu yerde daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için de adı ulul elbaptır. Lüplerin sahipleridir. Böyle bir kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibidir. İkinci özelliği ruhunu da ve içini de nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Daha evvel fizik vücudunu teslim etmiştir. Sonra da nefsini Allah'a teslim etmiştir. Böyle bir insan, nefsini Allah'a teslim eden insan, ulul elbapsa daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Daimi zikirde olduğu için nefsinin kalbine kesintisiz bir şekilde Allah Teala rahmet, fazl ve salavat nurlarını gönderiyor ve fazıllar nefsin kalbini bütünüyle işgal ediyor. Bu kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için nefsinin kalbinin nurlarla dolması sebebiyle bu kişinin kalp gözü Allah Teala tarafından açılır ve kalp kulağı Allah Teala tarafından açılır. Ulul Elbab olan kişi nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolma özelliği birinci olgu. Daimi zikir ve daimi zikrin sonunda ikinci olgu nefsin kalbinin tamamen nurlara dolmuş olması. Ulul Elbab'ın kalbi böyledir. Üçüncü özelliği Allah Teala'nın kalp gözünü açar. Dilediği zaman dilediği şeyi ona kalp gözüyle gösterir. Dördüncü olay Allah Teala'nın o kişiye bir başka tecellisidir. O kişiyle Allah Teala tezekkür eder. Konuları konuşur. O kişi Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibidir. Maide suresinin 7. ayet kerimesinde
Allah-u Teala bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Neden? Zikir ehli nereden bilecek? Zikir ehli için burada bir problem yoktur. Allah'a sorar, cevabı alır ve kişiye iletir. O Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Öyleyse bu kişide 4 tane vasıf oluştu. Biri daimi zikrin sahibi olmak, iki bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamak. Üçüncüsü, kalp yüzü açık, Allah-u Teala tarafından açılmış olmak. Dördüncüsü, kalp kulağı Allah-u Teala tarafından açık olmak. Bu 4 özelliğin ötesinde bu kişi ehli hayırdır. Daimi zikirde olduğu için, zikretmekte kişiye derecat kazandırdığı için kazanılan her derecat hayrı ifade eder. Bu kişi her an derecat kazanıyor, ehli hayır olmuştur. Bu kişi Allah-u Teala ile konuşmak imkanının sahibi olduğu için ehli tezekkürdür. Ve bu kişi bir başka özelliğin daha sahibidir. Hikmet sahibidir ve hüküm sahibidir. Aynı kökten gelen iki kelime. Ama bir tanesi kişinin hakimlik gibi, yargıçlık gibi, savcılık gibi bir görevi olduğu zaman hakimse Allah'tan sorarak hüküm vereceği için bütün hükümleri doğrudur. Bu kişi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığı zaman bu 28 basamakla ilgili olan ayetlerin hepsinin hangi basamağa ait olduğunu bir bakışta bilir. Bütün bu özelliklerin sahibi olan kişidir ulul-elbab. Ve ulul-elbab makamı kişiyi Allah ile her an konuşmaya götürür. Onlar çok açık bir ufkun sahipleridir. Neden? Her şeyi bilirler mi? Bilmezler. Bilmezler ama Allah'a sormak yetkileri vardır. Sorarlar. Allah Teala cevabı lütfederse ki her zaman lütfeder. Kişi Allah'tan aldığı cevabı suali sorana ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bütün sahabenin ulul-elbab olduğunu görüyoruz. Peki ulul-elbab olmak bir insana ne sağlar? Ulul-elbab olan kişi 7 kat yerleri görür. Siciğini görür. Ulul-elbab olan kişi 7 kat cehennemi görür. Ulul-elbab olan kişi zemin kattaki devrin imamının deryağını görür. Ama gök katlarını göremez. Gök katlarını kişinin görebilmesi için bu kademeyi aşması şart. Aşarsa kişi hangi kademeye gidecektir? Muhlis olacaktır. İşte Allah Teala insanları muhlis olmak konusunda da hedefe yönlendirmiş. Muhlis olmak insanların üzerine Allah Teala tarafından farz kılınmış. Allah Teala Beyne Suresi'nin 5. ayet-i kerimesinde onlar muhlis kullar olmakla emrolundular diyor. Allah'a muhlis kullar olmakla emrolundular. Ve ma umiru illa
liyabudullâhe muhlisine lehuddîne hünefâe. Ve mâ umiru, onlar emre olmadılar. Lehuddîne, dinlerinde. Muhlisine, muhlis olmakla emrolundular. Lehuddîne, onların dininde. Hünefâye, hanifler olarak. İslam dini, bildiğiniz gibi hanif dinidir. Ve hanif dininin muhtevasında bu olay var. Muhlis olmak. Muhlis olmak kişiye ne sağlar? Muhlis olmak 7 kademelik Ulu'l-Elbab makamından sonra 7 tane yer katının, 7 tane cehennemin gösterildiği, 7 kat cehennemin gösterildiği ve sicilin gösterildiği bu muhtevadan sonra kişi 7 kat gökleri de görmek imkanının sahibi olacaktır. İşte zemin kat Ulu'l-Elbab makamında gösterildikten sonra ne zaman bir kişi birinci gökkatını Allah-u Teala ona göstermek şerefine nail olursa o zaman o kişi artık muhlistir. Birinci gökkatından sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları görecektir. Birinci gökkatında sadece açıkta çimenlerin üzerinde ki secdelerde secde edilir. İkinci gök katında su arınma havuzları vardır. Su arınma havuzlarına giren ruhlar elbiseyle girerler. O havuzlardaki su gibi görünen sarı renkteki, turuncu ile sarı arası renkteki şeffaf suyun içine giren bu insanların elbiseleri ıslanmaz. Elbiseleri ipektendir. Ama suyun içine girmelerine rağmen ıslanmaz. Ayrıca ruhlar nefes almadıkları için, böyle bir şeye ihtiyaçları olmadığı için o sıvı onların başlarından 20 santim, 30 santim daha yukarıya kadar onları kaplar. Orada bir süre su arıldıktan sonra 3. gökkatına çıkma hakkı verilir kendilerine. 3. kat, 2 katlı bir köşk mescittir. Buradaki mescitte secde edilir sadece. Ve ikinci kata kadar çıkabilenler orada kalır. Üçüncü kata çıkabilenler oradan yukarıya doğru yükselirler. Yükselmek için ulaştıkları yer evvela Mehenk menfezinin kapısıdır, açılış yeridir. Mehenk menfezine oradan atlayan kişi sonsuz bir hızla yukarıya doğru çekilir. Herkes birbirinin başının üzerindedir. Ama hiç kimsenin ayağı altındakinin başına değmez. Ve de buradan Beytül Makdes'in aslına çıkılır. Daha sonra da Beytül Makdes'in aslında görev yapıldıktan sonra Beytül Haram'a ulaşılır. Birisi 5. birisi de 6. kata ifade eder. Ve buradan sonra çıkılacak yer beşinci katta

Beytül Haram'ın aslı 6. katta Sıbkatullah olma mahalli var. Oradaki buz kalıbına benzer bir nurdan çıkan nurlarla suvarılan nurlarla ışıklanan insanların derileri normal renkteyken yeşil renge dönüşür. Beyaz, fosfor yeşili, çok açık yeşil bir renk. Bu renge dönüşünce kişi oradan çıkmak etkisinin sahibi kılınır. Oradan dikey bir yolculukla 7. gökyüzüne ulaşılır. Ve 7 basamaklı bir mermer merdivenin bulunduğu 7 vakkalalı bir 6-7 metre uzunluğunda birer metrelik baklası olan 7 tane baklana ulaşan bir zincir, altın zincir ve bir evvelki katta Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde kendisine verilen kılıçla oradaki altın zincire bir defa vuran ruh oradan içeri girer, altın kapı açılır. Oradan da üst kata çıkar burası. İnsanların kader hücrelerinin bulunduğu yerdir. Burada insanlar önlerindeki her altıgende geleceklerini görürler. Sonra Ümmü Kitab'a ulaşılır. Sonra Kudret Denizi'ne. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin de bulunduğu Divan-ı Salihinden evvelki makamı Muhammed'e ulaşılır. Sonra Divan-ı Salihine, en sonunda da zikircilerine ulaşır ruhlar. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşırlar. İşte sala makamına ulaşmadan evvel ihlas makamında kişiye göğün 7 katı da gösterilir. Ve kişi muhlis olur. Bu muhlis olma dizaynı içerisinde bu kişinin bundan sonraki kesimi onun tövbe-i nasuha davet edilmesidir. Tövbe-i nasuhla tövbe eden kişi sadece o kişi salam makamına ulaşabilir. Salam makamına ulaşan kişi salihlerden birisi olur. Burası 7. ve son makamdır. Salam makamı. Ondan evvel İhlas makamı, ondan evvel Ulul Albab makamı. Ve daha evvelki makamlar geçmiştir. Ve salah makamında o kişinin evvela günahları örtülür. Salah makamının birinci kademesi. Sonra o kişiye
salah nuru verilir. Salah makamının ikinci kademesi. Sonra bu ikinci kademeden sonra o kişinin günahları sevaba çevrilir. Üçüncü kademe.

Sì. İrade iradesini Allah'a teslim eder. Allah o kişinin iradesini teslim alır. Ve ondan sonra da irade teslimi gerçekleştikten sonra Allah irşada memur ve müezzin kılındığın cümlesiyle o kişiyi irşat makamına ulaştırır. O kişi artık Allah Teala tarafından irşat kademesine ulaşmıştır. Allah'tan irşada memur kılındın cümlesiyle bir yetki almıştır. Memur ve mezun kılındın. Hem kişi memurdur, emirleri Allah verecektir. O kişi onu gerçekleştirecektir. Emre itaat edecektir memur. Emre itaat edendir. Amir de emri verendir. Emri veren Allah'tır. Kişi de emre itaat edecektir. Ve aynı zamanda mezundur. Yani o başkalarını irşad etmesine izin verilmiştir. İrşad kademesinin sahibi olmuştur. Bütün sahabe irşada memur ve mezun kılınmıştı. Çünkü Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o sabikun el-evvelinde var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Görülüyor ki ister ensar olsun ister muhacirin, yani ister Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin hicret edenler, ister Medine'deki onlara kucaklarını açan, evlerini açan kişiler olsun, hepsi için söz konusu olan bu hedefe ulaşmış olmaları irşat makamının sahipleriydiler. İradesini Allah Teala onu teslim aldıktan sonra irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle kişiyi irşat makamına tayin eder. Burası sala makamının 5. kademesidir. 6. kademede nebi olmayan veli resuller yer alır. 7. kademede ise Nebi Resuller yer alır. Huzur namazının imamlığı asaleten Nebi Resullere aittir. İşte kim irşat makamının sahibi ise sadece irşat makamının sahibi kılınan, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan insanlar, Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşat makamına tayin edildikleri zaman onlar sabrı tavsiye edenlerdir.

0: Şimdi Ulul makamının, İhlas makamının ötesine geçen, Sala makamının sonuna ulaşan insanlar irşada memur ve mezun kılınanlar. Onlar sabırsızlık afetinde bütün afetler olduğu gibi yok etmişlerdir. Sabırlı insanlar değillerdir. Onun çok ötesinde, sabırlı olmanın çok ötesinde sabrın sahibi olanlardır. İrşad makamının sahipleri sabrın sahipleridir. İşte sadece sabrın sahibi olanlar sabrı tavsiye edebilirler. Vel-Asr suresi burada tamamlanıyor. Sabrı tavsiye edenlerde. Daha üst makam var mıdır? Elbette vardır. Her devirde, her kavimde Allah-u Teala mutlaka bir Resul bahs eder. Bu kavim Resulleri irşat makamının ötesinde bir görev yaparlar. Çoğu zaman irşatçı olarak görev alırlar Allah-u Teala tarafından. Ama onlar bu göreve vehbi olarak atanmışlardır. Ulul-Albab makamındakiler birinci kademeden başlayarak Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir, mürşitlerine tabi olmuşlardır. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. O zaman irşat makamına tayin edilmişlerdir. Ama Resuller, vehbi olarak bu makamın sahipleridir. Allah-u Teala tarafından yetiştirilirler. Resullerin üzerinde ise, bunlar veli Resullerdir. Veli Resullerin üzerinde ise, Nebi Resuller vardır. Yani Peygamber Resuller. Onlarsa bunların bütün sistemlerin en üstündeki insanlardır. Huzur namazının asaleten imamı, devrin imamı yani, asaleten imamlık yapabilmek için mutlaka peygamber olmak zorundadır. Nebi olmak zorundadır. Huzur namazının imamlığı kıyamete kadar devam edecek bir müessesedir. Ama bulunduğumuz devirde peygamber yok. Son peygamber bildiğiniz gibi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun yerine devrin imamı görevini vekaleten yapmaktadır. Asaleten değil, vekaleten devrin imamlarını yapabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olduğu için huzur namazının imamlığına bundan sonra dünya var oldukça bir nebi Resul'ün gelmesi mümkün değildir. İşte bir insan ancak iradesini de Allah'a teslim ettikten sonra sabrı da tavsiye edebilecek olan bir hüviyet kazanır. Böylece Vel-Asr suresi tamamlanıyor. Bir defa daha tekrar edelim. Vel-Asr, asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, ama âmin olanlar hariç Allah'a ulaşmayı dileyen, iman eden, imansa müminler hariç ve amilü salihatı nefs tezkiyesi yapanlar hariç, ettevâsav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler hariç, hakka Allah'a ruhlarını ulaştırıp da herkesi Allah'a ruhlarını ulaştırmaya davet edenler hariç, ettevâsav bil sabr. O teslimden sonra fizik vücudunu, ondan sonra nefsini Allah'a teslim eden, sonra muhlis olan, sonra da salah makamına ulaşıp iradesini de Allah'a teslim eden devrin imamları, afayeten bu göreve nebilerin olmadığı zaman da tayin edilemezler. Onlar bu görevi vekaleten yapacaklardır. Asalet görevi, huzur namazının asaletle devam ettiği görev Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sona ermiştir. Bildiği gibi Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Nebilik, peygamberlik onunla hitam bulmuştur, sona ermiştir diyor Allah Teala. Son peygamberdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimini bütünüyle ihata eden Bel'as suresini burada inşallah tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Efendi Hazretleri, halk arasında nefse zulmetmek deyince herkes nefsin istediğini vermeyince nefse zulmetmiş olursunuz diyorlar. İnşallah bize nefse zulmetmenin ne olduğunu Kur'an-ı Kerim'e göre anlatırsınız. Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. Ve Fatiha ve As-Salavat.

0: Oh, God.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Zulüm meselesi şerrin bölümlerinden bir tanesidir. Biliyorsunuz ki ne zaman biz derecat kazandırıcı bir olay işlesek, bu bir hayrı oluşturur. Ne zaman derecat kaybettirici bir olayın içinde bulunsak, o zaman da şer işlemiş oluruz. İşte şerrin muhtelif bölümlerinden bir tanesi de zulümdür. Zulüm iki ayrı kategoride işlenebilir. İnsanın kendisine zulmü, insanın başkasına zulmü. Her ne kadar iki ayrı kategoriden bahsediyorsak da realitede başkasına zulmettiğimiz zaman da gene kendimize zulmetmiş oluyoruz. Yani her iki safta da kendimize zulüm mutlaka var. Ama hedef olarak tayin ettiğimizde insanın kendisine zulmü ve başkasına zulmü diye iki tane zulümden bahsetmek mümkün. Zulüm müessesesi hakkın halaldar olduğu bütün davranış biçimlerini içine alır. Başkasıyla ilişkilerimizde. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala serbest iradeye sonsuzluk tanımıştır. Serbest irade Allah'ın indinde mukaddestir ve dilediğini yapmak yetkisinin sahibidir. Nereye kadar? Başkasının hürriyetlerinin başladığı yere kadar. Başkasının hürriyetlerinin zedeleneceği noktaya kadar. Ne zaman bize verilen yetkiyi kullanmamız başkasına bir zarar ika ediyorsa, başkası üzerinde bir zarar vücuda getiriyorsa, o zaman hürriyetimizi, bize verilen serbest iradeyi haksız bir tasarrufta kullanmış oluyoruz. Ve bu haksız fiil, haksız tasarruf sebebiyle başkasına zulmetmiş oluyoruz. Demek ki İki kişi söz konusuysa ikisinin de bir hürriyet alanı var. Birincinin hürriyet alanının bittiği yer, ikincinin hürriyet alanının başladığı yerdir. Tıpkı bunun gibi ikinci için de aynı şey söz konusudur. İkincinin hürriyet alanının bittiği yer, birincinin hürriyet alanının başladığı yerdir. Öyleyse haksızlık varsa, zulüm varsa, karşı sahada oynanan bir top gibidir bu. Kendi sahamızı açmışız, karşımızdakinin sahasındayız. Ve onu huzursuz edecek, onu sıkıntıya sokacak bir davranışta bulunuyoruz. İşte bu bir zulümdür. Bir olayın zulüm olduğunu anlamak, eğer Allah-u Teala'nın indindeki kader üzerini görebilseydik çok kolaydı. Çünkü zulüm ettiğimiz anda bize negatif dereceler yazılıyor. Kul hakkı olduğu için karşı tarafa pozitif dereceler yazılıyor. Öyleyse zulüm müessesesinde ya ikili ilişki var, biz başkasına zulmederiz, taraflardan biri olan biz kaybederiz dereceyi. Ne kadar zulmettiysek o kadar dereceyi kaybederiz. Ama kul hakkı doğmuştur. Zulmettiğimiz kişi bizim kaybettiğimiz derecelere hak kazanır ve ona derecat yazılır. Şimdi bu açıdan meseleye baktığımız zaman zulmeden kişi bir şer işlemiş oluyor, derecat kaybediyor. Zulüm gören kişi, o da kul hakkı doğduğu için zalimin zulmedenin kaybettiği dereceyi kazanıyor. Kur'an'da zalimler ve mazlumlar diye iki gruptan bahsedilir. Zalimler zulmedenler, mazlumlar da zulüm görenler. Zulüm gören daima derecat kazanandır. Yani başkasının fiili sebebiyle aslında hayra ulaşandır. Zulmedense derecat kaybedendir. Nefsine uyup başka birinin hürriyet alanını paralize etmiştir. Oraya o kişi istemeden girmiş ve onu rahatsız edici bir davranışta bulunmuştur. Öyleyse kendi hürriyet alanını açmıştır. Başkasını rahatsız edecek olan bir sistemi vücuda getirmiştir. Orası başka birine ait olan bir hürriyet alanıdır. İşte burası zulmün başlangıç noktasıdır. Zulüm bu standartlar içinde cereyan eder. Mutlaka zulmün oluşmasında iki taraf içinde bir şeyler vardır. Taraflardan biri mutlaka kaybeder. Taraflardan ikincisi mutlaka kazanır. Şimdi zulüm yapan taraf, başkasına zulüm yapan taraf aslında kendisine de zulmetmiştir. Neden? Çünkü biz ne zaman bir başkasına zulmedersek onun duyacağı huzursuzluğun aynını biz de yaşarız. Yetmez. Arkasından ruhumuz nefsimize azap eder. Bir defa daha yaşarız aynı huzursuzluğu. İşte başkasının yaşadığı huzursuzluğun bizim zulmetmemiz sebebiyle başkasına yaşattığımız zulmün yaşandığı huzursuzluğun sıkıntının iki katını bizim de çekmemiz demek Allah'ın anında hesabı ödemesi demektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah hesabı çabuk görendir. Allah'ı seriyül hesap. Niçin çabuk görendir? Zulüm vücuda geldiği an hesap kapanmıştır. Zulmeden o kadar dereceyi otomatik olarak kaybetmiştir. Ve zulüm gören taraf onun kaybettiği dereceyi otomatik olarak kazanmıştır. Öyleyse Merkez Efendi'nin bütün olaylar merkezinde ben bir haksızlık göremiyorum demekten muradı buydu. Dünya üzerindeki bir fizik zulmün bir belli derecesi var. O fizik zulmü işleyen kişi aynı miktardaki dereceyi işlediği anda kaybetmiştir. Öyleyse dereceler birbirine eşit olduğuna göre kaybedilen ve kazanılan birbirini götürmüştür. Her iki tarafta da aynı şey olmuştur. Öbür tarafta zulüm görmüş ama buna mukabil o miktardaki dereceyi kazanmıştır. Önce zulüm gördüğü için bir kayıp var, sonra da gelen derece sebebiyle kaybın telafi edilmesi var. Birincide de zulüm ederken şer işlemiş olmak var, sonra da dereceyi kaybederek onun bedelini ödemiş olmak var. İkisinde de hesap sıfırlanıyor. Şimdi konunun bir üst boyutuna geçelim. Zulmün öteki ucunda ne var? Zulmün öteki ucunda diyet var. Zulmün öteki ucunda bedelin fizik olarak da ödenmesi var. İşte burada Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın temel umdelerinden birini oluşturan bir yeni müesseseye gidiyoruz. Bu müessesesine de kısas. Ne zaman bir insan kendisine ulaştırılan zulmü dünya standartlarında bedel almak suretiyle karşılamak isterse kadıya başvurur. Zamanımızda hakime. Hakim karşı tarafı tazminata mahkum eder. Bu tazminat ödendiği anda zulüm gören taraf kazandığı bütün dereceleri tekrar kaybeder. Yeni bir eşitlik doğmuştur. Dünyada yapılan bir haksızlığa karşılık, dünyada yapılan bir karşılık ödenmesi, diyet ödenmesi söz konusudur. Dünyadaki şartlar sıfırlanmıştır. Öbür taraftan da tazminatı veren taraf için kaybettiği derecelerin tekrar kendisine dönmesi söz konusudur. Ne oldu? Orada da sıfırlandı konu. Şimdi Allah-u Teala'nın adalet müessesesine bakın ki birinci safhada da sıfırlanıyor, ikinci safhada da sıfırlanıyor. Eğer derece

diyeti, tazminatı kabul etmiyor. Bir tokat da o ana atıyor. Ne oldu? Dünya üzerindeki olaylar eşitlendi. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Ama karşılığı da eşitlendi. Derecat, birinci taraf, ikinci tarafa tokatı attığı anda derecat kaybetmişti. Ve o kaybettiği derecat zulüm görmesi hasebiyle öbür tarafın hesabına kaydedilmişti. Ama şimdi ne oldu? Olay tamamlandı. İkinci tarafta birinci tarafa bir tokat attı. Ve dünya üzerindeki olaylara baktığımız zaman birinci taraf bir tokat idi. Ama aynı zamanda bir tokat attı. Olaylar üstünden sıfırlandı. Dünyadaki fizik olaylar üstünden sıfırlandı. İkinci tarafta bir tokat attı. Ama aynı şey şiddetli bir tokat da kendisi yedi. Olaylar üstünden gene sıfırlandı. Şimdi dereceler üstünden bakalım. Gene sıfır göreceğiz. Bu tokat atan kişinin karşı tarafa verdiği dereceler kaybederek karşı tarafa ulaştığı dereceler kendisine bir tokatın atılmasıyla tekrar sıfırlandı. Hem dereceler açısından sıfırlanmak hem de aktivite açısından sıfırlanmak var. Şimdi aktiviteyle faaliyetle baktığımız zaman her ikisi de dereceyle ölçülebildiği için aktivitenin de derece hesabı var. Her faaliyetin, her aksiyonun karşılığı olan kaybedilen ve kazanılan bir derecat var muhakkak. Allah-u Teala'nın zaten Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesinde bahsettiği mizan, o mizan ki dünya üzerinde, kainat üzerinde mevcut olabilecek olan bütün fiiller oraya derc edilmiş. Aklınıza gelecek veya gelmeyecek ne kadar fiil varsa hepsi oraya derc edilmiş. Üstelik de herkesin niyetine göre de derc edilmiş. Yani bir tokat atma fiilinin kişinin istemeden, elinde olmadan kendisine atılan ani bir tokatla hırslanıp aile bir tokat atması söz konusu. Bir de bekleyip bekleyip, iyice hesaplayıp ona öyle bir tokat atmalıyım ki acısı unutulmamalı diye hesaplayıp, kitaplayıp bütün gücüyle başka birine bir tokat indirmesi. İki tokat arasında farklılık var. İkimizde taahhüt var. Kasten hazırlanarak duruyor. Birincisinde ani bir öfke seline kapanıp kapılıp hemen bir anda bir tokat atıyor karşı tarafa. Bunların niyete dayalı olarak da hesapları var. Mizanlarda. Mizan öyle bir müessese ki milyarlarca fiil, o milyarlarca fiilinde her bir fiilin başka başka özelliklere göre yeniden derecelenmesi. Bunların hepsi otomatik sistemlerle bir anda oluşuyor. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah size hardal tanesi kadar zulmetmez. Kimseye hardal tanesi kadar zulmedilmez diyor. Manası o. Kıyamet günü Allah-u Teala mizanları bize teslim edecek. Elimizdeki mizanlarla hayat filmimize bakacağız. Hayat filmimizdeki bütün fiillerin işlendiği anda aldığı dereceler var. Yani bütün insanların hayat filmi her saniye derecat kazandığı, her saniye derecat kaybettiği özellikler taşır. İşte her saniye kaybettiğimiz derecat ne kadarsa mizana baktığımız anda mizanla hayat filmindeki derecelerin %100 aynı olduğunu görüyoruz. Her saniye değişiyor, her saniye birbirinin aynı. Allah'ın o kadar şaşmaz terazileri var ki o terazilerin sahibi olan melekler biz hangi fiili, hangi standartlarda işlediysek onun ölçüsüne göre hesabı yapıp o anda yerleştirirler. Hayat filmimize, otomatik bir müessese. Yani bu bile bir mucizedir. Bir insanın hayatındaki bütün hadiselerin bir anda değerlendirilip aynı anda ait olduğu yere yazılması. Yani mizanla kiramen katibin meleklerinin fiili aynı anda tezahür ediyor. Birbirine paralel çalışıyor. Birbirine koordineler olarak çalışıyor. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala hepimize mizanı rahatça teslim etmesinin arkasında ne var? Sonuçlardan emin. Hangi saniye burada mizanı görsek, orada hayatımıza baksak, ikisindeki rakamın değişmesi mümkün değil. İkisi de mutlaka aynı rakam. Sonuç, hardal tanesi kadar bile bize zulmedilmemiş. Zulmedilmiş olsaydı ne olurdu? Mizanda bir derece olurdu, 48 derece. Ama orada 55 olurdu. Öyle şey yok. Mizanda 48 ise aynı saniye orada da 48 var. Bir sonraki saniye 7 dereceye düşmüş. 7 derecelik hata işlemişiz. İki taraf.

Öyle. Bir sonraki saniye öyle bir şey, güzel bir şey yapmışız ki 2000 derece kazanmışız. İki tarafta da 2000 var. Böyle muhteşem bir dizayn bütün boyutlarıyla gerçekleşiyor. Şimdi bu açıdan meseleye baktığımızda Allah-u Teala'nın insanların tercihi açısından meseleyi ne kadar muhteşem bir şekle soktuğunu görüyoruz. Şimdi diyor ki birinci ayet-i kerimede, size kısas, sizden evvelkilere kısas yazıldığı gibi sizin üzerine de kısas yazıldı. Bakın şimdi burada farz kıldık demiyor Allah-u Teala. Yazıldı diyor. Yapabilirsiniz demek anlamı. Fakat ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ama sabrederseniz sizin için daha hayırlıdır. Diğer ayet-i kerimede siz kötülüğe iyilikle mukabele edin diyor Allah-u Teala. İşte üç tane grup. Üç tane grup dediğim zaman hemen bir kıssayı hatırlayacaksınız. Hemen. Üç tane grup dediğim zaman hemen Ulu Cami'nin açılışını hatırlayacaksınız. Emin Sultan Hazretleri'nin minbere çıkışı. Açış konuşmasını yapmaya başlarken Padişahımız bana açış konuşmasını yapmayı emretti ama Allah-u Teala'dan aldığım izin farklı. Ben konuşmaya yetkili değilmişim. Konuşması lazım gelen Somuncu babaymış diyor. Somuncu babayı kürsüye davet ediyor. Kürsüye diyor minbere. Somuncu baba minberde üç konuşma yapıyor. Birinci konuşmada diyor ki bunu avam anladı. Havas anladı. Hasül Havas da anladı diyor. Sonra ikinci konuşmayı yapıyor. Bunu diyor Havas anladı ve Hasül Havas anladı diyor. Üçüncü konuşmayı yapıyor. Bunu diyor sadece Hasül Havas anladı. Şimdi El-Vakıa suresine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki Ashab-ı Meşhebe, Ashab-ı Meymene ve Sabikun diyor. Ashab-ı Meşhebe meşhur olanlar, yani nefslerini henüz tezkiye edememiş olanlar. Edemedikleri için nefslerine kurbanlar. Nefsleri onları yönlendiriyor şeytanla birlikte. Şimdi bu adama birisi bir yanlış fiilde bulunmuşsa, ona hakaret etmişse, onu dövmüşse, ona kötü bir şey yapmışsa, onun nefsi başka bir şey kabul etmez. Mutlaka intikamını alacak kişi. İşte o intikamını almak isteyen kişiye o imkanı veriyor Allah-u Teala. Ve kişi gerçekten kadıya müracaat edip de yetkiyi alıp da gidip o da karşı tarafın suratına bir tane tokat atarsa intikamını almış oluyor. Demin anlattığım gibi dereceler sıfırlanmış oluyor. Burada çok değişik bir sıfırlanma var. Hem bu alemde iki fiil karşılıklı birbirini götürüyor, fiil olarak götürüyor. Hem de dereceler birbirini götürüyor. İki alemdeki olay derecatla fiilin eşit derece taşımasıyla değil, fiille fiilin karşılaşmasıyla, derecatla derecatın karşılaşmasıyla gerçekleşiyor. Ama söylediğimiz diğer misallerde eğer karşılık ödemek varsa, tazminat ödemek varsa, diyet ödemek varsa o zaman iş değişiyor. Fiille derecat karşılaşıyor ve ikincisinde fiille fiil karşılaşmıyor. Taraflardan birisi öbürüne bir hakaret ediyor. Bir fiil var. Berhal aynı anda derecat kaybediyor. Kaybettiği derecatla fiil aynı derecat seviyesinde oldukları için birbirini götürüyor. Tokatı atan bir haksız fiilde bulunmuş. 100 derecelik bir haksız fiil. 100 dereceyi kaybetmiş. Haksız fiilin de derecesi 100. Negatif ve pozitif kutuplar birbirini götürüyor. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Ama bir tarafta fiil var, bir tarafta derecat var. Öbür taraf için de durum aynı. Birinci etapta taraflardan karşı taraf tokatı yediği için fizik olarak bir zararı uğramış durumda. Diyelim 100 derecelik bir zarar. Buna karşılık tokatı atanın kaybettiği 100 dereceyi aldığı için negatif pozisyonda 100 derece var, pozitif pozisyonda 100 derece var. Derecelerin birbirine eşitliği sebebiyle sıfırlanma var. Şimdi karşı tarafta o hırsına yenilir de kadıya müracaat ettiği zaman kadı derse ki sen de ona bir tokat atabilirsin, diyeti kabul etmez de o da ona bir tokat atarsa o zaman
derecat açısından sıfırlanır olay, fiziksel alanda da sıfırlanıyor. Bir tokat yemiş, bir tokatlık negatif derecat, negatif olay var. Bir kendisi bir tokat atmış, negatif pozitifi götürmüş ama ikisi de fizik olay. Karşı taraf için de başlangıçta o tokat atmış ama sonradan kendi de tokat yediği için gene fizik olaylar birbirini götürmüş. Dereceler de dolaylı olarak götürmüş. İlk tokat attığı zaman bu derecatı kaybetmiş. Fakat kendisi tokat yiyince derecatı geri gelmiş. Sonuç 0'a 0, elde var 0 ama iki tarafın yediği bir artan tokat var. Fazladan. Öyleyse olayları değerlendirdiğimiz zaman Allah'ın zulüm meselesine nasıl baktığını görüyoruz. Allah Teala diyor ki Allah kimseye kıl kadar zulmetmez diyor. Allah kimseye kıl kadar zulmetmez. Ne demek bu? Zulümlüdür. Zulüm bir haksız fiildir. Bir haksız fiilin Allah-u Teala tarafından yapılması düşünülemez. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü mizanlar kılı kırk yarmak değil, kılı kırk katrilyon yarmak şeklinde değerlendirilebilir. Mizanlar öyle bir şekilde dizayn edilmiş ki insanın aklına hayaline gelmeyecek kadar geniş açılı bir perspektif içinde her suç unsuru biriklenmiş, didiklenmiş, binlerce parçaya ayrılmış, adaletin hiçbir şekilde çarpmasına meydan vermeyecek kadar detaylarıyla oraya geçirilmiş. Üstelik sistem otomatik işler hale getirilmiş. Yani kim hangi fiili hangi şartlarda işliyorsa iki ayrı faktöre birden bakılıyor. Bir, fiil. İki, düşünce. O fiili oluşturan düşüncenin maksadı ne? Taahhüt var mı? Kasten mi onu yapmış? Elinde olmadan mı yapmış? Hangi şartlar içinde işlemiş? Derecesi ne kadar tokatın? Ağırlığı ne kadar? Bunların hepsi o sonsuz terazilerde her an tartılıyor. İnsan o kadar kıymetli bir varlık ki her yaptığı şey en ince detaylarına kadar hesaplanmış. Diyorum ki vaktiyle sahabenin arasında münafıklar vardı. Eğer sahabe gibi olsaydık biz bakacaktık ki onlar da bizim gibi namaz kılıyorlar. Her namaz kılan namaz kıldığı derecenin sati görünüşü, dış açıdan görünüşünün derecesini mutlaka kazanır. Münafıklar da kazanıyorlardı. Ama kiramen katibin melekleri sadece davranış biçimlerinizi değil düşüncelerinizi de çekiyorlar. Filme düşünceniz girdiği anda onların durumu çıkıyor ortaya. Durumları ne? Sahabeyi aldatmak. Sahabeyi kendilerinin de mümin olduğuna inandırmak için namaz kılar görünüyorlardı. Namaz kılmıyorlardı. Allah'a asla ibadet etmiyorlardı. Ama sahabenin kendilerine bir kötülük vereceğini, bir de üstelik gizliliğe bir vergi alınacağını bildikleri için bunu sahabeden saklıyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hepsini biliyordu. Ama hiç yüzlerine vurmamış onların. Öyleyse bir olay var. Demek ki amel defterimize, hayat filmimize rakamlar yazıldığı zaman bu yalnız işlenen bir fizik olayın matematik karşılığı değil. O fizik olayı vücuda getiren düşünce faktörünün de devreye girdiği, her şeyin ince elenip sık dokunulduğu bir sistem içeriyor. Öyleyse işte zulüm denilen müessese ve zulmün sonucu. Zulmün sonucuna baktığımız zaman kısasın ashabı meşemeye tatbik edildiğini görüyoruz. Çünkü intikam alamazlarsa onların huzurları muhtemelen yerine gelemeyecektir. Mutlaka huzura kavuşabilmek için intikamlarını almaları gerek. Dileyen intikamını alıyor. Ama ikinci gruba geldiğimiz zaman ikinci grup o intikamı almak gereğini duymayacak kadar olgunlaşmış bizimle Allah'ın evliyası olmuş. Allah'ın evliyası olmuş ama daimi zikre ulaşamamış henüz. Yani velayetin birinci ve beşinci makamları arasındaki makamları oluşturuyorlar. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı. Üllelbap oldukları anda onun dışına çıkıyorlar. Demek ki bu dört tane makamda insanlar muhteva itibariyle
olayları affetmek durumunda olanlar. Ama kim daimi zikre ulaşmışsa o af değil, kötülüğe elikle mukabele eden bir form sergiliyor. Onların adına sabikun diyor Allah Teala. Kimdir sabikun? Birinci özellikleri daimi zikrin sahibi olmak. İkinci özellikleri onlar nefslerindeki nefslerinin kalbinde bütün karanlıklardan kurtulmuş olanlar. Daha ulul-elbab makamında karanlıklardan mutlak olarak kurtulunur. Bir daha o nefsin kalbine karanlık ulaşması mümkün değildir. Öyleyse nefsimizin kalbindeki olguya baktığımız zaman kötülüğe iyilikle mukabele eder dediğimiz kişiler kimler? Daimi zikrin sahipleri. Ulul-elbab makamı, ihlas makamı, salah makamı hepsi sabikundur. Müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü kazanan üç tane grubu oluşturanlardır. İşte bu dizaynden bakıyoruz. Zulüm ediverilen müessesinin insanlarda çok çeşitli tezahürlerine rastlıyoruz. Herkesin bir davranış biçimi var. Başkasının kendisine zulmetmesi halinde ne yapacağını saptaması var. İntikam almak birinci grubun yapacağı iş. İkinci grubun yapacağı iş affetmek. Üçüncü grubun yapacağı iş kötülük tesirinden onlara iyilikle mukabele etmek. Üç ayrı davranış biçimi sergileniyor. Bu zulmün iki taraflar olduğu takdirde taraflardan bir tarafından diğerine yapılması meseleyi izah etmiyor. Kim başkasına zulmederse aslında kendisine de zulmeder. Bir insanın kendisine zulmetmesi demek, derecat kaybetmesi demektir. Şer işlemesi demektir. Zulüm adı verilen müessese sadece şerle ifade edilebilir Kur'an-ı Kerim'de. Yani kim zulmetmişse, ister kendisine zulmetsin, ister başkasına zulmetsin, bunun manası o kişinin şer işlemesidir. Yani başka bir ifadeyle derecat kaybetmesidir. Demek ki zulüm eşittir derecat kaybı. Öyleyse zulmün sıfırlanması nasıl gerçekleşiyor? O kişi zulmü kadar derecat kaybediyor. Kendi kendisine zulmettiği zaman durum ne? Kendi kendisine zulmettiği zaman da gene aynı kişi derecat kaybediyor. Derecat kaybettiği için zulmetmiştir. Şimdi meseleyi hayır ve şer açısından ele aldığımız zaman Allah Teala'nın Bakara suresinin 216. suresi gelecek aklımıza. Ayet-i kerimesi gelecek. Ne diyor? Olaylar vardır sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir diyor Allah Teala. Olaylar vardır sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Gerçekten bütün insanlar olaylara kendilerini sevindirme ve üzme açısından bakarlar. Eğer kendilerini sevindiren bir olay söz konusuysa o bir hayırdır o kişiler için. Eğer kendilerinden bir olay söz konusuysa o da bir şerdir. Öyleyse bu dizayn içerisinde olaylara baktığınız zaman Allah'ın neden siz bilmesiniz Rabbiniz bilir dediğini ortaya koymamız lazım. Neden reziliyor? Çünkü yanlış. Bir hırsız birinin arabasını çalıyor. Arabayı çalan kişi derecat kaybetmiştir ama seviniyor. Arabası çalan kişi hırsızın kaybettiği dereceyi kul hakkı doğduğu için kazanmıştır, hayra ulaşmıştır ama üzülüyor. Öyleyse demek ki olaylar var ki bizi üzüyor ama bize hayır kazandırıyor, hayra ulaştırıyor. Bizi sevindiriyor ama bize derecat kaybettiriyor. Öyleyse gerçekten biz bilmiyoruz. Sevinmeye ve üzülmeye göre olayları değerlendiriyorsak, sevindiğimiz olay hayır, üzüldüğümüz olay şer diyorsak, demek ki bilmiyoruz. İşte Allah-u Teala'nın koyduğu doğru hükümler, her birisi kainattaki en kıymetli terazilerdir. Bu değer hükümlerinden hareket ettiğimiz zaman, kişinin zulmünün mahiyetine bakacağız. İnsan ne zaman kendisine zulmeder? İşaretimiz bir tek işaret ve kesin bir işaret. Derecat
kaybettiği zaman. Öyleyse ne zaman kendimize zulmediyoruz? Derecat kaybettiğimiz zaman. Derecat kazandığımız zaman kendimize zulmetmiyoruz. Öyleyse şimdi olayları iki ayrı boyut ayırıp beraberce inceleyelim. Bir kişinin Allah'ın verdiği emirler istikametinde davranışları var. Namaz kılmayı emretmiş Allah Teala. Diyor ki namaz üzerimize vakitleri belirli bir farz oldu diyor bunu. Öyleyse vakitleri belirli olduğuna göre o belirli vakit içinde namazı kılmak mecburiyetindeyiz. Kılmadık. Nefsimiz bizim namaz kılmamıza mani oldu. Ne oldu? O namazın kılsaydık eğer kazanacağımız derecesi ne kadarsa o kadar dereceyi kaybettik. Öyleyse böyle bir kaybın oluşması şerri ifade eder. Derecat kaybetmişiz. O zaman ne yapmışız? Demek ki biz nefsimize zulmetmişiz. Allah'ın emrettiği namazı o namazın saatleri içinde kılmayarak nefsimize zulmetmişiz. Derecat kaybetmişiz. Peki o namazı kılsaydık ne olacaktı? Derecat kazanacaktık. O zaman hayra ulaşacaktık. Öyleyse zulüm müessesesi bizim o namazı kılmadığımız takdirde geçerlidir. Ve bize derecat kaybettirdiği için zulüm olayı kesinleşmiştir, kesinlik kılınmıştır. Orada zulüm vardır. Başka bir kişi yok sahnede. Biz varız, Allah var. Kendi aksiyonumuz sebebiyle kendimize derecat kaybettirmişiz. Öyleyse biz zulmetmişiz. İkinci açıdan bakıyoruz. Allah'ın emirleri olduğu gibi Allah'ın nehileri de var. Allah'ın nehileri, Allah'ın yasak ettiği fiiller. Bu Allah'ın yasak ettiği fiilleri ne zaman biz işlersek gene derecat kaybederiz. Yani kendimize zulmederiz. Allah'ın yasak ettiği bir fiili, şeytan o fiili işlemek imkanını bize getirdiği halde işlememeyi başarırsak o zaman derecat kazanırız. Hayra ulaşırız. Şimdi nefsimizden uzun uzun bahsetmiştik. Demiştik ki nefsimiz muhtevasında sadece afetler olan bir mahluktur. Bu sebeple bütün hedefleri şerre yöneliktir. Ne demek istemiştik? Yani Allah-u Teala'nın yapılmasını emrettiği şeyleri yapmamak nefsin afetlerinin temel temayülüdür. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise işlemek nefsin temel temayülüdür. Öyleyse nefsimiz ne ister? Allah içkiyi yasak etmiş, içki içmek ister. Allah kumarı yasak etmiş, kumar oynamak ister. İşte eğer olay buysa Allah'ın nehileri açısından meseleye bakıyorsak o kumarı oynadığımız an, o içkiyi içtiğimiz an derecat kaybederiz. Yani nefsimize zulmederiz. Şimdi başka bir açıdan düşünelim. Allah'ın emirleri var. Emirleri işlemiyoruz. Derecat kaybediyoruz. Emirleri işlesek derecat kazanacağız. İşte burada Allah-u Teala'nın indinde ne zaman kendimize zulmettiğimiz, ne zaman zulmetmediğimiz açıkça ortaya çıkıyor. Öyleyse nefsimiz ne istiyor? Kumar oynamak. Müsaade edelim oynasın. Oynasın. Eğer oynarsa derecat kaybediyoruz. Nefsimizin istediği hoşuna giden bir olay gerçekleşiyor. Ama aslında derecat kaybediyoruz. Yani kendimize nefsimizin istediği bir şeyi yaptığımız halde, ona müsaade ettiğimiz halde zulmetmiş oluyoruz. Eğer müsaade etmeseydik, nefsimiz onu ne kadar isterse sizin, vermeseydik ona istediğini, o zaman derecat kazanmış olacaktık ve nefsimize zulmetmemiş olacaktık. İşte bütün insanlardaki yanlış anlama bu iki açıdan meydana geliyor. Allah'ın emirleri, Allah'ın yasakları. Allah'ın emrettiği şeyleri gerçekleştiremediğimiz takdirde kendimize zulmediyoruz, derecat kaybediyoruz. İşte eskilerin vaktiyle riyazet ve mücahede adını verdiği iki davranış biçimi var. Bunlar insanın kendisine zulmetmesini önleyen iki tane müessese. Mücahede, nefsin yapmak istemediği şeyi ona zorla yaptırmak.
nefsine cihad etmek, zorla yaptırmak. Riyazet de Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor ya, o zaman da ona müsaade etmemek. Bir, nefsin yapmak istemediği şeyleri, Allah'ın emirlerini nefse emri yapmak istemiyor, zorla yaptırmak. Bunun adı mücahede. Allah'ın yasak ettiği fiili tam aksine yapmak isteyen nefsimiz, onun da yapmasına mani olmak, bunun da adı riyazet. Her ikisinde de onları gerçekleştirdiğimiz an kendimize zulmetmemiş oluruz. Eğer Allah'ın emrettiği bir fiili nefsimiz işlemek istemiyor da biz nefsimizin üzülmesi pahasına onu ona zorla yaptırıyorsak derecat kazanırız. Nefsimiz üzülür ama üzülmesine rağmen biz derecat kazanırız. Yani nefsimize zulmetmemiş oluruz. Tersi amelde gene aynı şey var. Allah'ın yasak ettiği bir fiili nefsimiz işlemek istiyor ama biz ona mani oluyoruz, işletmiyoruz. İşletmediğimiz zaman derecat kazanıyoruz. Nefsimiz bu sefer de Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyemediği için üzüntülü. Ama gene biz derecat kazanıyoruz. Öyleyse nefsimize zulmetmiyoruz. Tam aksine hayra ulaştıran bir davranışta bulunuyoruz. Ve bu davranış sebebiyle derecat kaybediyoruz. Bununla da hiçbir şekilde zulüm olamaz. İşte müessesinde bir Allah'ın emrettiği biçimi boyutta yerlerini oturttuğumuz zaman Allah'ın güzelliklerini daha açık olarak görüyoruz. Şimdi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri bakın ne diyor. Diyor ki hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Öyleyse hak şerleri hayır eyler. Allah Allah. Şerleri şer şerdir. Hayır da hayırdır. Allah Teala şeri nasıl hayır eder ki diye düşünüyor insanlar. Halbuki çok basit bir şey. Birisi arabası çalınmış. Hırsızın arabasını çalmış. Ve kişi arabası çalındığı için olaya şer olarak bakıyor. Yani neden? Onu üzen bir olay. Beni üzen bir olay, ben ona şer olarak bakıyorum. Ama çalan hırsızın kaybettiği dereceler bana ulaşıyor. Benim arabamın kaybolması sebebiyle hayır kazanıyorum, derecat kazanıyorum, hayra ulaşıyorum. Ne oldu? Benim şer olarak baktığım olayı Allah-u Teala hayra çevirdi. Zannetme ki gayreler gerçekten başka bir şey eylemez. Ne zaman biz hangi olay sebebiyle üzülsek Allah Teala'nın onun derecesini bize iade etmesi kesin olduğuna göre onu hayra çevireceği kesin. O zaman her şerri, bizim şer zannettiğimiz her şeyi Allah Teala hayra çevirecek. Ve çevirdiği de kesin. Derecat kazanıyoruz. Hayra ulaşıyoruz. Ama üzülüyoruz. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Şimdi insanlar soruyorlar. Biz falancının yaptığı davranıştan üzüldük. Allah Teala bunu onu yapmasını neden müsaade etti? Allah Teala neden müsaade etti? Son derece açık. Bir defa sana derecat kazandırsın diye müsaade etti. Çünkü başka birisinin senin üzerinde bir haksız fiil icra etmesi demek, senin derecat kazanman demek. O zaman derecat kazanman yani hayra ulaşman demek. İşte onun için Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Ne kadar negatif görürseniz görün olayları, aslında o negatifin, her bir negatifin karşılığı pozitif olarak mutlaka aynı anda devreye giriyor. Hesap anında sıfıra sıfır, elde var sıfır oluyor. Onun için Merkez Efendi gidip de herkesin gördüğü falanca yerde bu kadar haksızlık gördük, falanca mahkemede bu kadar haksızlık gördük demelerine rağmen o diyor ki ben de oralara gittim ama her şey merkezindeydi diyor. Her şey olması lazım geldiği gibiydi diyor. Ve kardeşlerimizin ne demek istediğini hala anlayamıyorum diyor. Arkasında ne var? O gerçek hesabı görüyor. Öteki hesabı görüyor. Allah'ın
haksızlıkları yaptığı ödemeleri görüyoruz. Bakıyor, ödemeler tam yerlerinde. Ne kaybetmişse kişi karşılığı ödeniyor. Peki Allah Teala başkalarının bize zulmetmesine neden müsaade ediyor? Evvela bize derecat kazandırmak için müsaade ediyor. Yani bunun basit bir misalini verelim. Diyelim ki bir adam var. Öyle bir durumda ki kazandığı dereceler diyelim 10 milyona yaklaşmış, 9 milyon 990 binde kalmış. Bir 10 derecesi daha olsa, 1000 derecesi daha olsa, 10 bin derecesi daha olsa adam cennete gidecek. O sırada geliyor adamın birisi onu öldürüyor. Eğer öldüren kişinin kaybettiği derece 10 bin dereceden fazlaysa, diyelim ki 20 bin derece, o zaman aslında cehenneme gidecek olan adam buradan kazandığı dereceler sebebiyle cennete gidiyor. Hayrı görebiliyor musunuz? Nasıl bir hayır? Öyleyse hesabın ödenmesi aslında çok önemli bir şey. Çünkü bu dünyada biz ne kadar yaşadık? Diyelim 100 sene yaşadık. 200 sene yaşadık. Ama orada 200 katrilyon seneden daha fazla yaşayacağız. Sonsuza kadar yaşayacağız. Öyleyse şu dünyadaki, şu ufacık dünyada geçireceğimiz 56 senelik, 100 senelik bir hayat ne yazar ki sonsuzun yanında? Ama insanlar bu dünyaya ötekinden daha fazla değer veriyorlar. Halbuki orası burada hazırlanır. Orada neyi yaşayacaksak onun hesabı burada görülmüştür. Buradaki imtihana göre gideceğimiz yer belli olur. Öyleyse Allah-u Teala'nın zulüm müessesesinde aksiyonları ve failleri, o fiilleri işleyenleri yerlerine oturttuğumuz zaman Allah'ın manası çıkıyor ortaya. Demek ki Allah-u Teala şerleri hayır eylediği zaman öyle bir hayır da işlemiş olabiliyor ki cehenneme gitmekte olan bir adamı cenneti kazandırabilecek olan bir fiil oluşuyor. Öylesine bir hayır. İşte insanın içinden fiiller dizayn edildiğinde bu fiillerin muhtevası bir başka açıdan da değerlendirilmeli. Allah-u Teala neden başkalarının zulmetmesine müsaade ediyor? Nefsimizin afetlerini bize tanıtmak için. Acaba biz neden üzülüyoruz? Üzülmemizin arkasında hangi fiil var? O fiil acaba hangi afetimize ait? Eğer afetimizi bilirsek Allah Teala'nın esmasından ona uygun olanını çekeriz. O zaman afetin yok olması en kolay şartlarda mümkün olacaktır. Yani zikir bütün afetlerin aynı yüzdelerle yok olmasına sebebiyet verir. Yani şöyle söyleyeyim. Diyelim ki nefsimizin kalbindeki afetleri %20 yok ettik. Ama nefsimizin kalbindeki afetler birbirine eşit değil ki. Birisi 3 puanlık afet, öteki 17 puanlık afet. Birisi 4 puanlık afet, öteki 9 puanlık afet. Birisi 1 puanlık afet, öteki 7 puanlık afet. Öyleyse bu afetlerin bir kaybolma oranı var yüzde üzerinden. 7 puanlık afet %10 kaybettiğinde 0.7 puan kaybediyor. Ama 1 puanlık afet kaybettiğinde 0.1 puan kaybediyor. 10 puanlık afet kaybettiğinde, yani afet azaldığında 1 puan azalıyor %10 olunca. Öyleyse her birinde farklı bir olay var. Ama Allah Teala'nın esması sahneye çıktığında, devreye girdiğinde o afetin miktarını azaltmıyor. Ama o afetin niteliğini azaltıyor. Tesir derecesini azaltıyor. Yani burada sonuç aynı sonuç. Afetin tesiri azalıyor. Boyutu yüksek görünüyor orada. Ama tesir derecesi azalmış. İşte o tesir derecesini azaltan Allah'ın esmasının çekilmesidir. Bir insan unutkan mı? Her hafız esmasını çekecek. Çektikçe hafızasının kuvvetlendiğini hissedecek. Hafızasının kuvvetlendiğini hissedecek. Belki de onun zikrinde, o geçen zaman süresi içinde nefsindeki afetlerin azalması %10'dur. Ama hafıza kazanması %30, %40. İkisi birbirine eşit değil. Çünkü mahiyeti değiştiriyor Allah Teala. Afetlerin oranına dokunmuyor ama mahiyeti değiştiriyor.
O Allah Teala'nın esma-i hüsnası aslında son derece önemli bir konu. Neden biz negatif afetleri, negatif esmaları çektirmiyoruz? Çünkü onların da derecatı var. Onlar da nefsin kalbine tesir ediyor. Mesela insan eğer kabit esmasını çekse, Allah Teala devamlı o kişiyi kabit halinde tutar. Talebi o diye. Sistemler otomatik çalışıyor. Yani her şeyin arkasında Allah Teala'nın bir sırrı var. Neden verdik o şeyi cetveli herkese? Herkes hangi açıdan noksansa ona ait olan esmayı çeksin de denge sağlansın diye. Kardeşlerimizden biri soruyor, daha onun cevabına gelemedik. Diyor ki o esmaların yanındaki o rakamlar var diyor. Onlar diyor neyi söylüyor bize diyor. Gelecek konuşmamda herhalde oraya geleceğiz, anlatacağım onu diye ifade ettiğini. Öyleyse negatif esmaları çekmiyoruz. Negatif esmalar negatif kesirler. Allah Teala el-Cabbar'dır. Yani zorla dediğini yaptırandır. Eğer yaptırmak isterse hiçbir engeli yok. Zorla istediğini yaptırır. Ama sünnetullahı yapmamasını istiyor. O da yapmıyor. Yani kendi koyduğu kanun. Ama Allah Teala el-Müntekim, intikam alandır, almıyor. Ama biz boyuna el-Müntekim çekersek Allah Teala intikam almasını sebebiyet verebiliriz. Ve tabiatıyla nefsimizdeki afetlerin istikametinde de Allah-u Teala'nın esmaları var. O esmaların çekilmesi halinde o afetlerimizde azalma değil, artma söz konusu olabilir. Yani mahiyetinin artışı, oranının artışı değil, mahiyetinin artışı söz konusu olabilir. İşte Allah Teala eğer birinin bir başkasına zulmetmesine müsaade ediyorsa, birinci emeli o kişinin bu sebeple hayra ulaşmasıdır. Kendisine zulmetmesi sebebiyle. İkincisi de afetlerini tanıyabilmesidir. Öyleyse Allah Teala sebepsizlere bir şey yapmaz. Bir şeye müsaade etmişse, müsaade ettiği şey muhakkak o kişi için en hayırlısıdır. İnsanlar hep üzülürler. Bana şöyle oldu, bana böyle oldu diye. Halbuki arkasında evvela kendileri vardır olayın. Ondan sonra da Allah-u Teala'nın onlara uygun gördüğü davranış biçimi. Teslim olmak nedir? Allah-u Teala bizim davranışımıza göre bize neyi ihsan etmişse ahsen olan odur. Neden öyle söylüyorum? Çünkü Allah-u Teala bizi bizim kendimizi sevdiğimizden yüzlerce kat fazla sever. Öyleyse olay buysa, o zaman bizi bizden daha fazla seven bizim üzülmemizi ister mi? Yalnız sevinmemizi ister. Ama o olayı uzun vadede görür, biz kısa vadede görürüz. Hemen sevinmek isteriz. Halbuki bizi hemen sevindiren olay bir zulüm olayı olabilir. Bize derecat kaybettiren bir olay olabilir. Allah-u Teala'ya göre ise bizim mutluluğumuz nefsimizdeki bütün afetlerin yok olmasıyla gerçekleşecektir. Öyleyse o bizi zikre çeker. O bizi hayra çeker. O bizi bütün açılardan en güzele ulaşacak olan bir noktaya ulaştırmak ister. Ama bizim nefsimizin kalbindeki acelecilik, her konuyu Allah'ın istediği standartların dışına taşırır. Ve biz eğer nefsimizin kurbanı olursak hep kaybedenlerden oluruz. Onun için ruh Allah'ın genel düzeninden hep haberdardır. Allah'ın insan vücudundaki bekçisidir. Ayrılıp Allah'ın zatına gitse oradan da uzaktan kumandayla gene nefsle olan mücadelesini sürdürür. Gene nefse azap vermeye devam eder. Öyleyse iç dünyamızdaki olguları zulüm açısından değerlendirdiğimiz zaman hiç de insanların zannettiği gibi bir olayla karşı karşıya değiliz. Nefse istediklerini verdiğiniz zaman nefs yozlaşır. Nefs yoldan çıkmaya meyyaldir. Ve psikolojinin açmanı da buradadır. Psikolojiye özellikle Freud dedim. Ne der ki insanlara nefslerin istediği şeyi verdiğiniz zaman onlar
daha sağlıklı bir iç dünyaya sahip olurlar. Halbuki daha çok hastalanırlar. Nefs öyle bir faktördür ki her zaman korozyona açıktır. Yani buradaki kaybetme olayı, bir şeylerin kaybedilmesi, korozyona tabi olması olayı, orada yamalar açılması, mahiyetini kaybetmesi madenin, biliyorsunuz korozyon dediğimiz şey. Mesela uçaklarda korozyon olayı dediğiniz zaman alüminyumun belli noktalarında onun değer kaybetmesi söz konusudur, zayıflama söz konusudur. Böyle bir zayıflamaya sebebiyet veren şey nefsimizin hasletlerinin serbestlik tanımamız. Yozlaşma söz konusu. O serbestliği ne kadar tanırsanız nefs öyle bir faktördür ki doyar, her doyması yeniden acıkmanın başlangıcıdır. Yeniden acıktığı zaman eski doyduğundan daha fazla şey isteyecektir sizler. Onun negatif açıdan doymasına zemin hazırlarsanız eğer, o zaman açlığı daha büyük standartlarda yeniden karşınıza çıkacaktır. Her seferinde daha bir azgınlaşarak aynı şeyden daha fazla isteyecektir. Ve bu yozlaşmanın kesin işaretidir. Nasıl bir gül bahçesi vücuda getirirsiniz, sonra onu bir sene kendi haline terk edersiniz, bir bakarsınız gül bahçesindeki güllerin etrafını yabancı otlar bürümüş. Bir sene daha terk edin, üçüncü senenin sonunda bakarsınız ki yabani otlar güllerin hayat hakkını elinden almış, güller ölmüşler. Yabani otlar bütünüyle kaplamış sizin gül bahçenizi. İşte böyle bir dizaynın oluşması her zaman mümkündür. Nefs de bu açıdan yabani otlara benzer. Yozlaşmaya en müsait olan tarafımızdır. Çünkü afetler var. Afetler adaletin tam zıttını temsil ederler. Adalet yozlaşmanın önleyicisidir. Ama adaletsizlik yozlaşmanın bütün boyutlara yerleşmesine sebebiyet veren faktördür. İşte gül bahçenizi nasıl yabani otlar kaplıyorsa nefsinize her istediğini yapmasına müsaade ettiğiniz takdirde onun giderek yozlaştığını göreceksiniz. Rejenerasyona uğradığını göreceksiniz. Rejenere olduğunu göreceksiniz. Onun için şöyle diyeyim, yani nefsinize onun yapmayı her dilediği şeyi yapmak imkanını rahatça tanımanız hali Allah'ın koyduğu kanunlara tamamen zıttır. Hem Allah-u Teala'nın mücahede emrine zıttır, hem Allah-u Teala'nın yasak ettiği fiillerin işlenmesinde ona karşı çıkmamız haline, yani riyazete aykırıdır. Kanunları Allah koyar. Ne demek istiyoruz? Çünkü yaratan odur. Yarattığı nefsin yozlaşmasına neyin sebebiyet vereceğini, yarattığı nefsin ıslahına neyin sebebiyet vereceğini en iyi o bilir. Zulüm yozlaşmanın anahtarıdır. Halbuki ıslah Allah'ın güzelliklerine yaklaşmanın anahtarıdır. Birisi dejenerasyonun, birisi tekamülün işaretini taşır. İkisi ayrı ayrı birbirine tamam hazır. Şu noktadan yola çıkıldığını düşün. Böyle gidiyorlar. Birisi bu tarafa gidiyor, birisi bu tarafa gidiyor. Daha doğrusu böyle bir tabir kullanıyor. Birisi yukarı, birisi aşağı götürüyor insanı. Öyleyse dejenerasyona mani olacak olan faktör zulüm meselesini kapatmaktan geçer. İnsan ister başkalarına zulmetsin ve dolaylı olarak kendisine zulmetsin, isterse kendisine zulmetsin, her ikisi de onu dejenerasyona götüren iki tane faktördür. Ne zaman zulmü önleyebilirseniz o zaman tekamül vardır. Tekamül nedir? Kişinin Allah'a yaklaşma istikametindeki bütün afetlerden kurtulması halidir. Nerede üst boyutta başlar? Velayette başlar. Velayetin oluştuğu noktadan itibaren tekamül hızlanacaktır. Nereye geleceğiz? Tekamülün sonuna. Kimdir tekamülün sonundaki kişi? İnsanı kamildir. Kamil demek tekamülü tamamlamış demek. İkmal etmiş.
kemale ulaşmış kişi. İşte Allah-u Teala'nın irşat kelimesine getirdiği kişi, eğer Allah tayin etmişse o kişi insan-ı kamildir. Nedir bu insanın vasfına bakalım beraberce? O hep başkalarından yanıdır, kendinden yana değildir. Başkalarının mutlu olması onun temel dileğidir. Zaten Allah-u Teala o istese de istemese de onu en güzel yaptıracaktır. Ama güzel olan taraf o ki istememesi mümkün değil. Çünkü yapısını Allah-u Teala ona göre değiştirmiş. Nefsinin kalbindeki bütün afetleri almış. Alınca ne olmuş? Ruhunun bütün hasretleri gelmiş, oraya yerleşmiş. Ruhun hasretlerini yapabileceği şeyler tekamül aşamasının nihayetinin işaretleri. Ne var tekamülün sonunda? Ruhun bütün hasretlerinin sadece kaldığı, nefsin bütün afetlerinin yok olduğu bir sistemde bir insanın salaha ulaşması hali. Salaha ulaşan kişinin iç dünyasına baktığımız zaman orada yalnız mutluluğu görüyoruz. Orada sadece huzur var, mutluluk var. Orada asla zulüm yok. Ne kendisine zulüm var, ne de başkasına zulüm var. İşte farklılık orada tezahür eder. O noktadaki bir kişiye hürmet edilir. Bu hürmet korkudan kaynaklanmaz. Bu hürmet sevginin, sempatinin, ona olan hayranlığın bir meyvesidir. Ama bir donanmada, bir orduda, bir generale karşı da hürmet gösterilir. Ama korkudan. Adam gelip cezalandıracak, elinde silah var, cezalandırma silahı. Rütbeni alır, her şeyi yapar. Böyle bir dizayn içerisinde ondan korkulur. Korkulunca da ona korkunun oluşturduğu bir hürmet gösterilir. İkisi birbirinden çok farklı iki tane olay. Öyleyse tekamül müessesesine baktığımız zaman bir noktadan başlayalım. O noktadan itibaren tekamül insanın kemal derecesinde olgunlaşmasıdır. O noktadan itibaren dejenerasyon kemal derecelerinde sıfıra doğru yaklaşmasıdır. Bir başka açıdan bakalım meseleye. Tekamül, nefsin bütün afetlerinin yok olması, ruhun bütün afetlerinin yerleşmesidir. Buna karşılık dejenerasyon, nefsin bütün afetlerinin giderek daha hüküm ferma alarak o kişinin dünyasında ruhun bütün pozisyonlarını, fonksiyonlarını ele geçirmesi halidir. Öyleyse iki türlü davranış biçiminin en son noktasında sonsuz aydınlık var, tekamülün. En son noktasında sonsuz karanlık var, dejenerasyonun. Birisi nefsin bütün boyutlarıyla hüküm ferma olduğu alem, öteki ruhun bütün boyutlarıyla hüküm ferma olduğu alem ve olayı değerlendirdiğimiz zaman karanlığı doğuran temel unsurun hep zulüm olduğunu görürüz. İnsanın kendine zulmü, insanın etrafındaki diğer insanlara zulmü. Ki diğer insanlara zulüm de dönerek kendine zulüm halini ifade eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde zulüm müessesesini, hele insanların nefslerine yaptığı zulmü, nefse istediğini vermemek olarak değerlendirenler çok büyük bir hata işliyorlar gördüğünüz gibi. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre insanların zanlarıyla Kur'an-ı Kerim'in aynı şeyleri söylemediğini görüyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in ışığında insanları değerlendirirsek hepsinin en güzel ulaşmasının ancak Kur'an-ı Kerim'e göre davranmasıyla ve kendine zulmetmemesiyle mümkün olduğunu görüyoruz. Öyleyse hepinizin hem cennet müessesesine hem dünya saadetine ulaşmanızı ve kendinize zulmetmeyi sıfırladığınız bir noktaya ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek rejenerasyona değil tekamüle ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek zulüm müessesesini bu akşam burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzi billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. Allah Teala'nın bütün insanları hani fıtratıyla yarattığını biliyoruz. Ve kainatta bir tek din olduğunu söylüyor Allah Teala. Hazreti İbrahim'in, babanız İbrahim'in hanif dini. Din tek olabilir ama zaman içinde şeriatlar değişebilir. Farklılıklar gösterebilir birbirinden. Birbirinden tamamen farklı şeriatlar Allah-u Teala koyabilir. Sevgili kardeşlerim, ne Allah'ın dini değişmiş, ne şeriat değişmiş. Yani Hazreti Adem zamanındaki Allah'ın tatbik ettirdiği şeriatla Hazreti Nuh zamanındaki, Hazreti İbrahim zamanındaki, Hazreti Musa zamanındaki, Hazreti İsa zamanındaki ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki şeriat değişiklik göstermemiş. Allah'ın şeriatı hep aynı. Temel faktörlerin hiçbirinde değişiklik yok. Ama her peygamber zamanında yaşanan bu asli din unsurları, her peygamber zamanında yeşeren yeni bir meyve gibi, her Nebi'nin bulunduğu devrede, peygamberin bulunduğu devrede aynı özellikler yaşanmış. Ama sonra zaman içinde iblis insanlara adım adım tesir etmek suretiyle insanların bu istikametteki dizaynını bozmuş. Allah'ın koyduğu şeriat, yani uyulan kaidelerin toplamı, İblis tarafından bozulmuş zaman içerisinde yeni bir peygamberle yeniden hayata geçirilmiş. Tekrar başlangıçtaki aynı şeriat. Sonra aradan yüzlerce, bazen binlerce yıl geçmiş. Sonra daha başka bir peygamber geldiği zaman Allah-u Teala ona da aynı şeriatı yaşatmış. Ve sonra aradan geçen yüzyıllar gene değiştirmiş şartları ve bir büyük farklılık oluşmuş. Her peygamberin dinine bağlı olanlar sonradan başka bir peygamber zamanında yaşanan dini o devirde kendilerinin yaşadığı dinle karşılaştırmışlar. Hep büyük farklılıklar çıkmış ortaya.
Yani ne demek istiyoruz? Hazreti Musa zamanında, Hazreti İbrahim devrinde yaşanan şeriat aynen yaşanmış. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından. Sonra aradan 1000 yıldan fazla bir zaman geçmiş. Hazreti İsa zamanında Hazreti İsa, Hazreti Musa'nın yaşadıklarının aynı şeriat düzeni içerisinde yaşamış. Ama o devirde var olan, yani Hazreti İsa zamanında yaşayan Musevilerin yüzlerce yıldan beri devam eden dizaynı zaman içerisinde değişikliklere uğramış. Öyle bir durum olmuş ki Hazreti İsa zamanında yaşayan Musevilerle Hazreti İsa'ya tabi olanlar arasında derin uçurumlar ortaya çıkmış. Sebebi Hazreti İsa ile Hazreti Musa aynı şeriatı yaşamalarına rağmen, aynı şeyleri aynı standartlarda gerçekleştirmelerine rağmen aradan geçen zaman parçaları içinde Musevilerin şer'i ölçüleri şeytan tarafından adım adım değiştirilmiş. Böylece Hazreti İsa zamanında Musevilerle o devirde Hazreti İbrahim'in dinini yaşayan, Hanif dinini yaşayan Hazreti İsa ve onun havarileri arasında derin farklar ortaya çıkmış. Oysa ki Hazreti Musa ve ona tabi olanlar nasıl yaşamışsa Hazreti İsa ve ona tabi olanlar da aynı esaslarda yaşamışlar. Önemli olan burada vurgulamak istediğimiz şey, zaman denilen müesseseye devreye girdiğinde yüzyıllar geçtikçe nesiller yeni nesilleri yerlerini terk ettikçe iblis nesillerden nesillere geçişlerde hep hakikatleri değiştirmeye çalışmış. Ve büyük ölçüde başarmış bunu. Sanki farklı şeriatlar varmış gibi bir durum ortaya çıkmış Hazreti İsa zamanında. Sonra mı Hazreti İsa ve ona bağlı olanlar Hazreti İsa'nın zamanında Hazreti İbrahim zamanında yaşanan dini yaşamışlar. Hazreti Nuh zamanında yaşanan dini yaşamışlar. Hazreti Musa zamanında yaşanan dini yaşamışlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine gelindiğinde, yani 600 yıl sonra Hristiyanların büyük kısmında şer'i ölçüler tamamen değişmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabe Hz. İsa ve ona tabi olanlar gibi yaşamalarına rağmen, Hz. Musa ve ona tabi olanlar gibi yaşamalarına rağmen, her şeyler birbirinin aynı olmasına rağmen, tek bir şeriat olması sebebiyle Museviler farklı bir şeriatı yaşamaya devam etmişler. Büyük çoğunluktan bahsediyorum, %90'dan fazlasından bahsediyorum. Museviler Hristiyanlardan da İslam'dan da farklı bir şeriatı yaşıyorlardı. Hristiyanlar Musevilerden de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan da farklı bir şeriatı yaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la birlikte dini yaşıyor.

Onların davranış biçimleri ve şeriatlar arasında hiçbir farklılık yok. Yani Hz. Musa'nın ve ona bağlı olanların yaşadığı dinin esas şeriatını bugüne kadar taşıyan küçük gruplar, yani bir başka ifadeyle tabiyetle bugünlere ulaşabilenler, Hz. Musa'dan sonraki nesil Hz. Musa'ya tabi olanlara tabi oldular. Ondan sonraki nesil o tabi olanlara tabi olanlara tabi oldular. Böylece zamanımıza Hz. İsa'nın zamanına gelene kadar onlar aynı şeyleri yaşadılar ve Hz. İsa zamanında gördüler ki Hz. İsa ve ona tabi olanlar da kendilerinin yaşadığı şeyi yaşıyorlar. Ama Hz. İsa'ya tabi olanların hepsi aynı şeriatı yaşıyor. Ama Musevilerden %10'un altında bir grup yaşayabiliyor sadece. Ama aynı şeyleri yaşıyorlar. Sonra Hz. İsa'ya tabi olanlar da nesiller boyunca birbirine tabi olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrine kadar geldiler. Ve o devirde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe Allah'ın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a öğrettiği dini esasları yaşarken Musevilerden o %10'dan daha az bir nüfusu ihtiva eden toplum bakıyorlar ki kendi davranışları, zikirleri, namazları, her şeyiyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe aynı şeyleri yaşıyor. Hristiyanların içinde de aynı küçük gruplar aynı şeyleri görüyorlar. O zaman buradan çıkarılması lazım gelen çok ciddi bir sonuç var. Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu gerçekler hiç değişmemiş aslında. Onun için Allah-u Teala sadece biz insanları hanif fıtratıyla yaratırız ve sadece hanif dini diye bir tek din vücuda getirdik diyor Allah-u Teala. Şimdi farklılığı doğuran insanlar sevgili kardeşlerim. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de, Hac suresinin 65. ayet-i kerimesinde de, Maide suresinin 48. ayet-i kerimesinde de bütün insanlar için Allah'ın tek bir şeriat kıldığını söylüyor. Sonra insanlar ihtilafa düşmüşler. Allah Teala orada insanlar deyince o söylediğimiz %100'ün %90'ından fazlasını kastediyor. Yani zaman içinde şeytanın tuzağına düşen, şeytanın hilesine kurban giden büyük toplulukları söylüyor. Bugün de İslam'ın arasında da, Hristiyanların arasında da, Musevilerin arasında da %90'dan fazla insan 14 asır evvel yaşanan İslam'ı yaşamıyor. Hz. İsa zamanında yaşanan İslam'ı yaşamıyor. Hz. Musa zamanında yaşanan İslam'ı yaşamıyor. Arapça adıyla konuşuyoruz. Bir başka ifadeyle konuşursak Hz. İbrahim zamanında yaşanan Hanif dinini yaşamıyor. Öyleyse hadi gelin bakalım Hac suresinin
65.

7. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Diyor ki Allah-u Teala li külli ümmetin, bütün ümmetler için cealna, biz kıldık menseken. Şeriat. Bütün ümmetler için biz tek bir şeriat kıldık diyor. Bütün ümmetlere aynı şeriatı, tek bir ibadet yolu, şeriat tespit ettik. Nasikuhu, onunla amel etsinler diye. Bütün ümmetler için tek bir şeriat söz konusu.

فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْاَمْرِ Emirde seninle nizah etmesinler. Öyleyse. وَدْعُوا اِلَى رَبِّكَ Sen onları Rabbine davet et. Allah'a davet et. اِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَك۪يمٍ Sen muhakkak ki şüphesiz ki sen hidayete erdirecek olan sırat-ı müstakim üzerindesin. Şimdi insanların anlayış standartlarının zaman parçaları içindeki oluşmalara göre tecelli ettiğini buradan çıkartıyoruz. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ayeti böyle. Ama şimdi size Allah Teala böyle söylediği halde biz bütün ümmetler için şeriat kıldık. Tek bir şeriat kıldık diyor Allah Teala. Bakınız ne diyor elimdeki Kur'an-ı Kerim meali, biz her ümmete bir ibadet yolu, bir şeriat tayin ettik ki onlar bununla amel ederler. Yani diyor ki her ümmet için ayrı bir şeriat vardır. Her ümmete değil, bütün ümmetlere demiş Allah-u Teala, küllü ümmetin demiş. Kül, bütünü, cüz, tekini ifade eder. Bir toplumun içindeki insanları tek tek değerlendirdiğimiz zaman onlar cüzdür. Ama onların toplamı olan halk küldür. İşte ne kadar din varsa bütün dinler için Allah Teala bir tek şeriat kıldığını ve o şeriatla ibadet etmelerini emretmiş Allah Teala bütün insanlığa bütün devirler boyunca. Ve Hac suresinin 67. ayet-i kerimesi o müessesenin Allah'ın tek şeriatının esaslarını veriyor. Sen Allah'a davet et. Muhakkak ki sen hidayete erdiren sırat-ı müstakim üzerindesin. Hüden müstakim. İstikamet üzere olan bir hidayet üzeresin. Yani Allah'a erdiren bir hidayet. Allah'a ulaştıran bir ulaştırma. Çünkü baştan söylediği ifade kesin. Allah'a davet et. Allah'a ulaşmaya davet et. Ve sen ulaştıran, hidayet eden, üstelik de istikamet üzere olarak hidayet eden, ulaştıran, Allah'a doğru istikamet üzere olan ve Allah'a ulaştıran bir yol üzerindesin diyor Allah Teala burada. Öyleyse o tek şeriatın esası Allah'a önce ruhu teslim etmek ve böylece hidayete ermek. Ruhun emri Allah Teala ruh için şu emri veriyor. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön ey ruh. Geri dönerek Rabbine ulaş. Böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler o tek şeriatın esasının, tek din düzeninin esasının ruhun Allah'a ulaşması yani
hidayet olduğu kesinleşiyor. O zaman hidayetin ne olduğuna bakmamız lazım. Sen Allah'a davet et. Sen müstakim olan, istikamet üzere olan bir hidayet üzerindesin diyor Allah Teala. Nereye istikamet üzere olan? Davet ettiği Allah'a. Sen onları Allah'a davet et. Ve sen o sırat-ı müstakimin üzerindesin. Hidayete baktığımız zaman 3 ayrı hidayet görüyoruz. 4 ayrı hidayet görüyoruz. Birincisi ruhun hidayeti. Ali İmran 73 Allah Teala buyuruyor. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 de aynı şeyi söylüyor. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Peki bu ruhumuzun hidayeti. Burada da sen Allah'a davet et diyor. Hidayetin bütününü veriyor. Yani ruhumuzu da Allah'a davet edeceğiz. Fizik vücudumuzu da, nefsimizi de. Üçü de Allah'a hidayet olacaklar. Hidayet üzere olacaklar ve hidayete erecekler. Ruhumuzun hidayeti bizden ayrılarak geldiği, ait olduğu yere geri dönmesi, ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'a sarılması, Allah'ın zatında kaybolması, yani sığınağa sığınması. Peki fizik vücudumuzun hidayeti ne? Fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Bakınız ne diyor Allah Teala Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde. Diyor ki biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu yüzden bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Öyleyse ne görüyoruz? Gördüğümüz şey açık ve kesin. Allah Teala Nahl 36'da fizik vücudunun hidayetinin şeytanı kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak olduğunu söylüyor. Bu sebeple tabi olarak bir kısmı hidayete erdiler diyor. Yani şeytanı kul olmaktan kurtuldular. Fizik vücutlarını kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra da diyor ki diğerlerinin de üzerine, tabi olmayanların da üzerine, hidayet almayanların üzerine dalalet hak oldu. Yani onlar dalalette kaldılar. Öyleyse fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Ruhumuzun hidayeti misak adı verilen yeminimize bağlı. O yeminimize göre ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Allah Teala tarafından tam 12 defa farz kılınmış üzerimize. Ölmeden evvel hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması o da 3 defa üzerimize farz kılınmış Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'i bitirdiğimiz zaman belki başka farzlarla da karşılaşacağız. Sayı 7'ye kadar, 10'a kadar belki çıkabilir. Ama 3 tane de zaten bir konunun ispatı için yeterli.
Ve üçüncü hidayet nefsimizin hidayeti. Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfisekum. Ey amin olanlar, nefsleriniz üzerinizdedir. Üzerinizdedir. Yani nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah Teala. Siz böyle yaparak, nefsinizi tezkiye ederek, tezkiye etmeye başlayarak hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir şey yapamazlar diyor Allah Teala. Anlıyoruz ki nefsimizin de hidayeti var. Ve tezkiye olduğunuz zaman, hidayet üzere, siz tezkiye olarak hidayet üzere olduğunuz zaman diyor Allah Teala. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüsüküm la yedürrüküm men dalle izah tedeytüm. Siz tezkiyeye başladığınız zaman, hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler.

Görüyoruz ki üç ayrı hidayet söz konusu. Nefsimizin hidayeti, ruhumuzun hidayeti ve fizik vücudumuzun hidayeti. Ve sen Allah'a davet ettiğin dediği zaman Allah Teala ruhumuzu Allah'a teslim etmeye, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeye, nefsimizi Allah'a teslim etmeye davet et manasını kullanıyor. Yani üç vücudumuzun da hidayete ermesi söz konusu. İrademizin de hidayeti söz konusu. İrademizi Allah Teala ne zaman kendi iradesine bağlamayı kabul ederse o zaman hedefe ulaşmış oluruz. Dört hidayet de tamamlanır. Öyleyse ne diyor Allah Teala Haç suresinin 67. ayet-i kerimesinde? Söylediği şey son derece açık ve kesin Allah Teala'nın. Li kulli ümmetin cealna. Bütün ümmetler için biz bir şeriat kıldık. Ümmetlerin hepsi için, topu için, külliyesi için, bütün ümmetler için bir şeriat kıldık diyor. Bununla amel etsinler diye. Hu kullanmış. Onunla. Onlarla demiyor Allah Teala. Onunla amel etsinler diye. Onlar onunla amel etsinler diye. İnsanlar için hüküm kullanmış ama nasikuhu diyor, onunla amel etsinler diye. Bütün milletler için, bütün kavimler için bir şeriat. Tek bir şeriat. Sadece burada söylemiyor. Bir adım daha attığımız zaman bakıyoruz ki Allah Teala Maide suresinin 48. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allah Teala ve enzelna ileykel kitabe bil hakkı ve biz kitabı sana hak ile indirdik. Musaddikan lima beyne yedeyhi mila kitabı ondan evvel gelen kitaplardan olarak verilmiş olan kitaplar olarak ondan evvel gelenleri tasdik eden, ondan evvel gelenleri evet diyen, onaylayan, evet bu kitaplarda Allah'ın kitabıdır diyen,

ve müheminen ve şahit olarak. Aleyhi üzerlerine şahit olarak. Onlar üzerine şahit olarak. Müheminen aleyhi. Fahküm beynehüm bima enzelallahü. Allah'ın sana indirdiğiyle onlar arasında hükmet, hüküm ver. Ve la tettevî ehvâ'ühüm. Onların hevalarına, nefslerin afetlerine uyma, tabi olma. Amma câike minel hakkı. Sana gelen haktan dönüp ve onların isteklerine uyma. Li kullin cealna minkum şer'aten. Burada da Allah Teala diyor ki li kullin, hepsi için, bütünü için, bütün insanlar için, hepiniz için, bütün insanlar için cealna minküm şiraten, biz bir şeriat, yol tayin ettik. Bir şeriat, tek bir şeriat, tek bir yol tayin ettik diyor Allah Teala, kıldık diyor. Ama insanların hepsi için, kavimlerin hepsi için, gelmiş, geçmiş, yaşamış ve yaşayacak bütün insanlar için diyor Allah Teala, bir tek şeriat kıldık. Usuller dizisi aynı. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Ve levşe Allahü le cealekum ümmeten vahideden. Allah dileseydi hepinizi bu tek şeriata bağlı tek bir ümmet yapardı. Velakin liyebluvekum, ama o sizi imtihan etti. Fîmâ âtâküm. Size verdiği şeyde sizlere, tüm sizler ma şey, sizlere ata verdiği, sizlere verdiği şeyde sizi imtihan etti. Fesebikul hayrat. Öyleyse hayırlarda müsabaka yapın, yarışın. İlallahi mercihüküm cemi'an. Hepinizin dönüşü Allah'ıdır. Ve inne bi'hüküm bima küntüm, o size haber verecektir. Bima küntüm fihi tahtelifun. İhtilafa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Maide suresinin
48. ayeti kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Bütün ümmetler için tek bir şeriat kıldık diyor. Bütün ümmetler için bir tek şeriat. Ne olmuş? Ümmetler birbirinden ayrılmış. Milletler birbirinden ayrılmış. Her biri zaman içerisinde kendi dinlerinin değiştiğinin farkında değil. Değişmemiş olarak görüyorlar. Yani şu anda yaşamakta olan Hristiyanlar, Hazreti İsa ne yaptıysa onun aynını yaptıklarını zannediyorlar. Şu anda yaşamakta olan Museviler, Hazreti Musa ne yaptıysa onun aynını yapmakta olduklarını düşünüyorlar. Yapmaya devam ettiklerini düşünüyorlar. Şu anda yaşamakta olan İslam alemi de aynı şeyi düşünüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa sahabesiyle beraber aynı şeyleri yaptıklarını düşünüyor. Ama hepsi de yanılıyor. Ne İslam alemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'ı yaşıyor sahabeyle beraber. Ne Hristiyan alemi Hazreti İsa'nın yaşadığı İslam'ı yaşıyor ya da Hanif dinini diyelim yaşıyor. Ne de İsrail kavmi Hazreti Musa'nın yaşadığı esasları yaşıyor. Toplumların hepsinin %90'dan fazlası zaman içerisinde birbirinden ayrılacak hüviyetlerde, birbirine benzemeyen hüviyetlerde farklılaşmış. Üçünde de asıllar unutulmuş büyük kitleler tarafından. Ama üçünde de ve diğer başka din adı verilen bütün topluluklarda da insanlardan %10'dan daha küçük bir kısmı Allah'ın o tek şeriatını yaşamakta devam ediyorlar. Yani ruhlarını, içlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeye devam ediyorlar. Ama Hac suresinin 67. ayet-i kerimesinde de Maide suresinin 48. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi gördük. Tek bir şeriat kıldık diyor Allah Teala bütün ümmetlere, li külli ümmetin. Bütün ümmetlere tek bir şeriat. Her biri için bir tane değil. Hep o şekle döndürmüşler kitaplar yazarken. Hayır, her biri için bir tane şeriat değil. Bütün dinler için tek bir şeriat. Bir tek şeriat kılmış Allah-u Teala. Öyleyse bu muhtevaya göre hüküm vermek mecburiyetindeyiz. Ve asırlar geçtikçe hüviyet değiştiren dinlerin esasına dönmek mecburiyetindeyiz. Aslına dönmek mecburiyetindeyiz. Eğer İslam diyorsak adına 14 asır evvel indirilen Kur'an-ı Kerim'e bakmamız lazım. Sahabe nasıl bir hayat yaşadılar? Kur'an'a uygun bir hayat mı yaşadılar? %100. Ne yaptılar? Allah'a ulaşmayı dilediler. Bir, kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. İki, ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Üç, fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Dört, nefslerini Allah'a teslim ettiler. Beş, irşada ulaştılar. Altı, ve iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Mihakkın takvaya ulaştılar. Hakkül yakine ulaştılar. Ve irşat makamına tayin edildiler. Hepsi aynı nokta. Bir hakkın takva aynı nokta. İrşada Allah-u Teala onları irşatla görevlendirdi. Aynı şey. Bir hakkın takvanın sahibi oldular. Aynı şey. Aynı noktanın üç ayrı açıdan aldığı isimler.
Bakıyoruz ki asırlarca evvel Hazreti İsa ve ona tabi olanlar da bu 6-7 safayı yaşamışlar. Hazreti Musa zamanında ona tabi olanlar da bu 7 tane safayı yaşamışlar. Hazreti Yakub'a tabi olanlar da, Hazreti İbrahim'e tabi olanlar da, Hazreti Nuh'a tabi olanlar da.

0: Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Elbise kaç? 67'de de, Maide 48'de de aynı şeyi gördünüz. Allah-u Teala tek bir şeriattan bahsediyor. Kainatın tek bir şeriatı. Niçin dünyanın demiyoruz da kainatın diyoruz? Çünkü Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu için diyor ki, seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olasın diye gönderdik diyor. Yani sadece dünyada verilen 6 tane alemden bir tanesi olan, bir tanesinin bir parçası olan, bu zahir alemin bir parçası olan dünya için değil, alemlere rahmet olmak üzere gönderdik diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler Allah Teala hacın yapıldığı Mekke'deki o mukaddes kesim için diyor ki, orası sadece bu dünyanın hac merkezi değildir diyor. Kainatın hac merkezidir diyor. Ve Hazreti İbrahim'in makamı oradadır diyor. Şimdi iki ayeti kerime bize kainatın bir tek şeriatından bahsediyor. Tek bir şeriat. 7 tane safa içeriyor. 4 tane teslim içeriyor. Bütün devirlerde sadece o tek şeriat yaşanmış. Bunu Allah-u Teala'nın en açık anlattığı, bu hususu en açık anlattığı ayet Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Bakalım ne diyor Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Diyor ki, şere'a lekum minet dini. Dinden sizin için şeriat kıldık diyor. Şere'a şeriat kıldık lekum sizin için minet dini dinden. Ma şeyi şu şeyi sizin için dinden yani din açısından şeriat kıldık diyor Allah Teala. Neyi kılmış? Ma şeyi vassa bihi. Onunla vasiyet ettiğim şeyi. Yani ben onu vasiyet ettiğim şey her neyse onu sizin için dinde şeriat kıldım diyor. Neyi? Şeriat vasiyet ettiğim şeriat olarak vasiyet ettiğim şeyi. Bihi onunla. Yani o şeriatı sana da şeriat kıldım diyor. Nuhan, Hazreti Nuh'a vasiyet ettiğim şeyi sizin için de şeriat kıldım dinde. Vellezî evhayna ileyke ve o ki, o şeriat ki biz onu sana da vahyettik. Onlara vasiyet ettiğimiz Hazreti Nuh'a dinde vasiyet ettiğim şeyi sana da vahyettim diyor Allah Teala. Hazreti Nuh'a neyi vahyettiysem, neyi şeriat kıldıysam o Hazreti Nuh'a şeriat olarak vasiyet ettiğim şeyi sana da şeriat kıldım diyor. Ve sana vahyederek ona vasiyet ettim, sana da vahyettim ama sana da şeriat kıldım diyor. Yani Allah Teala Hazreti Nuh'a neyi şeriat kılmışsa, vasiyet etmek suretiyle neyi şeriat kılmışsa Hazreti Nuh'a, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de vahyetmek suretiyle aynı şeyi vasiyet kılmış. Ve ma vasayna, ve biz vasiyet kıldık o şeyi, bihi onunla İbrahim'e, Hazreti İbrahim'e de onu vasiyet kıldık diyor. Vasiyet ettik diyor Allah Teala. Ve Musa'ya da vasiyet ettik diyor. Ve İsa'ya da vasiyet ettik diyor. Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hepsine Allah Teala aynı şeyi vasiyet etmiş, vahyetmiş. Tek bir şeriat. Dinde tek bir şeriatı, aynı şeriatı en son Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahyederek emretmiş. Ondan evvel Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'tan başlıyor. Hazreti Nuh'a, en başta Hazreti Nuh'a, sonra Hazreti İbrahim'e, sonra Hazreti Musa'ya, sonra Hazreti İsa'ya ve en sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vasiyet etmek suretiyle aynı şeriatı emretmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahyetmek suretiyle vasiyet etmiş aynı şeriatı. Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde Allah-u Teala'nın bu vasiyeti görünüyor. Vasiyet ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek. Dört teslim. Ama Allah Teala bizden üç tane yemin alıyor. Yemin, misak ve ahd. Ruhumuz için, veçimiz için ve nefsimiz için. Ama irademiz konusunda Allah Teala bizden yemin, misak veya ahd almıyor. Ama vasiyetinin içinde ister vasiyet açısından meseleye bakın, vasiyetinin içinde var. İsterseniz meseleye Allah'ın ahdi açısından bakın. O da vasiyetin eşidi olarak çıkıyor karşımıza. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah bizden ona teslim etmemizi istiyor. Bu Allah'ın ahdi. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ellezine yufune bi ahdillahi." Onlar Allah'ın ahdini ifa ettiler, yerine getirdiler. "Ve la yenkudunel misak." Özellikle misaklerini bozmadılar, yani yerine getirdiler. Nasıl yerine getirdiler misaklerini? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar diyor. Ve dedik ki diyor Allah Teala hepinize, en ekimit dine, dini ikame edin. Ve la teteferreku fihi, dinde fırkalara ayrılmayın. Şimdi burada son derece önemli bir ifade var. Dinde fırkalara ayrılmayın. Eğer her dini ayrı ayrı mütalaa ediyorsak, Musevilik, yani Judaizm, Hristiyanlık, İslam ve başka dinler. Her bir dinin kendi içinde insanların fırkalara ayrılmasının uygun olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Bu Hazreti İbrahim'in hanif fıtratının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Hanif fıtratı tek Allah'a inanmak ve tek bir fırka oluşturmak. Allah'ın varlığında vahdet, tevhid, teklik, birlik, cemaatte birlik, teklif, fırkalara ayrılmamak. Ve üç, teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimin. Öyleyse dinde fırkalara ayrılmayın. Hristiyanlığa tek başına bakıyorsa Allah Teala onlara diyor dinde fırkalara ayrılmayın. Müslümanlara bakıyorsa, bakış açısı sadece Müslümanlara bakmaksa onlara, o Müslümanlara söylüyor dinde fırkalara ayrılmayın. Musevilere söylüyor dinde fırkalara ayrılmayın. Bütün din adına ne kadar din varsa bugün yeryüzünde, ne kadar din olduğu zannediliyorsa hepsine Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Dinde fırkalara ayrılmayın. Ama bir de birleştirin bakalım. Bütün dünyada yaşayan insanları birleştirin. Onların hepsinedir bu hitap aynı zamanda. Bütün dünyada yaşayan ey insanlar, ey bu dünyada yaşayan insanlar, dinde fırkalara ayrılmayın diyor Allah-u Teala. Biliyor musunuz? Hanif kelimesi fırkalara ayrılmamak demek. Vahdet demek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vahdetin sahibi muvahhid olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Hanif kelimesi bunu ifade ediyor. Muvahhid olmayı, tek Allah'a inanmayı ve tek bir toplum oluşturmayı. Fırkalara kesinlikle ayrılmamayı. Ama sadece her dinin içinde fırkalara ayrılmamak değil. Bütün insanlığa hitap ediyor Allah-u Teala. Fırkalara ayrılmayın. Yani birleşin diyor Allah-u Teala. Fırkalara ayrılmayın. Öyleyse İslam'ın içinde fırkalara ayrılma müessesesine baktığımız zaman Allah-u Teala çok açık misaller veriyor bize. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir fırka hariç diğer bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bütün dinler için, bütün dünya için sadece bu asıl sevgili kardeşlerim. Müminler. Kimdir mümin? Allah'a ulaşmayı dilemiş olacak kişi, Allah'ın müşterine ulaştırmış olacak, kalbinde 7 tane kalp şartı oluşmuş olacak, kalbinin mühürünü açmış olacak Allah, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı almış ve kalbin içine iman yazmış olacak. Onlar müminler. Müminlerin dışındaki bütün insanlar devre dışı, şeytana kul olmuşlar. Ve Allah-u Teala hepimizin fizik vücutlarından şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak konusunda bizden ahd aldığını söylüyor. Yasin 60 ve 61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. İnna tabidu şeytane innehu leküm adüm mübin ve eni buduni hadan sıratı mustakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. Öyleyse buradaki ifadeye dikkatle bakın. La teteferreku fihi. Dinde fırkalara ayrılmayın. Bütün dünyaya hitap ediyor Allah-u Teala. Kebure alel müşrikine ma ted'uhum ileyh. Onları davet ettiğin şey müşriklere ağır geldi diyor Allah-u Teala. Allah-u yeştebi ileyhi men yeşâ'yı. Allah dilediğini kendisine seçer ve yehdi ileyhi men yeşâ'yı. Ve Kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Hanefi'nin esası budur. Allah'ın kendisine ulaştırması, o kişinin ruhunun Allah'a geri dönmesi. Allah'tan gelen ruhun Allah'a geri dönüşü. Bütün dinler tek bir din. İnsanlık tarihi boyunca iki tane din, üç tane din hiç olmamış. Sadece bir tek din olmuş. Ve asırlar geçtikten sonra Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in, babanız İbrahim'in Hanif dini diyor. Tek Allah'a dayalı, tek topluma dayalı ve Allah'a dört emanetinde teslimine dayalı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, artık dinlerin birbirinden farklı olmadığının anlaşılacağı, herkes tarafından öğrenileceği ve hidayete ulaşılacağı gün gelmiştir. Bu çağrı hidayet çağrısıdır. Allah Teala'nın hepinizi, ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de yedi safhada Allah'a teslim kılmanızı ve bunun neticesinde hem dünya saadetinin hem cennet saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun.
1: Salavat Allah'a salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte size yine gönülden bir sohbetle geldik. Konumuz mutluluk. Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği yegane hedef. Unutmayın. Kur'an-ı Kerim'i mutluluk parantezine alabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesidir. Rehberidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Allah'ın insanlarda en çok görmek istediği şeyi bütün safhalarda garanti eden Allah'ın kitabıdır. Mutluluk rehberi, bir öğüt. Mutluluğa açılan bir öğüt. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah Teala hepinizden sadece ve sadece sizlerin mutlu olmasını ister. Saadet içinde bir dünya hayatı ve kıyametten sonra sonsuz bir cennet hayatı. İşte Allah Teala'nın hepinizin istediği şey sadece bu kadar. Geri kalan mı? Namazlar, oruçlar, zekatlar, haçlar. Vesaire vesaire. Hepsi mutluluğunuz için birer vasıta. Allah'ın sizden istediği yegane şey, dört başı mamur bir mutluluğa sizi sahip kılmak. Hepinizi hem dünya saadetinin hem cennet saadetinin sahibi kılmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey bu kadar. Sizin mutlu olmanız. Sizin mutluluğunuz Allah'ı memnun eder. Allah sizden razı olur. Mutsuzluğunuz Allah'ı memnun etmez. Şeytanı memnun eder. Öyleyse her şeyden evvel şunu yerlerine oturtmak mecburiyetindeyiz sevgili kardeşlerim. Evvela kendi kendinize soracaksınız. Ben bir yaratık mıyım? Kesin cevap. Yaratıksınız. Hepimiz, bütün insanlar sadece Allah'ın bir yaratığıyız, mahlukuyuz. O kadar. O ise yaratıcı. Allah-u Teala bizi Hanif fıtratıyla mı yarattı? Kesin. Bütün insanlar Allah-u Teala Hanif fıtratıyla, yani Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yarattı. Allah-u Teala bizden Hanif dinini yaşamamızı mı istiyor? Yani Arapça adıyla İslam dinini yaşamamızı mı istiyor? Kesin. Allah-u Teala 7 safhada İslam'ı yaşamamızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha, mürşide ulaşıp tabiyet, 10 tane ihsana tabiyet, 2. safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3. safha, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 4. safha, nefsi Allah'a teslim etmek, 5. safha, irşada ulaşmak, 6. safha, iradeyi Allah'a teslim etmek, 7. safha. Peki bu 7 tane safhaya ulaşmamızı Allah Teala üzerimize farz kılmış mı? Evet. Allah'ın ahdi bu 7 safhayı mutlaka içeriyor. Öyleyse Allah Teala hepimizin ruhumuzu da, vekçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor üzerimize. Muradı ne? Muradı son derece açık. Sıralamayı yapalım beraberce. Allah'a ulaşmayı dilediniz. 3. basamaktasınız. 1. kat cennetin sahibisiniz. Mutlak sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Sadece bir dilek sizden gelecek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Sizin Allah'a ulaştırılmanız söz konusu ve bu işi Allah üstlenmiş durumda. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir dileğin sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda kurtuluşa ulaşmıştır. Yani kıyametten sonra gideceği yer o kişinin Allah'ın cennetidir. Garanti mi? Garanti sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, can kardeşlerim. Allah Teala taahhüt ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Dilek mevcudiyeti cennete girmenizin kesin teminatıdır. Dilek yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. O zaman ne yaparsanız yapın, Allah'ın cennetine ulaşamazsınız. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için kesin cehennem muhtevası gösteriyor. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala ve
0: buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَاضُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dinemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların bizim ayetlerimizden haberleri yoktur. Bizim ayetlerimizden gafildirler onlar diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Bitirmiş işi. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir dileğin sahibi değilse, onların gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, bunu niçin söylüyorum? Üzerinde bu kadar çok durarak niçin söylüyorum? Çünkü insanlar bir hiç yüzünden cehenneme gidiyorlar. Sadece bir dileğin sahibi olmadıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için.

Siz Allah'a ulaşmayı talep edeceksiniz. Allah sizi Allah'a ulaştıracak. Siz ulaşmayacaksınız. Siz ibadetleri sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Bunu garanti ediyor. Allah sizi mürşidinize ulaştıracak. Allah sizi Allah'a ulaştıracak. Bunları hep Allah'ın iç dünyanıza verdiği sevgiyle hedef sahibi olarak gerçekleştireceksiniz. Hedefleri tayin eden ve sizi oraya sevk eden Allah olacak. Unutmayın, hepiniz hanif fıtratıyla yaratıldınız. Yani hanif dinini yaşayacak olan özelliklerle, ne insanlık tarihi boyunca başka bir din oluşmuş, ne de kıyamete kadar oluşacak. Hangi peygamber geldiyse, Adem Aleyhisselam ilk insan ve ilk peygamber, bu dinin gereklerini yerine getirmiş. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem hanifti. Hanif dininin standartlarına tabiydi, yani İslam'dı. Allah'a teslim olmuştu ve onunla beraber bütün sahabe de Allah'a, demin size saydığım bütün teslimlerini gerçekleştirmişlerdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala diyor ki, Allah sizin için zorluk dilemez. Allah sizin için kolaylık diler diyor. Ve Allah'a ulaşmak son derece basit bir talebe dayalı. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalan işlemlerden hiçbirisi size ait değil. Hepsi Allah'a ait. Siz Allah'a ulaşmayı sadece dileyeceksiniz. İradenizi Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde devreye sokacaksınız. İradeyi yapınız böyle bir talebin sahibi değilse, bunu irade etmiyorsanız, istemiyorsanız, o zaman Allah'ın emrine karşı geliyorsunuz. Allah Teala onlar asilerdir diyor. Allah'ın emrine isyan edenlerdir diyor. İşte Allah Teala'nın söylediklerini değerlendirin diye söylüyorum. Bunu özellikle belirtmek istiyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir tek dilekle o insanların ümit edemedikleri Allah'ın cennetine girmek herkes için geçerlidir. Kim olursanız olun. Dünyadaki en mutsuz insan olun. Kim olursanız olun. Eğer Allah'a ulaşmayı diliyorsanız mutlak olarak kendinizi kurtaracaksınız. Mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceğinizi Allah garanti ediyor. Niye bunu söylüyorum? Allah Teala'nın ne kadar doğru söylediğini öğrenmeniz için. Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler. Cennet, bugün dünya üzerinde yaşayan insanların büyük kısmının gitmekten ümit kestikleri, bu şartların içinde Allah beni cennetine mi alırmış, benim günahlarım çok diye düşünen insanlar, aslında onlar da Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileseler, Allah'ın onları mutlaka Allah'a ulaştıracağını ne yazık ki bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, cennet 7 tane kademeden oluşuyor. 7 gök katında 7 ayrı cennet söz konusu. Cennetin 7 katı demek belki daha doğru.

Birinci kat cennete girmek sadece bir dilekle herkese Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda Allah-u Teala onu eşittir bilir görür ve o kişiye 10 tane ihsanda bulunur. O kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölse, hiçbir ibadet yapmadan ölse, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sadece Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala amene olanlar diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin Kur'an'daki adı amene olmaktır. Ama bu başlangıç kademesi. Ondan sonraki demin başlangıçta saydığım 7 tane safhanın her birinde yeniden amene olursunuz. Daha üst, daha üst, daha üst seviyelerde amene olmak. Aşağıdan yukarıya doğru 7 tane takvanın sahibi olmak üzerinize farz. Allah'a teslim olmak üzerinize farz. 7 tane felaha erişmek üzerinize farz. Yedi tane rızanın sahibi olmak üzerinize farz. Sevgili kardeşlerim, sakın ümitsiz olmayın. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde kurtuluşunuzu Allah Teala garanti ediyor. Birinci kat cennetin sahibisiniz. Bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay. Bu pozitif açıdan. Peki ya dilemezsek ne olacak? Sualinin cevabı negatif açıdan. Ve bu kadar kesin. Bir insan eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ne yaparsa yapsın, ne kadar ibadet ederse etsin, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa cennete girmesi mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın yapabileceği her şey onun için bir değer ifade etmez. Onun kurtuluşu mümkün değildir. Daha sonraki safhaları yaşayabilmesi ise mutlaka buna bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi irşat makamına Allah tarafından ulaştırıldığı takdirde mümin olabilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin mümin olması mümkün değildir. Kalbine iman yazılmayacağı için. Öyleyse başlangıç safhası bu kadar kolay. Sadece bir tek dilek sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Bu kadarla bırakmaz Allah Teala. O bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah Teala tarafından anında görülür, işitilir ve bilinir. Ve Allah Teala rahim esması üzerinde tecelliye başlar. Bu tecelli size tam 10 tane ihsanı sağlayacaktır. 10 ihsanın 10.sunda irşat makamı gösterir. Onu zaten sevmeye başlamışsınızdır. Allah'ın kalbinize koyduğu sevgiyle. Hayır, siz sevmediniz. Allah sevdirdi. Öyleyse dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah sizi Hanif dininin özellikleriyle yaratmış. Yani Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalı. Şeytana ait olan kapılarsa hepsi açık. Nefsinizin kalbi afetlerle dolu. Nefsinizin kalbinde küfür kelimesi yazılı. Bu afetleri nefsinizin kalbinde tutabilecek olan. Bu afetler sebebiyle devamlı huzursuzluğu yaşarsınız.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın size verdiği 10 tane ihsanla irşat makamına siz ulaşacaksınız. Nasıl? Çünkü Allah sizi ulaştıracak. Allah gösterecek ulaşmanız lazım gelen kişiyi. Ona ulaşacaksınız. Hayretle göreceksiniz ki tabi olduğunuz gün, ertesi gün perşembe olduğunu düşünün, oruç tutacaksınız. Tuttunuz, açlık hissetmeyeceksiniz. Allah Teala size orucu sevdirecek. Namaz kılarken ne olduğunu anlayamadığınız bir zevki yaşayacaksınız. Evvelce hiç tatmadığınız bir olay. Belki evvelce de namaz kılıyordunuz ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra her şeyin değişip zevk haline dönmesi söz konusu. Ve Allah size irşat makamını sevdirmekle kalmayacak. Hanefinliği yaşayacak olan bütün özellikleri size tavuk getirecek. Allah'ın kapıları bir bir açılacak. Gözlerinizdeki hicabı mestürü alınacak. İrşat makamını teşhis edeceksiniz. Kulaklarınızdaki vakra alınacak. Onun söylediklerinin manasına ulaşacaksınız. Kalbinizdeki hikmet alınacak. Yerine ifat konulacak. İdrak edeceksiniz söylediklerini. Kısaca ikinci muhtevada 14. basamakta irşat makamına ulaştığınız zaman Allah-u Teala'dan alacağınız 10 tane nimet söz konusu. Ama buradaki önemli olan kesim şu ki Allah-u Teala sizi mutlaka ikinci kat cennetine ulaştıracak. Siz bir adım attınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah size 10 tane ihsan verdi. Bir adıma bir cennet hediye etti Allah-u Teala. Birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra ikinci adım attınız, Allah'ın sizi hazır hale getirdiği ve sevdirdiği mürşidinize ulaştırdı. Hangi konuda hazır hale getirdi? Allah'a ulaşmak için hazır hale getirdi Allah-u Teala. Şartları mümkün kıldı. Nefs tezkiyesi yapmanızı mümkün kıldı. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını mümkün kıldı. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Ruhunuzun hidayeti başladı. Kalbinizde nefs tezkiyesinin şartlarını tamamladı Allah Teala. Zikirle nefs tezkiyesi başladı. Nefsiniz de hidayet üzere oldu. Nefsinizin kalbindeki arınmaya paralel bir şekilde fizik vücudunuzda şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başladı. Öyleyse böyle bir dizayn, üç hidayetin başlaması ve sırf Allah'ın sizi ulaştırdığı, Allah'ın sizi sevdirdiği irşat makamına ulaşarak tövbe ettiğiniz için ikinci kat cennet ve ruhunuzun fizik vücudunuzun ve nefsinizin hidayete başlaması. Ruhunuz sizden ayrılacak, nefs tezkiyesine paralel bir standart içerisinde Allah'a ulaşacaktır. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde nefsiniz aklandıkça, bir rehine olan nefsinizin bu aklanmalarına, temizlenmelerine paralel bir standartta ruhunuz Allah'a doğru 7 tane gök katını aşar. Emare'de 1. gök katına, Levvame'de 2., Mülkime'de 3., Mayne'de 4., Radiye'de 5., Mardiye'de 6., Tezkiye'de 7. gök katına ulaşır. 7. gök katının 7 tane alemini geçer. Sesetin Mintah'a ulaşır. Allah'ın indindeki en üst nokta, oradan da yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Ne oldu? Ruhunuz
Allah'a ulaştı ve teslim oldu. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mürşidine ulaşıp tabi olmasını ve ruhunu Allah'a ulaştırmasını Allah garanti ediyor. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Ve o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi anından itibaren bu noktaya kadar geçen süre bazılarında bir aya kadar inmiştir. Normal standartlarda 3 ayla 6 ay arasında değişmektedir. Bu dizaynda 3-5 ayda bütün insanların Allah'a ruhlarını ulaştırmaları Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Öyleyse şimdi sormaz mıyız sevgili kardeşlerim size? Allah'a ne kadar şükretsiniz, hamdetsiniz, azdır ki siz Allah'ın evliyası oldunuz. Ya Allah'a ulaşmayı dinemeseydiniz diye sormaz mıyız? Ve o insanlar ki Allah'a ulaşmayı dinemezler, onlara da sormaz mıyız? Kendinize yazık etmiyor musunuz diye. Allah Teala diyor ki bütün resimler, bütün nezirler, bütün neviler Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarmakla vazifelidir. Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemekle. İnsanlar ikiye ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilemeyenler. Herkes kendi iradesiyle dilediği şeyi yapacak. Bu şeytan nasıl bir mahluk ki Allah-u Teala bu kadar kolay bir sebepten, bir tek dilekle o kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi yapmayı garanti etmesine rağmen dünya saadetinin yarısını, en az yarısını o kişiye yaşatmayı garanti etmesine rağmen insanların çoğu şu anda dünya üzerinde çalışan insanların çoğu demek yetmez. Daha açık bir ifadeyle %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Sadece bilmedikleri için ve onlardan saklandığı için böyle bir şeyden bahsettikleri zaman Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok denildiği için. Sevgili kardeşlerim, şeytan korkunç zeki mahluk. İlk insandan bu tarafa yaşamayı devam ettiriyor. Kıyamete kadar da yaşamını sürdürecek. Allah Teala ona böyle sonsuz bir ömür vermiş. Onun talebi üzerine. Ve kendini görevlendirmiş. Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini Allah'ın yolundan men etmek. Dalalette olan bütün insanları, zaten doğuşlarına itibaren insanlar dalalettedir. Onları dalalette bırakmak, dalaletten kurtarmamak. Onları gizli şirkte bırakmak. Mürşidine ulaşamayan bütün insanlar gizli şirktedir. Onları fıskta bırakmak. Bütün dalalette olan insanlar, bütün fıskta olan insanlar küfür hüviyetindedirler. Ve ne yazık ki gidecekleri yer cehennemdir sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.
Öyleyse neden bu kadar çok sizlere bu Allah'a ulaşmayı dinlemekten bahsediyorum? Bunun bir kurtuluş olduğunu bilip de sırf insanlar hakikati bilmedikleri için bunu dilemeyecek ve cehenneme gidecekler diye bir büyük hüzün yaşıyorum sevgili kardeşlerim. Allah Teala bize bunu öğretmeseydi biz de bilmeyecektik. Bir faydasız ilmin sahibi olarak yaşayıp gidecektik. Ve insanların cehennemden kurtulmasında bir rolümüz olmayacaktı. Ama şimdi var hamdolsun ki. Allah bize hamdolsun ki Allah'ın üniversitesini kurmayı nasip kıldı. Bütün insanların kurtuluşunun bu kadar kolay olduğunu insanlar biz bunu söylemeden evvel bilmiyorlardı. İblis insanlara her şeyi unutturmayı asırlarca süren, binlerce yıldan beri süren bir gayret içerisinde gerçekleştirmiş. Bu sebeple de onun gizlediği her şeyi biz açığa çıkardığımız için Allah'ın bize nasiplendirdiği nimetler sebebiyle şeytan sadece bir esir olduğu için bize hiçbir şey yapması mümkün olmadığı için bunları size rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın gayesi hepinizin kurtuluşudur. Ve Allah'ın kanunları var. O kanunlara itaat etmedikçe kurtulamazsınız. Şimdi bundan üstteki safhaları bir kenara bırakalım. Ama şu Allah'a ulaşmayı dinlemek birinci safha ve Allah'ın verdiği 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşıp tabi olmak. Bütün sahabenin tabiyeti gibi tabiinin de sahabeye tabiyeti gibi tebe-i tabiinin de tabiine tabi olduğu gibi sahabenin Hazreti Ebubekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabiiyetleri gibi. Bütün sahabe irşat makamının sahipleriydi. Öyleyse bir sadece bir dilek sizi mutlaka birinci kat cennetin sahibi ediyor. Şimdi düşünün insanlar var derler ki cennet mi dedin sen? Sahabenden bile sadece 10 kişiye cennet vaat edilmiş. Geri kalanı da cehenneme gideceğine göre sahabenin biz nasıl cennete gidebilirmişiz? Diyoruz ki yahu kardeşim bu senin söylediğin şey yalan. İnsanlar sana bunu yutturmuşlar. Bunu ispat edebilecek olan hiçbir şey bulamazsın Kur'an-ı Kerim'de. Sahabenin 10 tanesi cennete gidecek diye. Tam aksine bütün sahabenin cennete gideceğini Allah-u Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde söylüyor. Kim o ümmi nebi Resul'e tabi olduysa tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor Allah-u Teala. Gene sahabeyi Allah-u Teala Ensar ve macirin olarak değerlendirdiği Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde
bütün sahabenin Allah'a cennetine gireceğini, onlara fevzül azim, en büyük mükafat ihsan edeceğini, onların hepsinin Allah'ın cennetine mutlaka gireceğini ifade ediyor. Kim, ne zaman, nasıl söylemiş? Sahabeden 10 tanesine cennet müjdelenmiş, geri kalanı cennete giremeyecekmiş. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olmaz. Kur'an-ı Kerim, bırakınız başka ayetleri, sadece bu iki ayet olsa, her ikisinde de bütün sahabenin Allah'ın cennetine gireceğini garanti etmiş Allah Teala. Peki o zaman o insanlar böyle düşünmediler. Şimdi bir de bu pesimistlerin yanında optimistler var. Onlar da diyorlar ki biz zaten cennete gireceğiz. Ya diyoruz. Hay Allah razı olsun. Peki nasıl gireceksin? Diyor ki ben müminim. Müminler cennete girmeyecek mi diyor. Gerçekten öyle. Allah Teala diyor ki Mümin Suresinin 40. ayete girmesinde kim amel-i salihat yaparsa, nefs tezkiyesi yaparsa onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız hızlandıracaktır. Ben diyor, müminim, cennete gireceğim. Müminsen diyoruz, gerçekten öyle cennete gireceksin de sen mümin olduğunu nereden biliyorsun? Hep aklımıza o fıkra geliyor. Hani adama demişler, yahu demişler, sen galiba deliymişsin. Ne münasebet demiş adam. Ben deli değilim demiş, abim deli. Güzel demişler. Hay Allah razı olsun. Peki sana akıllı olduğunu kim söyledi? Abim söyledi demiş. Sevgili kardeşlerim, şimdi dizayna bakın. Bu insanlar diyorlar ki ben müminim. Niçin müminsin? Cevap veriyor. Çünkü ben Allah'a inanıyorum. Gerçekten mümin iman sahibi demek. İmanda inanmak demek. Eğer lügat manasından hareket ederseniz haklı gibi görünüyorlar. Ama ya Kur'an'dan hareket etmeniz gerekiyorsa doğru tartabilmek için o zaman haklı olmuyorlar. Çünkü onların söylediği ben müminim bu sebepten cennete gireceğim ayeti kerimesi, Mümin Suresinin 40. ayeti kerimesi basit vermiş müminler için. Kimmiş müminler? Müminler nefs tezkiyesi yapanlarmış. Amel-i salihat yapanlarmış. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan nefs tezkiyesine başlayamaz. Bir insanın mümin olabilmesi için, nefs tezkiyesine başlayabilmesi için kalbinin içine Allah'ın kalbindeki küfrü alıp iman kelimesini yazması lazım. Evvela kalbinin mührünü açacak. Ondan evvel kalbindeki ekinleti alacak. Kalbine ihbat koyacak. Kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek. Allah'ın nurlarının kalbine girebilmesi için o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açacak. Ondan sonra kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah kalbin mührünü açacak. Küfrü alacak kalbinin içindeki nefsin kalbinin içinden ve nefsin kalbinin içine imanı yazacak. Bu noktadan itibaren kişi nefs tezkiyesine başlayabilir. Nefs tezkiyesi yapabilenler sadece müminlerdir. Nefs tezkiyesi yapmayanlar Allah'a göre mümin sayılmıyor. Kalbinin içinde iman yazısı yazmayanlar
Allah'a göre mümin sayılmıyor. Bunlar, şeytan onlara demiş ki, Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir. Öyleyse, siz sen inanmayanlardan değilsin, sen inananlardansın, sen müminsin. Allah-u Teala da ne diyor? Bütün müminleri Allah cennetine sokacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. İnsanlar da zannediyorlar ki Allah'a inandıkları için mümin oldular. Şimdi sevgili kardeşlerim, İblisin insanlara sadece yalan söylemesi söz konusu, onları kandırıp kendisiyle beraber cehenneme götürebilmek için. Ama bu doğruların ışığında İblisin söylediklerini tarttığınız zaman hepsinin sadece yalanlar olduğunu göreceksiniz. Nereye ulaşıyor sonuç? Sonuç, bir insanın kurtuluşa ulaşabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi gerektiğine ulaşıyor. Dilemeyen ikinci safhaya ulaşamaz. Yani irşat makamına tabi olamaz. Tabiyet kişiye tam 10 tane nimet sağlar. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah sana 10 tane ihsan vermişse, o kişi nefs tezkiyesi yapabilecek olan özelliklere kavuşturmuşsa, bu 10 tane ihsanla teçhiz edilen kişiler irşat makamına ulaşıp tabi oldukları zaman, o zaman nefs tezkiyesine başlayabilirler. O zaman fizik vücutları şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. O zaman ruhlarını Allah'a ulaştırabilirler. İşte nefsteki tezkiye kademeleri boyunca Allah'a doğru yola çıkan ruh neticede Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Başka bir ifadeyle Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. O sığınağa sığınan, meaba sığınan evvab adını alıyor, sığınmış adını alıyor. Sığınağa, meaba sığınmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Üç safa gördük sadece. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiyeti gerçekleştirmek ve ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Allah garantiyi buraya kadar veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı Allah bununla garanti ediyor. Diyor ki ben seni mutlaka kendime ulaştıracağım. Böylece seni üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka kılacağım. Ve diyor ben sana nefsinin yarıdan fazlası temizleneceği için bu temizliği sağlayacağım. Nefsinin yarıdan fazlasının benim faziletlerimle doldurulacağını garanti ediyorum sana diyor Allah-u Teala. Ne oldu? Kişi bir dileğin sahibi bir adım attı, Allah'a ulaşmayı diledi. 10 tane ihsan aldı. 10 ihsanın sonunda mürşidini sevdi. Allah-u Teala mürşid sevgisi verdi. Mürşidini gösterdi ona ve tabiyetini mümkün kıldı. Ve tabiyet anında 10 tane nimet aldı kişi. 3 hidayet bu 10 nimetten 3 tanesi. Nefsin tezkiye olmaya başlaması. Buna paralel olarak fizik vücudun nefsin tezkiyesi oranında Allah'a kul olmaya başlaması. Ve bunun gene nefsin tezkiyesine paralel olarak her 107 nur birikiminde ruhun 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşması. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin
üçüncü kat cennete mutlaka ulaştırılacağını, dünya saadetinin de yarıdan fazlasına ulaştırılacağını. Nefsinin kalbindeki afetler %50'den daha fazla azalıyor. Şeytanın hakimiyet alanı yalnız afetleridir. Nefsiniz doğuşunuzdan itibaren sadece afetlerle dolu. Ve böyle bir dizaynda Allah Teala sizin nefsinizin kalbindeki sizi huzursuz ve mutsuz eden afetlerin %50'den daha fazlasını, %51'ini nefsinizin kalbinden kapı dışarı edeceğini de garanti ediyor. Garanti buraya kadar. Madde 1. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Allah onun kalbindeki bu talebi işittiği, bildiği ve gördüğü anda o kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Öldü ertesi gün. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Yaşarsa mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Allah ona tabiyeti sağlayacaktır. Mutlaka hidayete adım attıracaktır onu. Mutlaka ruhunu da Allah'a ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennetle nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olduğu için, şeytanın hakimiyet alanı %51 azaldığı için, %100'den %49'a yarıdan daha aşağı düştüğü için, o kişi kendisine huzursuzluk veren nefsinin afetlerinin yarısından fazlası yok olduğu cihetle, huzursuzluğun yarısını yaşayabilir. Eğer kişi yoluna devam ederse, daha ötede fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Fizik vücut böyle bir gün gelecektir ki Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili kesinlikle işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır. Burası dördüncü kat cennet. Dünya saadetinin de %90'dan fazlası. Nefsin kalbi %91 nurlarla dolmuş. Afetler, onu huzursuz eden afetler %9'a düşmüş. Bir insan nefsinin kalbindeki afetler sebebiyle mutsuzdur. Nefsinin kalbinde afetler var olduğu sürece o kişinin iç dünyasında her olayda kavga vardır. Nefsin afetleri %100 nefsin kalbini doldurmuşlardır. Allah neyi emrederse onları asla yapmak istemez. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmak isterler. Öyleyse Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen bir özelliğin sahibi afetler. Öyleyse ruhun hasretleri de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyorsa, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyorsa, her an kavga halindedir bu iki varlık. Nerede kavga varsa orada huzursuzluk vardır. Öyleyse insanlar başlangıçta genel çerçeve içerisinde huzursuz ve sıkıntılı. İç dünyalarındaki kavga sebebiyle başka insanlarla nefsani bir dizayn içinde, diyalog içinde oldukları için bu insanlar başka insanlarla da aralarında daimi çekişme olduğu için huzursuz olmak durumundadırlar. Dış alemlerinde de Allah ile olan ilişkilerinde de emirleri yerine getirmedikleri için huzursuzdurlar. Yasak ettiği fiilleri işledikleri için huzursuzdurlar. Öyleyse bir kişi dördüncü kat cennetin sahibi olduğu zaman günün yarısından çok daha fazla zikrediyor. Daimi zikre doğru yaklaşmış. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş. Dünya saadetinin %91'ini elde etmiş. Dördüncü kat cennette onun. Daha ötesi
daha ötesi o kişinin daimi zikre ulaşması ve nefsini de Allah'a teslim etmesi. O zaman nefsini Allah'a teslim ettiği zaman manası şu, nefsin kalbindeki bütün afetler sıfırlanmıştır. Yerlerini ruhun hasletlerinin eşidi olan fazıllar almıştır. Çoğulu fazilet. Böylece kişinin ruhu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, böylece kişinin nefsi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen bir özellik kazanmıştır. Nehiler cephesinden de baktığımız zaman aynı sonuç. Allah'ın nehyettiği, yasak ettiği hiçbir şeyi ruh asla yapmak istemez. Artık nefs de asla yapmak istemiyor. Öyleyse aralarında her zaman birbirine karşı çıktıkları için kesintisiz bir kavga devam eden bu iki varlık nefs ve ruh artık nefsin kendine düşeni yapması sebebiyle, ruh hüviyetine bürünmesi sebebiyle Allah'ın bütün emirlerini yapan, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmışlardır. Ve bu özellik standartları içinde de ikisi de mutludur. Aralarındaki kavga bitmiştir. Kişinin iç dünyasında sulh ve sükun sağlanmıştır. Dış dünyasında sulh ve sükun sağlanmıştır. Çünkü nefs de ruh da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğine göre, yasak ettiği fiilleri işlemediğine göre bu kişinin hiç kimsenin kalbini kırması söz konusu değildir. Bundan sonra kişi kalbindeki müzeyyen olma işlemi, ulul albab makamında bir mertebe, İhlas makamında 7 mertebe oluşmuştur. Salah makamının ilk 4 kesiminde, mertebesinde o kişinin kalbinin müzeyyen olması 4 mertebe daha artmıştır. 12 mertebe müzeyyen olmaksa o kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesi için yeterli sebep oluşturuyor. Ve otomatik olarak kişi iradesini Allah'a teslim etme talebini ulaştırıyor. Zaten Allah Teala kalbinin durumunu biliyor kişinin. Ve o kişinin iradesini Allah Teala kendi iradesine bağlıyor.

0: Ne oldu? Kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlandı. İrade de Allah'a teslim oldu. İşte dört mertebe kalbimize yer olan kişi irşada ulaşır. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya saadetinin artık %100'ü onundur. Çünkü nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Hepsi temizlenmiştir. Tam bir suç ve sükun ortamı oluşmuştur kişinin iç dünyasında. Tabiatıyla bu dış dünyasına da yansıyacaktır. Orada ihlas makamında kişi iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile onun ilişkilerinde de %100 mutluluğu yaşar. Beşinci kat cennetin sahibi olmuştur. Sonra bu kişi ihlas makamının dördüncü mertebesine ulaştığı zaman irşada ulaşmıştır. Ve altıncı kat cennet onundur. Altıncı kat cennet o kişinindir. Öyleyse böyle bir dizaynda altıncı kat cennet ve %100 dünya saadeti o kişinin iradesini de Allah'a teslimiyle yedinci kat cennete onu ulaştırır. Dünya saadetinin genel %100'ünü bu kişi yaşayacaktır. İşte Kur'an Hazreti İbrahim'in Hanif dini, kainatın tek dini, Hazreti Adem'in de, Hazreti Nuh'un da, Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Yakup'un da, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da, kendilerine tabi olan herkesle birlikte yaşadığı din sadece bu dindir. Onların hepsi ruhlarını da, veçlerini de, yani fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Bundan 14 asır evvel Kur'an'daki bunların hepsinin farz kılınması sebebiyle bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirdiler. 7 tane Safa'nın sahibi oldular ve hepsi hem cennetin en üst katının 7. katının hem de dünya saadetinin sahibi oldular. %100 dünya saadetinin sahibi oldular. Bu sebeple o devre asr-ı saadet diyoruz. Nasıldı sahabe? İç dünyalarında mutlak bir saadetin sahipleriydi. İç dünyalarında nefsleri ve ruhları arasındaki kavga bitmişti. Mutluluk neydi? Devamlı bir suç ve sükun hali. İşte sahabe iç dünyalarında devamlı bir suç ve sükun haline ulaşmışlardı. Üç alemimizde birden devamlı bir suç ve sükun hali. Kesintisiz bir suç ve sükun hali. Peki sahabenin dış dünyalarında başka insanlarla diğer sahabeyle olan ilişkileri en güzel standartlarda. Hiç kimsenin kalbini kırmazlardı. Çünkü nefslerinde afetler tamamen yok olmuştu. Onun için dış dünyalarındaki kavga bitmişti. Hiç kimse onlardan intikam almazdı, başkalarını kıracak bir şey yapmadıkları için. Hiçbir zaman intikam almayı düşünmedikleri için stres oluşması da mümkün değildi sahabede. Dış dünyalarında da mutlak saadetin sahibiydiler. Allah ile olan ilişkilerine gelince Allah'ın bütün emirlerini Allah'ın emrettiğinden daha ötede gerçekleştiriyorlardı. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemiyorlardı. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir sülh ve sükun halini gerçekleştirmişlerdir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 7 tane safanın sonra gelen 4 tanesi birçok insana ulaşılmaz gibi görünebilir. Öyle göründüğünü kabul edelim. Havaya başlangıçtaki 3 tanesi ve sadece bir dilek yüzünden, Allah'a ulaşmayı dilemeniz yüzünden hepinizin mutlaka Allah'ın 3. kat cennetine ve dünya saadetinin yarısından fazlasına 3 ay gibi kısa bir zamanda ulaşmanız Allah-u Teala tarafından garanti edilmişse, Allah-u Teala bu garantiyi Kur'an-ı Kerim boyunca devam ettiriyorsa, bütün sahabe bunu gerçekleştirmişlerse ve Allah garanti ediyorsa ibadetleri sevmenizi, hedeflere yürümenizi, mutluluklara ulaşmanızı, o zaman sormak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, neden hala bir kısmınız bu güzelliği yaşamıyorsunuz? Her şey sizin elinizde. Dileyin Allah'a ulaşmayı ve Allah'ın mutluluğunu Allah Teala size yaşatsın. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Yüce Rabbimiz sizlerle beraber kıldı bizi. Bir güzelliği birlikte yaşadık. Sonsuz hamdınızla, şükrünüzle Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine mutlaka ulaştırmasını, sizleri zülcenain kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bir kişi sabah namazını vaktinde kılamazsa, yani güneş doğmadan evvel kılamazsa, bize Allah-u Teala'nın verdiği emir, o namazın karşılığında 10 tane ceza ödemesidir. O namazı kılar, eda eder. Onun dışında da gene sabah namazının birinci cezasından başlar, 10. cezasına kadar kılar. İster sabahla öğlen arasında kılsın, ister öğlenle akşam arasında kılsın, ama o 24 saat içinde o kişi bu 10 tane borcu ödemek mecburiyetindedir. Şartlarımız dışarıya pek uymuyor. Ama sevgili kardeşlerim, biz farklıyız. Bu ilmin öğretildiği merkez burası. Öyleyse sünnet-i seniyeye riayet ederiz, onun da mutlaka ötesindedir. Kıldıklarımız bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olan büyük saygımızdan kaynaklanır. Allah'ın bizim üzerimizdeki emri böyledir. Şartlarımız başkalarından zordur. Allah Teala'nın bizden istediği hedef herkesi daim zikre ulaştırmaktır. Onun için kardeşlerimize deriz ki kulağınıza hep güçlerinizi takın. 24 saat boyunca hep kulağınıza dursun ve sesimizi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesimizi devamlı olarak dinleyin. İç dünyanızdan, içinizdeki ses de size devamlı olarak tekrar edin. Bu bir insanın daim zikre ulaşmasının en güzel metodudur. Bütün kardeşlerimizin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Büyük bir şevkle, heyecanla herkes namazlarını eda etmeye çalışır. Her gün, eğer borçlularsa, her gün 2 günlük borç ödeyerek. Yani sabah namazında, yani sabahla öğle namazının arasındaki kuşluk sünnetinde bir günün bütün namazlarını, teheccüd sünnetinde de aynı günün bütün namazlarını, bir günün daha bütün namazlarını her gün 2 günlük borç öderler. Borçları bitenler için artık borç yoktur ama kuşluk sünnetine teheccüd namazı mutlaka kılınacaktır. Ömür boyu böyle devam eder. Bizim aramıza katılanlar bilsinler ki daimi zikre ulaşmak Allah'ın bize emrettiği temel faktördür. Ve zaten bu istikamette ilerlediğiniz zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Saadetle dünya mutluluğuyla zikir arasında mutlak bir paralellik vardır. Çünkü sizi mutlu kılan şey Allah'ın emin istikametinde yaptığınız olaylardan sonra Allah'ın iç dünyanıza verdiği o muhteşem huzurdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman yine Allah'ın size verdiği o huzurdur, mutluluktur. Ruhunuz da nefsinize rahatlık verir ve o mutluluğu hem nefsiniz hem de fizik vücudunuz yaşar. Ve zikriniz arttıkça her geçen gün mutluluğunuz artar. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin Tena sıratel müstakim sıratel lezine enamte aleyhim galimat Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha beraberiz. Bu akşam sizlere hikmetten bahsetmek istiyorum. O Allah ki şöyle söylüyor, Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. İşte size hikmetin tarifnamesi. Büyük hayır verilmiştir ona diyor Allah-u Teala. Acaba ne demek istiyor? Hayır nedir? Şer nedir? Hayır, bize derecat kazandıran olayların hepsi hayırdır. Şer, bize derecat kaybettiren olayların hepsi şerdir. Aynı standartta seyyiat, derecat kaybedilen ameller, davranış biçimleri, hasenat, derecat kazanılan ameller, davranış biçimleri, sevap, derecat kazanılan dereceler, derecat kazanılan olaylar, davranış biçimleri, günah, derecat kaybedilen olaylar ve davranış biçimleri. Öyleyse hayır, derecat kazandığımız olaylarsa ona büyük hayır verilmiştir demekle neyi kastediyor Allah-u Teala? Hikmet sahiplerinin daimi zikirde olduklarını ifade etmiş oluyor Allah-u Teala. Daimi zikirde ne olursa ne olur kişi? Daimi zikirde olursa o kişi hangi işi yaparsa yapsın, o kişi ne yaparsa yapsın, o kişi hiçbir şey yapmasın ama her halükarda kalbindeki zikir devam ediyordur. Zikir devam ettikçe o kişi devamlı derecat kazanır. Kazandığı hayrın, derecatın her geçen gün artması, her saniye artması söz konusudur. Ve tabii ayrıca Allah-u Teala o kademedeki kişiye 1'e 700 vereceği için her bir derecelik zikri ona 700 derecat kazandıracağı için ve yaşadığı zaman parçaları boyunca daima Allah'ı zikredeceği için sonsuz bir hayrın sahibi, büyük hayrın sahibi kişi. Öyleyse Allah-u Teala'nın hikmet sahibi kıldığı kişiler kimlerdir? Özellikleri nelerdir? Hikmet sahiplerinin 7 özelliği var. 5, 2 daha, 7 özelliği. Madde 1. Hikmet sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Madde 2. Hikmet sahiplerinin bu sebeple nefslerindeki afetlerin hepsi yok olmuştur. Madde 3. Hikmet sahiplerinin kalp gözleri Allah-u Teala tarafından mutlaka açılır. Madde 4. Hikmet sahiplerinin kalp kulakları da açılır. Öyleyse hikmet sahibi Allah'ın söylediklerini işitebilir. Kalbindeki kulakla Allah'ın gösterdiklerini görebilir. Kalbindeki gözle, kalp gözüyle, gönül gözüyle. Peki bu dört tane ana şart kişiye hangi vasıf şartlarını kazandırır? Bir, bu kişi ehli tezekkür olmuştur artık. Bu vasıfların sahibi, bu özelliklerin sahibi olan kişi ehli tezekkürdür. Ehli tezekkür hem ehli zikir anlamına gelir. Aynı kökten gelir tezekkür kelimesi de, zikir kelimesi de. Ama aynı zamanda Allah ile konuları müzakere edebilen, konuşabilen manasına da gelir. Müzakere sözlü konuşma demektir. Bizim çocukluğumuzda şimdiki tabirler yoktu okullarda. Mesela sözlü imtihan söz konusu olduğu zaman ona öğretmenlerimiz, hocalarımız müzakere

Veli zikir, daimi zikrin sahibi. Öyleyse kim hikmetin sahibi ise onun 7 tane özelliği var. 4'ü esas şart, 3'ü vasıf şartı. Vasıf şartların demek ki birincisi ehli tezekkür olmak. İkincisi ehli hayır olmak. Ne demek? Ehli hayır demek, daimi zikrin sahibi demek. Sonsuz bir şekilde derecat kazanıyor kişi, daimi zikrin sahibi olduğu için. Sevgili kardeşlerim, eğer zikir yapıyorsanız, Allah'a çok zikredin. Allah'a çok şükredin. Allah'ı çok zikredin ve Allah'a çok şükredin. Ki zikir yaptığınız için Allah Teala size bu mutluluğu veriyor, mutluluğu ve huzuru yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk muhteşem bir olay. Hikmet sahipleri mutlu mudurlar? Çok mutludurlar. Neden mutludurlar? Daimi zikrin sahibi oldukları için mutludurlar. Bu saydığımız bütün müesseseler daimi zikrin üzerine bina edilmiştir. Daimi zikri çıkartın devreden, geri kalanları sayalım. Ne demiştik? O kişi ehli zikirdir, daimi zikrin sahibidir. Onu devreden çıkardık. Daimi zikir sebebiyle kişi neyin sahibi olmuştur? Daimi zikrin sebebiyle kişinin nefsinin kalbinde afetler kalmamıştır. Neden kalmamıştır? Daimi zikre ulaşmadan evvelki son zikrinde, ya da ki bu daimi zikre ulaştığı zikir oluyor, kişi daimi zikre ulaştığı zikrinde, zikre başladığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet lefaz ve rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne ulaşır, göğsünden kalbine açılan nur kapısını, göğsünden kalbine açılan yolu takip ederek, Allah'ın göğsünden kalbine, göğsünü yararak açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşır kişi. Nefsinin kalbindeki mühür artık açılmış ve hareketli hale gelmiştir. O Rabbani kapının üzerinde duran mühürün üzerine rahmetin ve fazlın, rahmetin ve selavatın baskısı gelir ve bu baskı mührü aşağı doğru bastırır. Nereye doğru bastırır? Nereye indirir? Zulmani kapıya indirir. Nefsinizin kalbinin üst tarafında Rabbani kapı vardır. Bir silindir gibi düşünün olayı, tam bir silindir olmamakla birlikte. Üst tarafı Rabbani kapıdır, alt tarafı zulmani kapıdır. Zulmani kapıya kadar iner mühür ve rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı zikir boyunca devam edeceği için hep orada kalır. Bu kişi daimi zikre ulaşmışsa hiçbir zaman o mühür oradan ayrılmayacaktır. Ayrılmazsa ne olur? Ayrılmazsa o kişinin nefsinin kalbine karanlıkların tekrar girmesi mümkün olmaz. Ne olmuştur? Kalbe rahmet lefaz, rahmetle salavat dolmuştur. Kalpteki bütün karanlıkları, onları orada tutabilecek olan güç mevcut olmadığı için bu gelenler kapı dışarı etmiştir. Onları, nefsin afetlerini, karanlıkları nefsin kalbinde tutabilecek güç hangi güçtür? Küfür kelimesinin manyetik alanı. Bütün afetlerle zıt manyetik alanları oluşturduğu için afetleri kendisine çeker, afetleri muhafaza eder. Nefsin kalbinde küfür kelimesi orada durduğu sürece. Ama ne yapmıştı kişi? Allah'a ulaşmayı dilemişti. Bunun üzerine Allah Teala ona ne yapmıştı? 10 tane ihsan vermişti. 10 ihsanla mürşidine ulaşmıştı. Ve şimdi 10 tane de nimet alacak mürşidinden.

Allah-u Teala'dan 10 tane nimet alacak. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başının üzerine gelir, yerleşir. İkinci nimet, kalbin mührünü açar Allah-u Teala. O ana kadar kalp mühürlü. Mühürlü olan bütün kalplerin sahipleri kafirdir diyor Allah-u Teala. Ve mühürlü olan kalbin mührünü açar Allah, kalpteki küfür kelimesini alır, kalbin içine iman kelimesini yazar. Ne oldu? Kişinin kalbinde artık küfür yazısı yok. Yani karanlıkları kalbin içinde tutabilecek olan küfür yazısı gitti. Karanlıkları, nefsin afetlerini kalpte tutabilecek olan bir güç yok. Ama kişinin zikrinin uzunluğuna göre bu zikrin o kalbe topladığı fazıllar, iman kelimesine yapışıp orada kalan fazıllar, zikrin uzunluğuna göre orada yerleşirler. Yani başlangıçta %1, %2 derken ilk %7 nur birikimi, ruh birinci gök katına ulaşır. Sonra daha fazla devam eder zikir kişide, ikinci bir %7 nur birikimi, fazilet birikimi, üçüncü bir %7 fazilet birikimi, sonra dördüncü defa bir %7 fazilet birikimi. Her fazilet birikiminde kişinin hiç problemi yoktur. Çünkü faziletler nefsin kalbine geldiği zaman, nefsin kalbinde iman kelimesi olduğu için faziletleri kendisine, fazılları kendisine çeker ve yapıştırır. Karanlıkları çekmez, karanlıkları iter. Karanlıkları nefsin kalbinden iten kuvvet, o kuvvettir. İtici kuvvet ve çekici kuvvet. Aynı kutup, karşıt kutbu çeker, aynı kutbu iter. Bütün karanlıklar, kalpteki iman kelimesiyle aynı kutbu taşırlar. Aynı kutbu taşıdıkları için de iman kelimesi onları iter. Eğer kalpte küfür kelimesi olsaydı, küfür kelimesi fazılları itecekti, kovacaktı oradan. Ama küfür kelimesi yok. Peki, bu kişi daimi zikre ulaşınca ne olur? Daimi zikre ulaştığı zaman o kişinin kalbinin üzerinde bulunan mühür zulmani kapıya ulaşır ve zulmani kapıyı kapatır. Bir daha o kapı açılamaz. Neden açılamaz? Çünkü kişinin zikri bitmiyor. Bitseydi ne olacaktı? Ona bakalım. Kişi 2 saat zikretti, zikri bitti. Ve nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşti. Ne olur? Kişi zikrini bitirdiği zaman Allah-u Teala'dan artık rahmetle fazla ve rahmetle salavat o kalbe ulaşamaz. Ulaşamazsa mührün üzerine baskı yapıp da mührü zülmani kapıda tutan güç, baskı artık yok olmuştur. Yok olmuşsa sonuç ne olur? Yok olmuşsa sonuç negatif bir sonuca ulaşır. Baskı yoksa alttan tazyik edecek olan karanlıklar, nefsin afetleri o mühürü yukarıya doğru iterler ve gelirler, kalbe ulaşırlar. Kalbi işgal etmeye başlarlar. Ne, kime dokunamazlar? İman kelimesinin etrafında toplanan fazılları yerlerinden oynatamazlar. Ama onun kapladığı alanın dışındaki her yeri yeniden işgal eder gelen karanlıklar. %14 nur birikiminde, fazilet birikiminde, %2'de rahmet birikimi vardı. Geri kalan kesimi işgal ederler. Nefsin içinde faziletler arttıkça karanlıkların işgal edebildikleri saha giderek küçülür. Nihayet nefsin kalbi %100 faziletler tarafından, fazılar tarafından işgal edildiği zaman %98 fazilet, %2 rahmetten oluşan bir muhtevada artık karanlıkların nefsin kalbine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi bu sebeple hikmet sahibi olur.
Hikmet sahibi olan kişi sulh ve sükuna ulaşmıştır. Öyleyse nefsin kalbinde fazıllar %98, rahmetli %2 bütün kalbi işgal etmişse ve kişi daimi zikirde olduğuna göre mührün üzerine devamlı rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı varsa, iki sebepten dolayı da nefsin kalbine faziletler giremez. Bir, zulmani kapının üzerindeki mühre devamlı tesir icra olunmaktadır. Bu tesir sebebiyle oradan kalkması mümkün değildir. Mümkün olmadığı için mührün zulmani kapıdan kalkması, devamlı baskı olacağı için üzerine kalkmaz. Şeytanın karanlıkları zulmani kapıdan nefsimizin kalbine giremezler. Açılmış olsaydı kapı, girebilmiş olsalardı ne olurdu? Girebilmiş olsalardı içeri yalnız bakabilirlerdi. Girmeleri mümkün değildi. Çünkü kalbin içi %100 fazıllarda işgal edilmiş durumda. Fazıllar da iman kelimesine yapışık. %98, %2'de rahmet var. Rahmetin de çıkması mümkün değil. Fazlaların da oradan ayrılması mümkün değil. Kalbin içi tamamen işgal edilmiş. Karanlıkların yapabileceği hiçbir şey yok. Nefsin kalbinin içine karanlıklar giremez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir durumda nefsin kalbinin %100 hasletlerle eşdeğer olan fazıllarla donatıldığını, kişinin fazilet ehli olduğunu düşünün. Faziletli insan kimdir? Nefsinin kalbi tamamen fazıllarla dolan insandır. Yeni Türkçeyle erdemli kişi. Niçin erdemlidir? Çünkü nefsinin kalbi %100 fazıllarla ve rahmetle dolmuştur. O kişinin daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Kalmadığı için de bütün davranışları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutludur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. O Allah'ın sadık bir kulu olmuştur. Daimi zikrin sahibi olmuştur. Ve hikmet ehli olmuştur. Öyleyse hikmet makamının, hikmet ehli olan kişi bir makam sahibidir. Hangi makamın sahibidir? Ulul elbab makamının sahibidir. Ulul elbabın tarifini veriyor Ali İmran 190 ve 191. Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de şunu söylüyor: Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarım var ya, diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler, buyuruyor Allah Teala. Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Ulul elbab kimdir? Lüplerin sahibidir. Lüp nedir? Beş duyumuzla ulaştıklarımızın ötesinde olanlara liyakat kesbetmek, onları hissetmeye başlamak, kalp yüzünün açılması, kalp kulağının açılması, kişinin Allah'la yakın temasa girmesi, her biri mutluluğun ayrı bir cephesidir. Sevgili kardeşlerim, bu kapılar hepinize açık. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız hikmet ehli olursunuz. Hikmet ehli olmaksa
Allah'ın bir güzelliğini yaşamaktır. Öyleyse Ullelbab kimdir? Ullelbab daimi zikrin sahibidir. Ullelbab kimdir? Ehli tezekkürdür. Hadi gelin sizinle Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Bakalım ne diyor Allah Teala? Diyor ki sana kitabı indiren odur, o Allah'tır. O kitapta muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler ümmül kitabı oluştururlar. Müteşabih ayetlere gelince onların anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar müteşabih ayetleri diledikleri istikamette tevil ederek insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde rüsuh kesretmiş olan rasihun ise, yerleşmiş bir ilmin sahipleri ise derler ki ya Rabbi biz inandık, emin olduk ki müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde senin katındandır. Ama onlar da tezekkür edemezler. Müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor Allah Teala. Öyleyse ulul elbab tezekkür edebilir. Ehli tezekkür ehli zikirmiş demek ki aynı zamanda. Tezekkür kelimesi de zikir kelimesi de aynı şeyden, aynı kökten geliyor. Zekere, zekera, zikretmek. Allah-u Teala'nın zikir müessesesine bakıyoruz. Kişiyi hikmet sahibi yapan nedir? Daimi zikirdir. Öyleyse farz olan bir müessesenin meyvasıdır hikmet sahibi olmak. Zikir farz mıdır? Zikir farzdır. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Müzemmil 8. Zikir farz. Peki, çok zikir farz mı? Yani günün yarısından daha fazla zikretmek farz mı? Elbette farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Bakıyoruz ki Allah-u Teala gerçekten öyle söylüyor. Diyor ki Ahzab 41'de Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olan, affedersiniz, ruhlarını Allah'a teslim etmiş olan amini olanlar Allah'ı çok zikredin. Yani günün yarısından fazla zikredin ve böylece zahit olun. Zahit olmak Allah'ı günün yarısından daha çok zikretmekle mümkün. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesindeki farza tabi olmakla mümkün. Peki zikrin hudutlarını bu kadarla kapamış mı? Hayır. Tam aksine sonuna kadar açık. Daimi zikrin, herkesin daimi zikre ulaşmasını istiyor. Daimi zikir farz mı? Evet. Nisa 103'te diyor ki namaz ibadetinizi bitirdikten sonra ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Aslında burada namazın
içindeki zikir, namazın içinde de kişinin kalbindeki zikir devam ediyor. Çünkü Allah Teala'nın verdiği emir, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmekse, bu hedefe ulaşan kişi namaz boyunca da zikreder. Ama aynı zamanda namazın kendisi de bir zikirdir. Ne var ki daimi zikirde olan insanın namaz boyunca da zikretmemiş olması mümkün değil. Mutlaka namazda da zikrediyor. Çünkü kalp zikrine ulaşmış. Kalbinin her atışında, biliyorsunuz kalp iki defa atar ard arda, çifteceyle Allah, Allah, Allah diye kalp Allah'ı zikreder. Ama böyle bir zikir müessesesi, kalbin kendi kendine tahakkuk ettirdiği bir müessesedir. Herkesin kalbi bu zikri yapar. Ama Allah Teala'nın indinde bu kişisel iradenin tahakkuk ettirdiği bir zikir değildir. Kalbe has özel bir durumdur. Kalpler Allah'ın tecelligahıdır. Onun için kalbin kendi kendine çıkardığı seslerle, kendi lisanıyla Allah'ı zikretmesi size ait bir müessese değildir, kalbe ait bir müessesedir. Ama ne zaman ki siz zikrinizi arttırırsınız, arttırırsınız, arttırırsınız, kalbinizin çift atışlarına uydurursunuz ritminizi ve kalbinizin her çift atışında Allah kelimesini aylarca devam ettirdikten sonra kendinizi kontrol edersiniz. Şu anda zikrediyorum diye bakarsınız ki aynı ses, o sizin kalbinizi alıştırdığınız ses, Allah, Allah, Allah, Allah diye kalbinizin her çift atışına devam ediyor. Bu tarzda bir nefsinizin kalbinin Allah ifadesini çifteceyle tekrarlaması söz konusudur. İşte bunların daim olduğu noktada siz daimi zikrin sahibisiniz. Yani ulul elbab oldunuz. Lüplerin fiziğin ötesindeki Allah'ın nimetlerinin sahibi oldunuz. Ne olmuştu kişi? Ehli tezekkür olmuştu. Ne olmuştu kişi? Ehli hayır olmuştu. Ne kaldı geriye? Ehli hikmet olmak. Hüküm sahibi olmak. O zaman bu öğrendiklerinizin ışığı altında Allah Teala size Kur'an'ın şifrelerini öğretir. O zaman ehli hüküm olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birinci ile ikinci basamaktakilerin gideceği yer cehennemdir. Üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar bir işlem devam eder. Bu insanlar kendilerine ilim verilenlerdir. İlmel yakinin sahipleridir. 21. basamakta ilmel yakin tamamlanır. Kişi kendisine verilen ilmin sahibi olmuştur. 21. basamakta o kişi Kur'an'ın lafzını öğrenmiştir ve ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ehli hüküm, ehli hikmet olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. İlmel yakin tamamlanmıştır ama aynel yakin başlamamıştır. Aynel yakin hikmetin ölçüsüdür, başlangıç noktasıdır. Kimdir hikmet sahibi? Aynel yakine ulaşmış olanlar. Ayn, göz demek. Gözün, kalpteki gözün görmeye başladığı noktada kalbinizdeki gözle görüşün sahibi olursunuz. Bu hikmettir.
fiziğin ötesinin tespitidir. Bütün hikmet sahipleri iki defa Allah-u Teala tarafından diriltilenlerdir. Dünya hayatını yaşarken, ölüyken diriltilen ve bu diriliş de bir ikinci dirilişe göre bir ölüm sayıldığı için gene ölüyken yeniden diriltilen insanlar. Hikmet sahibi olan kişi Allah-u Teala tarafından ölüyken diriltilen, diriltildiği zaman da ölü sayılan ve bir defa daha diriltilen birisidir. Ne demek istiyoruz? Ölüyken dirilen. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Bütün insanlar böyledirler ve hepsi Allah'a göre ölü sayılır. Eğer bir insanın gözlerindeki hicab-ı mestüre duruyorsa, kulaklarındaki vakra duyuyorsa, duruyorsa, kalbindeki ekinnet duruyorsa ve bunlar sebebiyle kişi irşat makamına, hidayet makamına baktığı zaman onu alelade bir insandan ayırt edemiyorsa, o kişi Allah'a göre kördür. Onun kulaklarındaki vakra sebebiyle o kişi irşade mütalik, hidayete mütalik hususları duyamıyorsa, yani işitemiyorsa, kişi manasına varamıyorsa, o kişi sağırdır. Eğer o duyduklarını kalbine indirdiğinde idrak edemiyorsa, derin anlayışın sahibi olamıyorsa, öğrendiklerini kendisine mal edemiyorsa, o zaman da idraksizdir. Böyle insanları Allah-u Teala sağır oldukları için ölüler diyor, kör oldukları için ölüler diyor, idrak edemedikleri için ölüler diyor. Onlar mezardaki ölüler gibidir. Mezardaki ölülere sen mi işittireceksin diyor. Allah Teala hiç ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine yürümesi için, başkalı insanların içinde yürümesi için nur verdiğimiz kişiyle diğerleri bir olur mu diyor. Ölüyken dirildiğimiz yer neresi? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz yer. Nereye dirildik? Bu dünyaya dirildik. Gözlerimiz bu dünyadaki irşat makamını görmeye başladı. Hidayetçiyi görmeye başladı, hidayetçi olarak. Kulaklarımız hidayetçinin teslimlere mütalik söylediklerini işitmeye başladı, manasına varmaya başladı. Kalbimiz daha ileri gitti, o söylediklerini irşat makamının, hidayet makamının idrak etmeye başladı. Böyle bir insan dirilmiştir. Nereye yönelik olarak dirilmiştir? Bu dünyaya yönelik olarak dirilmiştir. Ondan evvel tarif veriyor Allah Teala. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Araf 179. Onların gözleri vardır, görmezler. Onların kulakları vardır, işitmezler. Onların kalpleri vardır, fıkıh etmezler, idrak etmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah Teala. Onların ölü olduğunu bu tarzda anlatıyor Allah Teala Araf 179'da. Kör, sağır, dilsiz, idraksiz. Peki sonra? Sonra söylediğimiz işlemleri yapan, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için rahim esmasını tecelli eden, gözlerindeki icabı mesureyi alan kişi, o kişinin görmesini temin etmiştir irşat makamını. Kulaklarındaki vakrayı alan Allah Teala o kişinin irşat makamının söylediklerinin manasına varmasını sağlamıştır. Kalbindeki ekinneti alıp yerine ipat koyan Allah Teala onun irşat makamı hakkındaki
dizaynının tamamiyetini sağlar. Kendilerine kitap verilenler, irşat makamının söylediklerinin haktan ilen sözler olduğunu idrak etsinler diye, onların kalplerindeki ekinlet alınmış, kalplerine ihfat konmuştur diyor Allah Teala Haç 53. Öyleyse böyle bir dizaynda kişi dünya hayatında bir ölüyken dünya hayatında dirilmiştir. Kaçıncı basamaktayız? Beşinci basamakta gözlerindeki hicab-ı mestüre, altıncı basamakta kulaklarındaki bakra, yedinci basamakta kalbindeki ikindet alınmış ve yerine ihfat konulmuştur. Kişi dünya hayatına ait olmak üzere, dünya hayatını yaşamak üzere diriltilmiştir. Yedinci basamaktayız. Sonra 14. basamakta bu kişi mürşidine ulaşır. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder. 26. basamakta yeniden gözleri ve kulakları açılır ve kişi fıkıh ettiği şeyleri fuat etmeye başlar. Dirilmişti. Üçüncü basamakta bu dünyaya göre dirilmişti. Ama gayba göre gene ölü olması devam ediyordu. Dünyayı anlamaya başlamıştı kişi. Fiziğin ötesini değil. Ama ne zaman ki hikmet sahibi olur kişi, o zaman bir defa daha ölüyken dirilir. Bu dünyaya göre hayatta olan kişi, bu dünyanın ötesi için, diğer alemler için ölüdür. Ama kalp gözü açıldığı zaman, kalp kulağı açıldığı zaman, kalbindeki hassa, idraki, dünya idrakini sağlarken, onun ötesine ait, gayba ait idraki de sağlar. Böylece kalbindeki idrak müessesesi fuade dönüşür. Evvelce fıkıh ediyordu ve fıkıh ettiği sürece gayba ait olan bir hayatta ölüydü. Ama kalp gözü ve kalp kulağı açıldı ve kalbindeki idrak hassası, fıkıh hassası fuade çevrildi. Ve gayb alemleri içinde, fizik alemin dışındaki alemler içinde ölüyken hayata getirildi. Öyleyse ikinci defa dirildi kişi. Ve hikmet sahibi oldu. İşte hikmet sahibi olmanın dört temel vasfını söyledik. İki de vasıf şartını söyledik. Ve üçüncüsü, yani hepsinin toplamını yaparsak, yedincisi hikmettir. Kişi hikmet sahibi oldu. Hikmet sahibi kimdir? Hikmet sahibi her şeyden evvel doğru hükmün sahibidir. Niçin o doğru hükmün sahibidir de başkaları değildir? Çünkü hüküm kendisine ait değildir. Allah'a aittir. Allah'tan sorar, hükmü alır ve o hüküm doğrudur. Öyleyse ehli hüküm olan kişi ehli hikmettir. Hikmet ehli gayba kalp gözü açık olandır. Gaybı
kalp kulağıyla işitebilen kişidir. Ve artık fıkıh hastasının sahibi olan kalbine yeni bir hasta ilave edilmiştir. Fuat. Artık fizik ötesinin de idrakine varmıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ikinci defa diriltmesiyle kişi hikmet sahibi olur. Evvela dünya hayatına diriltilmiştir, sonra gayb alemine diriltilmiştir. Fiziğin ötesine diriltilmiştir. Zaten adı Ulul Elbab, lüplerin sahipleri, beş duyumuzda algılayabildiklerimizin dışındaki algılamaların sahipleri demek. Lüp, çift be ile yazılır. Beş duyumuzda algıladıklarımızın ötesindeki hissiyatı ifade eder. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yeni bir merhalede aynen yakin sahibi olursunuz. Niçin aynen yakin diyor Allah Teala bu noktaya? Çünkü ilmel yakinde gaybde Rahman'a, Allah'a iman edersiniz. Onun sesini duymamışsınızdır. Onun gösterdiklerini görmemişsinizdir. Ona sorduğunuz zaman cevap alamamışsınızdır. Onun için Allah vardır diye kesin olarak inanırsınız. Ama bu inancınız, imanınız gaybi imandır. Ne zaman ki siz Allah'ın size gösterdiklerini görmeye başlarsınız ki Ulul Elbab makamında yalnız zemin katın sırlarını, zemin kattaki ana dergahın sırlarını görebilirsiniz. O zaman Allah'ın gösterdikleriyle Allah'ın varlığını kesin olarak gaybi imandan tahkiki imana döndürürsünüz. Allah'ın gösterdikleriyle kalp yüzünüzde görmeniz sebebiyle. Kalp kulağınızla Allah'ın söylediklerini işitmeniz sebebiyle de bir defa daha tahkiki imanın sahibi olursunuz. Allah'ı değil, Allah'ın gösterdiklerini görmek, Allah'ın söylediklerini işitmek, bu hikmetin başladığı yerde tahkiki imanda başlar demektir. Yedi vasıf kişiyi Ulul Elbab kılar. Ulul Elbab hikmetin birinci kademesidir. Birinci makamıdır. Hikmetin ikinci makamı ihlas makamıdır. Allah Teala ihlas makamının sahipleri için diyor ki onlar emredilmediler. Ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Ancak Allah'a nefslerinin kalbi halis olan muhlis kullar olmakla emrolundular. Liyabudullâhe, Allah'a abd olmak için, muhlisine, muhlisler, muhlis olarak, nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok ederek, nefsinin kalbini halis kılmış olarak, lehuddine
onun dininde, Allah'ın dini için nefslerinin kalbini halis kılmışlar olmakla emrolundular diyor Allah-u Teala. Hünefaya hanifler olarak. Bütün teslimlerde hanif kelimesini kullanıyor Allah-u Teala. Hanif kelimesi de teslimlerin şifresidir Kur'an-ı Kerim'de. Ruhunuzu Allah'a hanif olarak teslim edersiniz. Fizik vücudunuzu hanif olarak teslim edersiniz. Nefsinizi hanif olarak teslim edersiniz. Ulu'l-Elbab'da Allah-u Teala hanif kelimesini kullanmıyor. Ama İhlas'ta kullanıyor. Öyleyse teslim, nefsin teslimi Ulu'l-Elbab makamında değildir, İhlas makamındadır. Şifre orada kullanıldığı için. Şifreye dikkat edin. Hanif kelimesini Allah-u Teala fizik vücudun tesliminde de kullanıyor. Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha muhsin kim vardır diyor Allah-u Teala. O kişi bunu hanif olarak gerçekleştirmiştir diyor. Ve Allah Hazreti İbrahim'i halil kıldı, kendisine dost kıldı diyor Allah-u Teala. Hanif olarak gerçekleştirdi diyor. Ve Allah'a yönelip takva sahibi olduktan sonra kişinin hanif olduğunu Allah-u Teala hanif dininin özelliklerini verdikten sonra söylüyor. Diyor ki, hanif olarak kendini dine ikame et. O hanif dinine ki, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Ve ondan sonra diyor ki münibine ileyhi ve yettekun. Allah'a yönel ve ondan sonra takva sahibi ol. Yöneldikten sonra Allah'a ulaş ve takva sahibi olun. Hanif olarak diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada da ruhun Allah'a teslimi var. Allah'a yönelmek ve ruhu Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırması ve kişinin Allah'a yöneldikten sonra takva sahibi olması. Öyleyse üçüncü defa hanif olmak İhlas makamında geçiyor. İhlas makamında birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarını birer birer göreceksiniz. Yedinci katın yedi tane alemini de gösterecek Allah-u Teala size. Ve sitetin müntahayı görene kadar ihlas makamının sahibisiniz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Sonra ne yapıyor Allah-u Teala? Sizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Ve hikmet müessesesi hala devam ediyor. Hikmet müessesesine geçmediniz. Tövbe-i Nasuh'a davet ediyor Allah-u Teala sizi. Göğün yedi tane katını, Sitret-i Münteha'ya kadar yedinci katın yedi tane alemini gösterince, Sitret-i Münteha'yı gösterdiği anda İhlas makamı bitiyor. Nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve nefsinizin Allah'a tesliminden sonra
İhlas makamı bitiyor. Salah makamına geliyorsunuz. Salahın birinci kademesi tövbe-i nasuh'tur. İkinci kademesi mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahların örtülmesidir. Üçüncü kademesi bu günahların sevaba bu burada üçüncü kademede salah nurunun başınızın üzerine Allah Teala tarafından verilmesidir. Dördüncü kademesi ise irşada ulaşmanız. İrşada ulaştığınız zaman hikmet makamı biter. Öyleyse hikmet makamı Ulul Elbab makamını bütünüyle kaplar. İhlas makamını bütünüyle kaplar. Salah makamının yedi kademesinden dördünü kaplar. Hikmet buraya kadar devam eder. Ve irşada ulaşırsınız. Dikkat edin ki ruhunuzu teslim etmek de üzerinize farz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek de üzerinize farz. Nefsinizi teslim etmek de üzerinize farz. İrşada ulaşmak da üzerinize farz. Allah Teala daimi zikre ulaş emri vermekle ihlas makamına ulaşmayı farz kılmış oluyor. Ulelvap makamına, ihlas makamına ulaşmayı farz kılmış oluyor. Ve Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde irşada ulaşmayı da farz kılıyor. Diyor ki ucibu davete da'i izade'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi lealuhum yarşudun. Bize dua edildiği takdirde dua edenlerin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Amin olsunlar. Allah'a ulaşmayı dilesinler ve irşada ulaşsınlar. O takdirde diyor Allah-u Teala ben onların davetine icabet ederim. İşte hikmette de Allah-u Teala kişiyi ta irşada ulaşıncaya kadar hikmet makamını muhtevası içinde tutuyor. Ve hikmet makamı Ulu'l-Elbab makamını tamamen, İhlas makamını tamamen, Salah makamının da ilk dört kademesini kapsıyor. Burada kişinin Aynel-Yakin kademesinde olması söz konusudur. Hakkul-Yakin'e kişi hikmetin ötesinde ulaşır. Öyleyse kim irşada ulaştıktan sonra iradesini de Allah teslim ederse o hikmetin ötesine geçmiştir. Ama hikmet üç makamda da devam eden bir vetiredir. Allah'ın katında da kıymetli mevkidir. Sadece Hakkul Yakin takvasına ulaşanlar hariç diğer dizaynın en üstün kişileridir bunlar. Allah Teala'nın iradesini de teslim alarak irşat makamına tayin ettiği kişilerin en üstünleri hikmet sahipleridir. İradesini Allah'a teslim edenler de hikmet sahibidir. Onların bir üstündeki makamda bulunan Resuller de, bütün kavimlerdeki Resuller de hikmet sahibidir. Devrin imamı da hikmet sahibidir. Ama son üç makam, yani iradesini Allah'a teslim edenler, Resuller ve Nebiler veya Resullerden huzur namazının imamlarına tayin edilenler, onlar hikmetin ötesindeki bir hikmetin sahipleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle beraber olmaya can dayanmaz. İşte gene bir mutlu bir saat gerilerde kaldı. Gene bir Kur'an-ı Kerim gezisi yaptık birlikte.
onun esas hükümlerini bir bir şerh ettik ve de hikmet ve hikmetin ötesini tavaf ettikten sonra tekrar yerimize geri döndük ve Kur'an-ı Kerim'in bir takım şifrelerini öğrendik. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed teyzi ve daimi ve şeytan Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâtel müstakîm sırâtel Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte yeni bir sohbette bir daha beraberiz. Bir daha bir yeni Allah için konuşma bizleri bir araya getirdi. Konumuz kaza ve kader. Öyleyse kaza nedir, kader nedir? Bunları birbirinden ne ayırır? Bu konuda inşallah Kur'an'ın ışığında sonuçlara yürüyelim. Allah Teala'nın dizaynında kadere baktığımız zaman şöyle bir tarif getirilebilir. Bizim başımıza gelen bir olayda bir başka irade devreye girmişse ama bunda bizim bir dahlimiz yoksa o zaman bu bizim için bir kaderdir. Biliyorsunuz ki üç tane iradi yapı var. Bir, ilahi irade, Allah'ın iradesi. İki, külli irade, yani Allah'ın sünnetullahı. Üç, cüz'i irade, kulun iradesi. Öyleyse böyle bir ortamda biz insanlar cüz'i iradenin sahibi oluyoruz. Sahip olduğumuz bu cüz'i iradeyle dediğimiz her şeyi yapmak imkanına sahibiz. İktidarımız dahilinde olan tabii. Yani yapabilmek kudretinde olduğumuz. Dilediğimiz her şeyi yapabiliriz demek de serbest istikametini kullanıyoruz. Yoksa yer çekimi kuvvetini yok etmeyi diliyoruz. Elbette onu bu aşamada yapamıyoruz. Ama yapılacağı gün gelecek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhtevaya bakalım. Bu muhtevada kaza var. Kaza bir şeyi vücuda getirmek, hükümlendirmek, bir olayı vücuda getirmek, kaza etmek. Türkçemizin inceliklerine baktığımız zaman kaza ile eda birbirinden ayrılmış iki tane faktördür. Eda etmek yerine getirmektir, uygulamaktır. Kaza etmek de yerine getirmek, uygulamaktır. Ama kaza kelimesinin Türkçe'de çeşitli manaları vardır. Mesela bir tren kazası, otobüs kazası dediğimiz zaman burada bu kaza muhtevasında tarafların ellerinin iradelerinin dışında bir olayı vücuda getirmeleri söz konusudur. Kaza ile olan bir olayda bir tren kazası dediğimiz zaman bir irade dışı dikkatsizlikten doğan bir olay diye düşünürüz. Yani iki tane araba birbirine çarpışmıştır. Bu bir kazadır deriz. İster kasıtlı olsun taraflardan biri diğerini kasten
arabasıyla vursun ve ona bir zarar ika etsin, bu kazadır deriz. Veya iradesi dışında olsun, freni patlasın arabanın, bir çarpışmayı vücuda getirsin, gene kazadır deriz. Ama burada iradenin devreye girmesi veya girmemesi söz konusu değildir. Halk arasında konuşulan Türkçe'de birisi birisini kaç sene öldürmüş olsa da ölen kişi için otobüs kazasında, tren kazasında, otomobil kazasında öldü ifadesi kullanılır. Yani Türkçemizde kaza zarara sebep olan iki ayrı kişi arasında vücuda gelen bir olaydır. Ama Kur'an dilinde kaza o demek değildir. Kur'an dilinde kaza bir iradenin başka bir iradeye bilerek kasten zarar vermesi halidir. Bir olayı vücuda getirebilme halidir. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Bu muhteva içerisinde hepimiz için söz konusu olan şey kazayı ve kaderi lazım gelen boyutlarda ayırmak. Kaza dediğimiz zaman isteyerek, bilerek, bilinçli olarak vücuda getirdiğimiz bir olay vardır. Bu bir olayın kaza edilmesidir. Kendi irademizle bilerek, isteyerek yaptığımız her şey kaza müessesesinin içine giriyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kendi irademizle bilerek, isteyerek yaptığımız her şey. Öyleyse muhtevaya bakıyoruz. Bu irademizin dışındaki olaylar, onlar kaza değil. Onlar kader. İster bizim başımıza bir şey gelsin, ister bir başkasının başına bir şey gelsin, eğer bizim irademizin veya o kişinin iradesinin bir dahli yoksa, bir başka irade birisi üzerinde bir tesir vücuda getiriyorsa, bu tesirin adı kaderdir. Bu iradeler üçü de olabilir. İlahi irade bir olay vücuda getirebilir. Cüz'i irade bir olay vücuda getirebilir. Külli irade bir olay vücuda getirebilir. Ama olayın üzerinde vücuda geldiği kişinin bu olaylarda bir dahli yoksa, o zaman bu olay onun, o kişi için bir kaderdir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve muhtevaya baktığımız zaman kaza ve kaderi ayıran temel unsurun iradi yapı olduğunu görüyoruz. Hangi olay bizim irademizden kaynaklanmışsa biz o olaydan ya derecat kazanırız ya da derecat kaybederiz. Bunlar bizim kaza ettiğimiz olaylardır. Hangi olay bizim başımıza gelmişse

bizim derecat kaybetmemiz, bu bir haksızlık olurdu. Allah-u Teala'nın ise bir adı El-Hak'tır, bir diğer adı da El-Adl'dir. Hakkı muhafaza eder ve ayrı ayrı kişilerin haklarını da adaletle gerçek yerlerine oturtur. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman kaderle kazayı kesin olarak birbirinden ayıran bir husus var. Kaza bizim irademizin mahsulü olan her şeydir. Kader bizim irademizin dışında bir başka iradenin bize tesir etmesi, bizim üzerimize bir tesir vücuda getirmesi halidir. Şimdi beraberce birkaç olaya bakalım. Neyin kaza, neyin kader olduğunu daha yakından müşahede edelim. Bir adam birisine düşman bekliyor. Onu geçerken yakalıyor. Tabancasındaki bütün kurşunları üzerine boşaltıyor. Adamı öldürüyor. Bu nedir? Bu öldüren için kesin olarak bir kazadır. Taammüden bir cinayet işlenmiştir. Peki ölen için nedir? Ölen için bir kaderdir. Çünkü ölenin hayatı sona eriyor ama kendi iradesinin hiçbir dahli yok. Peki gene böyle bir ölüm, gene iki kişi var. Birisi tabancasını temizliyor. Bu tabancasını temizlerken mermide namluda bir tek kurşun var. O kurşunda tabanca temizlerken tabanca yere düşüyor. Düşerken bir yere takılıyor tetik. Tetiğin takılmasıyla tabanca patlıyor. Çıkan kurşun oradaki bir kişiyi öldürüyor. Bu ölen için her halükarda bir kaderdir. Kendi iradesinin dışında bir sebeple kişi ölmüştür. Ve bu sebeple ölen için mutlak bir kaderden bahsetmek söz konusudur. Öyleyse peki gelelim tabancasını temizleyen kişiye. Tabancasını temizleyen kişi için bu bir kaza mıdır? Yani o kişiyi bilerek, isteyerek mi öldürmüştür? Hayır. Kişinin böyle bir niyeti yok. Böyle bir niyeti olmadığı için sonuçta bir adam ölmesine sebebiyet verse bile bu olay ölüme sebebiyet veren kişi için kaza değildir. Onun iradesiyle vücuda gelen bir olay değildir. Kaderdir. O kişi için de bir kaderdir. Peki bu kişinin sorumluluğu dikkatsiz ve tedbirsiz oluşudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bir müessese görüyoruz. Bu müesseseye dikkatle bakın. Kaderin veya kazanın ayrıldığı kesin noktalar var. Bu kesin noktaları Allah-u Teala'nın mahkeme-i kübrasında nasıl ayırmış olması acaba söz konusu? Allah-u Teala muhteşem bir çözüm getirmiş olaya. Sadece bizim fiillerimizi değil, düşüncelerimizi de Kiramen Katib'in melekleri filme alıyor. Düşüncelerimizi de filme alıyor. Ne oluyor neticede? Hangi olayı düşüncemizde tasavvur ettiysek, oluşturduysak ve oluşturduğumuz şeyi fiiliyata koymuşsak, tatbikata sokmuşsak, uygulamışsak, bu taammüttür, bu kasittir. Kasitli olarak başka birinin canına kıymaktır.

0: Olay bunu gösteriyor. Adam kasıtlı, özellikle bekliyor. Tabancasının bütün kurşunlarını boşaltıyor. Gayesi, maksadı, her şeyi belli adamın. Onu öldürmek için orada ve öldürüyor. Burada %100 kasta makrun bir cinayet olayı var. Öyleyse bu cinayet müessesesini oluşturan asıl odak noktası konunun kasıttır. Bu sebeple bu olay öldüren için kesinlikle bir kazadır. O kişi bir adam öldürenin kaybedeceği derecatı kaybedecektir. Hangi standartlarda öldürmüşse o standartlara göre derecat tayini yapılacaktır. Ağır kasıt, hafif kasıt. Burada söylediğimiz olayda ağır kasıt söz konusudur. Her şeyin önceden planlandığı, özellikle dikkate alındığı, pusu kurulduğu, beklendiği, yakalar yakalamaz fırsata kişinin öldürüldüğü ard arda gelen müesseselerdir. Kasti bütünlüyor. Diğer olayda kasıt yok. İhmal ve tedbirsizlik var. Dikkatsizlik var, ihmal var, tedbirsizlik var. Sadece bu hususlardan kişi derecat kaybedecektir. Öteki kişiye gelince, ölen kişiye gelince, eğer bu tabancadan çıkan bir kurşunla ölmeseydi, başka bir sebeple o kişi gene ölecekti. O kişinin kaderi orada, o noktada ve o saniyede ölmek. Ölen kişinin kaderi. Diğer taraf sadece sebep. Öyleyse ölüm ölen kişi için evvelden takdir edilmiş bir kaderdir. Ölüme sebebiyet veren Allah'tır. Peki kişi intihar etmeye karar vermiş ve köprüden kendisini atmış, ölmek üzere ve ölmüş. Bu kişi için bu olay bir kaza mıdır, kader midir? Ölüm, ölen kişi için her halükarda bir kazadır. Affedersiniz, tamamen tersini söyledim. Ölüm, her ölen kişi için mutlak bir kaderdir. İki kişi düşünelim şimdi. Birisi aynı köprüden atlıyor ve ölüyor. Ölüme sebebiyet veren kendisiymiş gibi görünüyor. Ama Allah Teala istemeseydi onu öldürmezdi. Nitekim ikinci kişiye bakıyoruz. O da atlıyor köprüden aşağı. Gayesi onun da maksadı ölmek, yani intihar etmek, kendisini öldürmek. Ama ikinci kişiyi öldürmüyor Allah Teala. Onun vadesi dolmamış. Bu kişi için ölüm olayı tahakkuk etmemiş. Öyleyse ölüme karar veren kişinin kendisi değildir. Ne kendi ölümümüz, ne de başkalarının ölümü, hiçbirisi biz insanların elinde değildir. Kim bir başkasını öldürmüşse bilsin ki o öldürebildiği kişi var ya, o kişi eğer o öldürmeseydi başka bir sebeple mutlaka aynı yerde ve aynı dakikada ölecek idi. Takdir-i ilahi onu ifade ediyor. Öyleyse olaylardan birinde intihar teşebbüsünden bahsettik iki tane. Birinde ölüm tahakkuk etti, ikincisine tahakkuk etmedi. Ölüm tahakkuk etmesine rağmen ve kişi buna sebebiyet verdiği halde kişinin ölümü bir kaza değildir, bir kaderdir. Ölüm olayı bizatihi Allah-u Teala tarafından takdir edilmiş bir zamana ve mekana dayalıdır. hem zaman koordinatları bellidir, hem mekan koordinatları bellidir. Öyleyse birinci ve ikinci kişi ikisi de aynı şeyi istiyor. İkisi de intihar etmek istiyor. Yani her ikisi de kendilerini öldürmek istiyorlar. Ama sonuca baktığımız zaman bir tanesinin öldüğünü görüyoruz. Emri Hak onun için vaki. Diğeri ölmüyor. Niyeti ölmek olduğu halde ölmüyor. Her ikisinin de kendini köprüden atması bir kazadır. Ama ölen kişi için ölümü bir kaza değildir. Bir kaderdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Ölüm, şundan emin olunuz ki ölümünüz kimsenin elinde değildir. Ölümünüz sadece Allah'ın elindedir. Öyleyse biliniz ki her kim ölmüşse, hangi sebepten ölürse ölsün, biliniz ki orada ve o dakikada ölecek idi. Başka bir sebeple ölseydi, yani mesela hastalıktan ölen birisinin hastalıktan öldüğü an, eğer o başka şartların içinde olsaydı, bir başkası tarafından öldürülecekti, bir bardak su içerken boğazına kaçıp ölecekti veya aklınıza gelen herhangi bir sebeple, ama orada ve o dakikada, o saniyede o kişi mutlaka ölecekti sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Ölüm olayında ölümün sahibi Allah'tır. Bütün ölümler bir kaderdir. Öyleyse hangi olaylar kaderdir? Eğer bir olayın vücut bulmasına bizim irademiz sebebiyet vermemişse, başka bir irade bizim üzerimize bir tesir vücuda getirmişse, bu bir kaderdir, bir. Eğer bizim irademizin tek başına vücuda getiremeyeceği bir olay, mutlaka başka iradelerin de devreye girerek oluşması söz konusuysa, o zaman o olay da bir kaderdir. Bu sebeple evlilik bir kaderdir. Neden kaderdir? Bizim tek başımıza irademiz bu olayı vücuda getirmeye yetmiyor. Mutlaka karşı tarafın da iradesinin, bizim pozitif irademize karşı tarafın da iradesinin pozitif olarak cevap vermesi lazım. Ve çoğu zaman bu da yetmez. Bir kişinin, bir erkeğin evleneceği bir hanımın kendisine evet demesi, iki iradenin pozitif olması da pek çok zaman yetmez. Ne olması lazımdır? Birinci tarafında, ikinci tarafında yakın akrabaları, etraflarındaki kişiler, o kişi üzerine söz sahibi olan kişilerin de dahli var olayda. Öyleyse evlilik bir kişinin iradesini kesin olarak aşan bir müessesedir. Kişinin kendi iradesi buna evet demiş ama yetmiyor. Başka bir irade evet demedikçe olay tamamlanmıyor. Öyleyse olayın tamamlanması bizim irademizin dışında başka bir iradeye bağlıysa, bu bir kaza değildir, bu bir kaderdir. Kaderi yaşıyoruz. Bütün evlilikler bir kaderdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, müesseseyi yerli yerine oturttuğumuz zaman kaderde bizim dışımızdaki irade veya iradelerin mutlaka var olduğunu görüyoruz. kaza ise sadece bizim irademizden doğan bir olaydır. Dikkat edin ki Allah-u Teala olayı bilir ve buna müsaade etmiştir. Bu sebeple olay vücuda gelmiştir. Allah'ın mutlaka ona müsaadesi vardır. İstemeseydi engel olurdu. Burada akla şöyle bir sual geliyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Muhtevaya dikkatle bakın. Öyleyse Allah-u Teala neden insanların başkalarına madem müsaade ediyor, neden başkalarına kötülük etmesine müsaade ediyor? Sevgili kardeşlerim, yanlış düşünce buradadır. Neden kötülük etmesine müsaade ediyor? Ne olur bize birisi bir kötülük ederse ne olur? Hayra ulaşırız. Onun için müsaade ediyor. Hayır nedir? Bize derecat kazandıran bütün olaylar. İki şekilde hayır kazanırız. Biz bir başkasını memnun edecek bir davranışta bulunuruz. Herhangi bir şekilde ona bir hediye veririz. Onun beğeneceği bir hediye. Şu veya bu şekilde onun gönlünü alırız. Bir güler yüz, başka birine bir yardım, onun bir problemini çözmeye, yardıma ihtiyacı olduğu alanda yardım etmeye. Ramazan ayında fakir olan kardeşlerimize verilen rızıklar. Bu Allah-u Teala'nın verdiği rızkın başkalarına infak edilmesidir. İşte bu bir hayırdır. Bize derecat kazandırır. Kim böyle bir imkanı başkaları için sarf etmişse. Sevgili kardeşlerim, bir başkasını memnun edeceğiniz, mutlu edeceğiniz hangi davranışınız olursa olsun, o mutlaka size derecat kazandırır. Peki, karşı tarafa derecat kaybettirir mi? Hayır, kaybettirmez. Ama tersi kesinlikle geçerlidir. Eğer siz bir başkasına bir kötülük ederseniz, siz derecat kaybedersiniz, kaybettiğiniz derecat karşı taraf tarafından kazanılır. Öyleyse dikkat edin. Sual, Allah, madem ki Allah-u Teala her şeyden haberdardır. Öyleyse neden başkalarına kötülük etmesine bir takım insanların müsaade ediyor? Kötülük etmesine değil aslında müsaade. Karşı tarafın hayır kazanmasına müsaade. Birisi bir başkasının malını çalıyor. Çalan kişi memnun, hırsız, kalbi karanlık, karanlık bir kalpte sadece o çalınan malın kullanılmasının vereceği haz düşünülür. Kişi memnun. İçinden mutlaka bir şeyler onu rahatsız ediyordur ama o bunları aldırmıyor. Diğer kişi ise malı çalınmış, o da malının çalındığına üzülüyor. Ben bunu çalmadım ki diyor, haksız kazançla elde etmedim ki diyor. Bu benim alın terimle kazandığım parayla aldığım bir şey. Bunu başkasının çalması haksızlık diyor, kişi kendisini üzüyor. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, kıtal sizden evvelkilere yazıldığı gibi sizin de üzerinize yazıldı. Hoşlanmadığınız bir şey olur ki o sizin için hayırdır. hoşlandığınız bir şey olur ki o sizin için şerdir. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir diyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah Teala ne demek istiyor burada? İşte şimdi anlatacağımız olayı demek istiyor. Bir hırsız birisinin malını çaldı. Hırsız memnun. Oysaki derecat kaybediyor. Hırsızlık yaptığı için Kur'an hükümlerine göre zalim durumunda. Başkalarına kötülük edenlerin hepsi zalim adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Zulmettikleri için. Bu kişi başkasına zulmetmiştir, onun malını çalmıştır, derecat kaybetmiştir. A kadar derecat kaybettiğini düşünelim. Bu kişinin. Bu kişi seviniyor. İkinci tarafta malı çalınan kişi, o da üzülüyor demin saydığımız sebeplerle. Ama aslında neye üzülüyor bu kişi? Hayra üzülüyor. Neden? Malı çalınan kişinin amel defterine hırsızın kaybettiği dereceler pozitif derecat olarak yazılır. Biliyorsunuz, bir nakıs dereceler var. Yani eksi dereceler var. Yani negatif dereceler var. Nakıs, eksi, negatif, hepsi kaybettiğimiz derecelerdir. Bir de kazandığımız dereceler var. Artı dereceler, pozitif dereceler, zaid dereceler. Latince, Arapça ve Türkçe adlarıyla sıraladık. Hepsi aynı istikamette. Bir kazandığımız dereceler, bir de kaybettiğimiz dereceler var. Hırsız derecat kaybediyor, vücuda getirdiği olay bir şer. Ama seviniyor. Malı çalınan, yani mazlum, zalimin zulmettiği kişi mazlum adını alır. Mazlum üzülüyor ama üzüldüğü şey ona derecat kazandırmış. Hayra üzülüyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, konunun inceliklerine dikkatle baktığınız zaman Allah'ın kanunlarını bileceksiniz. Demek ki birisi bir başkasına iyilik yaparsa derecat kazanıyor. Ama iyilik yaptığı kişi derecat kaybetmiyor. İyilikte iyiliği yapan, başka birisine hayır ulaştıran kişi derecatı kazanıyor ama karşı taraf derecat kaybetmiyor. Ne zaman ki birisi bir başkasına bir zarar ika ediyor, bu sebeple derecat kaybediyor, karşı taraf kul hakkı doğduğu için derecatı kazanıyor. Dikkat edin, kul hakkının doğması sadece zarardan oluşur. Bir başkasına zarar verdiğiniz zaman kul hakkı doğar. Başka birisine bir ihsanda bulunduğunuz zaman, bir yardımda bulunduğunuz zaman, bu sizin gönlünüzden kopmuş olan Allah'ın rızasını kazanmak üzere yaptığınız bir güzel olaydır. Bundan derecat kazanırsınız. Ama karşı taraf bunu size ödemek mecburiyetinde değildir. Çünkü onun dileğiyle onu vermediniz ona. Siz gönlünüzden öyle bir şey geçirdiniz. Karşı tarafın iradesinin hiçbir dahli yok. Sizden bir talepte bulunmamış, bir size açıkça bir işaret vermemiş. Siz ona onun dileği üzerine değil kendi arzunuzla bir şey vermişsiniz ve bunun karşılığında siz derecat kazanırsınız muhakkak, ama o onu aldı diye derecat kaybetmez. Çünkü onun bu konuda derecat kaybetmesi için ya kasti olması lazım, ya bir kötülük yapmış olması lazım, derecat kaybedecek bir olay yapmış olması lazım. Derecat kaybetmek sadece onun aksiyonu içerisinde. Derecatı kaybetmesi, sizden hiçbir şey istemese, ona bir şey verseniz de mümkün değil. Sizden bir şey istese, onu verseniz de gönül rızasıyla vermeniz halinde, gene o kişi derecat kaybetmez. Derecat kaybedilmesi onun kendi iradesiyle başkasına zarar veren bir faaliyet işlemesiyle mümkün. Kader hükümlerinin muhtevasında bu var. Öyleyse kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Ama derecat kaybeden kişi sadece kaza müessesesiyle kaybeder. İşte kaderin ve kazanın dizaynına dikkatle bakın. Şimdi gelin herkesin kafasında bir düşünce olan bir ama neden bu böyle diye sualler sorulan bir olay var. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, onlar hoşlarına giden bir şeye ulaştıkları zaman bu bizdendir derler diyor. Ama diyor senin vasıtanla oluşan bir olayda hoşlarına giden bir şey olursa bu bizdendir, biz bunu hak ettik, bu yüzden bize ulaştı diyorlar diyor Allah Teala. Ama diyor senin sebebinle, senin vücuda getirdiğin bir olay sebebiyle onlar üzülmüşlerse bu sefer diyorlar ki bizim üzüntümüzün sebebi sendin, sensin. Bu bir şerdir. Sen şerde sebebiyet verdin. Aradaki farkı anlatmak istiyorum. Allah Teala diyor ki de ki her ikisi de Allah'tandır. Şimdi burada çok dikkat etmeniz lazım gelen bir olay var. Meselenin birinci cephesinde o insanların, münafıkların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vücuda getirdiği olaylardan üzülmeleri veya sevinmeleri söz konusu. Neydi olayın temelinde, ne vardı? Kişilerin derecat kazanması veya kaybetmesi. Peki burada Allah'ın anlatmak istediği şey ne? Bu ayetle anlatmak istediği şey ne? Bu ayetle anlatmak istediği şey şu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın tasarrufunda. Öyleyse hiçbir yaptığı şey kendisine ait değil. Hepsi Allah'a ait. Onun vücuda getirdiği bir olay sebebiyle karşı taraf üzülse de, onun vücuda getirdiği bir şey sebebiyle karşı taraf sevinse de, vücuda getiren kişi tasarruf altında olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olduğu için ister o kişileri sevindiren bir olay olsun, ister o kişileri üzen bir olay olsun, her ikisinde de onu yapan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu sebeple olayların ikisi de Allah'tandır. Kişiler ister sevinsinler, ister üzülsünler. İster hoşlarına gitsin, ister hoşlarına gitmesin. Her halükarda vücuda getiren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise onun tasarrufunda olduğu Allah'tır. Allah'ın tasarrufundadır. Yani o olayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah yaptırdığı için her ikisi de Allah'tandır diyor Allah Teala. Ne yazık ki bu ayetteki muhteva yedi tane inanç şartının ki yedincisi özellikle devre dışı bırakılmış, altıncı inanç şartının yanlış değerlendirilmesine sebebiyet vermiş. Demişler ki hayır da şer de Allah'tandır. Hayır sevgili kardeşlerim, hayırla şer Allah'tan değildir. sadece hayır Allah'tandır. Allah'ın müsaadesiyle oluşmuştur. Allah'ın bir kulununa, bir başkasını sevindirecek olan bir şey yapmasına müsaade etmesiyle oluşmuştur. Kişi bir başkasını mutlu edecek olan bir olayı vücuda getirmiştir. Veya kişi Allah'la kendi arasındaki Allah'a verdiği bir emri yerine getirmiştir. Derecat kazanır. Derecat kazanan her hayır için Allah Teala'nın müsaadesi söz konusudur. Ve kişi hayrı işlediğinde derecat kaybeder. Kişi şerri işlediğinde derecat kaybeder. Hayrı işleyen derecatı kazanır, şerri işleyen derecatı kaybeder. Öyleyse müesseseye dikkatle bakın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle başkaları üzerinde vücuda gelen bütün tesirler, o kişiler üzülse de, sevinse de, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o olayları yaptıran Allah olduğu için, sevindiren olaylarda, onları üzen olaylarda Allah'ın vücuda getirdiği olaylardır. Bu sebeple Allah Teala her ikisi de Allah'tandır diyor. Çünkü vasıta olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senin sebebinde diyor. Onları üzen, onları sevindiren olaylar. Sevindiren olaylar olduğu zaman biz bunu hak ettik. Bu bizim hakkımızdı, oldu derler diyor. Üzüldükleri olaylara gelince bu bizim hakkımız değildi, biz bunu hak etmedik. Senin yüzünden oldu derler diyor. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kanalıyla vücuda gelen bütün olaylar onları üzse de, sevindirse de Allah-u Teala'nın dizaynında mutlaka Allah'tan iki olay Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarruf altında olduğu için. Şimdi Kur'an'ın temel hükümlerinden çıkan sonuç şu. Kader şerri oluşturmaz. Öyleyse o insanların üzüldükleri şeyler aslında derecat kazandıkları şeyler. Neden? Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi bir onları üzen bir şey yaptıysa, bu negatif pozisyonda bir şey olsa da aslında onlara derece kazandıracaktır. Üzüldükleri şey aslında onlara derece kazandıran bir şeydir muhakkak. Diğer tarafı zaten üzülmüyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onlara yaptığı güzel davranışlar. Onları sadece sevindiriyor. Onları güzel davranışlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından onların üzerine vücuda gelen davranışlar eğer onları üzüyorsa, o zaman onlar mutlaka bu davranış sebebiyle derecat kazanıyorlar. Yalnız başkalarının bir başka kişi sebebiyle üzülmelerini vücuda getiren, onlardan bir değer kaybına veya herhangi bir şekilde üzüntüye sebep olan her şey aslında o insanlara sadece derecat kazandırır. Diğeri de derecat kaybettirmez. Öyleyse münafıkların yaptığı şey sadece hayra üzülmektir. Başka bir alternatif yok sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafıklar üzerinde yaptığı her olayda ya onların zararına bir şey yapmıştır veya faydasına bir şey yapmıştır. Hoşlarına giden şeyleri zaten değerlendirmiyorlar. Bunlar bizim hak ettiğimiz güzel şeyler diyorlar. Üzüldükleri şeylerse onlara yapılan kendi ölçülerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptı diyelim bir haksızlık. Haksızlık olsaydı zaten derecat kazanacaklardı. Neden olacaktı? Çünkü kim kime haksızlık yaparsa haksızlık yapılan taraf mutlaka derecat kazanır. Netice gene hayır. Haksızlık değilse bu sefer bir şey kaybetmeleri söz konusu değil. Bu sebeple her ikisi de Allah'tan oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın tasarrufunda olduğu için ve onlar yani münafıklar her iki olayda da derecat kaybetmedikleri için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ama bu kader ve kaza müessesesinin muhtevasına bakarsak eğer, Amentü müessesesinin altı unsurunun altıncısının yanlış olduğu kesinlik kazanıyor. Hayır da, şer de Allah'tan değildir. Sadece hayır Allah'tandır. Şer Allah'tan olamaz. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sebebiyle münafıklar derecat kaybetmedilerse, sadece derecat kazanmaları mümkünse, bütün olaylar için aynı şey söz konusudur. Kader kimseye derecat kaybettirmez. Allah'ın hiçbir vücuda getirdiği olay hiç kimsenin derecat kaybetmesine sebep olamaz. Öyleyse şerrin Allah'tan olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Amentü müessesesinin altıncı unsuru mutlaka değiştirilmelidir. Ve hayır Allah'tandır, şer nefstendir şekline dönüştürülmelidir. Sevgili kardeşlerim, bunlar Allah'ın kanunları. Bu kanunlar çiğnenmiş ve yerlerine oturtulacaktır. Gelecek zaman dilimlerinde böyle olduğunu göreceksiniz. Düşünen bütün kafalar Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ini Allah'ın emrettiği şekilde yeniden düşündükleri zaman doğrunun bu olduğunu göreceklerdir. Yetmez. Amentü'nün yedinci esası da söz konusu. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması farzdır. Buna da inanmak gerekir. Öyleyse zaten altılı rakamlar Allah'ın rakamları değildir. Allah-u Teala hep yediden bahseder. Söz konusu olan yedidir. Yedi tane gök katı, yedi tane yer katı, yedi tane alem. Altı yaratık alem, bir de yokluk, yedi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, altı alemin hepsini de Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle kuşatması da bir başka kainatlar dizisine bir yeni varlık ekliyor. Allah'ın ilmi ve rahmetiyle bütün o alemlerde mevcut olması. Yani bütün alemlerin birbiri içine kapladığı bir alan var. Bütün alemler aynı hacmi kaplar. Allah'ın Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi de tam bir herhangi bir alem kadar bizim mesela Rab yaşadığımız bu zahiri alemi de Allah-u Teala'nın iradesi aynı standartlara kaplar ve Allah-u Teala'nın ilmi ve rahmetinin kapladığı alan da bütün bu kainatlar kadar bir yer işgal eder. Bu sebeple yeni gelince bir sistem söz konusu. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala'nın bu amentü statüsü bir, Allah'a inanmak, iki, Allah'ın kitaplarına inanmak, üç, Allah'ın Resullerine inanmak, dört, Allah'ın meleklerine inanmak, beş, ba'su ba'del mevte, kıyamet günü yeniden be'as edileceğimize, hayata getireceğimize inanmak, altı, hayrın Allah'tan, şerrin bizden olduğuna inanmak, yedi, Allah'a ruhumuzun ölmeden evvel ulaşması lazım geldiğine inanmak. Öyleyse yedi tane şerh oluşuyor. Altıncısı sakat olduğu için mutlaka değiştirilmelidir. Yedincisi ise Allah'ın yedi sistemine göre mutlaka yerli yerine oturtulmalıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ama Allah Teala Kamer suresinde buyuruyor ki biz her şeyi bir kaderle yarattık. O zaman her şey kaderse cüz'i irade içinde kader olan bir olay vücuda gelmesi lazım. Var mı? Evet var. Eğer ikinci bir irade yoksa devrede, sadece kendi irademizle bir şeyler yapmışsak, niyet ettiğimiz şeyle nasibimiz ya aynı paralelde olacaktır veya tersi oluşacaktır. Bir misal verelim. Talebeler imtihana giriyorlar. Sınıfı geçmek gibi bir niyetleri var. Niyetleri geçmek, imtihanı kazanmak. Böyle olanlardan bahsedelim sadece. İmtihana giriyorlar. Bir kısmı başarıyor. Niyetleri ve nasipleri eşit oluyor. Bir kısmının niyeti sınıfı geçmek olmasına rağmen geçemiyor. Sınıfta kalıyor. Niyeti ve nasibi birbirine eşit çıkmıyor. Burada devreye giren şey liyakattir. Allah-u Teala'nın kanunlarında, liyakat kanununda sadece layık olduğunuzu alabilirsiniz. Öyleyse kim o imtihanın cevaplarını verebilecek şekilde hazırlanmışsa, o imtihanı başarıyla verecektir. Niyetini, nasibi eşit olacaktır. Ama kim de buna layık değilse, liyakatı yoksa, o zaman sistemde niyetle nasibin eşit olmaması söz konusudur. Şimdi niyetle nasibi oluşturan standartlara bir üçüncü faktör ekleyelim. Diyelim ki bir öğretmen kasıtlı olarak sınıfta kalması lazım gelen bir talebenin notunu değiştiriyor. Kazanamadığı halde o çocuk sınıfı geçiyor. Veya tersi oluyor. Kazandığı halde kasıtle sınıfta bırakılıyor. O imtihanı ya da bir imtihandan geçemiyor. Niyetle nasibi tersine çeviren olay kişinin liyakati değildir. Dikkat edin, burada nasip değil, kader vardır. Bir ikinci irade devreye girmiştir. Olayı o irade hak etmediği bir şekilde başka birisinin üzerine bir sonuç ulaştırmıştır. Sınıfta kalmayı hak etmeyen çocuk sınıfta kalmıştır. Sınıfta kalmayı hak eden çocuk sınıfı geçmiştir. Ama bir başka irade devreye girmiştir. Kader oluşmuştur. Normal bir uygulamada hakka riayet edilmesi halinde liyakat mutlaka nasiple eşit oluşur. Öyleyse Allah-u Teala'nın liyakat kanununda nasibin niyetle aynı sonuca ulaşması o kişinin liyakatinin derecesini sadece oluşturur. Nasip de bir kader türüdür. Ama burada farklı bir müessese vardır. Nasipte bir tek kişi vardır. Bu sebeple tek bir kişinin iradesi hem derecat kazanmayı hem de derecat kaybetmeyi oluşturabildiği için nasipte derecat kazanmak da vardır, derecat kaybetmek de vardır. Nasipte kader unsuru ikinci bir iradeyle tamamlanmamıştır. Tamamlanmamış bir kader söz konusudur ikinci bir iradeyle. Böyle olduğu için sonucu tayin eden şey kişinin liyakatidir. Öyleyse normal standartlarda kader adını verdiğimiz müessese hiç kimseye derecat kaybettirmez veya hiç kimseye derecat kaybettirmez ama derecat kazandırabilir. Dikkat edin ki sevgili kardeşlerim, cehenneme gitmek kaybedilen derecelerin kazanılan derecelerden fazla olmasına bağımlı Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse bir insan hiçbir zaman başka birinin kendisine yaptığı şu veya bu olaydan dolayı cehenneme gidemez. Bu olay kesinlikle mümkün değildir. Herkes, cehenneme giden herkes sadece kendi iradesiyle, bilerek, isteyerek, kasten yaptığı olaylar sebebiyle kaybettiği derecelere atfen cehenneme gidebilir. Öyleyse hiç kimse kimsenin günahını yüklenmez demesi Allah-u Teala'nın bu standart içindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir Ramazan akşamında kaza ve kader müessesesini işlemeyi Allah-u Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salava. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakîm. Sıratel lezzine en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah yolunda bir beraberlik daha, bir defa daha teoriden tatbikata girmek üzere, teoriden pratiğe ulaşmak üzere, Allah'ın yolunda gene el ele, gönül dinle, bir aradayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzelliği Allah-u Teala bizlere beraberce yarattığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyorum. Bir güzellik halesinin nurunun içerisindeyiz. Allah'ın ülkesinde yaşıyoruz. Sıfır noktasının üzerinde, şeytana ait olan eksi alemin, negatif alemin üzerinde Allah'a ait olan pozitif alemdeyiz. Çünkü Allah'tan bahsediyoruz. Absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst tarafındayız. Allah'ın üçgeni içindeyiz.
1: bir kenarını Allah'ın temsil ettiği, bir kenarını ruhumuzun temsil ettiği, bir kenarında işlediğimiz hayırların temsil ettiği bir üçgenin içindeyiz. Allah'tan bahsetmenin o huzurunu, mutluluğunu beraberce yaşıyoruz. Bu suallerinizle detaylara girmeyi bizlere nasip kıldığınız için hepinize Allah'ın huzurunda teşekkür ediyorum. Sormalısınız ki detaylara girebilelim. Her gün daha güzel, daha güzel sorular geliyor hepinizden. Allah hepinizden razı olsun. Doktor Abdülcebbar Boran, bakalım ne diyor? Diyor ki, günümüzde bir kısım din öğreticileri Bakara 28'i reenkarnasyona delil gösteriyorlar. Reenkarnasyon nedir diyor. Hadi gelin bakalım şu Bakara 28 ne diyormuş. Keyfe tekfürüne billahi. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki? Ve kuntum envaten. Siz ölüler idiniz. Fe ahyaküm. Ve sizi diriltti. Sümme yumituküm. Sonra tekrar öldürecek. Sümme yuhyiküm. Sonra tekrar diriltecek. Sümme ileyhi turcaun. Sonra ona döndürüleceksiniz. Bu ayeti reenkarnasyona delil gösteriyorlarmış. Sevgili kardeşlerim, reenkarnasyon şeytanın bir sahtekarlığı, insanları Allah'ın yolundan ayırabilmek için ortaya koyduğu, insanları saptırma vesilesi. İblis diyor ki, Allah adildir. Ama insanların bir kısmı hasta olarak doğar, bir kısmı sakat olarak doğar, bir kısmı zengindir, bir kısmı fakirdir, bir kısmı huzursuzluk içinde yaşarlar, bir kısmı mutluluk içinde yaşarlar ve bu Allah'tan reva mıdır? Allah adaletlidir. Adaletli olduğuna göre insanları tekrar tekrar dünyaya getirmelidir ki birinci seferinde sakat gelen, ikinci seferinde sağlam gelsin. Birinci seferinde fakir olan, ikinci seferinde zengin olsun. Hasta olan, sağlıklı olsun. Ve böylece adalet yerini bulsun. Ve İblis diyor ki, insanlar hep yanlışlar yapacaklardır. Ama tekrar dünyaya geldiklerinde bu yanlışlardan bir kısmı değişecektir. Doğruya dönüşecektir. Mesela diyor, bakın şu anda kendinize, falanca konuyu siz yapmıyorsunuz. Öyleyse siz daha belki hayatlarınızda o yanlışı mutlaka işliyordunuz. Ama şimdi bilmem kaçıncı olarak dünyaya gelişinizde artık bu yanlışı işlemiyorsunuz. Mesela hırsızlık diye bir hastalığı olmayanlardan böyle bahsediyor. Kumar diye bir illeti olmayanlardan siz vaktiyle muhakkak ki bu illetin sahibiydiniz. Şimdi değilsiniz diyor. Ve diyor, binlerce defa şu dünya adı verilen gezegene veya başka gezegenlere gideceksiniz. Orada yaşayacaksınız. Bu kim bilir kaç bininci hayatınız. Ve bir güne doğru gidiyorsunuz diyor İblis. Asıl büyük hilesini konunun sonuna koymuş. Her seferinde biraz daha düzeleceksiniz. Ruhunuz diyor İblis. Aslında nefsten bahsetmiş oluyor. Her yaşadığı cesette biraz daha düzeldiği bir evreler silsilesinin sonunda öyle bir gün gelecek ki herkes düzelmiş olacak. Dünya üzerinde o gün yaşayanların hepsi düzelmiş olacak. O zaman Allah kıyameti kopartacak. Ve herkes düzelmiş olacağı için de herkes Allah'ın cennetine girecek. Öyle cehennem mehennem diye bir şey yok diyor İblis. Hepiniz cennete gireceksiniz. sevgili kardeşlerim, bu masala inanan bir sürü insan var dünya üzerinde. Bu şeytanın bir tuzağı, korkunç bir tuzak. Madde bir, ruh tekamül etmez. Tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ruh baştan aşağı hasletlerle doludur. Ve Allah-u Teala nefsimizin de ruhumuz gibi olmasını emrediyor bize. Bunun için zikri önermiş. Bunun için Allah'ın yoluna girmemizi önermiş. Bunun için nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi önermiş ki nefsimiz ruhumuzun hüviyetine gelsin de nefsimizi Allah'a teslim edelim. Daimi zikirle. İki, insanların büyük kısmının cehenneme gideceğini söylüyor Allah Teala A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde. Lekad zerenna li cehenneme biz diyor biz insanların büyük kısmını cehennem için yarattık. Biz cehennemi insanların çoğu için yarattık diyor. Öyleyse insanların çoğunun çoğu için yaratılmış olan cehenneme Allah-u Teala mutlaka bütün insanları sokacağını, cinleri mutlaka insanlarla ve cinlerle dolduracağını söylüyor. Öyleyse insanların çoğunun cehenneme gideceği kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de yer almış, yetmez. Allah-u Teala şeytanın da orada bulunacağını kesin olarak söylüyor. Ve şeytan insanları kandırıyor ki, hayır cehennem diye bir şey yoktur, hepiniz cennete gireceksiniz. İşte bu reenkarnasyon sebebiyle. Bir defa iblisin bu cennet vaadi bir yalan. İkincisi insanların defaatle yüzlerce defa, binlerce defa dünyaya gelmesi o da bir masal. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Çünkü bulabildikleri iki ayet-i kerimeden ikisinde de iki defa ölmekten, iki defa dirilmekten bahsediyor. Bir üçüncüsünden hiç bahsetmemiş Kur'an-ı Kerim. Yetmez. İki defa doğum, iki defa ölüm demiyor. İki defa ölüm, iki defa dirilme diyor. Sözüme dikkat edin. Dirilme doğum değildir. Tuzaklara kanmayın. Ve bakın Allah-u Teala ne demek istiyor? Şimdi keyfe tekûne billahi ve küntüm emvâten fe ahyâküm sümme yumitüküm sümme yuhyiküm sümme ileyhi turcuun. Şimdi bunun dizaynına bakalım. Allah'ı nasıl inkar edersiniz diyor. Keyfe tekûne billahi. Şimdi kıyamet günü sura üfürülmüş. Ve sura üfürüldüğü zaman ölüyorsunuz. Eğer diriyseniz, kıyamet günü diriyseniz, sura üfürüldüğü an ölüyorsunuz. Eğer daha evvel yaşamışsanız kıyametten zaten ölüsünüz. Sura ne zaman üfürülür? Allah-u Teala kainatı yaratırken bir tek noktada olan kainatı patlatıyor ve ait olduğu standartlarda mekan üzerinde o kainatı tasarladığı kainatı kurmak üzere bütün enerji partiküllerini, nötronları ve karşıt nötronları ait olduğu alemleri oluşturmak üzere saniyenin binde biri kadar bir zaman parçasında bütün kainata ulaştırıyor. Enerji partikülleri sonsuz hızla hareket ettikleri için bu onlar için hiçbir zaman problem değil. Hiçbir aleme ait değiller ve sonsuz hızla hareket halindeler. Ulaşıyorlar oraya. Orada elektronlara dönüşüyor nötronlar, karşıt elektronlara dönüşüyor karşıt nötronlar ve madde oluşuyor. Ve kainat böyle kuruluyor. Ondan sonra Allah-u Teala zamanımız alimlerin hala keşfedemediği bir enerjiyle

Var, zaman gelecekten geçmişe dönüyor. Şimdi o gün sağ olanlar o gün ölüyorlar, birinci ölümleri. Ondan evvel ölmüş olanlar zaten ölmüşler, birinci ölümleri. Hepsi dünyanın üzerindeler. Başka kainat, başka alemlerde olanlar, başka kainatlar, kainatın başka parçalarında yaşayanlar, onlar da aynı anda ölüyor. Bütün kainatta birden kıyamet kopuyor. Yaşamakta olanlar ölüyor, daha evvel ölmüş olanlar zaten ölüm. Birinci ölüm, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sonra zaman durduktan sonra tersine dönüyor. Gelecekten geçmişe dönüyor. O süreç içerisinde zaman sıfır noktasına, başlangıç noktasına ulaşıp da o tek noktaya kainat, yer çekimi kuvvetleri ile geriye döndüğünde, bütün uzaylar yok olduğunda bir nokta oluşuyor. O noktaya ulaşana kadar insanların var olduğu Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa geçen zaman parçası geriye doğru geçerken bütün insanlar hayatta olduğu devre zaman ulaştığında tekrar canlanıp mezarlarından Allah'a doğru, İnce İlahi'ye doğru yola çıkıyorlar. İlk canlananlar o gün ölenler, kıyamet günü ölenler. Zaman geriye döndüğü anda canlandıkları ana tekrar, hayatta oldukları ana tekrar geri dönüyor zaman. Onlar da o anda zaten hayattalar. Ve oradan dünyanın neresindelerse ya da hangi gezegende yaşamaktalarsa orada artık zamanın devamlı değişmesi sebebiyle yerçekim hükümeti kalmadığı için o insanlar yerçekim hükümetinin var olduğu tek yere, mahşer meydanına, Allah'ın indi ilahisinden evvelki bütün insanlığın toplanacağı yere ulaşıyorlar. Cinler içinde, insanlar içinde aynı şey geçerli. İnsanlardan bahsediyoruz. Oraya ulaşıyorlar. Ne oldu? İnsanlar sura birinci ısırıldığında birinci defa öldüler. Ondan evvel ölenler zaten ölüler. Birinci ölüm. Ne oldu? Zaman sura birinci ısırılmışında geriye döndüğü için herkes ait olduğu zamana, yaşamakta olduğu günlere zaman ulaştığında tekrar canlı oluyor. Çünkü zaten o anda canlılar. Eğer çekim hükümetinin bulunmaması sebebiyle tek çeken yer mahşer meydanı, hepsi oraya doğru yola çıktılar ve ulaştılar. Birinci ölüm ve ölümden sonra dirilme. Kıyametten evvel ölenlerin de dirilmesi, kıyamet günü ölenlerin de dirilmesi. Birinci ölüm, birinci dirilme. Sonra mı? Sonra Allah Teala diyor ki biz sonra bir defa daha öldürürüz sizi diyor. İkinci defa sura üfürülüyor. Hepimiz ikinci defa ölüyoruz. Ve üçüncü defa sura üfürülüyor. Hepimiz yeniden diriliyoruz. Allah-u Teala'nın bizleri yeniden diriltmesi olayı. Ve ikinci dirilme. Birinci ölüm, birinci dirilme. İkinci ölüm ve ikinci dirilme orada mahşer meydanında oluyor. Ve neden acaba ikinci defa öldürülüyoruz? Çünkü Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de orada cennette veya cehennemde hepiniz aynı yaşta olacaksınız diyor. Ama herkes farklı bir yaşta ölmüş. Ufacık çocuklardan 90'lık 100'lük insanlara kadar bir sürü insan, hepsi belli bir yaşta birbirinden farklı standartlarda ölmüşler. Hepsi birbirinden farklı. Ama Allah Teala hepsini aynı yaşta yaratacak. Birinci özellik. İkinci defa öldürülüşümüzün, kıyamet gününde ikinci defa öldürülüşümüzün birinci özelliği, hepimizin aynı yaşta cennete veya cehenneme girmesi lazım. İkincisi, cennetteki veya cehennemdeki hayata uygun, değişmeyen bir enerji bedeninin sahibi olmamız lazım. Ne oluyor? Biz doğuyoruz. Küçücük bir varlık olarak büyüyoruz, gelişiyoruz. Ve yaşayan
birisi oluyoruz.

devamlı her gün milyonlarca hücremiz ölüyor, yerine yenileri takılıyor, yaşlanıyoruz, şekil değiştiriyoruz, organlarımız ihtiyarlıyor. Ama orada cenneti veya cehennemde değişmeyeceğiz. Aynı yaşta kalacağız, sonsuza kadar. Hepimiz aynı yaşta olacağız ve hepimiz aynı yaşta kalacağız. Bunun için Allah-u Teala'nın bizi bir defa daha öldürmesi lazım ve bir defa daha enerji bedenleri olarak yaratması lazım. İşte hem aynı yaşta olmamızı temin için hem de oradaki hayata uygun bir vücutta yeniden vücut bulmamız için Allah-u Teala bizi ikinci defa diriltiyor. Ve iki defa ölüyoruz, iki defa diriliyoruz. Ama bu dünyada bir defa doğuyoruz, bir defa ölüyoruz. Sonra bu birinci ölümden sonra doğumumuzu şimdi bir tarafa bırakalım. Birinci ölümden sonra Allah Teala kıyamet günümüzü yeniden diriltiyor, birinci dirilmemiz. Yeniden öldürüyor, ikinci ölümümüz. Yeniden diriltiyor, ikinci dirilmemiz. Bundan sonra ne oluyor? Hepimiz mahşer meydanından Allah Teala'nın indiği ilahisine ulaşıyoruz. Orada ne var? Orada hayat filmlerimiz var. Hayatımızı gösteren filmler var. Doğumumuzdan ölümümüze kadar bütün hayatımız bize üç boyutlu olarak gösterilecek. Allah Teala orada size yaptıklarınızı haber vereceğiz diyor. O gün ağzınızı mühürleriz diyor. Uzuvlarınız konuşurlar. Yaptıklarınızı size göstereceğiz diyor. İşte yaptıklarımızı bize orada gösteriyor indi ilahide. Ve amel defterimiz dediği o üç boyutlu hologram stili boşlukta oynayan hayat filmimizi sadece biz görmüyoruz. Herkes görüyor. Yaptığınız bütün gizli şeyler orada aşikar olacak. Hiç kimsenin kimseden o gün gizlisi kalmayacak diyor Allah-u Teala. Böyle olduğu için bir cama, bir perdeye ihtiyaç görmeksizin boşlukta oynayan hayat filminiz yetmez. İki hayat filmi birden. Bir, düşüncelerinizin, tasarladıklarınızın filmi. İki, yaptıklarınızın filmi. Aralarındaki dizayn sebebiyle de hangi olayda ne kadar tahammül sahibisiniz? Yani hangi ölçüde bir kastin sahibisiniz? Gene bir kötülük yaparken onların hepsi düşünce sisteminizde belli. Hayatınız devamlı filme alınmış, her saniye derecat kaybediyorsunuz veya kazanıyorsunuz. Bazen hem derecat kaybediyorsunuz hem derecat kazanıyorsunuz. Daimi zikirdeyseniz devamlı derecat kaybediyorsunuz. Ama Allah'ın bir namazına kalkmamışsınız, derecat kaybedeceksiniz. O namazı eda ettiğiniz zaman tekrar o derecatı kazanacaksınız. Ama kalkmadığınız sürece derecat kaybediyorsunuz. Ve namazı yerine getirmediğiniz sürece hep o derecat, her namaza ait olan dereceleri kaybediyorsunuz. Ama daimi zikirdesiniz, o zaman derecat kazanıyorsunuz bir taraftan da. Yani aynı anda hem kaybetmeniz hem de kazanmanız da mümkün. Ama normal standartlarda daimi zikrin sahibi değilseniz sadece derecat kazandığınız zamanlar var, sadece kaybettiğiniz zamanlar var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir düzende görüyorsunuz ki iki defa ölüyorsunuz, iki defa diriliyorsunuz. Öyleyse reenkarnasyon diye bir şey, insanın yeniden başka başka bedenlerde dirilmesi, nefsinin başka bir bedene gidip orada yaşaması diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. Buraya kadar geldik. Peki şimdi diyeceksiniz ki, peki buna ne buyrulur? Falanca adam diyor ki, ben falanca tarafından öldürüldüm diyor. Şu tarihte şurada. Bakıyorlar, takip ediyorlar, söylediği doğru. Benim karım falancaydı diyor. Ahmet, Mehmet, Süleyman diyor. Üç tane de çocuğum vardı diyor. Misal olarak söylüyorum. Tahkik ediliyor, gerçek. Şu zamanda şu olayları yaşadık diyor. Bu zamanda bu olayları yaşadık diyor. Tahkik ediyorlar, gerçek. O zaman diyor ki insanlar, tamam işte bu adam demek ki ikinci defa canlanmış. İkinci defa nefsi bir vücuda
gelmiş ve orada yaşıyor. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle değil. Biz insanlar yaşasak 100 yıl yaşarız. 150 yıl yaşayan olsun, daha fazla yaşayan olsun, 200 yıl yaşayalım. Ama bir cin 3000 yıl yaşar. Daha fazla da yaşayanları var. Hazreti Süleyman zamanından beri hayatta olan bir cin, ifrit mesela. Öyleyse bu 3000 yıl, 4000 yıl yaşayan mahlukların insanların ilişkisine bir kısmı insanların içine giriyorlar. Onlara hükmetmeye çalışıyorlar ve bunu da başarıyorlar. İşte bu iddianın sahibi olan kişi de bir cin yaşıyor vücudunda. O cin onun vücudunda olduğu sürece bütün olayların yakinen sahibi, hepsine şahit olmuş. Hatta çoğu zaman o konuşturmuş o kişiyi. Tesir ediyor insanlara. Çok böyle insan gördük sevgili kardeşlerim. Siz elinizde aldığınız sigarayla vücudunuzun herhangi bir yerini yakar mısınız? Böyle bir şey yapmak budal olduğunu gösterir misiniz? Ama bu cinli olanlara cinler bunu yaptırıyorlar. Kendi kendilerine işkence ettiriyorlar insanlara. İntihar etmelerine sebebiyet veriyorlar insanların onlara devamlı tesir etmek suretiyle. Şimdi böyle bir cinin bir vücutta yaşadığını ve o adamın da falanca tarihte teşmekan tarafından öldürüldüğünü düşünün. O sırada doğmakta olan başka birisinin içine giriyor cin. Ve bu ikinci adam, bunları söyleyen adamın içinde hala o cin var. Ve o konuşuyor, o konuşturuyor kişiyi. Kim bu cin? Bu cin iblisin bir zavallı uşağı. Ve insanlara reenkarnasyonun var olduğu ispatı çabaları içinde, telaşı içerisinde. Ama bir taraftan da cinci hocalar var. O cinci hocalar da o adamda o cinin olduğunu kesin olarak tespit ediyorlar. Ne oldu şimdi? Nefs yok oldu. Onun yerinde bir cin var. O adama girmeden evvel de cin, ondan evvelki hayatını başka bir yerde yaşamış. Ondan evvelki hayatını bir başka bir bedende daha yaşamış. Birçok bedenlerin içine defaatle girmiş çıkmış, tecrübeli bir cin. Ama cehenneme gidecek olan bir cin. Ve insanları da şeytanın ona olan telkiniyle reenkarnasyon fikrini aşılamaya çalışıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir saçmalık. Reenkarnasyon diye bir müessese Kur'an-ı Kerim'de yok. Ona geçit vermiyor Allah-u Teala. Şimdi bu ayete bakalım. Ne diyor? Siz ölü idiniz. Kıyamet günü bütün insanlar ölmüş. O öldükleri noktada bir durum tespiti yapın, durun orada. Şimdi buraya göre ayet-i kerimeyi dizayn edelim. Siz ölüydünüz diyor Allah-u Teala. Ne zaman ölmüşüz? Belki 1000 sene evvel ölmüşüz, belki 5000 sene evvel ölmüşüz, belki 10000 sene evvel ölmüşüz. Ama veya kıyamet günü hayattayız, kıyamet günü ölmüşüz. Ama Allah-u Teala bizi diriltiyor. Sonra sizi diriltti diyor Allah-u Teala. Sonra tekrar öldürecek diyor. Kıyamet günü ikinci defa öldürüleceğiz. Sonra tekrar diriltileceksiniz diyor Allah-u Teala. İşte birinci ölüm, birinci dirilme, ikinci ölüm, ikinci dirilme. Reenkarnasyoncuların iddiası ne? Bir bedende bir, onlar ruh diyor adına, nefsten bahsediyorlar aslında. Nefsten bahsediyorlar aslında. Bir nefs bir bedende yaşıyor. Onun iddiasına göre o kişi ölüyor. Ama öldüğü zaman oradan çıkıyor, başka bir bedene geçiyor. O beden doğuyor. Doğduğu sırada geçiyor ona. Birisi öldüğü zaman bir başkası doğarken ona geçiyor cin. Ve onda yaşamaya başlıyor. O ölse ondan sonra bir başkasına geçecek. Onda da yaşayacak.
Belki 15 tane ceset, 20 tane ceset değiştirecek. Belki çok daha fazla. Her gün 100 sene yaşayan insanların 30 tane ceset değiştirebilir 3000 sene yaşayan bir cin. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda insanlar ölecekler, nesiller geçecek. O cin her seferinde bir tecrübe daha kazanıp ve birçok bedenlerde yaşayacak ama hiçbir zaman ıslanmayacak. Hep insanları tehdit ederek, onların canlarını yakarak, onlara zulmederek, onlara işkence edecek. İşte böyle bir dizaynda cinin konuşturduğu insanlar böyle bir iddianın sahipleri. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca sadece iki defa ölüm ve iki defa dirilmeden bahsediyor. İki defa doğumdan bahsetmiyor. İkisinde de iki defa öldürdün, iki defa dirilttin diyor Allah Teala'ya kişiler. İşte ikinci ayet-i kerime Mümin 11. Kalu dediler ki Rabbena emetten esneteyni ve ahiyetten esneteyni. Ya Rabbi, Rabbimiz bizi iki kere öldürdün, iki defa dirilttin. Ma feterefna bi zunubina, biz de günahlarımızı itiraf ettik. Fehel ila hurucin min sebirin, şimdi çıkış için, dünyaya geri dönüş için bir yol var mı? Kim söylüyor bunu? Cehennemde olanlar söylüyor. Kime söylüyor? Allah'a söylüyor. Cehenneme girmişler. Cehenneme girdikten sonra itiraflarını da yapmışlar. Evet demişler, biz bu günahları işledik. Yapmamaları mümkün mü? Çünkü hayat filmlerinde her şey görünüyor. Cehenneme girmiş adamlar. Ve diyorlar ki ya Rabbi, bizi iki defa öldürdün. Ne zaman? Birisi dünya üzerindeki ölümleri, ister kıyamet günü ölsünler, ister daha verilmiş olsunlar. Birinci ölüm, sonra diriltilmişler. Birinci sura-i fülüşünde zamanın geri dönüşü boyunca kıyamet günü yaşayanlardan ta ilk insanlara kadar herkes diriltilmiş. Sonra bu diriltilen insanlar mahşer meydanına ulaşmışlar. Orada mahşer meydanında Allah Teala tekrar sure öldürtmüş. Herkes bir defa daha ölmüş. Bir defa daha öldürtmüş. Üçüncü defa herkes bir defa daha dirilmiş. Ondan sonra hayat filmlerini görmüşler. Cehenneme gitmişler. Bu Mümin 11'deki insanlar. Ve diyorlar ki ya Rabbi, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi bizi tekrar dünyaya döndürür müsün? Allah Teala diyor ki böyle bir şey mümkün değil. Aralarında bir berzah koyduk diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, hepsi bu kadar. İki defa ölüm, iki defa dirilme. Görüyorsunuz ki her tarafı yanlış olan bir iddia. Öyleyse reenkarnasyon diye bir müessese Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. Şimdi üçüncü soru Salih Cebbar'ın. Kıyamet olayının gerçekleşmesinin Bakara 28 ile bir ilgiyet rabıtası var mı? Elbette. Kıyamet olayı ile Bakara 28 kesin bir ilgiyet rabıtası içinde. Çünkü Allah Teala o sıradaki birisine sesleniyor. Yani sura birinci defa üfürülmüş. Kişi ölmüş ve zaman tersine çalıştığı için, gelecekten geçmişe döndüğü için o zaman parçasında dirilmiş kişi. İkinci defa sura üfürülmemiş. Siz ölüydünüz diyor Allah-u Teala, sizi dirilttik. Diriltmiş. Sonra tekrar öldüreceğiz, tekrar dirilteceğiz diyor. Mahşer meydanında tekrar ölüm, tekrar dirilme. Ondan sonra da bize döndürüleceksiniz diyor. Yani Allah'ın ince ilahisine, hayat filmlerimizi seyretmeye, Allah'ın katına döndürüleceğiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda dirilen herkesin Allah-u Teala
Allah'ın katına, yani mahşer meydanına doğru süzülerek çıktığını söylüyor. İşte dizayn bu. Bulabildikleri bütün ayetler şu bizim reenkarnasyon iddiacılarının bulabildikleri bütün ayetler iki defa ölümü, iki defa da dirilmeyi ifade ediyor en çok. Daha ötesi yok. Ve iki defa ölüm, iki defa dirilme de iki ayette de kesin olarak ifade edilmiş. Mümin 11'de daha net olarak ifade ediliyor. Bakara 28'den daha net olarak. Çünkü Allah Teala cehennemde olanlardan bahsediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki iki defa ölüm, iki defa dirilme bütün insanlar için geçerlidir, mümkündür ve mutlaka öyle olacaktır. Herkes iki defa ölecektir, iki defa dirilecektir. Ama ne var ki sadece birinci ölüm ve birinci dirilme dünya üzerindedir. İkinci ölüm ve ikinci dirilme orada indi ilahide gerçekleşecektir. Allah razı olsun. Serdar Demirci kardeşimiz diyor ki, İnşallah bize bidatları anlatır mısınız?

Sonra da ikinci sualinde Bakara suresinin 8, 9 ve 10. ayet-i kerimelerini, onların kalplerinde maraz vardır. Allah da o zaman bu sebeple onların hastalığını arttırmıştır. Tekzip etmeleri, yalanlamaları sebebiyle onlar için elim bir azap var. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerini, Ekev suresinin 103, 104, 105 ve 106. ayet-i kerimelerini bidatlar üstünden anlatır mısınız diyor. Bidat nedir? Kur'an-ı Kerim'de olmayan şeylerin, mevcut olmayan şeylerin insanlar tarafından hayata geçirilmesi, insanlar tarafından uydurulmuş, Kur'an-ı Kerim'de verilmemiş olan emirlerin Kur'an-ı Kerim'de olmamasına rağmen insanlar tarafından emredilmek suretiyle kuvveden fiile çıkarılması. Bidatın birinci yüzü, bidatın ikinci yüzü, Kur'an-ı Kerim'de var olan emirlerin, farzların yok edilmesi. Her ikisi de bidat. Ama ne yazık ki zamanımızda korkunç bir bidatlar dizisi hüküm sürüyor. Allah'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün emirleri zaman içerisinde yok edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de mi? Hepsi duruyor. 14 asır evvel mi? Bütün sahabe bütün emirleri gerçekleştirmişler. Bugün mü? Bugün artık yok. Din öğreticilerinin hepsi ağız birliği etmişler ve Allah'ın emretmediği şeyleri varmış gibi göstermeleri bir yana, bu zaten önem de taşımıyor. Ama önemli olan Allah'ın insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel hükümlerini Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen ve bütün sahabe gerçekleştirmesine rağmen bugün yok etmiş olmaları. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bütün insanlar için 7 tane safha görürüz. Yedi tane takva, 7 tane teslim, 7 tane Allah'a kul olmak, 7 tane hidayet ve bir muhteva kazanıyor konu. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor her şey. Bugün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış. Bugün dilemiyorlar. Bir, mürşidinize ulaşacaksınız, tabi olacaksınız farz kılınmış. Bugün insanlar mürşitlerine ulaşmıyorlar. Mürşit yoktur diyorlar, mürşidi reddediyorlar. Dikkat edin, sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Yetmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hatta 4 halifeden sonra sahabeye tabi olmuş tabiim. Yani sahabe de irşat makamının sahibi olmuşlar. Kur'an-ı Kerim tabiyeti farz kılıyor. Ama bugünün din adamları hayır diyorlar, mürşit yoktur. 2. 3. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Üzerimize 11 defa farz, bugün reddediliyor. Allah'ın farzı yok edilmiş. Bu farzlardan en önemlisi zikirdir. Allah-u Teala zikri farz kılmış. 1. Çok zikri, günün yarısından fazla zikri farz kılmış. 2. Daimi zikri farz kılmış. 3. 3'ü de reddedilmiş. Ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikir müessesesi yok. Zikrullah, Allah'ın zikri, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesi yok.
bidatlardan bir tanesi de, en korkunç bidat bu. Çünkü zikir yoksa hidayet yoktur. Zikir yoksa takva yoktur. Zikir yoksa Allah'a kul olabilmek yoktur. Zikir yoksa cennet yoktur. Sevgili kardeşlerim, iblis öyle bir tuzak kurmuş ki hep 12'den vuruyor. İnsanların cennet saadetine ulaşacakları bütün hükümleri 14 asırda Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen, sahabede gerçekleştirmesine rağmen tatbikattan kaldırmayı başarmış ve böylece İslam'ın bacaklarını kesmiş iblis. Onunla kalmamış. İnsanları dünya saadetine ulaştıracak olan fizik vücudun, nefsin, iradenin teslimini de yok etmiş, İslam'ın kollarını da kesmiş. İslam'ı bitkisel hayata terk etmiş. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Bunların hepsi bid'attır. Ve zikri yok ettirmiş insanlara. Bunun bel kemiğini, omurgasını, kurtuluşu mümkün kılan yegane silahı, şeytana karşı en çok işleyen silahı iblis yok etmeyi başarmış. Öyleyse insanların cennet saadetine ulaşmasının üçüncü safhası ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 11 defa üzerinde farz ve insanlar diyorlar ki ruh mu? Ruh insana hayat veren unsurdur diyorlar. Allah insana ruhu verir, insan böylece hayata gelir. Ruh ayrıldığı anda ölürsünüz diyorlar. Hiç kimse diyorlar hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıramaz. İşte üçüncü bidat. Seri itibariyle konuşuyoruz. Baştan sona gidiş. Allah'a kul olma standartları, Allah'a teslim olma standartları, hidayet standartları, ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin hidayet standartları hepsi birden yok edilmiş. Sonra fizik vücudunuzun Allah'a kul olması, Allah'a teslim olması, ahsen kılınması. 14 asır evvel bütün sahabe gerçekleştirmişler. Bakara suresi, Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim onlara de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Hepsi teslim etmişler. 14 asır sonra mı? Öyle bir şey yok diyor adamlar. Öyle fizik vücudun teslimi falan yok diyor. Ne varmış diye soruyoruz. Diyorlar ki İslam 5 tane şarttan ibarettir. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz İslam'ın 5 tane şartını yerine getiririz. Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet getiririz. Ve böylece Allah'a teslim oluruz. Allah'a teslim olmak budur. Sizler saçmalıyorsunuz diyorlar bizlere. Sevgili kardeşlerim, ne var ki o saçmaladığımız şeyleri sahabe hep gerçekleştirmiş ve Kur'an-ı Kerim sadece bizim saçmaladığımız şeyleri söylüyor. Onların söylediklerini de reddediyor. İyi mi? Ve nihayet nefsimizin Allah'a teslimi, yani ihlas safhasına ulaşmamız, ondan sonra irşada ulaşmak, ondan sonra bir hakkın takvanın sahibi olmak ve 7 tane safha söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu dizayna dikkatle bakın. Eğer devrin imamını devreye koyarsanız yeni bir teslim, yeni bir safha açılır önünüzde. Aklın da Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse nasıl bir ortam insanları dalalette bırakan, insanları küfürde bırakan, insanları çok büyük bir kısım olarak 190'dan daha fazlasını cehenneme mutlaka ulaştıracak olan bir bidatlar dizisini
İblis insanlara kabul ettirmiş. Nefsin teslimi söz konusu değildir diyorlar. Fizik vücudun teslimi, ruhun teslimi söz konusu değildir. Biz İslam'ın 5 tane şartını yaparız. Bunların hepsi tamamdır. Biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Bütün sahabenin veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettikleri kesinlik kazanıyor. Her birisinin ortadan kaldırılması bir ayrı bir bid'attır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhun Allah'a ulaştırması sizi cennet saadetinin birincisine, ikincisine ve üçüncüsüne, üçüncü kat cennet ulaştıracak olan bir temel muhtevadır. Hepsini yok etmeyi başarmış iblis. Bid'at oluşturmuş üç safhada da İslam'ın böylece bacaklarını kesmeyi başarmış. Sonra fizik vücudun teslimini reddetmiş, nefsin teslimini reddetmiş, iradenin teslimini reddetmiş. Ve İslam'ın bu bid'atları da din alimlerine asırlardan beri yazılan el yazması kitaplarla kabul ettirerek bu bid'atları da yerleştirmiş İslam toplumunun içine. İslam'ın kollarını da kesmeyi başarmış. Şu anda İslam kolsuz ve bacaksız yaşıyor. İslam'ın kolsuz ve bacaksız yaşamak sonucunu hatırlatmak üzere size bir fıkra anlatayım. Kolsuz ve bacaksızlar arasında yarışma yapılıyor, yüzme yarışı. Ve birçok antrenmandan sonra getirmiş çalıştırıcı olan kişi yarışa girecek olanı ve tabanca patlıyor. Hepsi birden atılıyorlar suya. Ama bizimki yüzemiyor. Çıkarıyor onu menajeri. Diyor ki yahu diyor sen dün yüzüyordun diyor. Ne oldu sana? Evet ama diyor dün kulaklarıma kramp girmemişti diyor. Yüzücü böyle söylüyor. Sevgili kardeşim İslam da işte bu standardın içinde. Bidatlar sebebiyle kolları ve bacakları kesilmiş olan, bitkisel hayatta olan bir İslam söz konusu bidatlar sebebiyle. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de var olan sahabenin mutlak olarak tatbik ettikleri, hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Hepsi bir hakkın takvanın sahipleri. Hepsi Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmişler. Öyleyse hamdolsun ki sevgili kardeşlerim, sizler İslam'ı yaşıyorsunuz. Dünya İslam'ı yakın bir gelecekte öğrenecek. İslam'ın hanif dini olduğunu öğrenecek. Bütün dinlerin de sadece hanif dini olduğunu öğrenecek. Allah'a, tek Allah'a inanan ve Allah'a teslim olmaktan noktalanan kainatın tek dini. Öyleyse bid'atların var olanların ortadan kaldırılmasıyla iblisin tuzağının nasıl bütün insanları cehenneme mahkum ettiğini gördük bid'atlar sebebiyle. Öbür taraftan aynı bid'atların var olmayanlarını ilave etmek söz konusu olmuş. İşte mesela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki size ruhumdan üfürdüm diyor. Ve şimdiki devirdeki bidatçılar diyorlar ki insan ruhu insana hayat verir. Ruhunuz Allah'a bu sebeple yaşarken ulaşamaz. İşte bu insanların sonradan dine soktukları bir iftiradır. Bir yalandır. Şimdi iddialar var. Kur'an-ı Kerim reenkarnasyonu ifade ediyor diye demin size anlattık. İşte Kur'an-ı Kerim'e reenkarnasyonu yakıştırmak, bu da bir bid'attır. Ve
Kur'an-ı Kerim'den 7 tane takva kademesini takva Allah'tan korkmaktır diye yok etmek bir bid'attır. İnsanlar zaman içerisinde hep bir şeyler ilave etmişler kendilerinden. Ve ilave ettikleri şeylerle insanları asıllardan uzaklaştırmışlar. Birçok hurafe bu sebeple dinimize girmiş. Allah'ın hakikatleri değiştirilmiş. İşte sevgili kardeşlerim, bid'atın ikinci sualine geçiyorum. Bakara suresinin 8, 9 ve 10. ayet-i kerimelerini açıklar mısınız diyor. Ve minen nâsi men yekûlu âmennâ billâhi. Ve insanlardan öyleleri vardır ki derler ki Allah'a âmenü olduk. Ve yevmil ahire de ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağımıza da inanırız. Ve mâ hüm bi müminine. Ama onlar mümin değillerdir diyor Allah Teala. Biz bunlara iman ettik diyorlar. Allah'a ve yevmil ahire ruhumuzu Allah'a ulaştıracağımıza. Ama onlar mümin değillerdir diyor Allah Teala. Yuadinullahi vellezine aminu. Akıllarınca Allah'ı ve iman edenleri, amin olanları aldatırlar, aldattıklarını zannederler diyor Allah Teala. Ve ma yehteune illa enfusuhum. Onlar sadece nefslerini, kendilerini aldatırlar, kandırırlar. Ve ma yeşune ve farkına da varmazlar. Fi kulubihim meradun. Kalplerinde maraz vardır, hastalık vardır. Ve lehum azabun elimun bima kanu yekzibun. Kalplerindeki maraz artar diyor Allah Teala. Tekzip ettikleri, yalanladıkları sebeple, yalanlamaları sebebiyle onlar için elim bir azap vardır diyor. Allah Teala şimdi burada Allah Teala'nın söylediği Allah'a iman etmek ve ahiret gününe iman etmek. Ahiret gününe iman etmek, ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaya iman etmek demek. Ve böyle bir dizayn bu insanlarda mevcut değil. Biz diyorlar Allah'a da inanırız, ahiret gününe de inanırız. Ahiret gününü kıyamet günü olarak kabul ediyorlar. Ahiret günü kıyamet günü anlamına da gelir gerçekten. Ama ahiret gününün aynı zamanda ruhun o kişi sağ iken Allah'a ulaşması günü olduğunu onlar inkar ederler. Öyleyse Serdar'ın söylediği Kehf suresinin 103, 104, 105 ve 106. ayetlerinde bu husus gerçekleşiyor. Bir de
A'raf suresinin 146-147. Ayetlerinde gerçekleşiyor bu ayetle mukayese ettiğimiz zaman. Öyleyse Allah-u Teala bu Allah'ın söylediklerini inkar edenlerin kalplerinde marad olduğunu söylüyor. Ve Allah da tekzip etmeleri sebebiyle, yalanlamaları sebebiyle onların onlar için elin bir azap koyuyor ortaya. Şimdi insanlar Allah-u Teala'ya ulaşma gününü, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracakları günü öyle kabul etmiyorlar. Öyle bir gün yoktur diyorlar. İnsan ruhu hayattayken Allah'a ulaşmaz. Çünkü demin izah etmiştik. Ruh insana hayat verir. Ruhu aldığı an Azrail Aleyhisselam ölürüz. Başka bir sebeple ruh vücuttan çıksa gene ölürüz diyorlar. Oysa ki Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını tam 11 defa üzerimize farz kılmış. O zaman ahiret gününü teklif eden bir insan 11 defa farzı yok sayıyor. İşte filmde oradan kopuyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bakalım Kehf suresinin 103, 104, 105 ve 106. ayetlerine Allah-u Teala ne diyor? Kul hel minebbiyüküm bil ahserine amale. Sizlere amellerini, yaptıkları fiilleri, Allah yolundaki amellerini hasara uğratanları haber vereyim mi de onlara diyor Allah-u Teala. Ellezine delle sayhüm. Onlar çalışmalarını, amellerini dalaleti düşürdüler, saptırdılar, boşa çıkardılar. Fil hayatı dünya, dünya hayatındaki çalışmalarını boşa çıkardılar. Çalışmalarını dalaleti düşürdüler, saptırdılar, hasara uğrattılar. Ve hüm yahsebûne ennehüm yusunîne sunâ. Onlar muhakkak ki en güzelini yaptıklarını hesap ediyorlardı, zannediyorlardı. İşte zamanımızdaki bidat sahibi olan bu zavallı din öğreticileri de aynı durumdalar. En güzelini yaptıklarını zannediyorlar. Ama ne yazık ki amellerini ve çalışmalarını boşa çıkardılar. Hiçbir, onlara hiçbir şey yaramadı. Ülâikellezîne keferû bi âyâti rabbihim. Onlar Allah'ın Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Ve likâihi ve ona, Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mülaki kılmayı, ulaştırmayı inkar ettiler. Fe habitat amalühüm. Ve onların amelleri boşa çıktı. Yani kıyamet günü onların amelleri için Allah-u Teala değerlendirme yapmayacak. Amelleri sebebiyle namaz kılmışlar, oruç tutmuşlar, zekat vermişler, hacca gitmişler, kelime-i şehadet getirmişler. Amelleri var. Ama Allah-u Teala Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ettikleri için onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Habitat amalühüm diyor. Sonra başka bir gruptan daha bahsediyor. Bunlar amelleri boşa gidenler. Yani kıyamet günü bunların amel defterlerine bakıldığı zaman
kendi kazandıkları derecelerin hepsi sıfırlanmış oluyor, amelleri boşa gitmiş oluyor. Öbür taraftan bundan daha öteye geçenler var. فَلَا نُك۪يمُ لَهِمْ يَوْمَ الْكِيَامَةِ وَزْنَا. Ama o grup için diyor, onlar için kıyamet günü mizan tutulmayacaktır diyor. ذَلِكَ جَزَاهِمْ cehennemi, onların cezaları cehennemdir. بِمَا كَفَرُوا, inkar ettikleri için. وَتَّهَازُوا آيَاتِ, ve ayetlerimizle alay ettikleri için. Ve Resulü hüzuva, ve Resullerimizle de alay ettikleri için. Onlar Allah'ın ayetlerini bilerek gizledikleri için, Resullerimizle alay ettikleri için ve ayetlerimizle alay ettikleri için onlar için mizan tutmayız diyor Allah Teala. Birinci grup, amelleri boşa gidenler. Allah Teala'nın Allah'a insan ruhunu ulaştırmasıyla alakalı ayetlerini yalanlayanlar. Onlar sebebiyle Allah Teala onların amellerini boşa çıkartıyor. Kazandıkları dereceler, kendi amelleri sebebiyle kazandıkları dereceler sıfır. Ama ikinci grup, Allah'ın resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle sadece onları örtenler değil, bir de alay edenler onlarla. Onlar için mizan tutmayız diyor Allah Teala. Yani onlar da birinci grupta başkalarının kendilerine zulmetmeleri sebebiyle amel defterlerine pozitif olarak geçen, kazanılmış dereceler olarak kaydeden dereceler kıyamet günü sayılacak birinci grubun. Ama ikinci grup, Allah'ın ayetleriyle ve Resulleriyle alay edenler, onlar için mizan tutulmayacak. Yani onların hem kendi kazandıkları dereceler amel defterlerinde hesaba katılmayacak, hem de başkalarının kendilerine zulmetmeleri sebebiyle kazandıkları, başkaları sebebiyle kazanılan dereceler, onlar da hesaba katılmayacak. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı inkar edenler, Allah'ın ayetlerini inkar edenler. Şimdi beraberce bir başka ayete bakıyoruz. Araf 146 ve 147. Fe'asifu an ayeti ellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve en yerev külle ayetin la yu'mini biha ve en yerev sebilen rüşte la yetehuzuhu sebila ve en yerev sebilen gayye yetehuzuhu sebila zalike biyennehum kezebu bi ayatina. Ve kânû anhâ gâfilîn. Ve lezîne kezebû bi âyâtinâ ve likâil ahireti habitat amâlihim. Diyor ki Allah Teala, ayetlerimizi o insanlara açıklamaktan sarf-ı nazar ederiz ki onlar yeryüzünde haksız yere gururla, kibirle dolaşmaktadırlar. Onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman, kendilerini cehenneme götürecek yolu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve ayetlerinden gafil olmaları sebebiyledir. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor Allah Teala. Ve devam ediyor. Kim Allah'ın ayetlerini tekzip ederse, yalanlarsa ve yevmül ahireti, sonraki günü, ahiret gününü yalanlarsa, işte onların amelleri boşa gitmiştir. Şimdi Kehf suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediğine bakalım. Onlar ne yapıyorlardı? Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Bir, ve Allah'a mülaki olmayı inkar ediyorlardı. İki, bu sebeple de amelleri boşa gidiyordu. Burada da Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Araf 147'de. Bir de yevmül ahireti inkar ediyorlar. Neticede amelleri boşa gidiyor. Öyleyse birinci taraf aynı.
Allah'ın ayetlerini inkar etmek, yalanlamak. İkinci tarafta birinci isim Allah'a mülaki olmak. İkinci isim ahiret günü. O zaman ikisinin de sonucu amellerin boşa gitmesi olduğuna göre, cezası aynı olduğuna göre ve denklemin birinci tarafındaki sistem de aynı olduğuna göre mutlaka ikinci tarafı da birbirine eşit. Yevmül ahiret, ahiret günü, ruhun Allah'a ulaşma günü. Öyleyse böyle bir şey de bidatların arasında, yevmül ahiri sadece kıyamet günü olarak değerlendirip diğer manasını, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel manasını görmezlikten gelmek, devre dışı bırakmak. Net olarak belli zaten. Araf 146'da Allah'ın irşat yolunu yol olarak kabul etmezler diyor. O yolda Allah'a ulaşmayı dilemek var. O yolda mürşide ulaşmak var. Ve o yolda ruhu Allah'a ulaştırıp yevmül ahire ulaşmak var. Onu inkar ediyorlar. Gay yolunu kabul ediyorlar. Böyle bir sistemin var olmadığı bir dizaynı kabul ediyorlar. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim bu Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar? Bir defa daha bakalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri kimlerin Allah'ın ayetlerinden gafil olduklarını söylüyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارِ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ diyor Allah Teala. Onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Kehf 104'teki Allah'a mülaki olmak. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte gördünüz mü? İki yerde de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olarak vasıflandırılıyor. Ve diyor ki Allah Teala onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir sonuçla karşı karşıyayız. Bir cehennem sonucu. Sebebi de Allah'a mülaki olmayı dilememek ve gidecekleri yerin cehennem olması. Müşterek husus Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Sadece Allah'ın ayetlerinden gafil olanların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar ahiret yolunu, Allah'a ulaştırıcı yolu kendilerine yol olarak seçmezler. Onlar da ahiret yolunu kendilerine yol olarak seçerler. Böylece Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Öyleyse görüyorsunuz ki insanlar 14 asırda Kur'an-ı Kerim'de bahsedildiği o sonuca ulaşmışlar ve insanlar Allah'ın emirlerini artık hiçe sayıyorlar, saptırıyorlar ve İslam'ın bu sebeple ortaya koydukları bidatlarla kollarını ve bacaklarını kesmişler. İslam'dan Şaban Uçur diyor ki Tevbe Suresi'nin 34, 35, 36 ve 37. ayet-i kerimeleri وَمَا اَسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذ۪يرٍ اِلَّا قَالَ نُتْرَفُهَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Biz hangi ülkeye bir nezir gönderdikse mutlaka oranın refa içinde burada illa kale dediler ki ve ma ersenna fi kayretin fi kayretin min nezirin, hangi kavme nezir gönderdikse bütün nezirler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Allah-u Teala'nın gönderdiği de kesin. Hangi kavme nezir gönderdiysek diyor Allah-u Teala. Hayır, zamanımızda bir takım nezir olduğunu iddia edenler var da
Allah-u Teala'nın kendilerini nezir olarak tayin ettiklerini bir türlü söyleyemiyorlar. Böyle bir şey mümkün olmadığı için onlar açısından. Çünkü Allah'ı işitemiyorlar, Allah'ı göremiyorlar. Ama nezir olduklarını iddia ediyor adamlar. Yaparlar mı? Yaparlar yani. Hiçbir kariye yoktur ki, hiçbir şehir yoktur ki biz onlara diyor nezir gönderelim de onların müttefuha, refaha ermiş olanları, yani hep zenginler takımı, işte eşraf, ileri gelenler, yani inna bima üsültüm bihi kafirun. Gerçekten biz sizin muhakkak ki biz, inna muhakkak ki biz bima üsültüm sizin gönderildiğiniz şeyi inkar ediyoruz diyorlar. Ekalu nahnu ekseru embalen ve evladen ve ma nahnu bi muazzine. Hayır dediler ki nahnu biz ekseru çoğunluğuz envalen mal olarak ve evladen ve evlatlar olarak, yani çocukların daha çok çocuğun sahibiyiz, daha çok malın sahibiyiz. Ve nahnu bi muazzine, biz azaba uğratılacak da değiliz diyorlar. Hangi devre, hangi ülke olursa olsun o ülkede mutlaka bir nezir, yani bir resul mutlaka her devirde yaşamıştır ve şu anda da yaşamaktadır. Dikkat edin, Allah-u Teala açıkça hangi kariyeye, hangi şehre, hangi ülkeye bir nezir gönderdiysek diyor. Gönderen Allah. Şimdi bizim sevgili iddiacılara gelelim. Diyorlar ki Allah-u Teala peygamberlere sadece vahyeder. İyi de bu gönderme vahiy ile oluyor. O zaman Allah-u Teala'nın vahyini inkar eden bir insan, Allah-u Teala kendisini göndermemişse nasıl böyle bir iddianın sahibi olabiliyor? Olur böyle şeyler sevgili kardeşlerim. Kul inne rabbi yebsitur rizka limen yeşâ'yı ve yaktiru ve lakinne ekseren nâsi lâ yâlemun. Kul de ki inne muhakkak ki rabbi, benim rabbim yebsitur rizka, rızkı genişletir, limen yeşâ'yı, dilediği kişi için ve yaktiru ve

Yani ne mallarınız ne çocuklarınız. Milleti tukarribukum indena. Sizi bizim indimize yaklaştıramazlar. İlla men amine, ama amin olup da ve amine salihan, salih ameller işleyenler, fe ilayke lehim cezaet tevfi, biz onlara kat kat mükafat veririz. Onlar için kat kat, iki kat mükafat vardır. Bima aminu, amin oldukları şey sebebiyle, ve hüm fi gurufati aminun. Onlar yüksek köşklerinde güven içindedirler. Cennetteki durumlarından bahsediyor Allah-u Teala. Emindirler durumlarından diyor orada, cennette. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki, biz hangi kavme nezir gönderdiysek, ki bu resuller aynı zamanda mutlaka resuldür, oranın o zengin zümresi, insanlara hükmeden kesim mutlaka diyor bu resulü, bu neziri reddederler diyor. Biz sizin gönderdiğiniz şeyi inkar ediyoruz derler diyor. Üstelik diyor, biz zenginiz de, hem çocuklarımız sizlerden fazla, hem malımız mülkümüz. Hakimiyet bizde. Üstelik bizi azapla boşuna korkutmayın. Biz sizin söylediğiniz azaba inanmayız. Azaba da uğratılmayız derler diyor. Allah Teala, halbuki bilmiyorlar ki ellerindeki rızkı veren Allah, genişleten de Allah, ama onların haram kazanmalarını onlara imkan vermek suretiyle Allah Teala onların cezasını kat kat artıracak bir ortam içinde onları yaşatıyor. Onlar böyle yaşamayı istedikleri için. Ve Allah Teala diyor ki, onları bize yaklaştıracak olan ne evlatları ne kazandıkları paralar, ama kim amen olur da salih ameller işlerse, nefsi sadece ameller işlerse, işte onlar için kurtuluş vardır diyor Allah Teala. Onlara iki kat mükafat vardır. Bütün günahları sevaba çevrilir diyor. Öyleyse burada çok açık bir şekilde her devirde atlarına saadet denen her konunun ileri gelenleri ve kübera denen büyükler her zaman insanlara emrediyorlar. E kim onların emirlerine itaat ederse, onların durumunu anlatıyor Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetleri. Allah-u Teala orada buyuruyor ki, dediler ki diyor cehennemdekiler, ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver, onları en büyük lanetinle lanetle. İşte Allah Teala orada azabını iki kat arttırıyor insanların. Diğerine de dünyada da onlara mallarını arttırıyor. Azaplarını iki kata ulaştıracak olan şey de o. Şimdi bu birinci grup ayet-i kerimesi. İkinci grup ayet-i kerime İsra 16. Feiza eredna en nuhlike karyeten emerna mütsefiha fehakka alehel kavlu fedemmernaha tedmiren. Ve iza eredna, biz irade ettiğimiz zaman, dilediğimiz zaman en nuhlike, helak etmeyi dilediğimiz zaman, kariyeten bir kariyeyi, bir şehri, bir ülkeyi, emerna mütefiha, önde gelenlerine emrederiz.
güç sahibi olanlara

0: Yediriz. Ve hatta aleyhkel havlin fedennernaha tedmiren. Onlar orada bozgunculuk çıkarırlar. Artık onun üzerine söz hak olur da onu kökünden darmadağın ederiz diyor Allah-u Teala. Öyleyse gene bu önde gelenler, yani Allah-u Teala'nın ömür verdikleri o insanlar söz konusu. Gene bir dizayn söz konusu. Yani nerede insanlar Allah-u Teala bir ülkeyi helak etmek isterse, o güç sahibi olan, Allah'ın yolunda olmayan insanlara Allah-u Teala emirler vermiş oluyor. Onlar Allah-u Teala tarafından bu emrin verildiğinin farkında bile olmadan insanları kötü istikametlerde yetiştiriyorlar. Ülke giderek bir mezbeleye dönüyor. İnsanların arasında devamlı savaşlar olan, kavga olan, insanları birbirinden nefret eden ve herkesin birbirini aldattığı, helak edilecek olan ülkelerin arasına giriyor ülke. Öyleyse gene aynı şey var. İleri gelenlerin devreye girmesi ve başka insanları sömürmeleri, onlara hükmetmeleri, onlar arasında farklılıklar, bozgunculuklar oluşturmaları. Taha suresi 134. ayet-i kerime. Velev enna ehleknâhüm bi azabin min kablihi. Velev, eğer biz enna, muhakkak ki ehleknâhüm, onları helak etseydik bi azabin, bir azapla, min kablihi, ondan evvel. Lekalu demiş olacaklardı ki, muhakkak diyeceklerdi. Rabbena Rabbimiz levla erselte ileyna. Levla olsaydı, erselte ileyna, bize gönderseydin Resulen, bize bir Resul gönderseydin olmaz mıydı? Fenettebi'a ayatike, böylece biz senin ayetlerine tabi olurduk. Min kabli, bundan evvel, en nezille ve nahsa. Biz küçülmeden ve aşağılanmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık olmaz mıydı derler diyor. Ve bu ayetler arasında bir liyakat rabıtası var mıdır diyor. Elbette vardır. Bu ayetlerin hepsinde Allah-u Teala'nın gönderdiği Resullerle, ki aynı zamanda nezirdirler ve nezirlerle, o ülkenin ileri gelenleri arasındaki kavgayı, mutlaka oluşacak olan bir kavgayı anlatıyor Allah-u Teala. Bu kavga hangi şartlar içinde olursa olsun bütün kavimlerde mutlaka gerçekleşmiştir insanlık tarihi boyunca. Hangi kavme Resul gönderdiysek onu mutlaka reddettiler, inkar ettiler diyor Allah-u Teala Mü'minin 44'te. Ve böylece bütün kavimlere Allah-u Teala'nın gönderdiği Resullerden, Allah-u Teala'nın gönderdiği nezirlerden ve bu nezirlerle oranın ileri gelenleri arasında bazen Melevu diyor Allah-u Teala, bazen Sadatlar diyor, bazen Kübera diyor ve isimlerini ayrı ayrı söylüyor. Ama her birinde aynı olay var. Mutlaka onlar Allah'ın ayetlerine karşı çıkıyorlar. Sadece yetkiyi elinde bulunduran, idareyle görevli olan Kübera değil, aynı zamanda Sadatlar da, yani din adına her konunun ileri gelenleri, din adına ahkam kesenler de, hüküm verenler de aynı şekilde dizayn edilmiş durumda. Ve onlar da Allah'ın ayetlerine mutlaka karşı çıkıyorlar. Ama sonuncusunda da diyor ki eğer Allah-u Teala diyor biz onları azap ile bir azap vererek azaplandırmış olsaydık, yıkıma uğratmış olsaydık, hepsini yok etmiş olsaydık, yok edildikleri sırada ya Rabbi bize bir Resul gönderseydin de biz ona itaat etseydik, hepsi derlerdi diyor. Oysa ki hepsinde şu anda Allah'ın Resulleri var. Hepsi de itiraz ediyorlar. Ayetler arasında, bu ayetler arasında bir illiyet rabıtası söz konusu. Görüyorsunuz ki hep aynı şey söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala bu insanların dizaynını çok açık bir şekilde her yerde söylüyor. O cehenneme gelenlere diyor Allah Teala büyük 8, 9, 10'da cehennem bekçileri derler ki size buraya geleceğinizi söyleyen nezirler gelmedi mi? Onlar da derler ki geldiler, bize söylediler ama biz onlara inanmadık. Eğer biz onların söylediğini idrak etmiş olsaydık, evvela işitmiş olsaydık, kulağımızdaki vakfı alınsaydı, idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinlet alınıp onun yerine ihfat konsaydı, akıl etmiş olsaydık böylece burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Bu ayette bu Şaban'ın söyledikleriyle alakalı Şaban kardeşimizin söylediği bu ayetlerin hepsi konuyla yakından alakalı. Ahzab suresinin 67-68. ayet-i kerimesiyle alakalı. Aynı zamanda Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesiyle alakalı. Diyor ki Allah Teala orada biz insanlara indirdiğimiz kitapları da delilleriyle ispat etmemize rağmen onlar diyor Allah'ın ayetlerini ve Allah'a ulaşmayı, hidayeti gizlerler diyor, çekmederler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet ederler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bir taraftan Allah Teala delillerini, resulleri ve nezirleri vasıtasıyla gönderiyor. Öbür taraftan da insanlar bu gönderilenleri sadece reddetmekle meşguller ama hep cezalanıyorlar. İşte bizim ülkemizde de Allah'ın verdiği o büyük zelzele olayı bu konunun açık bir işaretini taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ikindinin ezanı okundu. Biz sizlerden gene müsaade isteyelim ve inşallah namazdan sonra tekrar birlikte olalım. Allah Teala hepinizden razı olsun. Allah'ın hepinizi sonsuz cennet ve dünya saadetlerine ulaştırması dileklerimizde ve dualarımızda. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tüm kainat üzerinde insanoğlunun en büyük düşmanı şeytandır. Bu şeytanı düzenleyen varlıklar cin tayfesindedir. Yani enerjiden yaratılmış bedenlere sahiptirler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bazen şeytan kelimesini kullanıyor. Bazen Hazreti Adem zamanında Allah Teala'nın etrafında var olup da Hazreti Adem'in de secde etmeyen şeytanlardan hala hayatta olan İblis'i söylüyor. İblis adı aynı zamanda şeytanı bir daha
1: beraber kullanman gerekiyor. Yani şeytan dediğimiz zaman hepimiz aklımıza iblisi getiriyoruz. Ama Allah Teala bunların dışında bir de tağuttan bahsediyor. Tağut insan ve cin şeytanlar. Öyleyse insanoğlunun nefsindeki bütün ataklara tesir edebilen, tesir etmek imkanına sahip olan bir varlık bu. Eğer biz kapılarımızı iblise açarsak, iblis gibi düşünürsek, o zaman düşüncelerini bize kabul ettirmekte iblis hiçbir sıkıntı çekmez. Öyleyse Allah-u Teala'nın yolunda iblis Allah'ın emirleri söz konusuysa o emirleri bize yaptırmamaya çalışan bir gayetin içindeyiz her zaman. Eğer Allah'ın yasakları söz konusuysa o yasakları da mutlaka bizlere işletmeye çalışan bir özelliğin sahibidir. Ve istediği tek bir şey vardır. Sadece biz insanların şu dünyada mutsuz olmaları ve ahirette de mutlaka iblisle beraber cehenneme gitmek. Kıyametini Kur'an-ı Kerim bütün insanlara şöyle söyleyeceğini ifade ediyor. Diyor ki Allah da size vaatte bulundu. Ben de vaatte bulundum. O Allah vaadini gerçekleştirecekti. Ve sözünü mutlaka tutar gerçekleştirdi. Ama ben şeytanım. Ben sözümü tutmam. Sözümden vazgeçtim. Ama bana ne diye kızıyorsunuz? Kendinize kızın. Çünkü ben sizi zorla benim söylediklerimi yapmak istikametine bir şiddetin bir baskının altına koymadım. Sadece sizi teklifte bulundum. Siz de tekliflerimi kabul etsiniz. Şeytan nefsimizin afetlerine tesir ederek dilediklerini yaptırmak istikametine harekete geçer. Şeytan bizlere kendi düşüncelerini bizim düşüncelerimiz gibi zannettirmek ve kendi düşüncelerini bize bizim düşüncelerimiz gibi yutturmak ister. Gayreti sadece bir tek istikamette geçerlidir. Sadece ve sadece bizlerin negatif bir tesirin altında olmamız, bütün insanların birbiriyle kavgalı olması ve herkesin mutsuz olduğu bir dünyada yaşamamız ve neticede herkesin cehenneme gitmesi. Olmadık sahtekarlıkları yapar. Şimdi hedefi budur. Bütün insanları cehenneme sürüklemek. Ama bakınız reenkarnasyoncular için iblis ne söylüyor? Diyor ki insanlar bir kısmı hasta olarak doğarlar, bir kısmı sakat olarak doğarlar, bir kısmı sağlam ve sağlıklı olarak doğarlar. Öyleyse bu sakat olanların, bu hasta olanların ne günahı var ki? Onlara da aynı sağlıklı hayat hakkını vermek için Allah Teala insanları birçok defa dünyaya getirecektir. Belki yüzlerce defa. Bunun manası onların ruhunun bir bedende yaşadıktan sonra o sırada doğmakta olan başka bir bedene geçmesi, ondan sonra o sırada doğmakta olan başka bir bedene geçmesi, ondan sonra ölüm sırasında doğmakta olan başka bir bedene geçmesi, böylece mütevazı diyen her bedende ruhun olgunlaşması ve bütün ruhlar olgunlaştıktan sonra da Allah'ın kıyameti koparması. Yani diyor ki bütün ruhlar olgunlaşacağı için Allah Teala kıyameti kopardığı zaman bütün ruhlar olgunlaşmış olacaktır. Yani herkes mutlaka cennete girecektir. Bu yalancı mahluk insanları her şeyiyle mutlak bir kandırmanın içine alıyor. İnsanların cehenneme gitmesi temel arzusu ama insanları cehenneme götürebilmek için böyle bir yalanı uyduruyor. Sanki reenkarnasyonu yaşamaları insanların tabii bir şey ve bu reenkarnasyon başka başka cesetlere enkarne olan bir ruh her birinde olgunlaşa öyle bir gün gelecekmiş ki hepsi olgunlaşmış olacakmış ruhların. Hepsi dini terk etmiş olacakmış. Allah o zaman kıyameti koparacakmış. Herkesi doğru postu cennetine almak için. Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Allah Teala buyuruyor ki bir tek fırka hariç bütün fırkalar cehenneme gidecek. 73 fırkada sadece bir tek fırka kurtulacak. İblis de bu palavrayı atıyor insanlara. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu anda çevrenizde ne kadar palavra varsa hepsi şeytana aittir. Hep onun tarafından çıkarılmıştır. Ve iblis evvela insan ve cin şeytanları kendisine yardım eder bir hüviyete sokmuş. İşte bunlar sağlıktır. Dikkat edin, şeytanla ilişki kuran bütün insanlar tağutun dostlarıdır. Ve onların hepsi de kafirdirler. Şeytanla ilişki kuruyorlar diye mi kafirdirler? Bu bir vaka, onun da münazebesi oluşları, onun tesirinde oluşları. Ama bir insanın kafir olmasının arkasında yatan asıl sebep müşidine ulaşamamış olmasıdır. Öyleyse iblis insanlar kurtuluşa ulaşmak için ne yapacaklarsa onlara mani olmaya çalışır. Becerir mi? Bugüne kadar becermiş. Kıyamet günü de insanların çoğunun cehenneme gideceği kesinleşmiş bir hüküm. Öyleyse iblis insan ve cin şeytanlara çok şeyler yaptırıyor. Etrafınızdaki insanlara dikkat edin. Bir kısmı Allah'ı severler. Ama bir kısmı Allah'ın düşmanlarıdır. Öyleyse bu Allah'ın düşmanlarına dikkatle bakın. İşte onlar mürşitlerine hiçbir zaman ulaşamayacak olanlardır. İşte onlar tağutun emrinde olanlardır. İşte onlar nefslerinin kalbi nurdan karanlığa götürülenlerdir. İşte onlar kafirlerdir. Öyleyse sadece iki tür davranışta bulunabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ruhunuzun istikametinde Allah'la beraber her davranışınız arkasından da o davranışınızın içindeyken de mutluluğu yaşarsınız. Ya da şeytanla beraber nefsinin afetleriyle birlikte olursunuz. O düşüncenizin kuvveden fiile çıkmasından evvelden itibaren başlayan mutsuzluğunuz, o hakkında kötü şeyler düşündüğünüz birisine kötülük yapmak üzere dizayn ettiğiniz planın tatbikat sahasına geçmesi halinde o kişiye zarar vereceksiniz. Zarar verdiğiniz zaman da hala huzursuz bir insansınız. İşte Allah-u Teala'nın emirleri şeytan o emirleri mutlaka yapmamızı ister. Yolunuzsa Allah-u Teala'nın tarafındadır. Allah'ın yüzünüzü bilgisidir. O da mutlaka yapmasını ister. Demek ki nefsiniz ve şeytan başlangıçta bir ikili. Ama şeytan sonunda eğer o kişi Allah'ın yanına girerse yalnız kalacaktır. Mutlaka yalnız kalacaktır. Yani ne demek istiyoruz? Nefsimizde afetler var olduğu sürece, nefsimiz afetlerin tesiri altında olduğu sürece şeytanla hiçbirini yapamıyorsunuz. Ama afetler azaldıkça şeytanla işbirliği de azalır. Öyleyse sonrasında ne var? Nefsimizin afetleri azaldıkça şeytanla ilişkisi de azalır. Başlangıçta insanın nefsinde afetler %100'dür. Kapkaranlık bir kalp şeytan bu afetlerin bütününe tesir eder. Bu sebebe dayalı olarak Allah-u Teala Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde şunları söylüyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm adun mübin ve eni buduni hazâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size açık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olun diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir dizayn görüyoruz. İnsanoğlunun şeytanla ilişkilerinde bir dizayn. Allah'a mı kulsunuz yoksa şeytana mı kulsunuz? Bu bağımlılığınızın miktarına bağlıdır. Eğer nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazlaysa şeytanın hakimiyeti %50'den ötedir. Siz şeytanın kulusunuz. Ne zaman nefsinizdeki afetler %50'den aşağı gider, şeytanın hakimiyet olanı %50'nin altına düşer, o noktadan itibaren Allah'ın kulluğuna geçtiniz. Ama Allah'ın kulu olmak hemen yürütülen bir olay değildir. Bu nokta, yani nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den aşağı düşmesi sizi şeytanın kulu olmaktan kurtarır. Ama Allah'ın sadece kulu olursunuz. Daha üst seviyede Allah'ın ekber kulu olacaksınız. Fizik vücudunuzda Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha ötede Allah'ın azim kulu olacaksınız. Nefsinizi de Allah'a Teala'ya teslim ettiğiniz zaman. Öyleyse bunların her birisi şeytanın ve tağutun, insan ve cin şeytanların üzerinizdeki hakimiyetini bitirmesinden kaynaklanır. Azalta azalta neticede tamamen bitecektir şeytanın, iblisin üzerinizdeki hakimiyeti. İşte iblisin en çok korktuğu, en çok üzüldüğü şey budur ki siz onun tesir sahasının dışına çıkıyorsunuz. Neden Allah'ın yoluna girmeyenlere şeytan saldırmaz? Neden? Çünkü onlar zaten şeytanın dostu, zaten şeytanın kulu. Şeytan dilediği zaman onların nefislerinin kalbindeki afetleri tesir edip onlara olmayacak negatif işlemler yaptırır ve onları Allah-u Teala'nın indinde devamlı küçültür. Öyleyse iblis de, iblisin kulu olan insanlar bir münasebetin içindedirler. Bu münasebetin cinsine göre ve durumuna göre insanlar şeytana daha çok kul olurlar. Bir insan vardır, Allah'a kul olmak istikametinde hiçbir gayreti olmadığı için şeytanın kuludur. Ama bu kişinin şeytanla özel bir ilişkisi yoktur. Hatta dinin içindeymiş gibi görünen, aslında samimiyette namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadetle kendi kendine getiren insanlar aslında hala şeytanın kulu olmakta devam ediyorlar. Çünkü nefs tezkiyesi diye bir olayları yok. İnsanları tağuttan, insanları şeytandan kurtarabilen temel faktör o insanların nefslerinin kalbindeki şeytanın hakimiyet alanı ile alakalıdır. Böyle bir durumda insanlar nefs tezkiyesi yapmadıkları sürece şeytan onların kalbinin tamamına tesir eder. Hepsi nefse emmaredir. Zaten bizim sevgili din adamlarımız herkesi nefse emmarede kabul ediyor. Peygamberleri bile nefse emmarede kabul ediyorlar adamlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın onlara gösterdiği 7 tane nefs kademesi onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Affedersiniz sevgili. dinleyenler, benzeyenler. Biliyorsunuz biz biraz bronşitiz. Böyle olduğu için de bu tarzda öksürüğümüz falan oluyor. Siz bunun kusuruna bakmayacaksınız artık. Allah razı olsun. Öyleyse insanlar küfür hüviyetinde iken iki ayrı kategori oluştururlar. Birisi şeytanla direkt münasebeti olmayan, isteyerek, bilerek şeytanın emrine girmiş olmayan insanlar. Ama farkına bile varmadan şeytanın emrindeler. Çünkü şeytan onların nefslerinin bütününe tesir etmek imkanının sahibi ve insanları kendi düşüncelerini o insanların düşünceleri gibi yutturarak onları dilediği gibi kullanıyor. Sonra bir de şeytanla direkt ilişki kuran insanlar var. İşte büyücüler, işte hüddancılar, onlardan. Allah'a cinler vasıtasıyla bakanlar, onlardan. Onlara Allah-u Teala şeytanla ilişki kuranlar diyor. Zamanımız kültürü okült kültür adını veriyor. Şeytani kültür. Şeytanla ilişki kuranların kültürü. Öyleyse nasıl bir ilişki sevgili izleyenler ve dinleyenler? İblis insanlara büyüyü öğretir. Belli dalga boylarını harekete geçirerek insanların üzerinde huzursuzluk vücuda getirebilmek. İşte bu dalga boylarıyla yaptıkları büyü adlı Arapça ismi sihir bir işlem var. İnsanlar huzursuz ediliyor. Bazen Kur'an-ı Kerim ayetleri şeytanın onlara öğrettiği bir biçimde değiştirilmek suretiyle büyü oluşuyor. Bazen Sanskritçe'den alınan kelimeler kullanılıyor. Bazen bir takım başka vasıtalar da devreye giriyor. Bir sürü büyü çeşidi var. Ve insanlar büyü yapıyorlar. Bu büyü insanların şeytanla ilişki kurmalarının bir neticesidir. Şeytanla ilişki kuran insanlar, bu insanlar başka insanların üzerine cinleri saldırtıyorlar. Bu sistemin de adına hiddam deniyor. Hiddam hizmet kelimesinden geliyor. İnsanları şeytan, cinlerin üzerine tesir etmek suretiyle cinleri kullanır hale getiren iblis onlara öğrettiği ilimle bunu sağlıyor. Bu insanlar şeytanla ilişki kuran insanlar. Bakıyorsunuz birisi çıkıyor, ben diyor büyücüyüm. Ona soruyor gazeteciler. Soyadı Kiraz'da zannediyorum bu zaten. Sen diyorlar büyüyle insanı öldürür müsün? Öldürürüm diyor. Allah'ın insanlara verdiği hayatı geriye almaktan hiç vicdan azabı duymaz mısın? Diyor ki sizin doğru saydığınız şeylerle benim doğru saydığım şeyler birbirinin aynı değil. Kim bana bir para verir de başka birisi hakkında ona kötülük yapmamı isterse sizin tabirinizdir bu. Beni hiç alakadar etmez. Ya ben o adamı ölüme kadar götüren kötülüklerin içine sokarım. Ama bu bana göre kötülük değildir. Ben bir büyücüyüm diyor adam. Düşünebiliyor musunuz? Büyü de insanları öldürmekten bahsedebilen şeytanın uşakları var dünya üzerinde yaşayan. İşte buna dikkat etmenizi istiyorum. Hüddam olayı bu şeytanla hüddam istikametinde onun ilim öğrettiği, bu ilmin adı zülmani ilimdir insanların, cinleri kontrolleri altında tutarak başka insanların üzerine saldırtmasından kaynaklanır. Öyleyse dizaynı en güzel standartlarda düşüneceksiniz. Nerede iblis varsa, nerede tağut varsa, insan ve cin şeytanlar varsa onları devre dışı bırakacaksınız. İşte bu büyücüler ve hüddamla ilgilenen bu insanlar hangi devirde hükümden olmuşlarsa o devirde o ülke mutlaka Allah karşısında negatif puan almıştır. gemisi yara almıştır, gemi karaya oturmuştur. Öyleyse biz insanlar Allah ile bir ilişkimiz içinde olmak üzere yaratıldık, bizi kendisi için yarattı. Ve insanlardan bazıları direkt olarak şeytanla ilişki kurmak durumuna gelmişlerdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde Allah'ın izni olmaksızın şeytan size hiçbir kötülük yapamaz diyor. Ne büyüsüyle ne sihriyle hiçbir kötülük yapamaz diyor. Öyleyse Allah Teala'nın bu düzeninden muradı ne acaba? Hazreti Süleyman zamanında Hazreti Süleyman'ın cinleri ve şeytanları emrinde kullandığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Denizin altındaki bir takım şeylerin deniz yüzüne çıkarılmasında Hazreti İbrahim'in şeytanları kullandığı ifade buyuruluyor. Ama Hazreti Süleyman için Allah-u Teala diyor ki gene Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde Süleyman hiçbir zaman sihir yapıp da kafir olmadı diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakın, bir rafani ilimler var, bir de zülmani ilimler var. Rabbani ilimlerde de fiziğin ötesine geçilir, zülmani ilimlerde de. Zülmani ilimlerin kaynağı şeytandır, Rabbani ilimlerin kaynağı Allah'tır. Hazreti Süleyman etrafındaki ileri gelenlere diyor ki hanginiz bana Belkıs'ın tahtını o daha bana getirmeden buraya getirebilir. İbni tatlı bir cin, ben daha yerimden kalkana kadar ben onu buraya getiririm diyor. Bu cin zulmani ilmin sahibi. Bir başka kişi Hızır Aleyhisselam diyor ki sen gözünü açıp kapatıncaya kadar o buradadır. Ve Hazreti Süleyman döşemeye baktığı zaman döşemenin üzerinde Belkıs'ın tahtını görüyor. Burada bir Rabbani ilmin vücuda getirdiği bir güzellik var. Ama zülmani ilim yapanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler sadece bir tek amaca hizmet ederler. Şeytanın amacına. Şeytansa sadece sizin bu dünyada mutsuz olmanızı ister. Şeytansa sadece sizin cehenneme gitmenizi ister kendisiyle beraber. Bu istikameti de size bol bol vaatlerde bulunur. Hiçbir zaman da vaadini yerine getirmez. O şeytanla işbirliği yapan büyücüler, falcılar, cinleri devrede kullanan falcılar ve hüddam yapanlar, insanların denizinden saldıranlar var ya, onlar şeytanın kendilerinin dostu olduğunu zannederler. Oysa ki bilmezler de aslı olduklarının şeytan onların da hepsine düşmanıdır. Hiç kimseyle, insanların hiç kimseyle dost olması mümkün değildir. Öyle olabilseydi o dost olduğu insanın cennete gitmesi için bir gayretin sahibi olurdu. Bu dünyada mutlu olması için bir gayretin sahibi olurdu. Halbuki sadece şeytan ve insan ve cin şeytanlardan oluşan tağut adı verilen toplum değerleri negatif olan, insanların sadece mutsuzluğu için çalışan bir grup oluşturduğu var. Sahip oldukları kültürün adı o Türk kültürdür. Nerede bu ismi duyarsanız bilin ki orada şeytan var ve orada tağut var. Yani insan ve cin şeytanlar. Biliyorsunuz ki şeytanlar gene cinler gibi dumansız ateşten yaratılan ama biraz farklı yapıda olan mahluklar. Sadece bir tek şeytan yok. Zannetmeyin ki sadece Kur'an-ı Kerim'de İblis adı geçen şeytan şeytandır. Hayır. Onların da cemaatleri var. Onların da toplantıları var. Onların da şehirleri var. Ve Allah-u Teala diyor ki İblis ve etrafındaki insanlar sizi devamlı terasuf altında çıkarlar diyor. Çok uzaklardan sizi görürler. Her türlü kötülüğü işlemek için hep size yaklaşmak isterler. İblis bir insanın düşünce sistemine, onun nefsindeki afetlere tesir etmek yoluyla girer. Ve ona olmadık kötülükler yapar. Yani şu kainat üzerinde daha büyük bir düşmanınız olduğunu sakın düşünmeyin. İnsanlar eğer size bir kötülük etmişlerse şeytanın onlara olan telkini neticesinde yapmışlardır. İnsanlar vardır, başkalarının aleyhinde konuşurlar. Ne zaman bunu yaparlarsa onun arkasında mutlaka şeytanlardır. Onların o zayıf iradelerine tesir etmek suretiyle bir takım insanlara başkalarını çekiştirirler. Onlar hakkında kötü şeyler söylerler. Hem de bunu bilmedikleri halde söylerler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bilmezler ki bu hep onların aleyhinedir. Diyelim ki siz birisine bir başkasını çekiştirdiniz. O kişi düşünmez mi acaba? Yarın beni de başkalarına çekiştirmeyecek mi diye. Ayrıca kimin hakkında kim dedikodu yaparsa eninde sonunda hakkında dedikodu yapılan kişi bunu öğrenecektir. Hadi Allah'ın da sırrı doğrudan öğrenirler ama başkaları onlar da başkalarından öğrenirler. O zaman o dedikoduyu yapan kişinin o insanlardaki değeri ne olur sevgili dinleyenler ve izleyenler? İnsanlar şeytanın tesirine kapılıp dedikodu yaptıkları zaman, başkalarına iftira attıkları zaman onu söyledikleri kişinin karşısında büyüdüklerini zannederler. Önemli kişi olduklarını zannederler. Bunu geliştirmek için yalanlar söylenir. Ben senin bilmediğini bilirim. Ben senden daha önemli bir insanım. Ben senden üstünüm. Bütün dedikoduların, bütün iftiraların arkasında sadece bu zavallılık vardır sevgili dinleyenler ve izleyenler. Sadece bu zavallılık. Dedikodu ve yalan. Eğer yalan olarak bir dedikodu yapılıyorsa bunun Kur'an'daki adı iftiradır. Böyle bir dizaynı şeytanın tesiri altında gerçekleştiren bir insan, sevgili dinleyenler ve izleyenler, iftira ortaya çıktığı zaman ne duruma düşer acaba? O insanlar, o sırada şeytan onlara öyle bir tesir eder ki bunu söylemekten kendilerini alamazlar. İç dünyalarına tesir eden iblis, onların nefslerinin gurur afetine, kibir afetine, üstünlük psikolojisine tesirler etmek suretiyle o insanlara yalanlar söyletir. Bu yalanlar başkalarına kimin tarafından söylenmişse o kişi eninde sonunda bu yalanların huzursuzluğunu yaşayacaktır. Hele Allah'ın dostları hakkında yalan söylenmişler. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, her zaman herkesin zayıf tarafları vardır. Şeytanın ve tağut dediğimiz insan ve cin şeytanların işi de insanların zayıf tarafını araştırmaktır. Evvela bütün insanların bir müşterek hükmü var. Herkesi kendileri gibi zannederler. Hırsız herkesi hırsız zannedermiş. Gerçekten kim hangi insan hakkında bir dedikodu yaparsa bunun manası şudur. O böyle bir şey yapabilir. Yani hakkında dedikodu yapılan kişi, hakkında iftira edilen kişi böyle bir şey yapabilir. Çünkü insanlar herkesi kendi standartlarında kabul ederler. Yani kendilerinin yapabilecekleri bir şeydir o. Hatta belki de yapmaları gereken bir şeydir. Ve bunun tabii neticesi olarak da başkalarına diledikleri şeyi söyleyeceklerdir. Aslında kıyamet günü herkesin hayat gününde bu söyledikleri bütün yalanlar, iftiralar görülecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun daha negatif neticeleri de oluşabilir. Siz birileri hakkında başkalarından yanlış bir şeyler anlatarak onları bir belli hedefe götürebilirsiniz. O zaman bunun ızdırabı daha üst seviyede yaşanacaktır. Öyle insanlar olmuştur ki söyledikleri yalanlarla başka insanları fıska düşünmüşlerdir. Her devirde bu tarz dedikoducular, bu tarz iftira atıcılar hep bulunmuştur. Bu konularda Allah Teala onlara bir şey söylemez. O konulardaki her şeyi bilen Allah'ın evliyalarıyla bir şey söylemez. Ama neticede onlar bunu çok ağır derler, sevgili dinleyenler ve izleyenler. Öyleyse Allah'ın dostu olmaya çalışın. Size dostluk edenlere siz de dost olmaya çalışın. Allah-u Teala'nın dostları neden hırsızın dostlarlar? Neden kimseye bunları bildikleri halde bir dost düşmanlık etmezler? Çünkü onların nefslerinde afetler yok olmuştur. İşte dedikodu afeti, işte iftira afeti, insanları olmadık hata yerlere, yanlış yerlere götürüyor. Ve bunun bedelini insanlar ağır ederler. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, siz siz olun. Sakın bu istikamette yalan yanlış şeyler söylemeyin. Allah-u Teala acaba neden her konunun ispatını Kur'an-ı Kerim'de şart koşmuş, üstelik de 3 tane şahit gösterin diyor. İşte bunun için bir takım dedikoducuların, fitne, fesat sahiplerinin başkaları hakkında dedikodu yapmasına mani olması için. İnsanlar ne yazık ki Allah'ın kendilerine verdiği imkanları başkalarının mutluluğu istikametinde kullanacak yerde başkalarının aleyhine kullanmak yolunu seçerler. Hep arkasında aynı zamanlılık vardır. O bilginin ulaştırıldığı, yalanın söylendiği kişiye ben senin bilmediklerini bilirim, ben senden üstünüm havasını vermek için. Aslında bu aşağılık bilgisinin bir denetisi değil mi sevgili dinleyenler ve izleyenler? İnsan hiç bindiği dalı keser mi? Ama bazı insanlar keser. Bilerek, isteyerek şeytan onları emellerine alet eder. Kötülük istikametinde kullanır zavallı insanları. O insanlar yaptıklarının belki o anda farkına bile varmazlar. Ne olur der. Burası da yalan olarak girsin devreye. Ben böylece o kişinin gözünde daha da önemli bir insan olurum. Ya sonra hakikat ortaya çıktığı zaman ne olacak? Sadece o insanın gözünde mi? Herkesin gözünde küçülmez mi insanlar? İnsanlar hep zanlarına göre konuşurlar. Bir konuda bir bilginin sahipleri ise ona kendi ilaveleriyle birlikte başkalarını anlatmak onlar için temeldir. Bu ilaveleri onlara yaptıran dedikoduyu, fitneyi, iftirayı oluşturan hep o iblis ve alanesidir. Tağut dediğimiz o insan ve cin şeytanlar. Ve böyle yapan insan aslında bir insan şeytanı olmuyor mu? Eğer insanlara hizmet için yoksa Eğer insanların kuyusunu kazmaya çalışırsanız, eğer insanlar hakkında yalanlar söyleyebiliyorsanız, kendinizi yüceltmek için başkasını karalamak gereğini duyuyorsanız, o zaman sizin için Allah-u Teala'nın ilminde hep bir hesap vermem meselesi olacaktır. O hesaptan korkun. Sevgili dinleyiciler ve izleyiciler, Allah-u Teala her şeyin hesabını ne yazık ki görüyor. Ve insanlar şeytanın değil Allah'ın sebeplerini dinlemek zorundalar. Mutlulukların altında bu büyük hakikat yapıyor. Kimdir yalan söyleyen? Kimdir dedikodu yapan? Kimdir iftiralar atan? Mutsuz insanlar bunlar. Mutsuzluklarının başkalarına yüklenmesiyle iç dünyaları onları vazife yıkılıyor. Böyle bir ortada insanlar düşünün, herkes başka birinden bir negatif tesir almış ve o negatif tesiri üzerinde taşıyor, başka birini boşaltmak üzere. Böyle bir sistem her yerde, her zaman ne yazık ki tatbik sahibi bulabilmektedir. İnsanlar bunları yaparken bir marifet taktiklerini denedirler. Diğer insanların karşısında büyüdüklerini zannederler. Onlara önemli kişi olduklarını gösterdiklerini düşünürler. Ama yalanlar meydana çıktığı zaman o insanlar bu yalanları söyleyenler hakkında ne düşünürler acaba? Sevgili dinleyenler ve izleyenler, bilin ki her dedikodu yaptığınız kişi, siz dedikodunuzu bitirdiğiniz an benim hakkımda da başkalarına mutlaka buna benzer şeyler söylüyordur diye bir intiba bırakırsınız. Neticede yalancının bunu yaptığı kadar yanar. Öyleyse Allah-u Teala'nın içinde her söylenen yalan belki başka insanların indinde sizi o an sizin zannettiğiniz gibi gerçekten daha değerli gösterebilir. O insana onun bilmediği şeyleri bilerek sen senden içtiğin imajını bırakabilirsiniz. Hazreti Musa Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi beni öyle bir kişiyle karşılaştır ki ben ondan ilmini bunu öğreneyim. Allah-u Teala peki diyor. Yanıma diyor Harun'u alabilir miyim? Alabilirsin. Nerede karşılaşacağız? İki denizin birleştiği yerde. Harun ve Hazreti Musa beraberlerini kuru balıklar alıp yola çıkıyorlar. Karmelacık bir yerde rızıklarını yiyorlar. Bir yerde tekrar açılıyor sorgular. Ama balıklar yok. Hazreti Musa diyor ki balıklar ne oldu? Balıklar diyor canlandı ve denize girdiler. Nerede oldu diyor bu iş? İki denizin birleştiği yerde. Açmışlar orasını. Hemen tekrar geri dönüyorlar. O ağacın kenarındaki o zattı muhakkak diyorlar. Bir de bakıyorlar o zat hala orada. Hazreti Huzur. Biliyor musunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Hazreti Huzur ve Hazreti Musa karşılaştıkları zaman birbirlerine söylemişler. Hazreti Musa ilmini duyunu alacak ondan, muhakkak ki sen benim bilmediklerimi bilirsin diyor. Gördünüz mü? Ben senden üstünüm. Ben senin bilmediklerini bilirim. Bu sebeple ben senden üstünüm tarzında bir iddianın sahibi olan insan başkasına yalanlar söyleyerek başka insanları kötüler. Ama o sen muhakkak benim bilmediklerimi bilirsin diyor. Ya onun bilmediklerini bilen Hazreti Hızır ona ne söylüyor? Muhakkak ki sen benim bilmediklerimi bilirsin diyor. Birisi bir peygamber, öteki bir evliya. Gerçekten birisinin bilmediklerini öteki biliyor, diğerinin bilmediklerini diğer birincisi biliyor. Ne demek istiyorum? Allah-u Teala Hazreti Musa'ya peygamberlik vermiş. Görevi sadece ilmi lezzetini öğrenmek değil, görevi insanların arasında adaleti sağlamak. Görevi insanlara yardımı öğretmek. Görevi insanları Allah yolunda teçhiz etmek. Ama diğeri ilmi lezzetinin sahibi. İkisinin birbirine söylediği şeye dikkat etmenizi istiyorum. İkisi de birbirine aynı şeyi söylüyor. Sen benim bilmediğimi bilirsin, aynı cevap veriyor. Sen benim bilmediğimi bilirsin. Ne demek bu? Bu tevazu demek. Bu insanın yerini bilmesi demek. Bu tevazunun sahibi olmayan insanlar sadece başkalarını kötüleyebilirler. Öyleyse eğer siz itimat edilen insanlar olarak kabul ediyorsunuz, başkalarının sırlarına bu meyanda sahipseniz, bunları başkalarına söylemekle şeytan sizi zebeli kılar. O duruma düşürmek için, sizi iftiracı kılmak için. Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Sonucun ne olduğunu biliyorsunuz. Hazreti Ömer diyor ki, sen benim de yapamazsın diyor. Hazreti Musa diyor, Allah-u Teala'nın izin aldım. Ben diyor, gayret ederim, başaracağımı göreceksin. Hazreti Hızır gene sen benimle yapamazsın diyor. Ama madem ki gelmek istiyorsun, hay hay diyor, gel. Beraber yola çıkıyorlar. Hazretleri tükeniyor. Bir nehrin kenarında gemiler var. Gemilerden ekmek istiyorlar. Hiç kimse bir şey vermiyor. Bir geminin kaptanı onlara yiyecek ikram ediyor. Çok mutlu oluyorlar, yemeklerini yiyorlar. Arkasından bizim Hızır Aleyhisselam alıyor eline baltayı, geminin bordasını deliyor. Gemi hop, karaya sürüyor. Hazreti Musa yutulmuş, yutulmuş, en sonunda patlamış. Demiş ki, demiş sana bir şey söylemeyecektim, ben seninle yapabilirim diye düşünüyordum. Ama bundan sonra yapacağım çalışıyor. Ama diyor, şimdi büyük bir haksızlık etsin doğrusu diyor. Ne yaptın diyor, geminin diyor, bordasını deldin, gemiyi suyu karaya oturttun. Şimdi diyor olacakları izler. Gemiler karşıya geçiyor. Karşıdaki derebeyi gemileri zapt ediyor. Bütün geminin mütevasını forsu olarak kullanıyor. Gördün mü diyor niçin yapmışım. Sen bana demiş diyor başlangıçta söylemedin mi? Sen beni bilmediklerini bilirsin. Allah-u Teala bana bu konuda bunun neticesini söylediği için böyle yaptım. Bu sefer beni bağışla diyor. Gelecek sefer beni sessiz bulacaksın diyor Hazreti Musa. Ve bir köye gidiyorlar. Yine köyde kimse onlara yiyecek vermiyor. Birileri bir şeyler vermişler. Bunun arkasından bizim dostumuz gitmiş. O evin bahçe duvarını yıkmış. Bahçe açığa çıkmış. Fena halde içerlemiş bu sefer. Demiş, dayanabileceğimi zannediyordum. Ama bundan sonrakine dayanacağımı görecektim. Ama diyor, niçin yıktın bahçe duvarını? Bu duvarın altında diyor, bunların diyor, rahmetli olan babalarının onlara bıraktığı altınlar var diyor. Onları diyor, bu bahçenin duvarıyla sakladım diyor. Herkes sen. Onlar zaten bunu yaptırabilir. Siz de değiller şimdi. Ama diyor, o yetimler var ya, bu yerdeki yetimler, bize ekmek verenler. Bu onların hakkı diyor babaları. Onlar için koydu bunu diyor. Ben gördüm ki diyor köyde kimse bu yetimlerle ilgilenmiyor diyor. Yola çıkıyorlar. Bir pınarın başında bir delikanlı su içmek istiyor. Hazır Aleyhisselam o çocuğu delikanlıyı 20 yaşlarında falan öldürüyor. Hazreti Musa diyor, tamam diyor, fethettim diyor, ben seninle yapamam diyor. Bu kadar da olmaz ya diyor, adamı öldürdün resmen diyor. Evet diyor, çünkü diyor, böyle yapmasaydım, o gidip anne ve babasını öldürecek diyor. Ve diyor, şu anda o suçu işlemeden Allah Teala bu çocuğu bu noktada bıraktı diyor.

hedefi vardır. Herkesin mutsuz etmek. İşte ne zaman bir başkası hakkında kötü şeyler söyleseniz, ne zaman bir başkasına kötü davransanız, hangi tarzda olursa olsun bir başkasına verdiğiniz her zararın arkasında nefsinizin bir afeti, o afete mutlak tesir eden bir güç. Ya insan şeytanların tesiri ya da cin şeytanların tesiri veya bizatihi iblisin tesiri. Her üçü de mümkün ve geçerlidir. Öyleyse şeytana dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şu dünyada bir düşman olsa, size en çok düşman olsa adam sizi öldürür. En çok yapabileceği şey bu kadardır. Ama haksız yere öldürdüğünüz için belki de kurtuluşa ulaşırsınız. O kişi sizi haksız yere öldürdüğü için. Ama şeytan hayatınız boyunca hep sizi kendi menfaatleri için kullanacaktır. Neticede de mutlaka cehenneme gösterecektir. Öyleyse ona dikkat edin. Daha büyük bir düşmanınız olmadığını bilin. Hepiniz nefsinizde 19 tane afetle yaratıldınız. Mürşide tabi olmadığınız sürece kalbinize Allah'ın nurlarının girmesi ve iman kelimesinin etrafında toplanması mümkün değildir. İblis bütün gücüyle buna çalışır. Bütün insanların müşriklerine ulaşamamasına. Öyleyse böyle bir dizayna dikkatle bakın. Ulaşamazsa ne olur kişi? Göğsünden kalbine yol açılmamıştır. Kalbinin mührü açılmamıştır. Kalbinin içindeki küfür kelimesi alınmamıştır. Kalbin içine Allah imanı yazmamıştır. Öyleyse bu kişi zikir yapsa da nefs tezkiyesi yapamaz. Şeytan mani olmuştur ona. Zikri Allah Teala farz kılıyor. Neden farz kılıyor? Çünkü kalp şartlarına sahipseniz, zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazlasıyla varın, farz isimli olan nurlarını nefsinizin kalbindeki Allah'ın mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize yazdığı iman kelimesi çekecektir fazlaları etrafına, toparlayacaktır ve biriktirecektir. İlk %7 nur birikiminde, ki zikirle gerçekleşen bir olgu bu, nefsinizin kalbinde nefsi emareyi tamamlarsınız. Mürşidinize ulaştığınız gün ruhunuzdan ayrılan, vücudunuzdan ayrılan ruhunuz birinci göz katına kadar yükselebilir. İkinci defa %7 nur, nefsi levame, ruhunuz ikinci katta. Üçüncü defa %7 nur, hep bunlar nefsinizin kalbindeki İman kelimesinin etrafında birikiyor. Nefs-i müslime, ruh üçüncü katta. Dördüncü defa %7 nur, nefs-i mutmainne, ruh dördüncü katta. Sonra beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nurlar, radiye, marviye ve teskiye kademeleri. Ruhsa beşinci, altıncı, yedinci katta, yedinci katın yedi alemini geçer ve Allah'ın zatına ulaşır. Bu sizin evliye almanız demektir. Öyleyse her nefsinizdeki afet kazanmasıyla siz biraz daha mutlu olursunuz. Çünkü nefsinizin kalbinde sizi huzursuzluğa sokan negatif faktörler her seferinde %7 eksilmektedir. Manası şeytanın nefsinizin kalbindeki hakimiyet alanı her seferinde %7 azalmasıdır. Yani onların azalması nefsinizin kalbinde Allah'ın nurlarının toplanması, hepinizin bir sonuca gitmesini ifade eder. Kalbiniz giderek aslanacak, şeytanın tesirlerine kapanacaktır. Allah'ın nurlarının tesirleri, şeytanın tesirinin birbirine alacaktır. Ne zaman nefsinizin kalbinde şeytanın hakimiyeti %50'den daha fazla azalırsa, o zaman siz şeytanın kulu olmaktan kurtulmuş olacaksınız. Kur'an-ı Kerim bütün insanları başlangıçta Allah'ın yarattığı fakat şeytanın mutlak iktisasında olan şeytanın kulları olarak değerlendirir. Ve ister ki

Allah'ın kulu olasını. İşte Allah Teala'nın Zariyat Suresi 56. ayet kelimesinde söylediği şey, وَمَا هَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَعْبُدُونَ. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yaratıyor. Allah'a kul olmadığınız kesin başlamışlar. Allah'a kul olmak için de bir sene işlemi ahsetin mükemmeliyetmesinin, öbür taraftan da davranış biçimlerimizin en güzeli ulaşması gerekli. Bu adım adım gerçekleşen bir yoldur. Ama yaratılış maksadınıza dikkatle bakın. Niçin yaratıldınız? Sevgili dinleyenler ve izleyenler, başkalarına huzursuzluk vermek için mi? Başkalarını Allah'ın yolundan saptırmak için mi? Başkalarını çocukta düşürmek için mi? Yoksa insanın arasında onlara huzur sağlanabilir, sadece bir yardımcı olmak için mi? Niçin yaratılır? Kim dedikodu yapıyorsa, kim iftiralarda bulunuyorsa bu soruyu kendisine sormalı. Ben insanların gözünde önemli birisi olmak için yalan söylediğinde aslında onların gözünde küçülmüyor muyum diye bir düşüncenin sahibi olmalı istemiyorum. Şeytanın her yalanda ne kadar kölesi olduğunu dikkatle yerlerine oturtmaya çalışmalı. Her yalan, sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizin tarafınızdan atılmış ve yayınızdan çıkmış olan bir ottur. Her insanda farklı bir hata oluşturur. Öyle yalanlar söylemiş olursunuz ki, başka insanları fırsatla düşünmüş olabilirsiniz. Öyleyse neden? Başkalarına hizmet etmek için yaratılan bilimsiz insanlar nasıl olur da yalanı başvurabiliriz? Hele kendimizi önemli kişi gibi göstermek için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle yalanları dinlemiş olan birisi size gelse dese ki ben böyle böyle bir şeyler işittim, ne demeniz lazım? Doğruların ne olduğunu söylemeniz lazım. Bunu yapacak yerde meselenin üstünü kapatmak yoluna giderseniz Allah yolunda siz de sorumlu olursunuz. Davranışlarınıza dikkat edin. Allah karşısında her an hayatınızın her saniyesinin şimdi alındığını unutmayın. Allah Teala diyor ki, kimi hidayete ulaştırırsanız, kimin hidayete adım atmasına sebebiyet verirseniz, onun bütün sevapları size de yayılır. Kimin dalalete düşmesine sebebiyet verirseniz, kimin fıska düşmesine sebebiyet verirseniz, onun günahları size de yayılır. Şeytanın size ettiği bu büyük oyunu ne zaman fark edeceksiniz sevgili dinleyenler ve izleyenler? Ne zaman başkaları hakkında konuşmaktan, hele hiç bilmediğiniz konuşmalar konularda konuşmaktan ne zaman fark edeceksiniz? Gördünüz mü Hazreti Musa'ya olaylar nasıl görünüyor? Size de öyle görünür. Gördünüz mü Hazreti Hızır'a olaylar nasıl görünüyor? Size öyle görünmez. Öyleyse nasıl kendimizi hiç olmaması lazım gelen bir nefsiye, yalancı nefsine koyarsınız? Bilin ki bunun arkasında sadece iblis var, şeytan var. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için, huzursuz etmek için ve sizin vasıtanızla başka insanları mutsuz etmek için, başka insanları huzursuz etmek için çalışır. Sakın buna esir olmayın. En azından bu söylediklerini dinledikten sonra şeytanın en büyük düşmanınız olduğunu ve size
hiç beklemediğimiz kesinlikleri, bu tarzdaki olayların arkasına saklanarak yaptırabileceğini hiç unutmayın. Ömrünüz boyunca başka insanların günahlarını da yüklenmek ister misiniz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaştan sonra yemek dağıtıyor. Cebrail aleyhisselam geliyor, şu kişi var ya diyor, onlara yemek verme. Birisi falanca için, birisi peşmekin için şunları söyledi. Herkese yemek çıkıyor, o iki kişiye çıkmıyor. İki kişi geliyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bize yemek çıkmadı. Sen diyor, falanca kişi hakkında şunları söyledin mi? Evet diyor. İkinciyle soruyor, ya sen? Sen de diyor, peşmeken kişi için şunları söyledin mi? O da diyor, evet. Ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki hükmünü söylüyor. Siz ölü kardeşinizin etini yemişsiniz. Bugün size yemek yok. Her birini kimin hakkında nerede dedikodu yapıyorsunuz? Bunların arasına mutlaka yalan katarsınız. Ve kendi hakkınızdaki en büyük kötülüğü kendinize yapmış olursunuz. Ölü kardeşinizin etini yemek istersiye gelmiş olursunuz. Allah-u Teala diyor ki, kim başkaları hakkında iftirada bulunursa, dedikodu yaparsa, onlar hakkında o kişinin duyduğu zaman belki onun üzülmesine sebebiyet verecek olan kötü şeyler söylemişse, o ölü kardeşinin etini yemiştir. Hanginiz ölü kardeşinizin etini yemek ister? Ayet-i Kerime böyle bitiyor. Öyleyse şeytanı, tağutu en büyük düşmanınız olarak ayrıldığı yere otursun. Allah-u Teala'nın hepinizi tağutun ve şeytanın tesirinin dışında Allah'ın yolunda en güzel noktalara ulaştırması, cennet ve dünya saadetine ulaştırması dileğiyle sözlerimizi inşallah burada unutuyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Evliya denilince insanımızın aklına hep türbeler geliyor. Bu insanımız gidip türbelerle dua ediyorlar. Allah-u Teala'dan dilekte bulunuyorlar. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de evliyasından birçok yerde bahsediyor. Onlara korku olmadığını ve mahzun olmayacaklarını söylüyor. Acaba evli olmak nasıl mümkün oluyor? Evliyalık nedir? Eski evliyaların inşallah bugünü günümüzde ışık tutacak yaşam biçimleri, sözleri var mıydı? İnşallah bize bunları anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salallahu aleyhi ve sellem.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Ramazan'ın, bu seneki Ramazan'ın, 99 yılı Ramazan'ın son teravih namazından sonra Cenab-ı Allah bizleri bir araya getirdi. Evliyalık müessesesi, Allah'ın bir ihsan müessesesi. Kimdir evliya, ne zaman evliya olunur, nasıl evliya olunur? Buradan sohbetimize adım adım girelim inşallah. Dilerim ki Allah ile insan arasındaki ilişkiler 28 basamaktan oluşur. Vel-Asr suresi 4 tane 7 basamak olarak bunu 4'e bölmüş. Onun için Vel-Asr suresine Kur'an'ın bütününe itibar eden bir sure deniyor. Gerçek anlamı da öyledir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bütün muhtevası bu 28 basamağın tamamını alır. Öyleyse bu 28 basamakta beraberce kısaca bahsederek konumuza girelim adım adım. Evvela 28 basamağın iskeletini, omurgasını temin eden, omurgasını ortaya koyan sure Vel-Asr suresi. Allah-u Teala buyuruyor, Vel-Asr, asra yemin ederim. Zamana yemin ederim. İnnel insâne lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Hüsranda olursa ne olur diye bir sual gelecek aklımıza tabii. Onun cevabını vererek öteye geçelim. Müminin suresi 103. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Kimlerin günahları sevaplarından fazlaysa onları cehenneme alırız. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsranda olanların genel vasfı cehenneme gitmek. Allah-u Teala çok açık bir şekilde diyor ki zamana, bütün zamanları yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar. Yani Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa eğer Allah-u Teala'nın yoluna girmezlerse insanlar, onların hüsranda oldukları cehenneme gideceği kesin bir dille anlatılıyor. Bir adım daha atalım. Araf 179 Allah-u Teala buyuruyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ve bir başka ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Biz muhakkak ki cehennemi insanlarla ve cinlerle dolduracağız. Hiç boş yer bırakmayacağız diyor. Öyleyse kesin bir olgusu var Allah-u Teala'nın. İnsanların çoğu ne yazık ki hüsranda, yani cehenneme gidecekler. Cehenneme gidecekleri kesin. Öyleyse bir başka ayette bundan bahsediyor mu? Ne yazık ki evet. Sebe Suresi 20. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Buradaki hakikat daha acıklı, daha korkunç. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç. Bütün fırkalar şeytana kul oldular. Yani gidecekleri yer cehennem diyor Allah-u Teala. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. Düşünebiliyor musunuz? Sayıları birbirine eşit değil ama 73 tane fırkadan sadece bir tanesi, sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar, sadece onlar Allah'ın cennetine girecekler. Ötekilerin hepsi şeytana kul olacaklar. Şeytanı hatırlayın, ne diyordu Allah-u Teala'ya? Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan bu insanların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Çünkü çoğu cehenneme gidecekler. İşte Vel-Asr suresi böyle başlıyor. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanlar cehenneme girecekler. 4 tane istisna koymuş. 1- Amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. 2- Mürşitlerine ulaşıp da nefs tezkiyesine başlayanlar. 3- Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, nefslerini tezkiye etmiş olanlar. 4- Allah'a fizik vücutlarını ve nefslerini de teslim edenler.
İşte sure şöyle. Vel asr. Asr'a yemin ederim. İnden insani lefifes. İnsanlar ki, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İlla lezine aminu. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve amülü salihat. Ve nefsi ıslah edici amellere başlayanlar, nefs tezkiyesine başlayanlar, mürşide ulaşmadan hiç kimse buna başlayamaz, mürşitlerine ulaşanlar. Üçüncü kesimde ve tevasav bil hak ve hakkı tavsiye edenler, nasıl tavsiye edenler? Ruhlarını hakka ulaştırıp da hakkı tavsiye etmek yetkisinin sahibi olanlar, buna ehil olanlar, bu tecrübeyi yaşamış olanlar. Ve tevasav bir sabr. Sabrın sahibi olup, nefslerindeki bütün afetleri yok edip, ruhlarının bütün güzelliklerine sahip olup, bütün güzelliklerle beraber sabrı da tavsiye ederler. İşte Allah-u Teala İrşad makamına getirdiği zamanın imamı için bunların sahibi olduğunu söylüyor secde 24'te. Ve diyor ki ve cehennâ mincim eğimmeten yehtune bi emrina lemmâ sâberû ve kânû bi hayatına yunçunun. Biz insanlardan imamlar kıldık. Huzur namazının imamı kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Niçin onları oraya tayin ettik? Sabrın sahibi oldukları için. Bütün afetlerle beraber sabırsızlık afetinde yok ettikleri için ve ayetlerimize yakin hasrettikleri için ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahibi oldukları için 28 basamağı tamamladıkları için. İşte konumuz sıfırdan başlıyor, sona kadar ulaşıyor. Tam 28 tane basamak. Ve kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, mürşidine ulaşması, ruhunu Allah'a ulaştırması ve böylece ruhunu teslim etmesi, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi, nefsini Allah'a teslim etmesi ve Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuh'a davet edilip tövbe-i nasuh'unu tamamlaması tam 28 tane basamak oluşturuyor. Öyleyse evliyalık meclisinin başlangıç noktası Kur'an'daki İslam'a %100 dayalıdır. Kimdir evliya? Evliya Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşayandır. Evliya ne demek? Evliya kelimesi veliler demek. Veli dost demek. Evliyaullah Allah'ın dostları. Evliya, dost, evliya dediğimiz zaman Allah kelimesini kullanmasak da arkasındaki evliyayı mutlaka Allah'ın dostu olarak tanımlarız. İşte türbeler var. Türbelerde Allah'ın evliyaları yatıyor. Onlara insanlar gidiyor. Diyorlar ki biz Allah-u Teala'ya bunca zamandır talepte bulunuyoruz. Ama talebimiz yerine gelmedi. Acaba sen de bizim için dua edebilir misin Allah-u Teala'ya ki bir elin sesi nesi var, iki elin sesi var. Senin, seni Rabbimizin sevdiğini kesin olarak biliyoruz. Evliya olduğuna göre mutlaka Allah'ın sevgilisisin. Öyleyse senin duan da bizimkine eklenirse Allah-u Teala'nın kabul edeceğini düşünüyoruz. Onun için sana geldik ki bizim için dua edesin. İşte oradaki yatır, oradaki Allah-u Teala'nın evliyası böyle bir talep karşısında tarafsız kalamaz. Mutlaka Allah-u Teala'ya o da o kişiler için yardımda bulunacaktır, dua edecektir. Öyleyse Allah-u Teala şehitleri için diyor ki siz şehitleri ölülerden edersiniz. Ama onlar diridirler. Biz onları rızıklandırıyoruz. Tıpkı bunun gibi Allah-u Teala evliyalarından salah makamına ulaşanları da rızıklandırır. Dikkat edin, Fatih Sultan Mehmet'le Akşemseddin Hazretleri İstanbul'un fethinden sonra Topkapı Sırları'nın dışında şöyle bir gezmeye çıkıyorlar.
bir anda duruyor Akşemseddin Hazretleri. Burada diyor, burası, burasını kazacağız padişahım. Kazıyorlar, bir kefen çıkıyor ortaya. Sanki dün ölmüş gibi. Ve kefenden de bir el çıkıyor. O da yaşayan bir insanın eli gibi. Akşemseddin Hazretleri derhal mezara giriyor, eli öpüyor. Ve diyor ki işte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında buraya girip de İstanbul'u muhasara edenlerden Eyüp Sultan Ensari Hazretleri. Fatih Sultan Mehmet diyor ki ben de diyor indireceğim. Hemen o da mezara atlara yazdırılıyor. Ama el geri çekiliyor. Fatih Sultan Mehmet bu işe çok üzülüyor. Akşemseddin Hazretleri mezara iniyor ve dinliyor. Denen şey şu padişahım. Siz orada sultansınız. Biz burada sultanız. Oranın sultanının bizim elimizi öpmesini kabul etmeyiz. Biz üstünlüğümüz konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Fatih Sultan Mehmet'in gözleri yaşarıyor ve öpemiyor Eyüp Sultan Ensari Hazretleri'nin elini. Öyleyse neden bahsediyoruz? 1400 sene evvel bu zamana göre, 1453'te dinimize göre 500 yıl evvel 900 sene orada kalmış o ceset Eyüp Sultan Ensari Hazretleri'nin ve sanki dün ölmüş gibi, hatta canlı bir insanın eli gibi el geriye çekiliyor. İşte Allah Teala'nın onlara sonsuz hayat hakkı vermesinin açık ifadesi budur. Biliyor musunuz Kıbrıs savaşları sırasında Konya'daki Mevlana Türbesi'nin kapısı kocaman kilitlerle her gece kilitlenirdi. Bir ara gazetelere yansıdı, hatırlayacaksınız. Ama ertesi sabah o kocaman kalın kilitlerin kırıldığını bilinmeyenler tarafından ve kapının ardına kadar açıldığını gördük hep. Günlerce devam etti olay. İşte orada Allah'ın evliyaları, hani Allah'ın söylediği, siz onları öyle zannedersiniz ama biz onları yaşatırız, onları rızıklandırırız dedikleri, oradan o tarafa doğru yolcular. İşte Allah'ın evliyası odur ki, onlar hakkında destanlar yazılmıştır. Hepsi de gerçeği anlatır. İşte Kıbrıs savaşları konusundaki son misal, bir hava üsteğmen pilot Kıbrıs savaşında bombalamak üzere Kıbrıs'a uçmak üzere bir yaşlı zat geliyor. Diyor ki ben de gelebilir miyim? Gel diyor baba diyor gel. Oturtuyor onu yanına. İkisi beraber Kıbrıs'a gidiyorlar. Ve de o diyor ki elimi kaldırdığım anda sen bombaları bırak. Bir şey sormana da gerek yok. O elini kaldırıyor bizimki bırakıyor. O elini kaldırıyor bizim üsteğmen bırakıyor bombaları. Ve bakıyorlar ki savaşın sonunda o bomba isabet eden evlerin hepsi sadece Rumlara ait. Ve yıllar ve hemen savaşın arkasında bizim istemen bir o zatı ziyarete gidiyor. Neden ziyarete gidiyor? Kim bu zat? İstemen bombalama bittiği zaman üstüne geri dönüyor. Ve uçaktan inerken aklına geliyor ki bir kişilik uçak. İkinci bir kişiye yer yok. Ama o zat onunla beraber ikinci bir kişiye yer varmış gibi geliyor, uçağa yerleşiyor. Bütün bombaları attırıyor. Ondan sonra kayboluyor ortalıktan. İşte bu Allah'ın evliyasıdır. Allah Teala her şeye kadirdir. Bu hikayeyi nereden öğreniyoruz? Konunun aslından öğreniyoruz. Bir Güneydoğu'da bir türbe. Türbeye gidiyoruz hemen. Ve bizim Serdar kardeşimizin bir arkadaşı onunla karşılaşıyor. Ve anlatıyor ona niçin oraya gittiğini. Bu vakayı anlatıyor. Orada türbenin adresini vermiş o yaşlı zat ona. Ve o türbe erenlerden, Allah'ın evliyasından birisine ait, şimdi ismini çıkartamıyorum. Ama her savaşta evliyanın Osmanlı ordusuna, İslam ordusuna mutlaka büyük yardımları olmuştur.
Öyleyse her devrede olmuş mudur? Her devrede olmuştur. Öyleyse evliya dediğimiz zaman orada durmamız lazım. Niçin bunları söylüyorum? Zamanımızda öyle üçkağıtçılar türemiş ki Allah'ın evliyasına küfür ediyorlar. Onların hiç utanmadan evliyanın tağut olduğunu, yani şeytanın adam olduğunu iddia etmek küstahlığında bulunuyorlar. Bunlara elbette bir cevap vermemiz lazım. İşte bunun için sizlere Evliyaullah meselesini anlatmak istiyorum. Allah'ın sevgililerini anlatmak istiyorum. Bu adamların aşağılamaya çalıştığı, kendilerinde hiçbir değer olmadığı için değerleri değersiz hale getirmek gayretlerinin neticesiz kalması gerektiği için bunları size anlatıyorum. Bu adamlar, bu iddiada bulunan insanlar halen ikinci basamaktalar. Hiçbirinin üçüncü basamağı veya 28 basamağın diğer birine ulaşması mümkün değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu insanlara dikkatle bakın. Bunlar deveyi hamuduyla çalanlar. Bir sahtekarlık meselesini kurmuşlar. Allah'ın evliyasını küçültmekle, karalamakla meşguller. Öyleyse bizim görevimiz Allah'ın evliyasını sizlere anlatmaktır. İnsanla Allah arasındaki ilişkiler 28 basamaktan oluşuyor dedik. Birinci basamak olayları yaşar. Herkes yaşar. İkinci basamak olayları değerlendiririz. Herkes değerlendirir. Bütün mesele ikinci basamaktan üçüncü basamağa atlayabilmek. Neden bütün mesele burada? Çünkü atlayabilen kurtuluyor. Atlayabilen mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacak. Neden ulaşacak? Nasıl ulaşacak? Şimdi derece basit. Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Öyleyse nasıl bir kolaylık? Hani insanlar bizim için de sen her şeyi güçleştiriyorsun diyorlar da biz onlara cevap veriyoruz. Hayır. Güçleştirmiyoruz. Öylesine kolaylaştırıyoruz ki Allah'ın kolaylaştırması bu. Biz sadece bir vasıtayız. Allah'ın cennetine ulaşmak o kadar kolay bir şey mi? Bir takım insanlar, Allah-u Teala'nın Kur'an hakikatlerinden habersiz olan insanlar, kendilerine naklen tevatür yoluyla ulaşmış olan birçok yalanı doğru zannediyor ve diyorlar ki sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet müjdesi gelmiş, sen neden bahsediyorsun? Cennete bu kadar kolay insanları sevk ediyorsun. Yanlış söyledikleri. Allah-u Teala bütün sahabenin Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Ve biz onlarla bu konuyu tartışmayız. Çünkü onlar hadislerden hareket ederler. Ama biz Kur'an-ı Kerim'den hareket ederiz. Kur'an-ı Kerim'se tartışılmaz. Allah-u Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde diyor ki kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Bitti. Yetmez. Arkasından bir adım daha atıyoruz. Ve Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bakıyoruz. O sabikunel evelin var ya onlardan bir kısmı ensardandı. Yani Medine'deki ensardan. Bir kısmı da muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Onlar Allah'ın cennetlerine gireceklerdir. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Bilmem anlatabildim mi? Bütün sahabenin cennete gireceği kesin. Öyle bilmem hangi hadis öyle söylemişmiş. Sahabeden sadece 10 tanesi cennetle müjdelenmiş. Ötekilerin vaziyeti belli değilmiş. Cehenneme de gidebilirlermiş. Bu tarzdaki palavralarınızı kendinize saklayın. Eğer Allah'ın hakikatleri söz konusuysa sadece Kur'an dinlenir.
ve onun dışında ona ters düşen sizin muhafazanız bizi hiç alakadar etmiyor. Öyleyse sahabe kimdi? Sahabe Allah'ın evliyasıydı. Evliya dediğiniz müessesenin kimlerden oluştuğunu görmek istiyorsanız onlara bakın, sahabeye bakın. İşte onlar has evliyaydı. Öyleyse evliyalık müessesesi ve onun dışında kalan sistem üç değer taşır. Bir, eski tabirlerle konuşuyorum şimdi. Birinci kesim avam. İkinci kesim havas. Üçüncü kesim hasrık havas. Avam nefsini tezkiye edememiş olanlar. Havas nefsini tezkiye etmiş ama tasfiye edememiş olanlar. Hasrık havas nefsini tasfiye edebilmiş olanlar. Öyleyse birçoklarınız gene anlamadınız tabii. Çok normal. Nefsin tezkiye edilmeden evvelki durumu, nefsin kalbinde afetlerin ruhun hasretlerinden fazla oluşum. Nefs tezkiyesi başlamış kişiden ya da başlamamış. Başlamayanlar da avamdır. Başlamış olup da nefsi tezkiye edememiş, ruhun henüz Allah-u Teala'ya ulaştırmamış olanlar hepsi avam standartlarının içine girer. Ama kimin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmışsa, bunun üç manası birden var. O kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak standartına ulaşmıştır. O kişinin nefsi tezkiye olmuştur. Tabi ruhunun Allah'a ulaştığını da söyledik. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması, nefsin tezkiyesi, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulması üçü de aynı ana rastlar. Böyle olan bir kişi havas olmak yetkisinin sahibi olmuştur. Havastır. Yani Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Evliyalık iki safhada cereyan eder. Birinci safha havas safhası. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve hulul. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı. Daimi zikreden belki dört makam. Ondan sonra hasr-ül havas müessesesi başlar. Ulul elbab, ihlas, salah. Yedi makam oluyor. Ulul elbab, ihlas ve salah. Beşinci, altıncı, yedinci makamlar. Bunlar daimi zikrin sahiplerinin makamıdır. İşte burası hasr-ül havasın yeridir. Öyleyse dizaynı buna göre düşünün. Allah-u Teala en güzel şekilde bu hususu Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde açıklamış. Öyle basit, öylesine manidar bir açıklama ki Kur'an'ın her ayetine olduğu gibi buna da hayran olmamak mümkün değil. Allah Teala buyuruyor ki: "Ma ersalna fikum resulen minkum. Yetlu aleykum ayetina ve yuzekkikum ve yuallimukumul kitabe vel hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun." Ey sahabe diyor Allah-u Teala, size Allah'ın sizin aranızdan birini Resul olarak seçtik, vazifelendirdik, gönderdik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsediyor. Size Allah'ın ayetlerini okusun, anlatsın, size o konuda aydınlatsın diye. Bir. 14 basamak. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. 7 basamak da burada var. 21 basamak. Size kitap öğretsin diye velayetim, fena, beka, züht ve muhsinler makamı. Daimi zikrede ne var? Size hikmet öğretsin diye ulul elbab ve ihlas makamı. 6 velayet makamı oldu. Ve size daha öyle şeyler öğretsin ki siz onları bilmiyordunuz. Bu da salah makamı. 7. velayet makamı. Ve basamaklardan 28.'si. Bir insan 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır ve henüz evliya olmamıştır. Ama ulaşan ruh derhal Allah-u Teala'ya teslim olacak. Allah'ın zatında ifna olacaktır. İfna olduğu an
Allah'ın zatında fani olduğu an bu kişi Allah'ın evliyası olmuştur. 21. basamağı aşmış, velayetin ilk basamağı olan 22. basamağı, ilk makamı olan fena makamına ulaşmıştır. Daimi zikirde falan değildir. Zikri henüz 33 bindir. Yani buradaki zikirden muradımız birdi. O günün belli bir kısmında Allah-u Teala'yı ayrıca zikretmektedir. Ama böyle bir başlangıç noktasına itibaren velayetin mekan makamı gelir, Allah'ın taht ihsanı, züht makamı gelir, zikrin günün yarısını aşması, muhsinler makamı gelir, fizik gücünün Allah'a teslim olması ve ulu'l-erbab makamı gelir, kişinin daimi zikre ulaşması, ihlas makamı gelir, kişinin nefsindeki bütün afetleri yok ederek ruhunun bütün hasletlerini nefsinin kalbine de taşımak suretiyle nefsin kalbini de ruhun kalbi haline getirmesi, yalnız hasletlerden ibaret kılması ve ondan sonra Allah-u Teala'nın tövbe-i nusuha daveti ve kişinin salih makamının sahibi olması, salihlerden olması, başın üzerine de salih makamının gelip yerleşmesi. İşte 28 basamakta bunlar olur. Öyleyse benim görevim size Allah'ın evliyasını hepinizin anlayacağı bir biçimde ama kalplerinize oturacak şekilde anlatmak. İşte bunun için evliyalar dizisini ortaya koyuyoruz. Ki evliyalar hakkında ağzı alın tek sözler söyleyen çirkin insanların suratlarına Allah'ın tokadını atmak Allah'ın evliyası Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın evliyası Allah'ın sevgilileridir. Kim evliyaya çamur atarsa onlar da şeytanın dostlarıdır. Böyle olduğunu bu birkaç saatimizde inşallah sizlere detaylarıyla anlatacağız. Evvela şundan bahsetmek istiyorum. Kim Allah'ın dostudur? Kim Allah'ın düşmanıdır? Evvela bunu herkesin kulağına küpe etmesini istiyorum. Kim Allah'ın dostudur? Allah'ın dostu Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini yerine getirendir. Allah'ın düşmanı kimdir? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini, farzları yerine getirmeyendir. Öyleyse derhal ikiye ayrıldık. Şimdi kalın çizgilerle sadece bu meseleye bakıyoruz. Allah'ın evliyası kimdir? Allah'ın emirlerini yerine getirendir. Dikkat edin sözüme. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emir olarak verdiği, sahabenin yerine getirdiği farzlardan bahsediyoruz. Aradan 14 asır geçmiş ve dünyadaki şeriat düzeni bozulmuş. Allah'ın temel farzları Kur'an-ı Kerim'de var olduğu halde madde 1. Sahabe onları gerçekleştirdiği halde madde 2. Zamanımızda artık farzların arasında mevcut değil. Ve bir takım sahtekarlar Allah'ın farzlarını yok etmişler ve dikkat edin, yok etmişler demekten muradım Kur'an-ı Kerim'den değil, Kur'an-ı Kerim'in kılına bile dokunamamışlar. Onun için bu kadar rahat konuşabiliyoruz zaten. Çünkü söylediğimiz her söz Kur'an-ı Kerim'e dayalı. Onlar da Kur'an-ı Kerim'in tam karşısında olan şeyleri hiç utanmadan iddia etmelerine rağmen bizim halkımız, tertemiz halkımız bu sahtekarların sözlerine inanıyor. Allah'ın farzları var. 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'e koyduğu farzlar. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe bunu dilemişler. İki, mutlaka mürşide ulaşmak. Bütün sahabe mürşide ulaşmışlar. Üç, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ruhlarını
ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışlar. Kimdir evliya sualinin cevabını burada veriyoruz. Bu safhaya ulaşabilen herkes evliyadır. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilmişse o 21 basamağı bitirmiş olan birisidir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir madde 1. Mürşidine mutlaka ulaşmıştır madde 2. Ruhunu da Allah'a ulaştırmıştır madde 3. Ve Allah'ın evliyası olmayı başarmıştır. Bundan daha aşağı bir kademe evliyalık müessesesi yok. Kurtuluş mu? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kurtuluşa ulaştınız. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. İşte Allah bu kadar büyük bir kolaylık getiriyor size. Bütün insanlara sesleniyorum. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, diledikten sonra hiçbir amel yapmadan bu kişinin öldüğünü düşünüyorum. Daha kesin bir misal verilemez herhalde. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah onun kalbinde Allah'a ulaşma talebini görmüş, işitmiş ve bilmiş. Ve derhal o kişinin kulaklarındaki bakrayı almış, kalbindeki ikindeti almış, irşat makamıyla arasındaki icabı mesureyi almış. Ama o kişi bundan sonra ölmüş. Allah Teala ona verdiği hayatı bitirmiş. Bu kişi bütün bu üç gerçilerin zanlarının aksine Allah'ın cennetine girer. Öyleyse bu kadar kolay bir şey mi cennete gitmek? Evet, bu kadar kolay. Allah Teala cennete girmeyi bu kadar kolaylaştırmış. Şimdi bu kadar kolaylaşan bir sistemi zorlaştırmak nasıl mümkün olabilir? İşte bizim üçkağıtçılar bunu yapıyorlar. Allah Teala ne söylemiş? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve kimi kendime ulaştırırsa onları mutlaka cennetime alırım. Kim bana ulaşmayı dilerse benim bu sözüm dolayısıyla mutlaka onları da cennetime alırım. Onlar o nefer ulaşamasalar da sırf bana ulaşmayı diledikleri için diyor Allah Teala onları da cennetime alırım. Neden diyor? Çünkü ben onlara söz verdim. Eğer yaşatsaydım onları mutlaka kendime ulaştıracaktım ve mutlaka cennetimin sahibi olacaklardı. Onlar kendiliklerinden ölmediler. Onları biz öldürdük. Öyleyse biz onları bize ulaşmayı diledikleri halde biz bunu onların kalplerinde gördüğümüz, işittiğimiz, bildiğimiz halde biz onları yaşatmadığımız için onları hedeflerine ermiş kabul ederiz. İşte cennete girmek bu kadar kolay bir şey. Şimdi şeytanın dostları, Allah'ın düşmanları bir hedefleri var bu insanların. Sizin, beni dinleyenlerin hepsine sesleniyorum. Sizlerin mutlu olmanıza, cennete gitmenize şeytanla birlikte mani olmak. Ne yapacaklar? Allah neyi söylemişse kurtuluşunuz için onun tam aksini söyleyecekler. Şimdi sözlerime dikkat edin. Bundan 14 asır evvel sahabe ne yapıyordu? Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Allah'a ulaştılar. Ulaşmadan rahmetli olanlar, sahabe olanların hepsi de gene Allah'ın cennetine kabul edildi. Şimdi burada çok ince bir nokta var. Bugünün insanını kritik ediyorsanız, onları değerlendiriyorsanız, elinizde kıstas var artık. Sağlam, kainattaki en sağlam ölçü. İki taraftan hangisi sahabenin yaptığını yapıyorsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sahabenin yaptığını yapıyorsa, iki taraftan hangisi sahabenin yaptığı şeyler olan Kur'an'daki İslam'ı tatbik ediyorsa, işte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Kim de bugünkü insanların değiştirdiği sahte İslam nizamı üzerinde ısrar ediyor da Allah'ın Kur'an hakikatlerini insanların uygulamasına müsaade etmiyorlarsa onlar da şeytanın taraftarları. İşte dört safhanın dördünün de sahabe tarafından tatbik edildiğini görüyoruz. Dördünün de farz olduğunu görüyoruz.
Ve dikkat edin, bu insanlar Allah Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış olmasına rağmen, bir, sahabe o farzları gerçekleştirmiş olmasına rağmen, iki, bu insanlar 14 asırda Kur'an-ı Kerim'deki insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları bugün tatbikattan tamamen koparmışlar. Hani gül açmaya başlamış, gül vermeye başlamış olan bir gül fidanını yerinden, kökünden çekersiniz, koparırsınız, bataklığa atarsınız. İşte böylesine acımasızca, zalimce İslam'a kıymışlar. İslam'ın insanları, dikkat edin sözüme, evliya yapacak olan hükümlerini özellikle devreden çıkarmışlar. Hiç acımamışlar. Deveyi hamuduyla beraber çalmışlar. İşte elinizdeki kıstas bu. Bir, Kur'an-ı Kerim. İki, Kur'an-ı Kerim'e göre sahabenin tatbikatı. Şimdi size kesin bir olgudan bahsediyorum. Kur'an-ı Kerim insanların cennet saadetine ulaşması için neyi farz kılmışsa sahabenin hepsi onları gerçekleştirmiş. İşte bunlar, bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, iki, insanların mürşitlerine ulaşması, üç, ruhlarını Allah'a ulaştırmaları. Kur'an-ı Kerim'de farz mı? Ne yazık ki sadece ruhun Allah'a ulaştırılması tam 9 defa farz. Ve bu sahtekarlar Allah-u Teala'nın 9 defa farz kıldığı ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması müessesesini yok etmeyi başarmışlar. Kur'an-ı Kerim'den mi? Hayır. Tatbikattan, kökleriyle beraber gül ağacını sökmüşler, bataklığa atmışlar. Hiç acımadan. İşte elinizdeki kıssas olur ki, kim Allah'ın dostudur, kim Allah'ın düşmanıdır? Bunu yer yerine oturtun. Çünkü evliya dediğiniz zaman, evliya dost demek. Kim Kur'an'ı ve onun farzlarını söylüyor ve emrediyorsa, o Allah'ın dostudur. Kim Kur'an'ın farzlarını reddediyorsa, insanların 14 asırda uydurduğu bidatları onun yerine koyuyorsa, o Allah'ın düşmanıdır. Şeytanın dostudur. Öyleyse Allah'ın dostuyla şeytanın dostu birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. İşte Allah'ın farzlarından hareket ettiğiniz zaman, işte o zaman basamakları birer birer aşarsınız. Basamaklar açısından ayırın. Kim ikinci basamakta kalmışsa o Allah'a dost olamamıştır. Allah'ın düşmanlığında kalmıştır. Kim ikinci basamakta meseleye geçmişse o Allah'ın dostu olmak konusunda kendinin işini yapmıştır. Ama evliya olabilmiştir. Olamadan rahmetli olmuştur. Her ikisinde de mutlaka cennete gidecektir. Öyleyse dikkat edin sözlerime. Son derece önemli bir hususu söylüyorum. Eğer insanlar Kur'an-ı Kerim yerine insanların yazdığı bir takım kitaplarla karşınıza gelmişlerse ve o kitaplar Kur'an farzlarını silip atmışsa, tanklar nasıl düşman askerlerini çiğneyerek geçerse, bütün İslam'ı düşman kabul eden bu insanların bu ahlaksız tankları Allah'ın bütün hükümlerini, insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün hükümlerini, dünya saadetine ulaştıracak olan bütün hükümlerini tanklar gibi çiğnemişler. Yok etmişler. Bütün İslam alemini cehenneme acımadan mahkum etmişler. Biliyorum, söylediklerimi anlayamıyorsunuz. Ama dikkatle takip edin. Ayetleri gözden geçirin. Ve sizleri artık aldatmalarına,
müsaade etmeyin. Bu insanlar öylesine sahtekar ki söylediklerine uymayan şeyler söylüyoruz. Dikkat edin sözlerime. Onların söyledikleri sizi kurtaramaz. Ama Kur'an-ı Kerim sizi kurtarır. Biz Kur'an-ı Kerim'in söylediklerini söylüyoruz. Ve bu insanlar bizim yalan söylediğimizi iddia ediyorlar. Hiç utanmaları yok. Ve üzerlerinde bir takım tütüller var. Profesörlük, doçentlik vesaire. Ve bizim tertemiz halkımız bu sahtekarların söylediği yalanların yalan olduğundan habersiz olarak onlardan farklı şeyler söylediğimiz için bizim yalan söylediğimizi zannediyorlar. Öyleyse bu evliyalık müessesesini ibretle dinleyin. Onlar Allah'ın evliyalarını tağut olarak değerlendiriyorlar. Yani insan ve cin şeytanlar. Yani şeytanın dostları olarak değerlendiriyorlar. Ve insanlara hiç utanmadan bunu söyleyebiliyorlar. Böylesine pervasızca, böylesine sahte iddialarla ortaya çıkıyorlar. Ve ne yazık ki inandırıyorlar halkımızı. Öyleyse şimdi Kur'an hakikatlerine bakacağız. Onların söyledikleriyle Kur'an hakikatlerini birer birer karşılaştıracağız. İşte bu bapta evvela kalın çizgilerle size dedik ki 28 basamağın ancak 22.sinde bir insan Allah'ın evliyası olabilir. Allah'ın evliyası olmak kurtuluşa ermenin ötesinde bir işlevdir. Kurtuluş mu? Daha 3. basamakta Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Dikkat edin, şeytanın taraftarları 2. basamakta kalanlardır. Olayları yaşayanlar, değerlendirenler, bu değerlendirmenin sonunda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki dileyen ne olur? Dileyen 3. basamağa geçer. Bundan sonra da her şey Allah'ın istediği bir dizayn içerisinde o kişiyi daha üstün kurtuluşlara doğru ulaştırır. Ne demek istiyorum daha üstün kurtuluşlar? Bir tane cennet yok. 7 katta 7 tane cennet. 7 ayrı cennet söz konusu 7. katta. Öyleyse bu cennetlerin her birisi insanın dizaynına göre tahakkuk eder. Velayetin 1. kademesine kadar daha belki safhalarda ölenler, onlar 1. kat cennete ulaşacaklardır. Velayetin 2. safhası beka makamı, 2. kat cennet. Ve ard arda 7 makam, 7 tane ayrı cennet. Allah-u Teala'nın selah makamına ulaşan bütün evliyası peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber haşrolunur. Şimdi Allah'tan ki bu sahtekarların peygamberleri din uzatmaya henüz cesaretleri yok. O zaman Allah Teala evliyalardan bir kısmını itibar eden Nisa 69'da bakınız ne söylüyor. Diyor ki Allah salihleri peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşreder. Onlar ne güzel arkadaştırlar. İşte Allah-u Teala'nın evliyası o evliya ki peygamberlerle haşrediliyor. Ve bu insanlar o evliya için tağut diyorlar, şeytanın dostudur diyorlar, put diyorlar. Böylesine utanmaz bir davranış biçimi içerisinde biz onlar gibi alçalamıyoruz. Sadece onlara layık oldukları cevabı bir ahlak nizamı içerisinde vermek mecburiyetindeyiz. O vakta fedakarlık yapamayız. Onlar için bütün sahalar açıktır. İstedikleri gibi küfür ederler, istediklerini söylerler. Bu onların dizaynı. Öyleyse kimmiş evliyalar?
peygamberlerle beraber haşrediliyor bu insanlar. E bu sahtekarlar Allah'ın evliyalarına tağut diyorlar. Şeytanın dostu diyorlar. Şeytani şeyleri insanlara telkin edenler tağut adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakınız, bir insan ne zaman evliya olur müessesesinden hareket edilir? Ne zaman evliya olur? Nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla yarıdan daha fazla dolduğu zaman, yarıyı açtığı zaman, nefsi tezkiye olduğu zaman. Şimdi Allah-u Teala'nın açıklamasına gelelim. Bakara suresi 257. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricühüm mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricünehüm mine nuri ile zulümati. Bakınız burada tagutla Allah'ın evliyası arasında kesin bir ayrım yapıyor Allah-u Teala. Allah dostsa, dost olduğu da Allah-u Teala'ya dosttur. Allah-u Teala yanlış yapar mı? Eğer dost olmuşsa birisine, o mutlaka Allah'a dost olandır. Allah şeytana dostluk eder mi? Şimdi bakınız ne söylüyor Allah-u Teala.

kimlerin dostu? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Ne yaparmış? Onların kalplerini zulmetten nura çıkarırmış. Bir insanın evliya olduğu yer, kalbindeki karanlıkların %100'den %50'nin altına düştüğü yerdir. Yani tezkiye noktasıdır. Bakınız, bu konuyu çok öz olarak anlatmak istiyorum. Sonra üzerinde ayrıca duracağız, geniş geniş. Bu akşam sadece şu kadarını söylemek istiyorum. Ne zaman bir insan mürşidine ulaşırsa, mürşidine ulaştığı an mürşidin ruhu gelir, başın üzerine yerleşir. Mü'min suresi 15. ayet-i kerime. Allah onun kalbinin içine imanı yazar. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi. Ve bu kişi bu noktadan itibaren zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah. Kalbinde tam 7 tane şart oluşmuştur. Bu 7 tane şartın birincisi, nefsinin kalbindeki ekibet meselesi Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda yerine ilkat kurulmuştur. İdraki önleyen meselesi alınmış, idraki sağlayan meselesi konulmuş. Sonra Allah'ın sünnetullahı bu kişinin kalbine ulaşmış ve kalbinin nur kapısı Allah'a dönmüş. Üçüncü işlem. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açmış. Dördüncü işlem. Kişi huşuya ulaşmış. Beşinci işlem. Mürşidine ulaşmış. O zaman Allah Teala kalbinin mührünü açmış ve kalbindeki küfür kelimesini almış. Altıncı işlem. Kalbinin içine imanı yazmış. Yedinci işlem. Her biri Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelere dayalı. Kim bilir kaç yüz defa anlattım, kaç bin defa da daha anlatacağım. Ta ki bu insanlar susmayı öğrensinler. Ne zaman bu noktadan itibaren zikir yapmaya başlarsak, Allah'tan bizim bu noktadan itibaren, mürşidimize ulaştığımız noktadan itibaren yaptığımız zikirler, Allah'tan göğsümüze rahmet, fazla salavat ulaşır. Göğsümüzden kalbimize yol açılmıştır. Bu yolu takip eden rahmet, fazla salavat kalbimize ulaşır, nefsimizin kalbine. Nefsimizin kalbinin mührü Allah-u Teala tarafından açılmıştır, hareketli hale gelmiştir. Bu mührün üzerine baskı yapan üç grup enerji, rahmet, fazla salavat ismindeki üç enerji, mührü kalbin alt boyutuna indirir. Ve zülmani kapıyı devamlı üç enerji baskısı olduğu için kilitli tutar zikir boyunca ve şeytanın karanlıkları, alttan yukarıya çıkan şeytanın karanlıkları kafaları kapalı olduğu için kalbimize asla ulaşamaz. Buna karşılık Allah'a dönük olan nur kapısının mührü oradan aşağı inmiş, kapı bütün genişliğiyle açılmıştır. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazla salavat çağlayan gibi nefsimizin kalbinin nur kapısından kalbimize dolarlar. Ve kalbimiz bütün karanlıkları devre dışı bırakır, dışarı atar ve kalbimiz tamamen Allah'ın nurlarıyla dolar. Ne yazık ki bu nurlar kalıcı değildir. Sadece iman kelimesinin etrafına çekip de toplayabildiği nurlar. İman kelimesi bir çekim merkezidir. Nefsimizin kalbinde nurlar, Allah'ın fazlaları, fazlası verilen nurları, ki bunlar ruhumuzun hasretlerini temsil ederler, nefsimizin kalbinde %1, %2 derken yerleşmeye başlarlar. Ne zaman nefsimizin kalbinde %7'nin o birikimi tamamlanırsa, kişi nefsi emmareyi tamamlamıştır. Ruh birinci gökyüzüne ulaşır. Ne zaman bir ikinci %7'nin birikimi nefsimizin kalbinde oluşmuşsa, nefsi levhane tamamlanmıştır. İkinci defa nur birikimi. Ruh ikinci gök katında. Ne zaman %7 nur birikimi üçüncü defa gerçekleşmişse, nefsi mülkine, kişi Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Nefsinin kalbinde %21 nur birikimi vardır. O üçüncü gök katına yükselir. Bütün bunlar mürşide ulaştıktan sonra cereyan ediyor. Dikkat edin. Ve bu insanlar mürşide ulaşmayı kesin şekilde önlemeye çalışıyorlar. Dördüncü safha %7, dördüncü defa nur birikimi, nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşıyor. Ruh dördüncü katta. Sonra Allah'tan razı oluyor. Beşinci defa %7 nur birikimi, ruh beşinci katta. Allah da ondan razı oluyor. Altıncı defa nur birikimi, ruh altıncı katta. Bir %7 daha nur birikimi, tezkiye. Ruh yedinci katta. Huşudaki %2 nurla beraber bu 7 tane